0: Karakurda göktaşı tutulmuş da onun malına göktaşını alıyormuşuz da üstünden bağış topluyormuşuz falan. Kesinlikle yalan bunlar. Biz kimseden bağış maaş toplamıyoruz. Sakın ola ki oyuna gelme benim köylüm, oyuna gelme.
1: Tövbe tövbe. Bu konuşan bizim muhtar mı Nevzat?
2: Hocam görüntüdeki muhtar da konuşan.
0: Efendim isteyen istediği göktaşını satabilir. Bağış toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur.
3: Karşısında Mehmet Emmi bulur. Bakın kurt gibi bağır Mehmet Emmi. Mehmet Emmi'nin gündüzleri tırttır, geceleri kurttır.
0: Al. Öküz. Yürü. Anca gez. Şşt, Hakkı. Bak hele bir be.
3: Tamam sen geç, ben geliyorum. Ha.
0: Git. Tamam Hakkı.
3: Anca. Lena'yla konuştum, kurban olayım. Ruslar dedi ki taşın iyisini getirirsen 2 milyon veririz. Satacaksın değil mi?
4: Satacaksak satalım be aga.
1: Satmayacağız da turşunu mu kuracağız be ya?
0: Kurban olayım benim yakışıklım, satacağım.
3: Valla. Bağışla aga aklına göre. Operasyona başlıyor. Satıyor bak, gördün mü satıyor.
0: Adam.
3: Hadi gidelim operasyona.
0: Hadi gel.
1: Çay içelim bakalım.
3: Ha? Rus gördün mü Rus'u abi be? Gözlüklü ola.
0: Hey lan. Ben Lena'ya bakarken tam oradaydım, hoca geldi.
3: Ana.
0: Tabii tam operasyondayım, hoca geldi. Hoca gelince bütün her şeyim kesildi.
5: Çok güzelsin be.
6: Teşekkür ederim.
5: Sana bir şey göstereceğim.
6: Ne göstereceğim?
5: Sır. Beni takip et, tamam mı?
6: Tamam.

0: Allah şu güzelliğe bak be. Allah. Haydi bakalım. Ha, Erol abi de. Erol abinin ellerinden öper. Oh. Ne diyeceğim? Marina her şeyi ayarladık biz. Haberin var mı?
1: Hakkı be. Ha. Yani kusura kalma da ben bu Maria'ya hiç güvenmiyorum. Ne varsa Lena da var be. Kadın benim ağzımın içine bakıyor. Gel bence Lena'ya götürelim taşı.
2: Yengenize böyle söylemeyeyim be ya. Ayıp oluyor.

0: şakaya. Sürpriz bu mu? Yine mi şarkı söyleyeceksin? Bakalım şimdi ne bestesi yaptın?
1: Aa, bu besten farklı ama. Dinlemek istemiyorsun galiba. Ben kapatayım tamam mı?
0: Ya neyse ya. Buraya kadar geldik. İçinde kalmasın. Söyle bari.
1: Bu bestem diğer bestelerimin teminatıdır be.
0: Oh! Taş sendeydi demek.
1: Ceylan. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum be.
0: Yani ben de sana karşı boş değilim.
1: Anladım.

0: komutan olmaz. Bak benim 40 tane asam var. Dikkat et laflarına, ben öyle şeyler yapmam.
1: Sus Muhtar, sus. Ne anlatacaksın?
2: He? Yok. Kime ne? Kime ne lan?
0: Kime ne taşı bu? Kime ne? O taştan gel.
1: Sus Muhtar, sus.
0: Tamam, sustum be ya.
1: Anlatacağım bir şey varsa da artık karakolda anlatırsın, tamam mı? Toplayın şunları, alın.
2: Bu göktaşı, adamınki. Senin kavga.
0: Yürü. Allah senin belanı versin. Yaptın beni.
1: Götürsün.
0: Ya ben biraz alkol aldım. Safra kesemeydi. Kusabilirim. Hakkı.
2: Nereden bileyim bu adam?
1: Siz ne yapıyorsunuz burada?
3: Komutanım, biz çalgıcıyız.
1: Çalmaya devam edin. Yürü.

0: Bahadır, arkanda sopa ver, onu alıver. Lazım onu verir.
1: Ah, eyvallah hocam.
2: Bak ya, bak bak şuna bak. Kız kız gülüyor. Senin ben.
0: Öst! Yavaş gel gazeteci. Tövbemi bozdurma bana. Benim adım Celal. Çarparım ha.
2: Dur ya, çek çek, çek daha çek. İn bakalım aşağıya. Kim kime çarpıyor? Zaten yeleğim.
1: Dur be Ceylan ya. Göktaşımız onda. Hayallerimiz var, onu düşün be.
0: Bahadır, senin bu söylediğin taş gök taşı, büyük taş mı?
1: Evet hocam, o taş.
0: Ben o taşın sende olduğunu biliyordum. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Baba seni oyar, oyar.
2: Bahadır, söyle şunu hızlı gitsin.
1: Hocam duydun, gözünü seveyim. Bas kaza, bas kaza. Ceylan, bu arada bizim taşı İsa nasıl çaldı be?
2: Vallahi bir anda oldu ya. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir baktım çıkıvermiş.
1: Neyse hocam, bas gözünü seveyim, yetişeceğiz hadi be.
0: Bastırıyorum bastırıyorum. Hadi be oğlum.
3: Büyü falan mı yaptılar taşa? Çarpılmasak bari.
0: Nereye kaçacağım bakalım?
1: Dur hocam, dur dur dur dur. Koş koş koş. Taşı öyle çalıp kaçmak kolay mı?
3: Vallahi benim bir suçum yok. Bütün her şeyi o planladı.
2: Aa, yalan söylüyor.
3: Baştan beri biliyordu taşın sende olduğunu. O yüzden yanaştı sana. Beni de kullandı.
4: Yazıklar olsun gazeteci.
1: Doğru mu be? Yüzüme bak. Keşke gerçekleri söyleseydin. Yalan konuşmasaydın. Taşı istiyorum deseydin be.
2: O zaman söyleseydin taşı bana verirdin değil mi?
1: Manyak mıyım ben be? Taşı ne sana vereceğim? Taşı satacağım, albüm yapacağım kendime. Ne albümü be? Yapım şirketi kuracağım be.
2: O albüm satmaz aga. Yapım şirketi de batar. Yazık etme paraya.
1: Aman be.
4: O ne ya? Ne oluyor be?

0: Anam. Oku hocam, oku. Ha. Muhterem cemaat, şimdi kıyafetlerimizi tersine çeviriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz, tersine çeviriyoruz. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan olduk harap. Yandı, kavruldu toprak. Bize gökten rahmetini ver ya Rab.
1: Gökten olmaz mı ya? Yerden versin yerden. Hocam yerden olsun yerden.
2: Hocam kurban olayım, yerden versin. Kurban olayım be ya.
0: Tövbe tövbe. Muhtar istersen duvardan da geçeyim.
2: Estağfurullah hocam. Kanalı yeni yaptırdık ya. Yeraltı sularını göllendirelim. Bütün derdim o.
3: Hocam hazır yere inmişken şu bizim meri meselesine de bir el atılır mı öyle hocam?
0: İhtiyar mı ihtiyar demem. Sana öyle bir beddua ederim ki altına yaparsın.
4: 90 yaşına geldin artık ateşin sönsün be ya.
5: Hakkı hocaya bak be, belden aşağı vur ya.
4: Bahadır hocayla ters gitme.

0: 3 harfleri üzerine salıverir, çarpılı verirsin. Bunlar uzaylıya da benzemez. Bir daha şarkı söyleyemezsin. Kekeç olursun ya.
1: İmamım lan ben, imam. Bir gün camiye gelseniz yüzümü tanıyacaksınız. Yağmur duasından yağmur duasına. Herhalde beni üfürükçü sandınız.
2: Hocam kollarımız yoruldu. Hadi gözünü seveyim bir çeşit duaya.
0: Hocam biraz daha hızlı dua edersek eğer. Akşama bizim oğlan sünneti var. Bak şimdiden hızlı sırılıyor burada. Hadi.
3: Konuş bana Hakkı. Zaten ne geldiyse senin düğününden geldi başımıza. Zor kurtulduk lan. Hala düğün diyorsun. Hocam siz duaya başlayın. Bundan sonra bu kalabalıktan laf eden olursa buradan Fizan'a kadar kovalarım. İyi koşarım bak, iyi koşarım ha. Buyurun hocam. Yerden yerden hocam. Ufak ufak, ufak ufak yerden yerden. Başla hocam.
1: Ey gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'ım. Yer de senin, gök de senin. Bize gökten nimetlerini gönderdin. Bunlar anlamadı. Bu cahilleri affeyle Allah'ım.
0: Amin mi ya?
1: Sen nimetlerini verdikçe bunlar birbirlerine düştü Allah'ım. Kardeş kardeşe kastetti. Oğul babaya oyun etti. Sen bu azmışlara mağfiret eyle Allah'ım.
4: Amin.
1: Bunların alayı süzme salak. Bunları cennete koysan cennette olay çıkartır. Cennetten kovulurlar Allah'ım. Bunlar dermanı olmayan ahmaklık hastalığına tutulmuşlar Allah'ım.
3: Hocam ne yapıyorsun? Ayıp oluyor ama ha.
1: Tövbe estağfurullah tövbe. Oh ama söyledim rahatladım. Sen bunları affeyle Allah'ım. Sen bu muhtaçlara, acizlere yerden ver rızkını.
4: Amin.
5: Ne oluyor be?
6: Deprem oluyor.
0: Allah. Allah.

0: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları, samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası, İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken, Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac, ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamıysa hasarlı demek.
1: Genel izleyici için uygundur.

İnsan Hali izleyicilerine kocaman bir merhaba efendim. Bazen iyi günler yaşıyoruz, bazen zorlu günler. Bu ara genel olarak bizim coğrafyamız savaşlarla anılıyor. Ama psikoloji her zaman yanınızda. Hem zor günlerle ilgili hem de mutlu günlerle ilgili önerilerimiz her zaman var. Bugün psikolojinin gündelik hayatımızda nasıl kullanılabileceğini konuşacağız. Ben de çok merak ediyorum. Fikirlerim var ama çok değerli hocalarım.

0: soracağım. Psikoloji gündelik hayatta nasıl işe yarar? Ama önce isterseniz her zaman gibi bir geçmişten gelecek köprümüzü kuralım. Geçen hafta neler yapmıştık bir göz atalım. Melikşah Çakın hocamız bize şiirler okudu geçen hafta. Gülteksin hocam vardı. Alp Ayaydın vardı. Skor tahminleri yaptık. Hiçbirimiz tutturamadık ama programda söylediklerimiz çok değerliydi. Hadi geçen haftaya bir bakalım. Sonra gelelim başlayalım programımıza.
1: Ben aslında son konuştuğumuz başarı konusundan devam edebilirim. Başarıyı gerçekten de yanlış tanımlıyor olabiliriz. Bence başarı istikrardır. Hı hı. Yani ve istikrar mükemmele üstündür. Son notum belki eve götürülecek cümlelerim bu olabilir. İnsanlar mesela motivasyonu öncelikleyebiliyorlar ya da mükemmel olmasını öncelikleyebiliyorlar. Bence bir şeyi tekrar tekrar istikrarlı bir şekilde yapmak hepsine daha üstün kılınıyor. Ve bence başarıyı bir başka açıdan tanımlarsak başarı istikrardır diyebilirim.
0: Teşekkür ediyoruz. Ayaydın'a dönüyoruz. Değerli hocam, son cümlem ne olur programımızda, haftaya nasıl başlayalım?
2: Ben henüz demek istiyorum. Henüz derken de şunu söylüyorum. Tam sözü tam hatırlayamadım ama sizler de hatırlayacaksınız aslında. O tını gelecek. En güzel şarkılar henüz dinlemediklerimiz, en güzel filmler henüz izlemediklerimiz, en güzel günler henüz yaşamadıklarımız mantığıyla. Hayat devam ettikçe umut da var, gelişme de var. Bu bir yolculuk. Her gün, her sabah güneş yeniden doğuyor. Biz de bizi izleyenler de aslında bunun farkında olarak bunun tadını çıkarmalıyız ve ah dediğimiz, vah dediğimiz her şeyi yapmak için yeni bir güne uyanıyoruz. Bundan vazgeçmeyelim. Hocam, henüz başaramadık.
0: Henüz de bitiriyorum. Bugün sizden harika şeyler öğrendik. Henüz de bir tanesi. Melikşah hocam, son cümlenizi alalım.
3: Son cümle, Ozan şiirden bahsettik, bir şiirle bitirelim. Tamam. Necip Fazıl demiştim, aklıma o gelmişti çünkü. Ne diyelim? Ölürsün, kapanır yollar geriye, ben mezarla sırdaş olur beklerim. Varılmaz hayale işaret diye, toprağında bir taş olur beklerim diyelim ve bekleyen şiirini gelecek haftaya armağan edelim.
0: Biz geçen hafta şiirin sözünü aldık Melikşah Hoca'dan. Şiirleri okuyacağız, söyleyeceğiz. Tabii bunlar da biraz cesaret işi. Yani şiiri seven var, sevmeyen var. Ama psikoloji sevsen de sevmesen de hayatının içinde bir şekilde işe yarar mı, yaramaz mı? Fazla bilgi üretiliyor. Gündelik hayatta gerçekten kullanabiliyor muyuz? Yani sosyal psikolojinin ürettiği bilgiler var. Klinik psikolojinin ürettiği bilgiler var. Genelde bir problem yaşadığımızda psikologlarla merhabalaşıyoruz. Ya da işte biraz daha yaşama ait kitaplar çıktığında böyle çok popüler kitapları okuyoruz. Fakat gerçekten işin ehli kendi hayatında psikoloji bilgisini kullanabiliyor mu? Ben kendime de sordum bu soruyu programın konusunu belirlediğimizde. Ben de fikirlerimi söyleyeceğim tabii ki. Ama önce size konuklarımı bir tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Emre Şenol Durak hemen solumda. Değerli hocam, hoş geldiniz.
4: Hoş buldum.
0: Merhaba. Sarı kaleminizle siyah kıyafetinize isyan etmiştiniz.
4: Aynen, aynen. Bu güzel güne bir anekdot diyelim.
0: Vallahi güzel olmuş. Güzel olmuş. Evet. Keyfiniz yerinde inşallah.
4: Gayet iyi. Sizlerle bir arada olmak çok güzel. Bu programın insan ruhuna iyi gelen, o farkındalığı arttıran ve dinamizmi arttıran doğası ile beraber olmak, bugün bu sinerjide birlikte bir şeyler üretecek olmak harikulade.
0: Şimdi hayırlı olsun diyelim mi demeyelim mi diye sormuştum ben de. Unuttum, ne demiştim hocam ya? Hayırlı olsun diyelim mi demeyelim mi? Dedikten yani sonra diyeceğiz artık. Hocam, bizim için tabii ki kendi böyle camiamızdan bir dekan çıkması, bu kadar üst görevlerin yapılması çok değerli. Hayırlı uğurlu olsun. Beraber bütün çalıştığınız kişilerin de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. O görevi de layıkıyla en güzel şekilde yapacağınızdan eminim.
4: Sağ olun.
0: Tebrik ediyoruz bu manada da. Psikolog Fulya Ölmez tam karşımızda. Şimdi ölmez yaşatır gibi bir durum var. Hocam, birçok konuda biz özellikle spor konusunda yanlışıyoruz ve sohbetler ediyoruz. Hocam hoş geldin, ayaklarına hoş sağlık.
5: Çok teşekkür ederim.
0: Pratik hayatta kullanıyor musunuz psikolojiyi?
5: Evet evet, birçok teknik kendimde çok fazla işe yarıyor.
0: Tamam,
5: İlerleyen zamanlarda konuşuruz inşallah.
0: Konuşuruz, teknikleri de uygularız belki. Evet, evet. Ve Doktor Cansu Yurtseven, değerli hocam hoş geldin.
6: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Aslında konumuzun fikri biraz da senden çıktı.
6: Evet.
0: Yani dedin ki bunu ne kadar yapabiliriz? biliyoruz diye. Evet. Yapıyor musun peki bunu Cansu Hocam?
6: Yapıyorum. Hayatında? Aslında şöyle, ben üniversitede hem derslerimde bugün konuşacağımız teknikleri anlatmaya çalışıyorum. Hem eğitimlerimde hem terapilerde hem de aslında bu anlattığım, öğretmeye çalıştığım teknikleri kendim zorlayıcı duygularla, durumlarla karşı karşıya kaldığımda kendi kendime de tabii ki uygulamaya çalışıyorum.
0: Değerli hocam, şimdi mesela nefes egzersizleri ya da mindfulness gibi teknikleri izleyenlerimiz de biliyor, duydu. Çok moda oldu bunlar. Ne kadar işe yarıyor? Mesela şey olarak direkt sormuyorum yani. Kendim bir değerlendirme yapıyorum.
6: Evet.
0: Mesela mindfulness uygulamaları birçok insan tarafından öğrenildi. Pratik edebilir halde, fakat gerçekten ihtiyaç olduğunda, mesela trafikte bir sorun yaşadın, arabayı kullanıyorsun, direksiyon elinde, acaba gerçekten pratik olarak devreye sokulabiliyor mu? Sorusu kritik bir soru gibi geliyor bana.
6: Evet.
0: Yapabiliyor musun?
6: Orada ben şuna inanıyorum. Şimdi mesela nefes egzersizi vesaire ya da gevşeme egzersizleri aslında hem çok erişilebilir. İnternette videoları var. İnsanlar stres yaşadıklarında, kaygı yaşadıklarında, herhangi bir şey arattıklarında karşılarına çıkan ilk teknikler nefes gevşeme egzersizleri oluyor genellikle.
0: Evet.
6: Ya da terapilerde de uygulanıyor. Ama benim fark ettiğim, özellikle kendi seanslarımda fark ettiğim, işe yaramayan kişilerde neden yaramadığı üzerine de biraz düşünmeye çalıştım.
0: Evet,
6: orada şunu fark ettim. Sadece egzersiz olarak öğretilmiş. Yani siz kaygı yaşadığınızda bunu yapın. Aslında bu kişi bunun ne işe yarayacağını bilmiyor. Ya da o esnada o bedensel tepkilerin, o reaksiyonların nasıl yükseldiğini ve nasıl yatışabileceğini
0: belki
6: bilmiyor.
0: O fizyolojik altyapısını belki
6: bunu
0: değil mi? Bunu da bilmek lazım.
6: Evet. Sadece kaygı anında bunu yapın. Ve benim danışanlarım genellikle şey diyor. Ben nefes alıp vererek nasıl kaygımı yatıştırabilirim?
0: Evet, çok,
6: çok saçma.
0: Alakasız gözüküyor.
6: Evet. Çünkü aslında bunun altyapısı öğretilmemiş. Bu yüzden oturmadığı için uygulayamıyorlar. Uygulayamadıkları için aslında bence işe yaramıyor büyük bir kısmında.
0: Yani şimdi Allah korusun, ülkenin herhangi bir yerinde, asla olmasın, bir deprem oldu diyelim. Şimdi biz burada böyle güzel güzel otururken, Allah korusun, böyle depremle sallanmaya başlasan az önce oturan kişi değilsin artık. Büyük bir fizyolojik oynama, zıplama oldu.
6: Evet.
0: Ve bunların hepsi fizyolojik olarak farklı modlar.
6: Evet.
0: Yani ben o sırada herhalde böyle bir büyük bir deprem olsa korkuyla nefes egzersizi yapmazdım diye düşünüyorum. Koştururdum. Ama zaten orada nefes egzersizi yapmam da beklenmiyor.
6: Doğru. Yani.
0: Orada başka bir şey
6: devreye girmesi
0: lazım.
6: Önce kendimi güvene almam lazım.
0: Evet, önce
6: zaten.
0: Güven sonra.
6: Evet.
0: Belki bunu da kaçırıyor olabiliriz.
6: Evet.
0: Yani bunun işleme mekanizmalarını iyi öğrenmek lazım. Peki Emre Şenol Durak, acaba hayatında direkt kullandığı, ya iyi ki psikoloji biliyormuşum dediği bir şeyler olabiliyor mu hayatında?
4: Kuşkusuz. Yani ben zaten bu alanı lise yıllarımda karar vermiştim. Yani sabah kalktığımdan akşam günün kritiğini yaptığım o ana kadar aslında yaşamım içerisinde dolu dolu düşünmeye dair, duygulara dair, yaptıklarıma dair pek çok anekdot gizli. Yani sabah perdeyi açıp dışarı baktığımda insanların koşuşturmacalarını gördüğümde orada aklımda mutlaka onlarla ilgili bir takım şeyler canlanıyor.
0: Çok onlar... olumlu şeyler canlanmıyormuş gibi hissettim şu anda insanların koşuşturmacalarını.
4: Yani onların hayatındaki benzerliklerle tabii ki. Değil mi? Herkesin
0: evet,
4: bir telaşı var.
0: Doğru.
4: Baktığında kutu kutu evler, her bir kutu evin içinde birbirinden eşsiz yaşamlar ve bir şekilde hayatın içerisinde bazen mini karşılaşmalarla bazı sohbetlerin derinleştiği, paylaşılabildiği, bazen bazı sokaktan hemen dönüvermek istediğimiz pek çok anekdot gizli. Yani yaşamın içerisinde aslında psikoloji. Sabah kalktığımda akşam yatana kadar ki o sürecin içerisinde o kadar çok şey düşünüyorum ki bunu fark ediyorum. Sayısız duygu çeşidiyle maruz kalıyorum. Bazen bir, az önce söylediğiniz kaygı, bazen bir huzursuzluk, bazen bir mutluluk. Bunları fark edebilmek, bunlara temas edebilmek, yani önce bana da yaraması psikolojinin, sonra edindiğim bilgilerle çevreme de olabildiğince yansıması, o kadar güzel bir şey ki. Yani içimdeki ritmi hayata taşıyan ve hayattaki o karşılaşmalarda bazen bu ritmin bazı şeyleri çözdüğü, bazı şeyleri çözemediğini kabul ettiği bir dolu dinamik gizli aslında.
0: Hocam sen çok güzel girdin de ben de şöyle bir şey yaşıyorum. Şimdi uçakla geçiyorsun İzmir'in, İstanbul'un üzerinden. Ankara'nın üstünden geçerken yaşamıyorum böyle bir şey. Mesela binlerce ev dipdire.
4: Aynen.
0: Orada yaşayan on binlerce insan ve uçağın içindeyken insana büyük bir değersizlik hissi geliyor. Evet. Ya bütün bu kalabalık içerisindeki, bütün bu o akış içerisinde ben neyim? Herhangi yaşamda bir amacım ya da bana büyük gelen amacın bu hayatın içinde bir anlamı var mı diye. Bu değersizlik duygusuyla direkt o öyle bir ortamda mesela baş edeceğimiz bir silahımız olabilir mi? Ne dersin? Çünkü değersizlik duygusu çok temel bir şey. Hı-hı. Ben şimdi açıyorum, Reels'lara bakıyorum arada. Hep şu söyleniyor. Aslında değerlisin. Ve lütfen değerli olduğunu bil falan. Ya nasıl bileyim?
4: Peki. Ama şöyle gerçekçi bir değer algısı yaratmalıyız. Öbür uçta çok son derece tehlikeli değil mi?
0: Ha tabii, değerliyim diye
4: sokak sızıklayan biri değil. Herkese pataküte giriştiğin bir hayat. Hani o değerli görüyorsun ya, herkese aşağılamak, hor görmek, ne bileyim zulmetmek. Yani dolayısıyla değeri de, yani bazı insanlar için değerliyim, bazı insanlar için değersiz olabilirim. Bu da hayatın normali. Bu hani işlevsel bir düşünce olur. Hani burada aslında saplandığım bir yer yok. Hani senin anekdotunda oraya baktığımda hayatım ne kadar aslında karmaşık geliyor bana ama ne kadar basit. Bazılarının hiç umurunda bile değil. Ama ben kendi hayatımın içerisinde o koşturmada bugüne kadar getirdiğim o süreci tabii ki değerli görüyorum. Bazı anlarda da değersiz olduğunu kabul etmem. Gayet doğal bir akış.
0: Yani hayata böyle yukarıdan, uçaktan bütünüyle mi bakmak?
4: Yani o pompalanan sen biriciksin, harikasın, muhteşemsin. Sosyal uyumsuzluk yaratıyor.
0: Evet.
4: Ya o zaman benim Robinson Crusoe'nun adasına taşınmam gerekir. Orada da kaldı ki Cuma'yı bulmak zorundayım. Evet. Yani sıkılmamak için.
0: Yani, ya da bir futbol topuna kaş göz çizmesi falan bir taşa.
4: Evet, aynen. Yani sosyal yaşamı da bozuyor. O pompalanan, seni kahraman, öbürlerini proletarya ilan eden o hikaye seni sosyal olarak uyumsuz hale geliyor, getiriyor. Ve burada aslında kaybetmeye başladığımızda değerler oldu. Sosyal uyum kapasitemizin giderek azaldığı, hani benim dışındaki herkesin her koşulda canımı sıktığı an yolumdan, yani yolumun önden çekilmesini istediğim gerçekçi olmayan beklentilerle ben aslında o sosyal uyumsuzluğu da o kitaplarla pompalamış oldum.
0: Evet,
4: oysa herkes bir sosyal yaşamın içerisinde ahenkle yaşamaktan da sorumlu bir insan olarak.
0: Çok güzel söyledin hocam. Şimdi bizim genelde bakış açımızda bir de şey var. İşte mağdurun tarafında onu anlama çabası. İşte iyi insan. Bir de bu hani böyle zorbalar var. Mesela mobbing diye bir hikaye var. Bu anlattığımız hikayede çok özgüvenli falan birileri sana bir şey yapıyor. Şimdi onu sormak istiyorum Fulya hocama. Şimdi mobbingi yapan kim? Ve nasıl bir motivasyonla yapıyor bunu?
5: Değersizlik mesela, bu hissi olanlar. Yani. Yani evet, değersizlik hissi olanlar. Baktığında gerçekten bunlar çok güçlü. Statikoları yüksek. Bunları kullanan insanlar.
0: Evet.
5: Fakat bakıldığında muhtemelen aynalama görüyorlar. Kendi değersizliklerini orada tam olarak gördüğünde kendinde eksik bir parçasını muhtemelen karşısında gördüğü için onu değersizleştirmeye çalışıyor. Yapılan araştırmalarda mobbinge maruz kalan insanlar böyle pasif insanlar değil bu arada. Güçlü, hani yetkin, kendini bilen insanlara uygulanıyor. Hı-hı. Değersizleştiriyorlar.
0: Bu
5: narsistik mesela, kırılma yaşıyorlar muhtemelen sürekli.
0: Evet, tam da orada narsistik kırılma galiba. Şeyde böyle o ilişkide bir ebeveyn reddi oluyor bir yerlerde, çocukluğun böyle bir yerinde. O narsistik bir kırılmaya yol açabiliyor. Oradan da siz başkasının güçlü görünmesine her güçlü görünenleri kendilerine rakip kabul ettiğiniz.
5: Aynen öyle.
0: Hırslı, rekabetçi bir dünyadan geçiyoruz. Şimdi Emre Hoca'ya dedim ki, bize dedim işte sen çok değerlisin pompası işe yaramıyor. Yani bu da ayrı bir probleme gidiyor. Yani psikolojinin hayatta kullanılması bu değil. Öbür taraftan işte hırs, rekabet, mücadele gibi laflar da galiba çok şey yaramıyor. Ne dersiniz? O mobbinge giden yolda var mı böyle bir duraklar?
5: Yani bu demin dediğiniz hikayede sen iyisin kısmı zaten zayıf bu psikolojiye sahip bir insan işe zaten yaramaz. Aha. Hani zaten güç zehirlenmesine girmiş. Yani mobbing nerede yapılıyor? Evet, akranlar arasında da yapılıyor. İş arkadaşlar arasında da yapılıyor. En sancılısı tepedeki insanlar. Evet. Zaten verilmiş yetki. Eksik sertliği var, pompalanıyor, biat var orada. Alttaki insan daha zeki olduğu için kaldıramıyor ve mobbinge başlıyor. Onu ama mobbingde en kötü senaryo şu, bayağı zorbalamıyorlar, yavaş yavaş yapıyorlar bunu. Hmm. Ve karşısındaki insanı da sistemik olarak yok ediyorlar psikolojisini. Atıyorum bir mail atacak, işte bana mail atacak, Fule yerine Sule yazıyor yanlışlıkla, bir harfi yanlış gönderiyor mailde. Hmm. Aa, senin haberi yok mu, sana mail gönderdik, hayır bana mail gelmedi, aa pardon adını yanlış yazmışım. Hmm. Ya da gidiyorsun bir şey söylüyorsun, orada telefonla uğraşıyor, değersizleştiriyor. Evet. Senin psikolojin sağlam değilse orada onu yakalaman lazım. Ben sistemik olarak mobbinge

0: Kalıyorum demen lazım. Ve maalesef çok fazla var.
1: Burada çok ilginç bir şey görüyorum. Şimdi bu kişiler de bazı hani şey var ya, kara empati diye bir kavram var. Yani sen psikolojik mevzuları iyi biliyorsun. Fakat bunu hayırlı bir yolda kullanmıyorsun. Evet. Millete eziyet etme yolunda kullanıyorsun. Hani bu narsizm dendiğinde falan, orada işte bu egoist tiplerde vesaire, işte mobbingçilerde yine psikoloji bilgisi var. Empati de kurabiliyor. Ama mesela bunu ben nasıl o anda özgüvenini
0: yavaş yavaş nasıl bitiririm, değil mi?
1: Odama girdiğimde onu hiç görmem. Telefonumla ilgilenirim. Arada kafamı kaldırırım. O da kendini değerli hissetmez. Burada sana psikolojinin bilgisi at safhada var. Bir beceri var yani.
0: Zekalarını takdir etmek lazım. Evet. Yavaş yavaş yapıyorlar. Evet. Sonra dedikodu da işin içine giriyor. Niye böyle yapıyor? Psikolojisi bozuk galiba. Yavaş yavaş değersizleştirme rolüne giriyorlar.
1: Dedikodu enteresan. Bu şeylerde hocam var mı böyle bir istatistik elinde bilmiyorum. Herhangi bir kurumda, mesela bir özel şirket. Yapılan konuşmaların ve bütün sohbetin %80'inden fazlası dedikodu.
0: Evet.
1: Ve bunun çok %60'dan fazlası doğru. Yani laf taşıma. Yani biraz da insanoğlunun doğasında bu dedikodu mevzusu var.
0: Var.
1: Ama biraz da fair'liğe uygun yapmak lazım.
0: İşte herhalde. Güzel bir regülasyon yöntemi bir noktada. İnsanlar buralardan kendi duygularını deşarj ediyorlar.
1: Şimdi hocam çok böyle kendini iyi hissettiren bir şey bir taraftan. Şimdi ben bir şirketteyim. Şirkette 50 kişi var. Kendimi biraz bütün bu kurumsal düzenekte biraz yalnız ve terk edilmiş hissettiğim bir anda, o 50 kişiden biriyle bir dedikodu yaptığımda artık biz ikimiz daha özel bir ilişkiyle oraya daha güçlü bağlanabiliyoruz. Aynen. Yani dedikodu seni ve diğerini direkt özel kılan bir şey. Ve özellikle de kadınlar mı yapıyor acaba bilmiyorum. Erkekler yapıyor. Şüpheli. Kadın erkek şeyine girmiyorum aslında.
0: Şüpheli değil. Erkeklerin dedikodusu daha sancılı.
1: Ama işte %80'den fazla deyince zaten herkes yapıyor oluyor.
0: Evet.
1: Erkek evet. Daha sancılı. O güzelmiş. Peki hocam şey diyeyim. Mesela işte hikayeyi biraz daha devam ettirelim. Şimdi dedik ya işte bu harikasın, aslansın, kaplansın hikayesi değerliliğini çok arttırmaz. Öbür taraftan bazen psikoloji öyle bir kullanır ki kötü bir insanda kötülüğü için kullanabilir dedik. Öyle bir şeyin içinde kaldın. Mesela iş yerine gitmek istemiyorsun. Orada kötü şeylerle karşı karşıya geliyorsun. Birileri seni istemiyor. Ve bu bazen bir yöneticinde olabilir. Ve sen orada hep böyle negatif duygudasın. Ama insan sabah uyandığında da iş yerine gitmek istiyor. Coşkuyla gitmek istiyor. Emre Hoca'nın az önce anlattığı o perdeler açılacak, güneş girecek falan. Öyle gitmek istiyor. Böyle bir durumda karşı karşıya kaldığımızda profesyonel yardımdan önce ne yapabiliriz? Ve ne zaman profesyonel yardım almalıyız diye de sorayım.
2: Evet. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Profesyonel yardım almaya karar verdiğimiz nokta da çok bireysel. Yani benim için süreç çok farklı olurken, işte Emre Hocam için çok farklı bir noktadır. Destek alınması gereken nokta sizin için çok farklıdır. Hulya Hocam için çok farklıdır. O yüzden aslında hani şu noktadır terapiye ihtiyacı duyulan kısım diyemeyebilirim. Ama bahsettiğiniz soruda mesela aslında şunu düşünüyorum ben. En azından kendi hayatımda önceliklendirdiğim nokta. Mesela eğer bir yerde biriyle bir problemle karşı karşıyaysam o noktada aslında problemi saptamaya çalışıp buradaki kendi payımı anlamaya çalışıp buna neden olan kısmımı görmeye çalışıp günün sonunda belki de kendimle ilgili bir şeyler keşfedemiyorsam, bahsettiğiniz gibi bu bir mobbingse, bu beni değersizleştirme çabasıysa, buraya varıyorsam eğer, bu onun problemi diyebilmeyi öğrendim aslında ben.
1: Bu çok güzel, evet.
2: Bu onun problemi. Ve aslında orada yaşadıklarımı kişiselleştirmemeyi, o saldırının kaynağı olabilirim şu anda ya da muhatabı olabilirim ama kaynağı olmadığımı diyeyim daha doğrusu.
1: Güzel, evet.
2: Fark etmeye başladım. Çünkü aslında hani psikoloji işe yarar mı sorusu üzerinden de devam edeyim. Benim hayatımda inanılmaz bir etkisi var. Çünkü ben her okuduğum kitapta, her yaptığım seansta, her aldığım eğitimde danışanlarımdan çok kendime fayda sağladığımı düşünüyorum. Ama çünkü hep aslında her geçen gün kendimi daha iyi versiyonuma götürmeye çalışıyorum. Üzerinde duruyorum, duygularımın, düşüncelerimin, o esnada yaşadığım zorlanmaların ve her geçen gün bir önceki halimden daha farklı olmaya çalışıyorum aslında. Bunu mesela daha iyi bir akademisyen, daha iyi bir arkadaş, daha iyi bir partner olabilmek adına aslında hem empati hem içgörüyle sağlamaya çalıştığım bir nokta. Hatta şöyle, bunu kitabımda da çok küçük bir yer vermiştim. Oraya da bağlayayım.
1: Metaforlar kitabında.
2: Metaforlar kitabımda, evet. Şimdi benim aslında yazı dilimi arkadaşlarım beğenip hep işte neden bir kitap

0: yazmıyorsun ya da neden bunları bir kitaba aktarmıyorsun dediğinde ben hep şeyi düşünüyordum. Bir gün o kitabı beğenmeyeceğim ve ben beğenmeyeceğim bir kitabı aslında bütün Türkiye'ye yaydım. Hani mesela bu
1: dönüşü yok artık.
0: Evet, dönüşü yok. Sosyal medya postu olsa silerim.
1: Evet, doğru.
0: Kaldırırım. Ama ben o yayılmış kitabı ortadan kaldıramayacağım ve aslında o yüzden ilk başta yazmak istemedim. Sonra bir gün şeyi düşündüm. Yani ben yıllar sonra hala yazdığım kitabı beğeniyorsam aslında hiç gelişmemişim demektir. O yüzden dedim ki yıllar sonra beğenmeyeceğim bir kitap yazmaya karar verdim ve öyle başladım aslında. Ve eğer bir gün dönüp baktığımda o kitabı beğenmiyorsam, ben ne yazmışım diyorsam aslında hani hedeflediğim şekilde ilerleyebiliyorum demektir benim için.
1: Anladım. Biz Metaforlar kitabını beğendik çok.
2: Evet, çok
1: çünkü
2: güzel.
1: O ölümsüz metaforlar içeriyor tabii ki. Yani mesela ama mesela gelişmek de bir hedef mi gerçekten, yoksa değişmek nasıl görüyorsun? Yani böyle gelişmek de biraz kaygılı bir şey gibi geliyor bir taraftan. Endişeli bir şey gibi geliyor.
0: Değişim ve gelişim diyeyim.
1: Bir arada belki.
0: Evet. Çünkü aslında şöyle, hepimiz her an belli duygular içerisindeyiz ve bazı duygular bizi zorluyor. O duygu beni zorladığında ben bunu direkt beni zorlayan kişiye atmaktan önce kendimle ilişkisini anlamaya çalışıyorum. Çünkü evet, karşımdan gelen davranışta bir problem olabilir ama o bir yerde bana da dokundu. Her zamankinden daha yoğun bir duygu ortaya çıkarttı. Ya da belki de herkes de aynı şekilde bir duygu çıkartmayacakken ben de çıkarttı o duyguyu. Orayı da anlamaya çalışıyorum. Mesela o yoğunluğun kaynağını da çözmeye çalışıyorum. Sonra bu konuya ve olaya, duruma, kişiyle olan ilişkime dışarıdan bakmaya çalışıp kendimle ilgili bulduğum bir pay varsa gidermeye ya da gideremiyorsam da belki de bu noktada işte destek arayışına başvurabilirim.
1: Peki hocam, kimisi böyle her sorunu kendi içinde halletmeye çalışır. İşte mesela aldatıldan insan bile ya ben bir hata yapmışım, muhakkak yapmışımdır diyebiliyor. Yani çok içsel mekanizmalarla bazen bu dertleri çözmeye çalışıyoruz. Kimisi de direkt suçlayıcı. Direkt ya benim bir suçum yok. Hani bu az önce anlattığınız yerde muhatap olmak, kaynak olmak gibi. Kimisi sadece muhatap, hep hiçbir zaman kaynağı değil. Benimle alakası yok. İşte gol yiyor, diyor ki rüzgar böyle esti. Direkler bizi sevmedi. Top yuvarlak, bilmem ne oldu. Kimisi de diyor ki ya benim hatam her şey. Şimdi bunların dengesini tutturmak mı yoksa kendi içinde çözmek mi? Aslında... Senin anlattığında hocam biraz böyle kendi içinde önce duygunu çözmek gibi duyuyorum sanki onu.
0: Şöyle, aslında konu bazlı. Mesela örnek veriyorum, aldatma gibi bir konu söz konusuysa eğer, orada kişiselleştirmeyebilirim. Bu onun hatası dediğim kısım. Çünkü benimle ilişkisinde mutlu olmayabilir, benimle iletişim kuramıyor olabilir, benimle anlaşamıyor olabilir, bana karşı duygularını kaybetmiş olabilir. O zaman bunun yolu başkadır benim tarafımda. Evet. O yüzden orada ben neyi eksik yaptım, ben hangi açıdan yeterli olmadım, neyi tam yapabilirdim düşünmek yerine işte bu onun problemi dediğim noktalar bunlar oluyor.
1: Yani orada şu yok ama, değil mi? Yani ben orada benim hatam olmayan bir mevzuda çok fazla kendi duygumu anlayayım, hatamı anlayayım yolculuğu da değil o zaman bu. Yani onu da biraz ayırt etmek orada kritik. Yani.
0: Evet, konu bazlı, durum bazlı ve duygumun şiddeti, yoğunluğu aslında hani beni orada ayırt edici noktaya götüren.
1: Çok iyi.
0: Ama dediğim gibi mesela şimdi aldatma gibi konularda ben genelde şu soruyu sorarım, aslında sadece aldatma gibi konularda demeyeyim. Bu duygu bu duruma uygun mu? Aslında kendi içimde hem danışanlarımda sordum hem kendimde sordum. Eğer duygu duruma uygunsa oraya zaten müdahale etmem. Yani böyle durumlarda böyle hissedilir. Evet. Örnek veriyorum, karşımda bir yakınını kaybetmiş birisi var ve acı içinde. Şimdi orada sorduğumda bu duygu bu duruma uygun mu? Evet yanıtını veriyorum. Çünkü yakınını kaybetmiş birisi zaten acı yaşar. Ve oraya hızlıca müdahale edilmesi gerekmez bence.
1: Tabii.
0: Ama duygu duruma uygun değilse orada bir problem vardır. Kendime de sorduğum sorulardan birisi bu.
1: Çok güzel. Şimdi daha net anlıyorum. O zaman şöyle bir mevzuda da bir ayrım yapmak lazım Emine Hocam. Şimdi kimisi hep iyi.
2: Evet.
1: Ya kime sorsan iyi olarak anılıyor. Ama yine de böyle bakıyorsun gündelik hayatta pek insanlar da zaman geçirmek istemiyor. Çünkü o hep iyi. Böyle biraz böyle bir şeyler kalıyor falan üzerinde. O kadar iyi ki. Böyle abicim abicim diyor, öpüyor. Ablacım ablacım öpüyor, sarılıyor bilmem ne. Bu hep iyi olmak iyi adamın işi mi? İyi insanın işi mi? Yoksa bu strateji mi? Ona nasıl bakıyorsun? Şimdi hani psikolojide de böyle ahlaklı, vicdanlı, empatik kişi yetiştirme durumu var ama bazen de kötü olmamız gerekiyor mu? Ne dersin? Ya da hep bu kadar iyi olmaya gerek var mı? Bu bir strateji mi yoksa gerçekten iyi olmakla alakalı mı? Ne dersin?
2: Crystal Park diye bir şey var, doğayan, sen de bilirsin. travma sonrası gelişim literatüründe, evet, strese bağlı gelişim literatürünün duayen hocalarından biri. Evet,
1: Park et al 2002
2: Park
1: falan
2: diyor. İşte ben o Park et al 2002'nin Washington'da bir şeyine katıldım, konferansına. Konferansındaki konu şuydu: kalp krizi geçirmiş olan kişilerin postmortem geriye dönük şeylerine bakmış, değerlerine bakmış.
1: Tamam.
2: Ölmüş olanlarla yaşayanları karşılaştırmış. Ve orada şok olursun. Kötümserler daha çok yaşamış. Ya iyimserler aslında pseudo bir hal mi?
1: Daha mı hayal kırıklığı yaşıyorlar?
2: Daha acaba büyük bir hani maskeli bir hayal kırıklığı. Belki gerçekten kendini yalıtarak, gerçekle yüzleşmekten biraz belki uzaklaşarak, evet, bir duvar mı örüyor, bir maske mi örüyor?
1: Vallahi olabilir.
2: İyimser olmak güzel diyebiliriz, değil mi?
1: Evet.
2: Ama biraz belki de iyimserlik ve kötümserlik arasında yine iş değersizlik konusunda olduğu gibi gerçekçi olmaya çalışmak. Yani Cansu Hocam'ın da söylediği gibi bazı durumlarda kötü hissetmek tabii ki o sürecin doğası. Orada senin zil takıp oynaman gerekmiyor. Onu yaşayacaksın zaten.
1: Doğru.
2: Duruma uygun olarak bunu bazen, o kötülüğü de hayatın bir parçası. Ve zaten hani kırıldığımız yerler bizi güçlendirdiği için o kırılganlıkla da yüzleşmek oldukça önemli.
1: Park nasıl yorumluyor hocam bu işi?
2: İşte Park da diyor ki, evet, o da aynı benzer bir şekilde hani gerçekçi bakabilmenin aslında kalp sağlığı için önemli olduğunu söyledi.
1: Çünkü orada hayal kırıklıkları daha çok oluyor belki.
2: Evet.
1: Hatta gerçekçi bakmak değil de insanlar biraz daha kendini kötü senaryoya hazırlarsa belki kötü senaryo gerçekleştiğinde hayal kırıklığı daha az oluyor belki,
2: evet,
1: de.
2: Belki de.
1: Şimdi sevgili izleyenlerimiz, görüyorsunuz ki iyimserlik dediğimiz şey de bu direkt psikolojinin böyle yekte önerdiği bir şey değil. Yani bunun da Aristotelian bir bakışla duygunun ölçülü ve duruma uygun olması lazım. İyimserlik de böyle bir hayata bakış, bir yaşam felsefesi olarak her zaman her yerde geçerli olacak diye bir şey yok. Çünkü iyimserlik senin kendini muhtemel bir olumsuz deneyime hazırlamanı da engellemiş
2: tabii,
1: oluyor.
2: Tabii.
1: Yani ben bu yarışmayı işte koşu yarışını çıkar kazanırım.
2: Heh.
1: Ama Usain Bolt da koşuyor mesela.
2: Evet.
1: Ya Bolt neymiş? Ben kazanırım falan. Kaybettiğindeki durum daha zorlaştırmış oluyorsun.
2: Kaplumbağa ile tavşanın hikayesi,
1: evet,
2: gibi yani.
1: Evet. Evet. Usain Bolt, evet, kazanır. Sonra sen dersin ki ya işte, evet, şöyle oldu, böyle oldu.
2: Evet.
1: Tamam, o zaman iyimserliği de bir kenara koyalım. Ben iyimserlikle ilgili şunu eklemek istiyorum Parka ve Emre Hocama. Yani iyimserlik varsa bir yerde şuna bakın. Bu beklediğiniz, iyimser olduğunuz mevzuyla ilgili kaynaklarınızı kullanıp da bir şeyler yapıyor musunuz?
2: Evet.
1: Bir şey yapmıyorsan zaten iyimser olma. Çünkü hak etmiyorsun. Yani bu şeye benziyor. İşte şu yalı benim olsun, şu yalı benim olsun diye manifest.
2: Evet.
1: Ya çok komik bir şey. Evet. Ben orada diyorum ki ya önce yalının önceki sahibi de muhtemelen böyle kazanmıştı onu. Oturmuştur böyle banka. Şu yalıyı istiyorum, bu yalıyı istiyorum. Denize daha yakın olsun falan diye.
2: İyimserlik bizi pasif hale getirmesin.
1: Evet, tabii. Yani iyimserlik bizi pasif hale getirmesin.
2: Pasif hale
1: bence kritik şey bu.
2: Yani üstümüze düşen ne varsa yapalım.
1: Evet, güzel.
2: Yüzleşeceğimiz bir şey varsa da yüzleşelim yani.
1: Güzel. Evet arkadaşlar, o zaman şöyle bir noktaya gelebiliriz. Şimdi ben diyorum ki bu yalı benim olacak diyorum, olmuyor. Daha bir güçlü söylüyorum. 3-5 kişiye söylüyorum. Bunu yazıyorum. İşte asıyorum Hızır bunu görsün diye. Ya da işte belli günlerde bir yerlere koyuyorum. Olmuyor da olmuyor. Ama bir de şu var. Bazı şeyleri çok söyleyince de oluyor.
3: Kendine gerçekleşen.
1: Evet. Yani bir şeyler oluyor ve o gerçekleşiyor. Mesela diyorum ki ben ya eşim beni aldatırsa, of ya aldatırsa ya kesin beni aldatıyor. Burada bir değersizlik hissim de var. Sonra ben bu kişinin hayatını zorlaştırmaya başlıyorum. Ya beni aldattığını biliyorum. Öyle bir şey yok oysa ki. İlişkiyi öyle bir noktaya götürüyorum ki artık benim aldatılma korkumla iş yaşanmaz hale alıyor ve sonunda gerçekleşiyor. Buna nasıl bakıyorsun? Kendini gerçekleştiren hikayelere.
3: Genelde bu tarz durumlarda kaygılı bağlanma, kaygılı kaçıngan bağlanan insanlar da çok oluyor partner ilişkisinde. Çocukluğuna baktığımızda soğuk mesafeli bir babayla büyüyen ya da sevgisini hissetmeyen bir babayla büyüyen kadınlar genelde onu sevme potansiyeli olmayan insanlara çekiliyorlar. Çünkü insanın bildiği cehennem bilmediği cennetten daha güvenli geliyor. Orası
1: daha
3: tatlı geliyor. Tabii. Sıcak, onu gerçekten seven, ona kıymet veren insanlar hani yabancı bilmiyor çünkü. Hani gitse orada kurtulacak oraları ama yok.
1: Evet.
3: Devamında partneri oluyor. Aynı süreç, benzer süreç. Gerçekten iyi bir insan denk geldiği zaman da bu sefer işte o kaygı tetikleniyor. Bu kadar iyi olamaz çünkü bir problem çıkmadı. Aramalar, telefonları yavaş yavaş karıştırma. Neredesin, ne yapıyorsun? Bir süre sonra karşıdaki diyor ki yeter artık ben beni tükettin ve güvenli bağlanma sitine sahip bir insansa karşıdaki şayet.
1: Dayanamaz zaten buna.
3: Yani kimse sağlıklı bir ilişkisi olsun ister. O da durmak istemez. Günün sonuna gidiyor. Diyorlar ki bak gördün bu da beni terk etti.
1: Peki hocam değişiyor mu bu tür şeyler? Mesela benim böyle bir kaygılı bağlanma durumum var mesela. Bu da çocukluğumdan geliyor. Ben bununla yaşayacak mıyım ömür boyu?
3: Tabii ki hayır. Mesela şemalarımız var bizim. 18 tane uyumsuz şemalarımız var. Demin işte fedakarlık, mükemmeliyetçilik, değersizlik. Buralarda kişinin bir kere şemalarını bilmesi lazım. Mükemmeliyetçi şeması olan bir insan ne yaparsa yapsın, 100 tane iş yapsın, bir tanesi ortalama olsun, ona göre bu arada hani kötüdür ama diğerlerine göre gayet iyidir. O işten kaçmak ister, yapmak istemez. Günün sonunda aptal salaksın bunu bile beceremedin der. Evet. Orada durup kişinin şunu düşünmesi lazım. Bu cümle çocukluğumdan bana nereden geliyor? Kim fısıldıyor bana bunu? Evet. Buraları kotarmak lazım. Ya da kaygılı bağlanmasını öğrenmeleri gerekiyor. Otomatik düşüncelerle çok rahat hallolabiliyor bu konu aslında. Evet. Bence çok daha fedakarlık şemaları ya da yani bu kaygılı bağlanma stilleri halledilebiliyor.
1: Tamam, kendini gösterdiği yerleri belki görebilmek lazım.
3: Tabii ki.
1: Mesela ben çocukluktan çok da sevilir biri olmadığıma inandırıldıysam gündelik hayatta da bu inancı destekleyen ipuçlarını aramaya başlıyorum.
3: Önemli belki olan burada biz genelde insanoğlu demin çok güzel bir konuya değindi Emine Hoca. Kötü duygulardan kaçma eğilimindeyiz. Hani iyi olmalıyız, her şey şahane olmalı. Hayır. Kötü duygular da bir kere iyi olamaz her insan. Herkes iyi olamaz. Kötülük, ne bileyim bir fesat düşünceler, zorlantılar bunların hepsi insana bize dair şeyler. Bu duygular sağlıklı
1: var
3: duygular.
1: Tabii ki. Yaşayacağız biz.
3: Bunlar yok deyip bunu halı altına süpürmek yerine o duyguları alıp da bir misafir etmemiz lazım. Alıp karşımıza bir bakmamız lazım. Ne bu duygular? Nereden geliyor? Evet. Gerçekten ben böyle mi düşünüyorum ya da bir yerlerden mi bana geliyor? Gibi gibi.
1: Mesela çocuk, mesela sabah erkenden çıkıyorsun yola, kadın arabayı kullanıyor. Arka koltukta çocuk böyle salya akmış falan böyle uyuyor. Ama sabah çok erken mesela spora gidiyorlar. Ya da işte kuliste konuştuğumuz gibi işte bilmem ne kursuna gidiyorlar. Şimdi unuttum onları işte. Gitar kursuna gidiyor. Tabii, İspanyolca tabii kursuna gidiyor. Oradan bilmem ne gidiyor. Ve çocuk istemiyor bunları. Yani çocuk niye böyle bir hayatın içine girsin 7 yaşındayken 9 yaşındayken. Burada yine bu annelerin, babaların da olabilir de daha çok anneler diyoruz. Babalar da olabilir. Emre Hoca'yı kızdırmayalım. Orada bir yine kendi derdini mi çözmeye çalışıyor?
3: Evet evet. Kendi gerçekleştiremediği kısımları çocukların üzerinden yansıtma, aynalama yapıyorlar. Hani belki o dönem ailesi izin vermedi, bir şeyleri başaramadı. Ya çok yasaklar yaşadı. Olabilir. Bir sürü paterni var altında yatan. Devamlı çocuklara yapmaya çalışıyorlar. Şimdiki çocuklar şöyle haftanın 6 günü full dolular.
1: Evet.
3: Spor var, işte bale var, jimnastik var, bitmiyor. Çocukların tek başına kalıp da böyle oturayım da sıkılayım da bir bakayım ben ne istiyorum deme gibi lüksleri yok maalesef. Evet. Çocuklara biz sıkılmayı unutturduk bu arada.
1: Evet, o zaten
3: sıkılmak ne demek çocuk şu an bilmiyor.
1: Etkinlik çok çünkü. Yapacak etkinlik çok. Aynen. Ama daha fazla bale yapan insana ve daha fazla İspanyolca bilen insana ihtiyacımız var galiba.
2: Ama işte o koşturmanın içerisinde çocuk onun lezzetine vara vara bale
1: nereden
2: yapmıyor
1: var,
2: ki. Hocam?
1: Sabah 5'te gidilir mi yani bu
2: yani
1: spora?
2: Yani sabahın 5'inde şey yüzmeye hadi daha uyanmadan iç organları bile uyuyorken
1: evet, uyuyor çocuk
2: şak yani diye suya giriyor.
1: Çocuk zaten rüyasında yüzüyor o sırada. Ama şeyde balide falan yüzüyor çocuk rüyasında. O zaman bir anda arabada uyanıyor. Dün İnegöl'de bir eğitimdeydim. İnanılmaz tatlı çocuklar ve harika anneler. Yani işte çocuklar artık milli yüzücü olsun diye sabah 5'te uyanıp gitme. Ya hakikaten milli yüzücü değil. Olimpiyat şampiyonu olsa ben zor uyanırım yani sabah 5'te çocuğumla arabaya bindirip de oraya götürürüm. Ne kendim için ne onun için. Gerçekten inanılmaz bir emek var. Kesinlikle. Ama o emek doğru yere mi gidiyor acaba?
2: Kesinlikle.
1: Cansu Hocam götürür müsün çocuğunu böyle mesela bir becerisi olduğunu gördün ya da görmedin?
0: Ben onun tercihiyle ilerleyebilirim. Şimdi siz konuşurken onu düşündüm. Ben bunların hepsini yaptım çocukken. 10 sene bale yaptım, jimnastik yaptım, işte yüzmeye gittim ama bunların hepsini kendim seçtim.
1: Ha,
0: ve
1: güzel,
0: kendim
1: tamam
0: isteyerek, gönüllü bir şekilde yani ailem tarafından hiç bana işte bale yapmalısın, jimnastik yapmalısın, resim dersine gitmelisin gibi bir şey söylenmedi. Belki 3 yaşında başlamıştım baleye. 3 yaşında belki onların desteğiyle başlamış olabilirim. O zaman gönüllü değilimdir ama o devam ettiğim süre içerisinde ben hep çok istek ile işte bale dersi bitmesini isteyen, bir dahaki haftayı iple çeken bir taraftaydım. Yani aslında biraz böyle hani bu çocuğun ideali mi, anne babanın ideali mi?
1: Hocam onu... burada sen kendinden bir ipucu ver ama yani şimdi psikolojiyi kullanmak diyoruz ya, sen nasıl o kadar pozitif ve orada güçlü kaldın yani? Bunu yorulmak da var ya işin içinde mesela. Nasıl bu kadar pozitif kalabildin o işleri yaparken? Oradaki mevzu ne sence? Kilit nokta.
0: Bence şöyle, aslında ben bunları

0: sıra ve uzun vakitler ayırmadım. Benim okuduğum okulun içerisinde bulunan...
1: Zaten vardı.
0: Evet, bunlar okulun içerisinde vardı. Sadece bunun dışında hani yüzme için başka bir yere gidiyordum. Aslında ben bunlar için belki de bahsettiğiniz gibi sabah çok erken uyanmak zorunda değildim. Bir yerden bir yere taşınmak zorunda değildim.
1: Tamam, avantaj.
0: Evet, yani rehberlik dersleri içerisinde, etüt dersleri içerisinde olabiliyordu. Bizim etüt derslerine tercih hakkımız vardı o süre içerisinde. Yani bunlar benim için böyle kompleks zorluklar haline gelmedi aslında. O yüzden belki de keyifle devam edebildim ve dediğim gibi bence en önemlisi benim tercihime bırakılmış olmasıydı.
1: Güzel. Çocuğun orada tercih edebilecek şeyi olabiliyor mu peki sence? Ya da bir şeyleri ortaya koyduktan sonra en son tercihimi bırakmakta fayda var. Mesela çocuk ben gemi kaptanı olacağım dedi mesela falan 12 yaşında. Evet. Yani hadi bununla ilgili eğitim de sonra belki 30 yaşında sıkılacak bundan yani falan.
0: Evet.
1: Oradaki...
0: Bence ilk olarak zaten aile tarafından yönlendiriliyordur diye tahmin ediyorum.
1: Tabii ya, birçok alternatif yönlendiriliyor.
0: Evet, hani ben 3 yaşımda bale nedir bilmiyorumdur muhtemelen. Evet. Ama sonrası en azından benim hatırladığım kısmı ben bunların hepsine istekli ve gönüllüydüm.
1: Güzel, çok iyi.
0: Evet.
1: Oradaki istek ve gönlün oluşmasında muhtemelen senin doğumdan getirdiğin bir takım özelliklerin de var pozitif. Ve sonradan hayatında ailenin doğru yönlendirmelerine duyduğun bir güven var.
0: Evet.
1: Doğru hocalarla karşılaşmak var.
0: Evet.
1: Ve senin de bu süreci iyi yönetmen var. Hepsi bir araya gelince oluyor demek.
0: Bir de mesela şu konuda da çok desteklendim. O yüzden de zor olmamış olabilir. Bırakmak istediğimde bıraktım. Yani mesela 10 sene devam ettim. Normalde balede 12. senede eğitmen oluyorsunuz. Ben onu 10 senede bıraktım. Bana kimse demedi mesela 2 senen kaldı. Bak yap, devam et. İşte bu kadar devam ettin. Artık sen eğitmen olabiliyorsun. Hiç kimse öyle bir şey söylemedi. Ben baleyi bitireceğim ve bitirdim.
1: Onun sonu yok ki zaten. 12 yıl sonra olsan 14 yıl sonra başka bir şey olacaksın.
2: Tabii.
1: Hocam dekan oldu, hala bir şey olacak yani. Onun sonu yok. O doyma noktası, durma noktası yok. Hep bir hedef oluyor insanın hayatında.
2: Tabii.
1: Hayat koyuyor önüne bir hedef yani. Bir şekilde. Ben judoya gitmiştim ben mesela çocukken. Ama sporcu kartım var. Bebeğim yani. Çocuk yani böyle. Orada mesela hatırlıyorum. Bir kuşak işte sarıya boyardık, beyaz kuşağı. Sonra işte kırmızıya, bilmem neye, açık kahveye, kahverengiye, siyaha doğru. Giden bir yolculuk vardı. Ondan sonra damlar başlardı falan. Yani bitmiyor onun ustalığı da. Yani 60 yaşında hala alacağım başka bir şey oluyor. Aynı hayatın kendi akışında olduğu gibi.
0: Evet.
1: Hep sınavlar. Çocuk şimdi girecek ilkokulda bir sınava. Diyor ki hayatımın en önemli sınavı. Oğlum diyorsun, 4. sınıftaki bir insanın hayatındaki en önemli sınavı olabilir mi bu? Hiç kimse bu sınavını hatırlamıyor yani 50 yaşına geldiğinde. Ama hep biz bir sonrakini çok büyük bir hedef olarak görüyoruz. Görmeyelim. Psikolojinin benim hayatımda en çok kullandığım tarafı da budur. Yani çok başarılı da oldun, mutlu oldun. Çok başarısız oldun, mutsuz oldun. 3 ay sonra geleceğin yer aynı yer oluyor duygusal olarak. Çünkü insanın uyum becerisi çok yüksek. Ne büyük bir zaferi hayatımızı tamamen kurtarmak ne de büyük bir kaybı hayatımızı tamamen kaybetmek olarak görmeyelim.
2: Aynen.
1: Aynen. Almak önemli. Peki hocam, bir de bu hareketli çocukları çok görüyoruz ya. Şimdi onlar da işte bir yandan hani girdik ya, o yüzden hemen sormak istedim. Bir çocuk mesela diyor ki işte benim arkadaşım da şunu yapıyormuş, tavla oynuyor, satranç oynuyor. Tavla değildir de. Ona da gideceğim. İşte yüzme, ona da gideceğim. Bir de çocuklar böyle aşırı hareket ve her gördüğünü isteme arzusu da olabiliyor. Mesela orada bunun bir problem mi değil mi olduğunu anlamak için de var mı bir yolculuk?
3: Yani burada olay iki yere ayrılıyor. DHB'li bir çocuk mu yoksa sürekli ekrana maruz kaldığı için artık hani dopamin salınımı ihtiyacını bulduğu için bir şeyler yapmak isteyen bir çocuk mu?
1: İkincisi çok var bu ara.
3: Yani çok var, çünkü şöyle düşünün, biz uyandığımızda delta boyutundan yavaş yavaş alfa, beta, teta, gamma'ya çıkarken yetişkinler için de aynı şey geçer. Telefonu elimize aldığımızda direkt beta'ya çıkıyoruz. Bir anda dopamin salınımı oluyor. Bütün gün dopamin ihtiyacı gidiyoruz. Bırakın çocukları, şu an yetişkinler de böyle. Arada konuştuk işte, kitap okuyamaz hale geldik.
1: Evet.
3: Çünkü istemiyoruz artık, haz vermiyor gibi. Çocuklarda da bu durum tabii ki, hani PlayStation'lar, tabletler vesaire, aileler hani o sınırı koyamadıkları zaman çok yoğun olabiliyor. Bu başka bir patern. Ekranı biraz kısıldığı zaman düzelebilecek durumlar. Fakat ADHD çok daha farklı bir şey.
1: Evet.
3: ADHD konusunda da şeyle çok karıştırılıyor. Mesela biz eskiden ADHD bilinmezdi. Hani çok fazla bilinen bir yer değildi. Biz hareket yerinde durmayan çocuklara DHB'li dedik ama camdan dalgın dalgın etrafı izleyen kız çocuğuna DHB'li demedik. Hmm. Dikkat eksikliği, hiperaktifse bozukluğu kendi üç şekilde gösteriyor ve insanlar hala bunu bilmiyor. Hmm. Baktığında %6-8 gibi gözüküyor Türkiye'de, değil çok daha fazla sayı, fakat tanısız gezen çok fazla insan var. Tabii özellikle 30 plus üstünde çok fazla tanısız gezen insanlar var. Üç şekilde kendini gösteriyor. Umarım bu konuda farkındalık sağlayabilirim.
1: Evet.
3: Dikkat eksikliği olarak kendini gösterebiliyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olarak kendini
1: aşırı
3: gösterebiliyor. Tabii hepsini üç boyutlu gösteriyor. Ya da sadece hiperaktivite ve dikkat eksikliği olarak kendini gösterebiliyor. İlla üç tip de birlikte olması gerekmiyor. Bunun ayrımına iyi bakmak lazım.
1: Bizim böyle sınıfta arkadaşlar vardı, boynuna anahtar ıslan falan. Ya çok kaybediyor çünkü, ama artık herkes boynuna asıyor.
0: Ya da
1: bir şey yani, değil mi? O boynunda silgi.
3: Çok üzülüyor. Çok
0: üzülüyor.
3: ADHD bir şekilde yaşamak, onun beyin yapısını anlayabilmek, dopamin azlığıyla alakalı bir mesele. Tamamen nörotipik bir beyinden farklı olmasıyla alakalı bir durum. Hakikaten çok zor. Mesela şey çok söyleniyor. Hocam tamam, bu çocuk sıkılıyor ama satranç oynuyor 4 saat boyunca, oynar. Hiperfokus ayarını açar ve nörotipik beyinden de daha kimsenin yapamayacağı kadar da iş yapabilir.
1: Ama yine lap diye bırakabilir yani.
3: Ya, ilgi duyuyorsa 7 saat 8 saat bir şeyin başına çok net bir şekilde durabilir.
1: Tam
3: ama ilgi duyması
1: 12
3: lazım.
1: 12 yılda eğitmen olmadan 2 yıl önce bırakabilir mesela.
3: Olabilir. Neden olmaz?
1: Hocam peki sen şimdi o şeyi hocam çok iyi ayırdın. Bence çok değerli. Bunlar hareketlilik mi, dikkat eksikliği mi, yoksa bir rahatsızlık mı? Bunları ayırmak önemli. Şimdi hocam senin çocuk da işte biliyoruz ki 2 yaşındayken daha Boğaziçi'nde eylemlere katılıyordu yani, elinde pankartla. Şimdi şakası bir yana, o güzel espriydi. Şeyde konuştuk Chris'te. Mithat Hoca anlattı, çok güzel bir hikaye. Şimdi o psikoloji bilgisini bu kadar güzel özel bir çocuk yetiştirirken, şimdi çok sevdiğimiz bir çocuğu beraber büyüttünüz.
0: Evet.
1: Faydasını çok gördün mü, yoksa zorlaştırdı mı işi? Hani derler ya, iki psikoloğun da çocuğu zor arkadaş diye. Nasıl işledin onu?
2: Ona sormak lazım.
1: Ya ona sorarız.
2: Ya kuşkusuz o bilgi insan yaşamında her alanda olduğu gibi çocuğuna baktığında da aklına geliyor.
1: Hı hı.
2: Ama tabii ki orada roller de var. Hani annelik rolü ayrı bir şey. Onun da psikoloğu olmaya çalışmıyorsun. Orada annesin. Dolayısıyla orada bir anne kız ilişkin var.
1: Hı hı.
2: Yani transfer edebildiğin, öğrendiğin bilgilerden transfer edebildiğin yerler kuşkusuz var. Ama belli noktalarda tabii ki annesin. Anne gibi.
1: İyi yani. Yakalayabiliyor musun o ayrımı mesela bu kadar bilgi sahibi olunca?
2: Ya
1: bu da psikologlar alma çok sorulan bir soru.
2: Çok süper bir şey analiz, hani hani bu derece o ilişkiyi suni hale getirmeye gerek yok.
1: Evet.
2: Orada sen onu anne ve kız olarak yaşıyorsun. Ebeveynliği de öğreniyorsun onunla birlikte. Hiç bilmediğin bir şey.
1: Tabii.
2: Hani dışarıdan gördüğüm bir şey. Ben hep söylerim, hani benim anneliği öğrendiğim kişi kızımdır diye.
1: Ya, tabii doğru.
2: Dolayısıyla hani ebeveynlik de ne kadar işte sosyal öğretilerle sana yüklenmiş bir şey olsa da, orada sen ve o baş başasın. Ve bazen zorlanıyorsun, bazen her şey daha kolay olabiliyor. Yani roller birbirinden farklı. Oraya da onu karıştırmamak lazım. Yani suni bir tarafa götürür.
1: Orada ona bir haksızlık oluyor mu sence? Şimdi iki tane iyi bilim insanı, herkes de sizi tanıyor böyle yani, bilim üreten. Mesela o zaman çocuktan beklenti, şimdi çok parlak ve iyi iş çözen bir kızın var ama evet, yine de mesela bu beklenti yorucu bir beklenti midir onun için, ne dersin?
2: Bence evet. Hı-hı. Yani yorucu.
1: Peki çok böyle ebeveynlik kitapları okuyanlara ne diyorsun hocam? Yani sürekli bir şey okuyor anneler mesela, sürekli işte. Veysel'in kitabı var bir tane, Yeterince İyi Ebeveynlik diye. O iyi bir fikirdi mesela o kitap.
2: Evet, yine iş belki hani yetersiz hissetme sonucunda bu işi bir yerlerden çözmeye çalışıyorsun, kitaplardan.
1: Hı-hı.
2: Hani öz yardım, kendine yardım etme yolculuğunda tanıyorsun. Hani burada kişi ebeveynliğinde...

0: Güzel. Yani hepsini hayatın temel doğrusuymuş gibi aldığında bunların çok fazla çeliştiği yerler var.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Çeliştiği yerler var.
1: Pek çoğu çeviri kitap, hani kültür burada çok önemli bir bileşen tabii. olarak görüyorum ben. Kültür bağlamı çok değiştiriyor bence süreci. Yani
0: çok fena bir şey. Şimdi şey evet. tipler vardır böyle ebeveynler. Çocuk düşmüş orada ağlıyor. Bakmıyor falan böyle. Başka yere bakıyor. Ya işte yabancılar öyle yapıyor falan. Ya yabancı öyle yapıyor da sen yabancı mısın arkadaş? Git çocukla evet, ilgilen yani. Evet, çocuğun evet. orada ağlıyor. Senin bir temasına ihtiyacı var. Ama daha düşmeden ya da ağlayıp da senden yardım istemiyorken de yapma bunu.
1: Evet.
0: Ama sonra senin orada bir kulağın var, bir şeyin var. Orada onu öyle gördün diye. Mesela böyle işte şeylerde falan olur ya böyle otellerde falan. Yabancılar çocuklar işte her yerine yemek döküyor, hiç ilgilenmiyor. Biz de öyle yapalım. Çocuk orada boğulacak mı? Çorbanın içinde var. Ya sen kendine göre yap yani. Tabii. Onun tabii. yaptığı için yapma.
1: Tabii.
0: Burada bir fark var.
1: Yani koruyucu kollayıcı olmayalım. Yani hata yapabilme özgürlüğünü verelim.
0: Tabii ama çorbada boğulmasın yani.
1: Sıkılabilme özgürlüğünü
0: mercimek verelim. Mercimek çorbasında boğulmasın yani. Buradan mercimek evet. gelmiş hala ilgilenmiyor. Peki Cazır Hocam evet. mesela sen annelikle ilgili şeyin ne bilmiyorum. Olursa yani böyle bir deneyim.
2: Evet.
0: Hayatını zorlaştırır mı bu kadar bilgili olmak psikolojik açısından kolaylaştırır mı? Ne dersin?
2: Bilgim bir yerde işe yarayabilir ama ben her şeyi aslında kitabi bilgiyle halledebileceğimize inanmıyorum. Bunu anaokulunda deneyimledim. Yani mezun olduğum ilk 2 yıl anaokulunda çalıştım. Tabii o zamana kadar bütün arkadaşlarım ya da bütün tanıdıklarım psikolog olduğum için işte çocuğumda böyle bir durum var nasıl yaklaşıyor? Ya da çocuğum böyle bir soru sordu. Ben nasıl cevap verebilirim gibi hep danışılırken... Oradaki çocuklara yanıt verirken çok zorlandığımı fark ettim. Ya da onlarla çalışırken çok zorlandığımı fark ettim. Hatta mesela şey geldi aklıma. Bir tane arkadaşım çocuk alanında çalışan. Benden de yaklaşık bir 10 yaş büyük. Yıllardır çocuk alanında çalışıp bu alanda kitabı da olan birisi. Bazen beni arayıp ağlıyordu. Diyor ki Cansu bak kitabımın 38. sayfasında yazdım. Uygulayamıyorum.
0: Çok iyiymiş ya. Referans veriyor kendisi çok... kendisine.
2: Evet. Bir de mesela evet. bence şuna döndü sanki. Psikoloji bilgisinin sosyal medya üzerinden de ya da kitaplar üzerinden de yayılması evet. her şeyde bir çözüm arıyoruz. Yani mesela bunu da şöyle yaşadım. Bir arkadaşım umarım beni izlemiyordur şu an. Beni aradı ve şeyi sordu. Çocuğunun gözünün önünde bir tane sinek öldürmüş ve beni ağlayarak aradı. Diyor ki sence beni katil olarak düşünüyor mudur? Ben artık onun gözünde bir katil olmuş muyumdur? Gibi. Mesela her olayda gündelik evet durumda hemen aklımıza aslında bunlar geliyor. Hemen sorgulamaya başlıyoruz ve o bilgiler de bence bizi rahat bırakmıyor.
0: Oysa ki olağan akışta bu olağan bir şey olarak geçiştirilebilir. Çok güzel bir nokta. Şimdi programımızın ilk bölümünün sonuna geldiğimiz bu noktada psikoloji bilgilerinin böyle paldır küldür hayata uygulanmayacağını biraz görmüş olduk. Hem iyi olmakta, hem iyimser olmakta, hem kendini çok değerli hissetmekte, hem hareketli olmakta, hem hareketsiz olmakta duruma, duyguya belli bir ölçü içerisinde uygun hale getirdiğimiz bilginin kullanılmasında bir sakınca yok. Ama hiçbir bilgi hep doğru değil, ne de herhangi bir bilgi hep yanlış değil. Ama şimdi ikinci bölümde egzersizler de yapacağız. Çeşitli egzersizler de yapacağız hayatımızda kullanabileceğimiz. O yüzden Fulya Hocalı, Cansu Hocalı, Emre Hocalı insan hali devam edecek az sonra. Şöyle bir çayı kahveyi tazeleyin isterseniz. Sonra gelin, burada bekliyoruz.

Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsuyla elmas yani bişi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri

Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.

0: Efendim İnsan Hali programında Fulya Ölmez, Cansu Yurtseven ve Emre Şonal Durak'la birlikteliğimiz devam etmekte. Psikolojiyi çok iyi bildin, bunu hayatına uygulayabiliyor musun? Ne kadar uygulayabiliriz ve bunun bir takım teknikleri var mı? İkinci bölümün temel sorusu olacak. Şimdi ben arada tekniklerden bahsederken Cansu Hoca dedi ki ya evleneyim mi evlenmeyeyim mi, boşanayım mı boşanmayayım mı bile belli tekniklerle psikoloji bilgisini hayatımıza yerleştirebiliriz. Ben de giderek onunla başlayalım.
1: Az sonra.
0: Hatta biraz daha şeye götürdük.
2: Rating, evet.
1: Yani sonum evleniyor.
0: Hayatında iki alternatif var. Şimdi alternatifin de çok olduğu dönem. Şimdi bekar birini düşün, böyle 20 yaşında bir adam. Şimdi oralarda onlar bunlar falan. Hakikaten zorlayabiliyor. Ama bu tür kararları vermenin evet. bir tekniği var mı hocam?
2: Evet. Şimdi aslında burada bizler için zorlayıcı bir süreç. Çünkü bazı danışanlarımız aslında hani terapi sürecinin onların hayatlarındaki sorunları çözmemiz olarak görebiliyorlar. Dolayısıyla o problemi aslında bana getirip ne yapması gerektiği bilgisiyle odadan çıkmak istiyor. Ve aslında bizim bu noktada verebileceğimiz en büyük zararlardan bir tanesi de onun hayatıyla ilgili o kararı vermek ve ona yönlendirmede bulunmak. Burada benim özellikle uyguladığım bir teknik var, tetralemma diye. Şu şekilde yapıyoruz. Şimdi seans odası içerisinde iki tane sandalye ya da iki tane koltuk ya da çift kişilik bir koltuk olabilir. Kişinin aslında kendi hayatına, kendi değerlerine, kendi inançlarına, kendi yetiştirilme tarzına, kendi doğrularına uygun kararı kendisinin verebilmesi, kendine en yakın seçeneği tercih edebilmesini sağlayan bir teknik. Orada şunu yapıyoruz. Mesela iki seçenek var diyelim ki. İki tane A4'e seçenekleri yazıyor. Ve bunlardan birini...
0: Cengiz ve Hakan diye.
2: Bu seçenekleri yazıyoruz ve sonra bunları birini bir sandalyede ayak ucuna, birini diğerinde ayak ucuna koyuluyor. Mesela işte aldatıldığını öğrenmiş birisi, boşanayım mı boşanmayayım mı, hangisi benim için daha iyi, bu süreci nasıl daha iyi yürütebilirim dediğinde iki seçeneği, boşanmak ve evliliğine devam etmek seçeneklerini yazıyor. Sonrasında seçeneklerden biri, bu sandalyeye, mesela Emre hocamın olduğu sandalyeye bunu koyuyoruz diyelim ki, bu sandalyeye geçiyor ve aldatıldığını öğrendi ve evliliğine devam ettiği seçeneği hayal ediyor. Gözleri kapalı. Ve o esnada ben diyorum ki herhangi bir şekilde konuşmayacağım, bir geri bildirimde bulunmayacağım. Sadece ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, bedeninizde neler oluyor? Aslında tüm bedeni de tarayarak

0: aklınıza gelen her şeyi söylemenizi istiyorum. O esnada ben bunları sadece not ediyorum. Mesela diyor ki kişi, şurama bir öküz oturdu diyor. Sanki böyle nefes alamıyormuşum gibi hissediyorum. Korkuyorum. İşte bazen şey diyorlar mesela, işte ben kötü bir eş olduğumu düşünüyorum. Yetersiz bir eş olduğumu düşünüyorum. Ya da kendimi çaresiz hissediyorum. Sanki bu bana güçsüz hissettirdi. Yani duygularını, düşüncelerini, bedeninde ne olup bittiğini sadece gözleri kapalı bir şekilde sansürsüzce söylüyor. O esnada notlar alıyorum. Bazen tabii soru sormam gerekebiliyor. Bir yerde tıkanıklık olduysa, bir yerde uzunca bir süre sessiz kaldıysa. Mesela diyor ki bazen kafamda bir ağırlık hissediyorum ve orada sessizleşiyor. Orada bazen bunu sorabiliyorum. Bu neyin ağırlığı olabilir? Mesela diyor ki soru işaretlerinin. Nedir bu soru işaretleri? Bunları söylüyor. Bunların hepsini not alıyorum. Ve burası bittikten sonra işte derin bir nefes al, yavaşça bırak. Ardından gözlerini açmasını, bu odada olduğunu hatırlamasını ve gözlerini açmasını istiyorum. Sonra ardından hiç bununla ilgili yorum yapmadan diğer sandalyeye ve diğer seçeneğe geçiyorum.
1: O kendi içsel
0: geçiyorum.
1: Bir şeyler yaşadı ve durumu değerlendirdi ve gözünden gerçekçi bir hikaye oluşturmuş
0: oldu. Hikaye oluşturdu. Bedeni bir şeyler söyledi ona orada. İşte nefesi daraldı.
1: Çok güzel.
0: Zorlandı. Mesela şey diyebiliyorlar. Sanki ayaklarımdan çivilenmişim. Kalkmak istiyorum, kalkamıyorum. Gitmek istiyorum, gidemiyorum gibi. Sonra diğer sandalyeye ya da diğer koltuğa bu seçeneğe odaklanıyor ve aldatıldığımı öğrendim. Boşanmaya karar verdim. Seçeneğini aynı şekilde düşünceleri, duyguları ve bedensel duyumları olarak söylüyor. Ardından bunu da tamamladıktan sonra aynı şekilde ben sadece notlar alıyorum. Sonra mümkünse üçüncü bir koltuğa geçirebilirim. Değilse koltuğun yerini değiştirebilirim. Ve orada son aşamada şunu yapıyoruz. Ben aldığım iki notu da ona okuyorum. Bu süreci deneyimlemiş iki ayrı kişinin söylemleriymiş gibi. Yani buna dışarıdan bakmasını istiyorum
1: tamam,
0: aslında.
1: İyi.
0: Birinci kişi aldatıldığını öğrendi ve evliliğine devam etme kararı aldı. Okuyorum. İşte kendimi çaresiz hissediyorum, güçsüz hissediyorum, nefes alamıyorum, sanki öküz oturdu, ayaklarımdan çivilenmiş gibi hissediyorum, kendimi yetersiz biri olarak hissediyorum gibi gibi. Sonra diyorum ki ikinci seçenekte bu var. Bunları dinlerken ikisinde de iyi ve kötü birçok şey var. Hangisini kendi hayatınıza daha yakın hissediyorsunuz? Ya da hangi seçeneği, hangi seçeneğin yerinde olmak size daha iyi gelirdi? Mesela bunlardan bir tanesine daha yakın hissediyor ama orada engeller var. Mesela diyebiliyor ki kişi, aslında örnek veriyorum, işte boşanma fikrine daha yakınım ama ben maddi koşullarımı nasıl yöneteceğimi bilmiyorum. İşte toplum ayrılmış bir kadın olmama nasıl bakar bunu bilmiyorum ve ben bunları aşamıyorum diyor mesela. Aslında yakın hissettiği seçenek üzerinden onu zorlayan konular üzerine belki çalışmaya başlanılabilir. Bunu bireysel olarak nasıl yapabilir kişi? Burada belki iki seçenek ya da üç seçenek de olabilir bu. Bunları aynı şekilde yapıp ses kaydı alabilir. Çünkü orada bir yerde sesi titriyor. Bir yerde nefesi daralıyor.
1: Çeşitli ipuçları var orada.
0: Evet,
1: kendi
0: o ses kaydını dinlediğinde de bir yer ona daha zor geliyor. Bir yer onu daha çok yoruyor. Ya da bir yeri dinlerken ağlamaya başlıyor. Bir yeri dinlerken bedeni tekrar tepki veriyor. Dolayısıyla bireysel olarak belki ses kaydıyla biraz daha fark edilebilir. O daha yakın hissettiği seçenek. Ama tabii ki bu kişinin kendi kendine uyguladıktan sonra direkt çözüme ulaşabileceği bir şey değil. Orada dediğim gibi engeller yine var. O hedefe gitmesini ya da onu tercih etmesini zorlaştıracak durumlar var. Belki bu noktada yine desteğe ihtiyaç duyacaktır.
1: Evet, çok iyi. Yani sonuçta ama bizim bu tür bir kararı verirken birçok parametreyi aynı anda hesaba katmamız ama bir yandan da mantık süzgecinde. Yani iki şıkkı dışarıdan bakan biri olarak da gözden geçirmemizde fayda olabilir diyorsunuz.
0: Evet, çünkü çözüme ulaşamıyoruz. Çünkü genelde problemin içinden bakıyoruz.
1: Evet, o dışarı çıkma konusu. Yani problemle arama mesafe koymak ve iki alternatifin dışından bunlara üçüncü bir göz gibi bakabilmek esasında kıymetli gözüküyor. Şimdi bunu deneyebilirsiniz. Tabii ki belli kararlar verirken avantaj dezavantaj hesapları da yapabilirsiniz. Avantajı dezavantajı düşünürken kendi duygularınızın da farkına daha iyi varmanız mümkün. Peki Fulya Hocam, siz ilk bölümde bir takım otomatik düşüncelerden bahsettiniz. Bunlar bizi biraz örseleyen, durduran, hayatımızı zorlaştıran kendi zihinsel kalıplarımız muhakkak ki. Bunlarla ilgili var mı? Bunları yakalayabilmemizle ilgili ya da çalışabilmemizle ilgili bir
2: esasında
1: egzersiz?
2: Esasında tam olarak BDT ekolünün konusu bunun üzerinde dönüyor. İşte ben hep

0: şey söylüyorum, verdiğimiz eğitimlerde de farkındalık sağlatmak açısından. Bir de terapiye gidemeyen gerçekten maalesef çok fazla insan var. Buralarda otomatik düşüncelerini yakaladıkları zaman birçok fayda elde edebiliyorlar. Burada şeye bakmak lazım. Olumsuz otomatik düşünceler bize ait düşünceler değil. Çocukluğumuzda bize kodlanan düşünceler. Nasıl yani diyorlar. Şöyle diyorum. Hep şu örnek veririm ben. Sevdiğiniz bir arkadaşınız, yolda geçerken gördünüz, selam verdiniz. Baktı size, kafasını çevirdi, çekti gitti.
1: Devam etti.
0: Ne hissedersiniz? Gerçek bir tane. O kişinin düşündüğünü bilmiyoruz şu anda ama doğru binlerce olabiliyor. İşte ben de ona bakmam, kesin bir şey yapmışımdır diyor. Ona koşarım diyor. Kesin başka başka şeyler vardır. Evet, çoğunlukla ona doğrular çıkabiliyor. Belki seni çok seviyordu. Sana o kadar çok kıymet veriyordu ki canı çok sıkındı ve senin üzmek istemediği için söylemedi. Ya da o kadar dalgındı ki seni görmedi bile. Sen ne yaptın işte, tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış şeklinde ilerledi.
1: Ve hikayeyi kendi kafandan devam ettirdim.
0: Evet, BDT'de tam olarak şu yapılıyor. Şimdi otomatik düşüncen ne? İşte o beni görmedi, değil mi? Bana bakmadı, çekti gitti. Duygun ne oluyor? Öfke olsun. Davranışın ne oluyor? Çekip gidiyorsun. Orada duruyorsunuz ve diyorsunuz, bunu kanıtlayan bir şeyim var mı gerçekten? Peki başka neler olabilir? Belki dalgındı vesaire vesaire. Orada yazdığınız zaman yeni bir duygu ve davranış biçimi gelişiyor.
1: Oysaki durum aynı.
0: Aynen öyle. Düşünce, duygu, duygu, davranışı pekiştirir. Bu zaten psikoloji aslında değil, tamamen nöroplastisite alakalı bir durum. Hani beyinde sürekli aynı bir düşünce kalıbı var. Sen bu düşünceyi ketleyip yeni bir düşünce kalıbı yaratıyorsun. Yeni nörotransmitterler birleşiyor, yeni yolaklar oluşuyor. Artık sen yavaş yavaş sürekli bunu yaptığın zaman hayat döngünde daha sağlıklı kendine ait düşünceleri benimsiyorsun. Ondan sonra regüle oluyorsun, rahatlamaya başlıyorsun. Müthiş işe yarayan bir teknik. Her anda, her durumda bence bunu düşünmek lazım.
1: Yani içinde bulunduğumuz bir durum, tabii bu durumlar tekrarlayan ve bizi zorlayan durumlar da olabilir. Burada davranışa geçmeden önce bu davranışla ilişkili düşüncemizin bir farkına
0: tabii,
1: varalım.
0: Tabii düşünce ana kaynağımız. Düşünce değişince otomatik zaten duygu değişiyor. Duygu değişince davranış değişiyor.
1: Evet.
0: Ve maalesef düşüncelerimizin çoğu bize ait değil. Otomatik düşüncelerimizin, olumsuz otomatik düşüncelerimiz.
1: Yani sizin ilk başta verdiğiniz örnekte bu ilişkilerde tekrarlayan süreçleri yaşayanlar,
0: tabii ki,
1: işte sevilmeyeceğine dair ön kabulleri olan insanların da aslında ilişkiyi yaşarken bir takım düşünceler otomatik olarak devreye giriyor. Aslında, ve bunları doğru yerlerde yakalarlarsa
0: değiştirebilirler. Aslında hepimiz otomatik düşüncelerimiz, şemalarımız ve bağlanma stillerimizin üçgen arasına gelip gidiyoruz. Buraları zaten fark edersek, demin de söyledim yani, halı altına süpürmek yani oturtup karşımıza bir bakmamız lazım. Duyguları kabul etmek lazım. Mesela mindfulness'ta da bu yapılıyor. O nefes egzersizi boş bir şey değil. Orada anda kalma halini bazı ehli olmayan insanların yaptığı gibi yok ediyoruz falan gibi değil. Anda kal, fark et, o duygu ne? O duyguyla yüzleş hali.
1: Bugün şimdi burada yüzleşmek, duygunun farkına varmak ama düşüncemin de duruma değil bana ait olduğunu ve duruma daha sağlıklı bir bilişsel açıdan bakabileceğimi de fark edebilmem lazım. Bugün bir PDR zirvemiz vardı. Mehmet Engin Deniz'in Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlediği, her yılda yapıyor. PDR Derneği İstanbul Şubesi yapıyor. Oraya çok selam. Ben de orada bir konuşma yaptım. Benden sonra da Nilgün Canel Hoca kuşaklar arası taşıdan travmaları anlattı. Şimdi bizim Tuna Tüner de geliyor arada, işte bu şeyleri anlatıyor. Kuşaklar arası taşınan hikayeleri, ama Nilgün Hoca başka bir dilde anlattı, bir dedi. Aile dizimi gibi, ben bakmıyorum olaya dedi. Bu dedi hafif dedi öğrenmelerle oluyor. Yani sana nenen öyle bir davranıyor ki sen bunu öğreniyorsun. Ya dayın öyle şeyler söylüyor ki bu hikayeyi biraz kapıyorsun. Şimdi sen teknik deyince hocam Jung'tan Jung'tan bahsettin.
2: Ben Jung'tan bahsetmek istedim.
1: Ben onu hala Jung'a getirmek istedim.
0: Hocam Jung'tan da bir arketipleri yaparız.
1: Arketipleri böyle otomatik oluşuyor. Bir de hani şeyler var böyle, toplumsal kodlar var. Şimdi Fulya Hoca bireysel kodlardan bahsediyor ya. Bize de mesela diyor ki delikanlı adam ağlamazdan tut işte. Bilmem ne gibi gülünmez falana kadar. Mesela bunlarla da baş edecek bir şey geliştirebilir miyiz? Ya da sen o önce istersen hocam bahsettiğin egzersizi bir bahset.
2: Sonra yani ben değilim. Aslında yapısalcılığın bize armağanı ve pek çok ekolü de aslında etkilemiştir bu. Wundt'un içe bakışı.
1: İçe bakış, tamam.
2: Bunu derste anlatırken öğrencilere hep şey diyorum, gözünüzü kapatın diyorum. Gözünüzü
1: yapıyoruz,
2: kapatın.
1: Yapıyoruz hep beraber.
2: Evet. Bir eliniz kalbinizde, bir eliniz midenizde. Şu an ne hissediyorsunuz bu bedende? Ne gibi düşünceler akıyor? Hangi duygudasınız? Şu an kendinize ne söylüyorsunuz? Daha çok hangi duygu açığa çıkmak istiyor? Ya da bedeninizde nerelerde sıkışma, gerginlik, ağrı var. Buna bir bakın diyorum. Bunu dillendirin, kendinize söyleyin, sesli bir şekilde duyun. Bu duyguları, bu düşünceleri, bu sıkışmayı. Bu aslında çok önemli. Yine hani Fulya Hoca'nın da söylediği gibi günlük yaşamda o kadar büyük bir hengamenin içerisindeyiz ki zihnimiz yarında, öbür ayda, öbür yılda, yani 10 yıl sonrasında. Ama şimdi ve burada olamıyoruz.
0: Evet.
2: Şimdi ve burada olamadığımız için hani bu bedeni de bazen ihmal etmek, bu duygularla birlikte, düşüncelerle birlikte, şimdi ve burada ben ne yaşıyorum, bir sıkışma mı yaşıyorum, bazı fikirlere saplanıp kaldım mı, ya da bedensel olarak bir acı mı duyuyorum, bunları böyle bir hissetmek aslında öz yardımın en temel şeyi. Kendime sormam, şu an ne hissediyorum, neye ihtiyacım var, hangi duygu benle kalmak istiyor. Bunu kendime ifade edebilmek ve burada hani kişiler bunu yaptığında lütfen seslice duysunlar. Hani yankılansın boş bir odada. Şu an canım sıkıldı ya da şu an birazcık umutsuz hissediyorum ya da şu an aklımdan bu işi yapmamak geçiyor. Düşünce de olabilir bu. Neyse o, bunu dillendirmek bile aslında çok önemli. Kişi kendine ne söylüyor? Her güne hangi notla başlıyorsun mesela? Ya da her günü hangi notla kapatıyorsun? Bunlar aslında otomatik düşünceler dediğimiz gibi zihinde, yani günlük yaşam içerisinde sayısız düşünceyle meşgulüz. Ama bazıları takılı kalırken bazıları akıp gidiyor. Biz onların farkında değiliz. İşte o takılıp kalan düşünceler aslında bizim hayatımızı zorlaştıran, bunu hani şey gibi düşünelim, etek giyen birinin eteğinin her bir tarafında çakıl taşları olduğunu hayal edelim. Dolayısıyla o düşünceler aslında beni ağırlaştıran, yoran, bazen beni aşağı çeken, benim hayata akışımı, hayatı yaşamamı sabote eden şeyler mi acaba? Yoksa kendime kolaylaştırıyor muyum? Kendime nezaketle ya bırak şu an izin ver, şu an bu kahveyi içmeye izin ver, şu an kendine canının sıkkın olduğunu bağırarak söylemeye izin ver. Yani ilk ilişkini aslında bir başkasıyla değil önce kendinle kur.
1: Çok güzel.
2: Bu çok önemli bana kalırsa.
1: Evet çok güzel anlattın. Peki burada bir şeyi de sormak istiyorum. Biz hani kalbimizi işte bir yerimize koyduk ya, elimizi.
2: Evet.
1: Burada düşünceden biraz uzaklaşıp bedene dönmekle ya da şimdiye dönmekle alakalı bir temas mı bu?
2: Şimdiye dönmek. Şimdi ve buraya dönmekle.
1: Evet güzel.
2: Şimdi ve buraya dönmek.
1: Bu şimdi değerli. O zaman bizim temelde yapmamız gereken şey içinde bulunduğumuz duruma uygun ve sağlıklı bir düşünceyi üretebilmek ve bu çünkü duygu ve davranışımızı belirleyecek. Ama Cansu Hocam, konuşmalarımızda hep şu çıkıyor ortaya. Biz aynı durumlara farklı tepkiler veren zihinlere sahibiz. Yani trafikte herkes sıkışmış durumda. Kimisi müziğini dinliyor keyfi yerinde.
3: Evet.
1: Kimisi tırnaklarını sokmuş direksiyona.
3: Evet.
1: Bir an evvel gitmek istiyor ve suratının rengi değişmiş. Peki burada kişisel bir takım durumlar varsa orada bunları fark edeceğimiz teknikler var mı?
3: Evet.
1: Senin için kullanışlı olabilecek.
3: Evet. Aslında biraz önce hocalarımın da bahsettiği gibi bilişsel davranışçı terapinin biraz temel mantığı da bu. Şimdi aslında şöyle düşünelim bunu. Hepimiz şu an 3 kişiyiz, 3 konuğuz. Hepimiz çok sevdiğimiz birini arayalım burada ve üçümüzün de telefonu açılmadı. Mesela Emre Hocam çok sinirli görünüyor ve durmadan arıyor. Mesajlar atıyor. Bir daha arıyor, bir daha arıyor. Mesela ben şu an stüdyoyu terk ettim. Koşarak buradan çıktım. Fulya Hocam sakince sizinle konuşmaya devam ediyor. Şimdi aslında hepimiz için durum aynı. Aynı anda, aynı yerde, aynı şekilde aynı olayı yaşadık. Ama birimiz öfkeli, birimiz kaygılı, birimiz sakiniz. Burada aslında bizim bu duygularımızı, birbirinden farklı olan duyguları ve davranışlarımızı belirleyen şey o olay karşısında aklımızdan geçenler. Muhtemelen Emre Hocam dedi ki işte kesin şu an benden gizli bir şeyler yapıyor. Sinirlendi ve durmadan aramaya başladı.
1: Senaryosu, kendi senaryosu, kişisel senaryosu, bilmediği şeyle ilgili
3: evet,
1: bu.
3: Evet, evet. Ben dedim ki başına bir şey geldi herhalde. ve tedirgin bir şekilde burayı terk ettim. İşte Fulya hocam dedi ki müsait olmayabilir, uygun olunca beni arar. Evet. Ve

0: sakince geri dönmesini bekliyor olabilir. Hı-hı. Aslında bu noktada ben biraz daha şöyle bakıyorum. Şimdi kişi genelde duygusunu ve davranışını fark edebiliyor. Sonucu fark edebiliyor. Öfkesini ve öfke yüzünden etrafı dağıtmasını fark edebiliyor. Ya da kaygısını ve kaygı yüzünden işte burayı terk edişini, hı-hı, fark edebiliyor. Ve sebebi ise durum olarak tanımlıyor. Hı-hı. Orada ben mesela şöyle bir teknik uygulamaya çalışıyorum. Mesela sonuç kısmı nedir? Dedi ki bana korku, kaygı, davranış ne? Dedi ki doktor gezmek. Peki diyorum ki niye doktor geziyorsun? Beni en başa götürdü duruma. Çünkü dedi ki şiddetli bir baş ağrım var. Peki başı ağrıyan herkes doktor gezmez.
1: Gezmez bence.
0: İşte bazılarımız geçmesini bekleriz. Bazılarımız bir ağrı kesici alırız. Eğer geçmiyorsa bazılarımız gideriz hastaneye. Ama o kadar doktor, tabii, bir şeyin yok dediyse evimize geri döneriz. Bu şimdi yeterli. Aynı gün içinde 5 hastaneye gitmeyiz. Evet. Şimdi orada ne oldu? Kişi diyor ki kesin bir sağlık sorunum var diye düşündüm. Aslında düşüncesi bu. Şimdi ben orada şunu yapıyorum. Düşünceyi bulduktan sonra bölüyorum, yazıyorum düşünceyi. Ortadan ikiye bölüyorum. Diyorum ki bu düşüncenizi destekleyen kanıtlarınız ne? Bir sağlık sorunu yaşadığınızı gösteren kanıtlar ne? Mesela diyor ki işte geçen sene, bu arada ben bunları ne derse ilk aşamada yazıyorum. Hı hı. Diyor ki geçen sene dayımı beyin kanamasından kaybettim ve baş ağrısıyla hastaneye, hı hı, gitmişti. Tamam, yazıyorum ilk aşamada. İki, diyor ki baş ağrısının sebeplerini araştırırken işte beyin tümörü diye bir şeye denk geldim. Hı hı. Beyin tümörü de baş ağrısına sebep olabilirmiş. Bunu da yazıyorum ilk aşamada. Çok hani karşıt bir görüş sunmadan. Sonra başka var mı? Yok. Diyorum ki sağlık sorununuz olmadığını gösteren kanıtlarınız. Dedi ki doktorlar bir şeyim olmadığını söyledi. İşte iki, hastanede yapılan işlemler temiz çıktı. Üç, ben ekran başında çalışıyorum ve doktor ekran kullanımının da baş ağrısına sebep olabileceğini söyledi. İşte daha önce de başım ağrımıştı, bir şey olmadı. O gün ıslak saçla dışarı çıkmıştım ve hava çok rüzgarlıydı. Buna sebep olmuş olabilir. Şimdi ilk aşamada bunları yazıyorum. Sonra bu tarafa geri dönüyorum. Bunlar gerçekten kanıt mı? Yani sağlık, hmm, sorunu yaşadığınızı gösteren kanıtlar mı? Şimdi diyor ki işte dayımı beyin kanamasından kaybetmiştim ve baş ağrısıyla gitmişti ya. Aslında bu maddeyi sağdaki ilk iki madde çürütür. Yani doktorlar bir şeyin yok dedi. İşlemler temiz çıktı. O zaman, evet, beyin kanaması geçirmiyorsun. Evet. Bunu çiziyorum. Hı-hı. İki, beyin tümörü maddesiydi. Yine sağdaki ilk iki madde bunu da çürüttü. Hı-hı. Aslında elimde hiçbir kanıt kalmadı. Evet. Sağlık sorunu yaşadığıma dair. O zaman aslında benim müdahale etmem gereken şey buradaki düşünce. Ve bunu yeniden çerçevelemeye çalışıyorum aslında. Hı-hı.
1: Orada enteresan bir şey var ama o kanıtları da bir yerlere giderek elde etti bir yandan. Orada ince bir ayar var galiba. Yani hani hiç umursamamakla aşırı tepki vermek arasında da bir şey var. Kimisi de hiç umursamıyor. Aman diyor, olduğu yere kadar gideriz gibi. Ama orada kanıtları toplamak makul düzeyde belki gerekli bir şey. Ama işte makul düzeyde 5 tane doktor değildi mesela, bir yere gidip kendini, evet, göstermek olabilir. Gayet güzel.
0: Evet.
1: Peki şimdi çocuklar konusunda hocam bir daha dönsek. Şimdi bizim çocuk çok hareketli, coşkulu, paldırgıdır, koşturuyor, ediyor. İki taraftan bakalım. Şimdi anne baba ne yapsın böyle bir durumda? Genelde şey yapıyorlar işte, cezalar veriliyor, engellemeler yapılıyor bu hareketli, coşkulu çocuklara. Bir de o çocuk olsam acaba ne yapmam lazım? Mesela psikolojinin bu çok hareketli çocuk için bir önerisi var mı?
2: Şöyle, bir kere bu çocuk DHB mi değil mi, bunun tanısını almak için bir kere kesinlikle psikiyatriye gitmesi lazım. Hı. Bu hani internetten baktığın gibi yapılabilecek bir şey değil. Hı. Genelde süreç şöyle ilerliyor. Aileler geliyor, diyorlar ki işte çocuğumuz çok hareketli. Okuldan şikayet geldiği için biz geldik. Bu çok var bu arada. Hı. İşte MOXO testi yapılabiliyor. Hı. Ondan sonra işte dikkat, dürtüsellik, zamanlama, hepsi bir arada olan bir test var. O testte bizim tanı koyma gibi yetkimiz olmadığı için direkt psikiyatriye gönderiyoruz. Hı-hı. Tanısı varsa zaten ilaç mevzusu veya neler yapılabilir psikiyatriyle hallediliyor. Devamlı, hı-hı, terapi sürecinde dikkat programlarına koyuyoruz. Ekstra, hı-hı, çocuğun mükemmelliyetçilikle alakalı meseleleri varsa zaten hem aileyle hem de çocuklarla çalışıyor oluyoruz. Ama terapi gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor.
1: Hı-hı. Peki çocuk için kendi, mesela çocuk için yapılacak ne var orada? Yani mesela çocuğun algısı çok dağılıyor. Yani bunun temelde çocukla ilgili bir frenleme mekanizması var mı sizce?
2: Bir kere ailelerin şunu bilmesi gerekiyor. DHB'li bir çocuğa sahipse, ebeveynlerde de bu arada olma riski çok yüksek. Hani hiç de azımsanacak, evet, gibi değil. Annede, evet, genetik paterni çok fazla var. Annede ya da babada olabiliyor. Nörotipik bir beyin gibi çocuğa ders çalıştıramazsın. Ders çalışmak istemeyen bir çocuk varsa, DHB'li bir çocukta teknikleri var. 20 dakikaya 5 dakika. 20 dakikaya ders çalıştırırsın. 5 dakikada dinlenmesi için zaman. Ama bu 5 dakikada da tablette falan olmayacak kesinlikle. PlayStation oynamayacak. Su içebilir, lavaboya gidebilir vesaire. Bu çocuk

0: her şey unutacak. Yani çocuğa sen bir aylık bir ödül, mesela bugün bu dersten iyi alırsan bir ay sonra sana şunu alacağım dersen, o çocuğun motivasyonu kaybeder. Bir ay değil, kısa kısa. Bir hafta sonra, akşama, iki gün sonra gibi. Ya da çocuk sabah kalksın, işte çantanı topla, şunu yap, bunu yap, dişini fırçala, gel. Error verir, yapamaz çocuk. Ona net tek tek adımlar söylemek gerekiyor. Evet. Yani bu çocuğun beynindeki dopamin miktarının az olduğunu, bu çocuklar hiper fokus olduklarında herkesten çok daha iyi de olabileceklerini, buranın lisanını bilmek çok çok ayrı bir şey.
1: Evet, çok güzel. Şimdi o zaman bunu bildikten sonra da duruma uygun şeyler
0: tabii ki,
1: yapıyorsun
0: tabii
1: mesela.
0: Ki, tabii ki.
1: Paldır küldür bütün gün yapacaklarını söylemek yerine tek tek söylemek.
0: Ben
1: gibi.
0: Şeye çok üzülüyorum. İlaç kullanma
1: var.
0: Konusunda hocam ilaç kullanmayalım, başka bir şey yapalım. Peki bu benle alakalı bir durum değil. Ama bu çocuğun gerçekten ilaca ihtiyacı varsa, siz çocuğa şöyle düşünün. Miyop bir çocuğa gözlük taktırmıyoruz, odaklan görürsün diyor. Göremez çocuk, nasıl görsün? Belli dönemler ilaçlar kullanılabilir. Bunlar bu kadar kötü şeyler tabii ki değil. Hep şunu düşünüyorum.
1: Orada.
0: Bence dünya hep nörotipik beyinler üzerine kurulu. DHB'li bazıları saklıyorlar. Sanki böyle çocuklar cüzdanlıymış gibi söylenmesini falan istemiyorlar. Böyle ebeveynler de var.
1: Oysa ki bu da hayatın içinde olan bir şey.
0: Çok büyük avantajları
1: çözümü
0: da var.
1: Var şeyi tabii. Var. Evet, o konuyla ilgili ben de öyle düşünüyorum. Şimdi dünyada en çok yaşanan psikolojik sıkıntı nedir diye soracak olsam, cevabın ne olur Emre Hocam?
0: Anksiyete.
1: Ama böyle şey olarak değil, patoloji olarak söyleme.
2: Ne anlamında?
1: Yani en çok böyle psikolojik bir faktörle en çok kişinin etkilendiği bir mevzu var. Mesela bu mesela can sıkıntısından falan biraz daha ağır bir şey olmalı ama.
2: Kaygı derim herhalde.
1: Kaygı. Ben kaygı sana söyleyeyim derim. Mi ne olduğunu? Ha. Erteleme davranışları. Böyle %96 hayatının bir noktasında bir şeyi ertelemekle ilgili psikolojik bir faktörden dolayı şikayet ettiği söyleniyor. %96 çok yüksek bir oran. Ve şimdi bakıyoruz, insanlar spor yapmak istiyor. İşte iyi beslenmek istiyor. Çocuklarıyla daha çok zaman geçirmek istiyor. Anne babalarıyla daha çok zaman geçirmek istiyor. Evini derli düzenli tutmak istiyor. Kıyafetleri ütülü bakımlı yapmak istiyor. İşte sağlıklı yaşamak istiyor ve hep erteliyor. Bir şekilde bunlar erteleniyor. Ertelemeyle ilgili psikolojinin bir önerisi ve pratik hayatta uygulanabilecek bir şey görüyor musun? Mesela hiç hata yapmayayım düşüncesi de bazen belki bunu etkileyebilir.
2: Öz düzenleme becerileri belki burada. Değil mi? Adım adım gelişmesi gereken bir şey. Öz düzenleme becerisi. Yani bunu da büyük bir step, büyük bir amaç ile ütopik ulaşılamaz Kaf Dağı'na koymak yerine minimal steplerle belki her gün bir şeyleri denemek. Değerli meslektaşım Fatma Nur Demirtaş bir söz söylemişti. Bunu sıklıkla söylüyorum. Hani her şey bir anda değişmez ama her gün bir şeyler değişir. Dolayısıyla öz düzenlemeye giden yolda ertelemeden vazgeçmek istiyorsak, böyle bir sorunun varlığını önce kabul ettiysek, bir şeyleri adım adım belki hayata katmak, katıldığında o farklılığı hissetmek burada önemli. Diyelim ki evi çok dağınık ve evini toplamak istiyor kişi. İlk hedef komple evi temizlemek olmamalı. Belki ilk hedef oradaki karmaşık yüzük kutusunu toparlamak olmalı.
0: Evet.
2: Yani dolayısıyla o yüzükleri belki düzenlemek, ona bakmak, oradaki düzenin verdiği iç rahatlığı görmek, diğerlerini adım adım nezaketle yine işin sonucunda erteleme, belki hani kötü iç seslerin, kendini hayıflanmanın, bunu da yapamadın, şunu da yapamadın, sen zaten şöyle bir insansın diye o kötü iç sesin büyük bir şeyinde, koro olarak bir iç ses bu. Farklı tonlarda çıkıyor bu olumsuz içsel konuşmalar. Dolayısıyla öz nezaketle yine ben evet şu anki ilk adımım bu yüzük kutusunu toparlamak. Gereksizleri ayırayım. Sevdiklerimi başka köşeye koyayım. Dolayısıyla koca bir evi temizlemektense minik bir adımdan başlayarak o erteleme davranışını aslında vazgeçtiğimiz, yani yeni bir hayata doğru geçen noktada minimal stepler belirlemek. Belki önce yüzük kutusu olacak, sonra kaşıklarını toparlayacak, sonra belki ne bileyim bezlerini katlayıp koyacak. Yani korodaki o farklı kaos olarak çıkan o içsel gürültülü seste, ben bunu yaptım,

0: ne kadar güzel oldu.
1: Hı hı.
0: Ve baktığım yer ne kadar hoş. Onun da mutluluğunu da yaşasın kişi. İçindeki o karışık koronun aslında hoş tınılar duymaya başlasın hayatında ve o erteleme davranışında aslında adım adım bir şeyleri halledebildiğine inanarak bir yeni hayata varabilir.
1: Şimdi
0: bu tabii küçük yaşlarda başlıyor tabii bu.
1: Evet.
0: Hani bakıldığında geliyor, çantayı atıyor, fırlatıyor. Çanta bir yerde, kitaplar bir yerde, kalemler bir
1: dağınık
0: yerde.
1: Yani.
0: Değil mi? Dağınık. Kafa da dağınık zaten. Belki burada hani onu oraya doğru götüren, hadi gel bunu buraya koyalım diyen bir rehberle.
1: Git yüzükleri topla.
0: Git yüzükleri topla. Gel kalemleri açalım. Çalışmak için belki hani çok zorlanıyor. Erteliyor. Ödevi de erteliyor diyelim ki çocuk. Debi de
2: ebeveynler
0: var,
2: her şeyi alıyorsa, ha. Ebeveynler her şeyi yapıyorsa çocuklar tabii da haliyle yapmıyorlar.
1: Evet. Ha, doğru.
0: Yani gel kalemlerini açalım önce. Gel buraya bir düzenleyelim. Sen düzenle. Bu senin masan. Nasıl görmek istersin? Oradan başlayarak oradaki atmosferde onu mutlu edecek bir renk olabilir. Mesela şu sarı kalem gibi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla oradan başlayarak minimal düzeydeki o adımları nezaketle duymak.
1: Sarı kalemi de aynı hoca mı getirdi? Sen
0: sarı kalemi bana Cansu hocam verdi.
1: Ama biz ne kadar güzel sarı kalemle geldin deyince de hiç bozmadı yani.
0: Estağfurullah.
1: Kendi kalemin bir şey devam etti.
0: Güzel, bu benim oldu artık.
1: Oldu, evet. Yani de oldu. Çok güzel bir hikaye.
0: Evet, evet.
1: Şimdi hocam, insanların, ben senin söylediklerine çok katılarak şöyle bir şey fark ediyorum. Yani pazar akşamı hem beslenmemi, hem sporumu, hem insanlarla iletişim, hem kişiler arası ilişkilerimi düzenleyeceğim dediğinde pazar akşamı, pazartesi sabah bunların zaten bazılarını yapmıyorsun.
0: Tabii.
1: Benim anladığım, senin gibi düşünmenin daha faydalı olduğu.
0: Evet.
1: Yani bunlardan bir tanesinin ilk adımını atmak.
0: Tabii.
1: Ben topyekun hepsini değiştirmeye çalışınca error.
0: Mümkün değil.
1: Evet,
0: lezzetli yaşamak yani.
3: Evet.
1: Ne güzel.
0: Lezzetli yaşamak.
1: Yaptığın her adımında tadına bakmak.
0: Tadına varmak.
1: Bakmak orada yüzüklerin evet, toplu olduğunu görmek.
0: Evet.
1: Şimdi o zaman Cansu Hoca'ya da şunu soracağız.
3: Hemen
1: şimdi
3: bir teknik söyleyeyim, ha, siz
1: tamam,
3: sormadan.
1: Tamam. Bununla ilgili yüzükler.
3: Evet. Ben bununla ilgili de hem böyle kullandığım bir teknik, kendimde de yine kullanırım bunu. O ana hedef aslında bizim hepimizin ulaşmak istediği ama oraya giden yolda o ertelediğimiz davranışlar için Emre Hocam'ın bahsettiği gibi küçük parçalara bölerek ben bunları yazılı hale getiriyorum ve merdiven tekniği dediğimiz bir şey. Şimdi en tepesine ana hedef yazılıyor. Sonra şu anda bulunduğum noktadan ana hedefe giden ara hedefler ve bunların hepsi birbirinden basit hedefler oluyor.
1: Hı hı.
3: Ve bulunduğum noktadan bir sonrakini yapmam benim için hiç zor bir adım değil. Hala hedef zor, uzak ana hedef, ama bir adımı yukarısındaki basamak benim için kolay. Bunu da şöyle anlatıyorum. Bunu gerçek bir merdiven gibi düşünün. Siz şimdi 20. basamakta olmak istiyorsunuz. Bir anda 20 basamağa çıkamıyorsunuz. Birer birer oraya ulaşabiliyorsunuz. En fazla yapabileceğiniz şey ikişer ikişer çıkabilirsiniz. Üç de zorlar mesela. Ama o birer birer küçük adımları tekrarlayan şekilde atıyor oluşunuz sizi ana hedefe götürüyor. Bunları mesela kendi adıma yazılı çok hale güzel de getirdiğimde işim daha kolay oluyor. Mesela benim için şey vardır. Ana hedef profesör olmak.
0: İnşallah.
3: Evet, inşallah. Ama orada şunu da yapıyorum. Mesela bulunduğum nokta aslında benim sıfır noktası değil. Aşağıyı da yazıyorum. Ve bunu olabildiğince küçük adımlara ayırdığımda aslında çok fazla yol kat ettiğimi görüyorum. Mesela
1: çok güzel.
3: Bu nedir?
1: Benim başlangıç noktası.
3: Başlangıç noktası. Mesela üniversite okumam gerekiyor bunun
1: evet,
3: için. Üniversite
1: tabii
3: sınavına girmem gerekiyor
1: tamam
3: ve bir bölüm kazanmam gerekiyor. Oradan başlıyorum.
1: Evet.
3: Bu bölümü bitirmem gerekiyor. Bunun üzerine yüksek lisans yapmam gerekiyor ama arada işte bir ALES sınavı var, bir dil sınavı var mesela. Bunlardan en az 55 puan almam gerekiyor.
1: Evet.
3: Ben bunların hepsini yaptım. Yüksek lisans mülakatına girmem gerekiyor. Bu mülakatı geçmem gerekiyor. Okula kayıt olmam gerekiyor. Dersleri bitirmem, tez yazmam, bunu sunmam ve bundan başarılı olmam. Şimdi baktığımda aşağı doğru
1: merdivenin yarısına gitmişim zaten
3: evet,
1: ve güzel de gidiyorum
3: yani. Sonra aynısını doktora için yapmam gerekiyor. Oraya kadarı da yaptım zaten. İşte şu an bulunduğum nokta yine aslında tamam doktor unvanı aldım ama hala o unvanda da değilim. İşte
1: biraz
3: o doçentliğe giden yoldaki adımlardan da atmaya başladım. İşte yayın yapmak, kitap yazmak vesaire. Oralarda da belli adımlarım var. Ve ben şimdi baktığımda aslında daha çok adım atmışım. ve önümde hala atmam gereken birçok adım var. Ama çok sıfır çok noktasında

0: olmadığımı görmek de bana iyi hissettiriyor. O zaman bu hedefin bana daha ulaşılabilir bir hedef olduğunu düşündürüyor. Ama bunu yapmadığımda mesela profesör olmak çok zor gibi geliyor. Ve oraya ulaşılabilmesi de çok zor, çok meşakkatli. Evet, zaten öyle. Ama arada sadece dediğim gibi mesela bir tane makale yazmaksa bu adım yapılabilir bir adım. Evet. Ya da işte bir kitap yazmaksa bu yapılabilir bir adım. Buradan profesör olmak çok zor.
1: Evet, çok güzel anlattın. Şimdi benim için de çok fikir verici oldu. Yani bir hedef koyuyorsun, bulunduğun noktadan adımları koymak yerine o noktaya kadar ne kadar geldiğini de net, somut bir şekilde ortaya koyarsan, o zaman zaten bir yolculuk içerisinde olduğunu ve yönünün de oraya doğru olduğunu fark ediyorsun. Mesela sizin örnekte olduğu gibi evin tamamını temizleyeceksin. Bunun ileriki adımlarını koyuyorsun. Ama öncesinde de işte temizlik deterjanları aldın, bir evin nasıl temizleneceğini öğrendin. İşte dün yüzükleri toplamıştın, bugün televizyon bilmemnesini sildin. Yarın işte merdivenleri yıkayacaksın, öbür gün çocukları artık eve alınacaksın, kocandan boşanacaksın, ev kirlenecek falan diye yeni adımları koyabilirsin. Güzel. Evet, yani profesörlük örneği de çok güzel, inşallah olacaktır. İnşallah. Ama sonuçta bir sonraki adımın yaşadığı verdiği coşkuyu da ihmal etmiyorsun. Buradaki hikayede ikinizden net duydum. Evet. Onun da her adımında coşkusunu yaşamak da önemli gibi gözüküyor.
0: Bir ana hedefim, bir ara hedefim var. Her bir ara hedefe ulaştığımda da aynı duyguyu yaşıyorum. Ve o işte dediğiniz gibi bunun bir yolculuk olduğu ve bu adımların toplamının beni oraya götürebileceğini düşünüyorum.
1: Tamam, çok güzel. Güzel anlattınız. O zaman yani sonuçta ben dünyanın en önemli sporcusu olmayacağım. Haftada iki gün kalkıp da işte bir yürüyüş yapabiliyorsam ve bunu 10 dakika yapabiliyorsam bu güzel bir başlangıç. Aynı zamanda yürüyebiliyorum hala falan. Ve bunun sonunda 5 gün 40 dakikaya belki çıkarabilirim. Belki de çıkarmam ama o 2 gün bunu başardığımda da ne kadar güzel yürüdüm diyebilmem lazım. Çok iyi. Değerli hocam, mindfulness şimdi çok modadır. Bu işte içinde bulunduğun duruma ait olma, o içinde bulunduğun durumla bağ kurma ya da işte duyularını o ana odaklayabilme gibi yöntemleri var. Bunun birçok şeyi de var. Meditasyon yöntemleri. Yani ne bileyim, namaz kılmaktan, şey çekmekten, yürüyüş yapmaktan, işte kitap okumaya kadar birçok şey olabilir. Nasıl bakıyorsunuz bu anda olmak, bu psikoloji bilgisi günlük hayatı kolaylaştırır mı?
2: Anda olma kısmını işte maalesef çok fazla karıştırılıyor. Hani anda olma hali, o anki duygum, acım, her neyse bunu görebilme ve kabul ediyor olabilme hali. Demin hocam çok güzel söyledi. Akış hep devam ediyor. Kafamız içinde 5000 tane şey dönüyor. Bir yandan geleceği düşünüyoruz, bir yandan geçmişi düşünüyoruz. Şu an konuşurken bile bir şeyler çağrıştırıyor olabilir. Anda kalmak, şu anki duyguda kalma meselesi çok zor bir mesele. Mindfulness'ta bu yapılıyor esasında. Hani nefes egzersizlerinden biraz daha gevşeme hali değil aslında. Evet, strese iyi geliyor, anksiyeteye iyi geliyor. Fakat şöyle bir durum var. Profesyonel ellerde yapılması gerekiyor bunu. Çünkü çok fazla koçlar falan bunları yapıyorlar. Psikotik örüntüsü olan insanları psikoza da sokabiliyor. O gerçeklikle baş başa kalma hali bazı insanlara iyi gelmeyebiliyor.
1: Bence bununla de alakalı çok fazla çalışma bu değildir
2: var.
1: Yani.
2: Eğer yani evet, çok güzel bir yöntem, çok güzel teknikleri var. Genelde 8-6 yıllık sürüyor. Ben şahsım adına seviyorum. Kendimde de deneyimlemiştim var. Fakat güvenli ellerde yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani kişinin aslında birçok savunma mekanizması da tam da bu gerçeklik dediğimiz şeyden biraz uzak kalmak için
2: yerli bir edebilir insanı,
1: mekanizmalar.
2: Evet. Aynen öyle.
1: Şimdi bu mekanizmaları gerçekle bağ kurmak adı altında yerli bir ettiğinde ayrıca gerçekle bağ falan da kuramadığını görüyorsun. Çünkü insan duyu organlarıyla sınırlı bir dünyaya sahip. Duyu organlarıyla gerçek dünyayı yakalamak dediğinde bir takım içsel şeyleri de değersizleştirebilir insanın zihni. O yüzden bu işlerin temel mekanizmasının bilen kişiler tarafından yapılması
2: işte
1: önemli.
2: Herkese güvenmemek lazım. Orada çok güzel ütopik bir ortam yakalanıyor. Böyle kamplar falan var ya, işte nefes kampları falan. Oradaki arka tarafı da ekart etmemek lazım. Buralarda insanların gerçekten bilinçlenmesi lazım. Çok ciddi travmalara maruz kalabiliyorlar.
1: Şimdi benim gibi devlette uzun süre çalışmış insanlar, psikiyatri katı tecrübesi de çoksa, o kamplardan ne kadar çok insanın psikiyatri katlarına geldiğini bilir.
2: Çok.
1: Hocam işte ben şöyle bir etkinliğe katıldım, travmam varmış. Sonra çıktık geldik, travmam varmış.
2: İşte.
1: Ne yapacağız yani? İşte şöyle bir etkinliğe gittim, bana enerji gönderdiler, manifest ettirdiler. Dizim yaptılar, düzüm yap, şu bu derken aslında müdahale edemeyeceğin ya da tam mekanizmasını bilmediğin bir mevzunun içerisinde cumburlup dalmış oluyorsun. Ve kişi bu bilgiyle artık bu farkındalıkla ne yapacağını bilmiyor.
2: Aynen.
1: Farkındalık dediğimiz şeye gerek yoktur hayatta. Çünkü psikolojik savunma dediğimiz şey zaten farkındalığın sınırlı ve sağlıklı boyutunu sana sağlamak üzerine var. O savunmalarda bozulma olduğunda belki problem, gerçekten bağın tamamen koptuğunda sorun. Ama gelin size pes pembe bir dünyayı gözlüksüz göstereceğim vaadinin hiçbir zaman iyi bir sonuç
2: yani
1: verdiğini.
2: Yani zaten oraya giden insan rahatlamaya gidiyor. Kendi farkındalığını sağlamaya da gitmiyor esasında. Ben kafamı dinleyeyim, rahatlayayım, ondan sonra döneyim. Ama sen orada karşındaki insana psikolojik sağlanma tam olmayan bir insana gerçekle yüzleştiriyorsun. Bir noktada bir şeylerine bası yapıyorsun. Burası nasıl iyi olabilir ki bir insan?
1: Evet, şimdi tabii insanlarda bir bakıyorsun kime sorsan anasını babasını suçluyor. İşte bende bu var, annem babam böyle davranmıştı. Ya bir dakika ya, senin annen baban nasıl davranacak arkadaş? Yani bundan 50 yıl önce bu
2: anne
1: insanlar
2: yapsın,
1: beni travmatize etti falan işte. Şöyle babam şöyle yaptı da. Baban senin 12 saat çalışıyordu, eve geliyordu 2 saat görüyordu seni zaten. Evet. Ve zaten elinden geleni de yaptı belki. Ya da annem işte beni ihmal etti. Ya senin annen 7 tane çocuk büyüttü. Yani hanginizi ihmal etmesin yani. İhmal edilen kendisi zaten. Böyle bakmayıp olaya, böyle sürekli olarak hayatımızdaki bir takım sorunları çocukluğumuzda anne baba tutumlarına neden olarak bulmak var. Ama bir yandan da gerçekten travma yaşıyor insanlar. Türkiye'de travma yaşama ihtimali bir kişinin lifetime yaşam boyu %100 ihtimali.
2: Evet,
1: başka
2: kesinlikle.
1: Ülkelerdeki gibi değil. Çünkü hareketli bir ülkemiz var. İşte deprem yaşıyorsun, trafik kazası görüyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun, savaş görüyorsun falan bir şeyler var. Bu travmatik hikayeleri varsa insanların, o travmatik mevzu hayatlarını zorlaştırıyorsa, burada var mı pratik bilgisi psikolojinin bununla ne yapacağımızla alakalı?
3: Ya bir kere bu yüzleşme eğer hayatını artık işlevselliğini yitirmesine neden olduğu, sadece orayı düşünür hale geldiği veya bazen onu düşünmemek için ortamlardan tedirgin olup kaçtığı, hı hı, ya da o anılarla, tekrar tekrar gelen anılarla boğuştuğu bir noktadaysa mutlaka tabii ki yardım alsınlar.
1: Hı hı.
3: Yani böyle bir süreç için mutlaka bir yardım alsınlar. Hep biz ama şuna alıştık, hani olumsuz yaşam deneyimleri hep negatif tarafından bakmaya alıştık. Hani senin de biliyorum çalışmaların var bu konuda. Benim de biliyorsun, hı-hı, çalışmalarım var. Aslında bu tür yaşantılar insana bir açıdan bir dunk deneyimi dediğimiz, hani kişiyi kendine getiren, zihin dünyasında aslında bir deprem etkisi yaratan ve dolayısıyla kişiyi olduğu yerden daha iyi bir noktaya taşıyan bir fırsat da taşıyabilirler. Hı-hı. Baktığımız pencere hep onun hani bizi yoran, yıpratan, zorlayan tarafları olabilmekle birlikte bu tür yaşantılar aslında beni geliştirebilir de var olan işlevselliğimden daha üst bir işlevselliğe beni taşıyabilir de daha insan ilişkilerine sargın, daha manevi ve varoluşçu belki bir taraftan bakabilen, hı hı, veya yaşamanın değerli ve kıymetli bir şey olduğunu duyumsayabildiğim bir deneyim içinde bir fırsat da olabilir. İlk perdede yani eğer ki kişi negatif tarafında, kendi başında ne yapacağını bilemez bir haldeyse ve onun hayatını artık ilerleyebilmesine sekteye uğratan bir noktadaysa mutlaka profesyonel bir yardım almalarında fayda var.
1: Hı-hı.
3: Kendi başlarına çözmeye çalışmasınlar. Ehil olmayan hiçbir yere gitmesinler. Çünkü işte biliyoruz bir takım işte bu geçmiş yıllarda da olan hani şarlatanlık
1: tek
3: aslında.
1: Tek seansta çözümler.
3: O tür çözümler. Dediğin gibi o kişilerin daha kötü bir noktada, daha belki disosiye olduğu bir noktada kalabilmelerine, hı hı, ve hayatının, hı hı, akışı geri kalan zamanında daha da zorlanmalarına sebep olabiliyor.
1: Hı hı.
3: Dolayısıyla belli uzmanlıklara sahip olan kişilerden mutlaka yardım alsınlar. Böyle bir,
1: evet,
3: nokta kendi başlarına çözebilecekleri bir şey olmayabilir.
1: Hı hı.
3: Bunu özellikle belirtelim.
1: Evet. Şimdi tükenmişlik konusuna da bir değinelim hocam. İnsanlar işlerinden bazen zorlanabiliyorlar. Haftanın 6 günü 10 saat çalışan insan da var. İşte siz de onlardan
0: birisiniz.
1: 7 gün sizinki özel bir durum. Ve bazen artık insanlar tabii sizin farkınız mesleğinizi belki çok önemseyerek zevk alarak severek yapmanız ve adınızı koyduğunuz işler yapmanız. Böyle çok sıkışmış hisseden biri çok kendisini tükenmiş hisseden biri için bir çıkış yoluna öneri var mı?
0: Evet. Teknik söyleyeyim yine.
1: Tamam, çok iyi olur hocam.
0: Şöyle, aslında tamamen sıkışmış gibi değil de şu şekilde anlatabilirim bunu. Kişi bir zorluğun içerisinde bunun içinden nasıl çıkacağını bilemiyor. Ve aslında hani kendine nasıl bir yol çizebileceğinin farkında olsa da harekete geçemiyor. Çözüm noktasına ulaşamıyor. Orada kullandığımız kısa süreli çözüm odaklı terapinin içinde yer alan tekniklerden bir tanesi bir mektup tekniği var. Orada da şöyle yapıyoruz. Mesela kişi şu anda bulunduğu yaşının üzerine bu problemin çözülmüş olduğu yaşını hayal ediyor. Mesela 18 yaşındayım diyelim ki ve bir psikolog olmak istiyorum. Başarılı bir psikolog olmak istiyorum. İşte lisans sürecim, yüksek lisans sürecim, birkaç senede bir çalışma süreci koyarsak mesela 28 yaşındaki halini hayal ettiriyoruz kişiye. O esnada gözleri kapalı. Önce bu hayalin içine tam olarak girebilmek için hem bilişsel hem duygusal hem bedensel süreçlerini deneyimletmesini istiyoruz ve hayal ettiği düzeni düşünmesini istiyorum ve bunu detaylandırıyorum. İşte seanslarını yapıyor vesaire. Ama bunu tüm hatlarıyla hayal ediyor. Mesela 28 yaşındaki Cansu nasıl görünüyor? Aynada ona da bakıyor. Nasıl giyiniyor? Bu işi yaparken aslında bu etik çerçeveyi nasıl sağlıyor? Ya da mesleğini nasıl başarılı olabileceği bir noktaya getirmiş? Bu hayalleri detaylıca kurdurduktan sonra diyorum ki şimdi mesela öğlen arası oldu. Seanslarını yaptın. Şimdi yemek için ofisinden çıktın ve en sevdiğin restorana ya da kafeye gidiyorsun. O süreci hayal ettiriyorum, o gidiş süreci. Sonra kafeye ulaştın, menü geldi, siparişini verdin, garson gitti. Siparişinin gelmesini beklerken o esnada yan masanda oturan ortalama 18 yaşlarında görünen genç bir kızın karşısındaki kişiye yakınışlarına şahit oluyorsun. İşte diyor ki ben başarılı bir psikolog olmak istiyorum ama ders çalışamıyorum, sınavlara giremiyorum, denemelere girmiyorum, konu tekrarı yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum ama bu hayalimden de vazgeçmek istemiyorum. Ve nasıl ilerleyebileceğimi, ne yapabileceğimi bilmiyorum. Bu benim hayalim ve hayalime ulaşabileceğim adımları atamıyorum. Bu konuda motivasyonum yok ya da az önce konuştuğumuz gibi erteliyorum gibi. Yani danışanımın söylediği cümleleri birebir ona o esnada hayal içinde söyletiyorum ve diyorum ki bundan 10 sene önce benzer durumları yaşamış ve bunun üstesinden gelmiş biri olarak 18 yaşında görünen o genç kıza yardımcı olmak istiyorsun. Ve ona bir mektup yazmaya karar veriyorsun. Şimdi çantandan bir kağıt kalem çıkarttığını hayal et diyorum. Sonra işte yine derin nefes al, yavaşça bırak. Şu an odada olduğunu hatırla ve gözlerini aç. Sonra önüne kağıt kalem veriyorum. O yan masadaki kıza bir mektup yazmasını istiyorum. Genelde şey yazıyorlar işte, öncelikle bahsettiklerinize kulak misafiri olduğum için çok özür dilerim ama işte bundan 10 sene önceki halimi hatırlattı bana bahsettikleriniz. Ben de üniversite sınavına hazırlanırken bu zorlukları yaşamıştım. Ama şu an işinde başarılı, bu alanda aktif terapi yapan bir terapistim. Çok ve bu süreçte size bunları öneririm. Çok iyi bir mektup teknik yazıyor.
1: Hocam çok iyi bir teknik anlattın. Bu bence çok kullanılabilir bir şey. Nereden nereye bir başka gözle kendine bakmak belki de buradaki güzel taraf. Şimdi programın sonuna geldik. Ne yapıyoruz programın sonunda sevgili izleyenlerimiz? Konuklarımızın son birkaç cümlesini alıyoruz. Önümüzdeki hafta bu sözlerle başlıyor programımız. Emre Hoca'ya önce bir dönmek istiyorum ilk olarak. Hocam önümüzdeki hafta bugünü düşünürseniz, bugünkü program ve genel olarak hayata bakışınızı, bütün her şeyi. Önümüzdeki hafta Emre Hoca'nın hangi sözleriyle başlasın program? Bir iki cümle alabilir miyim?
3: Yine
1: her birinize soracağım.
3: Evet, son program bir şiirle kapanmış. Ben de programın başından beri bu dizelere takıldı zihnim.
1: Tamam.
3: Cansu Hocam'ın örneği de bunu tekrar çağrıştırdığı için Ahmet Haşim'in bir merdiven şiiri var ya. Hani ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde bir dizi yaprak ve bir zamanlar bakacaksın semaya ağlayarak. O semaya ağlayarak değil, farkındalıkla, bilinçle lezzetli bir hayatla duyumsayarak dolu dolu yaşayalım diyorum.
1: Muhteşem bir mesaj. Fulya Ölmez'den hemen almak istiyorum. Önümüzdeki hafta İnsan Hali programı hangi sözlerinizle başlasın? İki cümle de sizden alalım.
2: Yürümeye cesaretin yoksa hayatım alt üst olur diye düşünme. Nereden biliyorsun altın üstünden daha iyi olmadığını?
1: O da çok güzel bir mesaj oldu. Ve son olarak sevgili Cansu Yurtseven hocamızdan önümüzdeki hafta hangi sözlerinizle başlasın hocam?
0: Benim kitabımdan bir aforizma geldi aklıma. Tamam. Çıkmaz bir sokakta olduğumuzu fark ettiğimizde geri dönmek aslında gerilemek değil ilerlemektir. Bizi çıkabilecek yollara götürür.
2: Çok güzel.
1: Şimdi bugün gerçekten de hem güzel teknikler öğrendik hem güzel sözler, en sonunda güzel bir şiir geldi hocamdan. Psikoloji tabii ki insanın olduğu her yerde vardır ve insanın olduğu her yerde insanı anlamaya çalışan bir bilim dalı. Biz bu programda insanın iyi taraflarına vurgu yapmaya çalışıyoruz ama insan da psikolojiyi de iyisiyle kötüsüyle bir bütün. Her şeyi anlayabilmek zor ama bir çaba değerli diye düşünüyoruz. Bugün de evlerinize program gelirken koskoca bir A Para ekibi elinden gelen çabayı gösterdi. Ben hem yapımcım Aynur Coşan'a hem de yönetmenimiz Alican Yaşar'a çok teşekkür ediyorum emekleri için. Değerli konuklarım, iyi ki geldiniz, onur ettiniz bizi. Ne kadar güzeldi sizi bu şekilde bir arada burada görmek. Efendim, size de iyi bir hafta sonu diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta insan halinde tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ağmara'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: insan içindedir Osman.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in eseri Bir Adam Yaratmak vizyona girdi. Murat Çelik'in yönettiği dram türündeki filmin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Hakan Menişliler gibi oyuncular var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği film, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alıyor.
2: Senin işini yapmıştım.
1: Kült film Şeytan Marka Giyer'in sinema severler tarafından heyecanla beklenen ikinci filmi vizyona girdi. David Frankel'in yönetmenliğini üstlendiği filmde usta oyuncular Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt başrollerdi. 2006 yapımı ve bir nesli tanımlayan kült filmin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmişken oyuncular Miranda, Andy ve Emily rollerine yeniden hayat vererek New York'un şık sokaklarına ve Runway dergisinin modern ofislerine geri dönüyor.
3: Seni ben almadım ve tek yapmam gereken sen başarısız olana kadar beklemek. Neden trene binmiyorsun canım? My show up late, might be on time. Just wait, I'm coming. Bu işten bir şeyler çıkaracağım.
4: Dur. Umarım akşama bunu giymez. Bu kadar.
5: Efendi, bize bu lazım. Brunello Cucinelli pantolon. Bayılıyorum. Ve kesinlikle işlemeli iki parçalı bir totem takım gerekiyor. Ama toprak rengi değil çünkü çok soluksun.
4: Ben

0: oluyor.
1: Bir sorun var sultanım. Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
2: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
3: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım.
4: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
5: Ama her tahtın arkasında tehlikeler bekler. Şehzadeyi birlikte yakalayacağız ve ne alırsak paylaşacağız.
6: Koş!
7: Eyvah!
5: Anlatılmamış gerçek bir saray hikayesi.

0: Şehzade'nin macerası seni bekliyor.
1: Haftaya soldan itibaren rüzgar şiddetlenecek.
2: Dram türündeki Aldığımız Nefes'in yönetmeni Şeyh Muz Altun. Oyuncu kadrosunda Defne Zeynepenci, Rüzgar Usta, Aras Kavak gibi isimler var. Film, kimya fabrikası patlamasıyla başlayan ve dinmek bilmeyen yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini anlatıyor.
3: Niye yangına kimse bir şey yapmıyor?
1: Olur mu ya, uğraşıyorlar işte söndürmek için. Sen o fabrikada çalışmıyor.
3: Komutanım kusura bakma ama çıkış yerde yaşıyoruz.
2: Megastar Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filmi gösterime girdi. Michael Jackson'a yeğeni Jaffer Jackson'ın hayat verdiği film, Pop'un Kralı ismiyle anılan, hayatı büyük başarılar ve tartışmalarla dolu geçen Michael Jackson'ın yaşamına odaklanıyor. Kadroda ayrıca Miles Taylor, Coleman Domingo, Nia Long ve Kendrick Sampson gibi isimler var. This is what I was put on earth to do. I knew you were different the moment you were born. You let your light shine into the world.
4: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun. Bu topraklar İslam diyarı olduğundan beri yaşayanların, yakılanların, yıkılanların, gidenlerin, kalanların kaydıdır.
2: Dram türündeki Geçmişin Kokusu'nun yönetmeni Serkan Özarslan, Görkem Sevindik, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu gibi oyuncular filmin başrollerinde. Film, Makedonya'nın tarihi dokusu eşliğinde imkansız bir aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
5: Anlaşılan seninle konuşacak çok şeyimiz var Elena.
6: Salih.
5: Elena.
6: Bunu sormuşsun.
5: Unutmadım.
6: O kadar çok özledim ki. Değişmemiş buralar. Şehir, çarşı hep hatırladığım gibi.
5: Hepimiz bıraktığın gibiyiz. Bunların yaralarını sarmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok.
7: Evet.
5: Benim amcam.
7: Baza.
6: Sonra onlar geldi. Hepimizi bir yere götürdüler. Kardeşlerimi, çocukları, herkesi öldürdüler.

Laodikya, Denizli Merkez Efendi ve Pamukkale ilçeleri sınırları içinde yer alan antik bir kent. Yerleşiminin M.Ö. 5500 yılından itibaren

Milattan sonra 7. yüzyıl başında meydana gelen büyük depreme kadar yerleşimin iyi sürdüğü kent ticaret başkentiydi. Fransa'nın Lyon kentinde ele geçen mezar taşında burada Laodike kumaşlarını satan tüccar Julius Verecundus yatmaktadır yazması, marka ve tanınırlığın deniz aşırı ülkelerde bile nasıl olduğunu anlatması bakımından önemlidir. Laodike Antik Kenti'nde Kuzey Tiyatrosu oturma basamakları üzerinde yer alan yazıtlar, bölge kentlerinin oturma yerlerinin olduğunu, diğer taraftan kentin esnaf loncaları, ticaret erbapları ve tanınmış ailelerinde özel oturma yerlerinin olduğunu ortaya koyar. UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınan Laodike'de geçtiğimiz günlerde tarihi bir keşif yapıldı. Kazılarda beyaz mermerden 3 metrelik Athena heykeli ortaya çıkarıldı. Heykelin Augustus dönemi izleri taşıdığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserin taşıdığı sanatsal değeri vurgulayarak, Augustus dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkati çekiyor diye konuştu.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Oğuzhan Koç sözleri ve müziği İbrahim Başaran'a ait Ağla şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Bahadır Tatlıöz, sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Kostas Montakis'e ait 90'lı yıllarda süperstar Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz Ağlama Anne şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Hakan Taşçı ve Teoman, sözleri ve müziği Teoman'a ait 90'lı yılların klasikleşen şarkılarından Sus Konuşma'yla dijital platformlarda ön sıradalar.

Hollywood'un iki ünlü ve karizmatik aktörü Brad Pitt de Tom Cruise'un yapay zekalı kavga videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bazı etik tartışmaları beraberinde getirdi. Yapay zeka ile üretilen ve Pitt'le Cruise'un bir binanın tepesinde dövüştükleri görülen viral video, yeni bir yapay zeka video üretim platformu olan Seedance 2.0'dan geliyor. Video internette yayılırken yapım şirketi MPA ve diğer sektör paydaşları içeriğin telif hakkıyla korunan eserleri izinsiz kullandığını belirterek tepki gösterdi. Deadpool üçlemesi ve Zombieland gibi filmlerin senarist yapımcısı Reed ise yakında insanların bilgisayar başına geçip Hollywood'un şu anda ürettiklerinden ayırt edilemeyecek filmler yapabileceğini ve gelecekte sektörde önemli istihdam sorunlarına ve hukuksal mücadelelere yol açacağını savundu. Bir döneme imzasını atmış sevilen filmler dizisinin zirvesinde ise kuşkusuz Clint Eastwood'un göz kamaştırdığı 1966 yapımı İyi, Kötü ve Çirkin var. Ortak bir hedefe doğru değişik nedenlerle yol almakta olan üç silah arkadaşı aslında kader açısından yolları kesişmiş insanlardır. İsimleri iyi, kötü ve çirkin olan bu kişiler için o dönemdeki Amerikan İç Savaşı ise sadece bir araçtır. Film özellikle son sahnesi ve müziğiyle hafızalarımıza kazınmış durumda.

0: Sevgili Beyaz, sen zamanın çok ilerisindesin. Burası küçük bir kasaba.
1: Sen hayatımda gördüğüm en çılgın, en tatlı şeysin. Kimse sana layık değil.
0: Akılları da küçük tabii. Ama küçük aynı zamanda güvenli demektir.
2: Bill Condon'ın yönettiği 2017 yapımı Güzel ve Çirkin bir Amerikan romantik fantastik müzikal. Film 18. yüzyıl peri masalı uyarlaması. Oyuncu kadrosunda Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Ewan McGregor gibi ünlü isimler var.
3: Kaçacağım, söz veriyorum.
4: Bak bir kız.
3: Kim konuştu?
5: Merhaba.
3: Konuşabiliyor musun?
6: Konuşuyor tabii. Tek yaptığı da bu zaten.
7: İzin verirsen önce seni hazırlayayım.
3: Sana bir numara yapayım mı? Son gül yaprağı düşünce ne olacak?
4: Efendimiz sonsuza dek yaratık kalacak.
6: Ve biz de antika olacağız. Ne yaptın sen öyle?
3: Hiçbir şey.
6: Çık dışarı. Defol!
2: Güzel ve Çirkin 2017'nin en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan 17. filmi.
4: Öğrenmeniz gerekecek.
3: Bu kitapların hepsini mi okudun?
6: Hayır, bazıları Yunanca.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, sizleri Güzel ve Çirkin filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.
1: One second, clearing, and background and playback.

Son dönemin ekstrem sporlarından skydiving, merak salan sporcularıyla nefes kesiyor. İşte sosyal medyada en çok beğenilen serbest düşüş performansı var sırada.

Kuzuların Sessizliği, Hannibal ve Cinayet Gecesi gibi filmleriyle tanıdığımız Hollywood sinemasının efsane aktörlerinden Anthony Hopkins'le ilgili yarım asırlık bir sırrı sizlerle paylaşıyoruz.

Hopkins sinema kariyerine henüz başlamamış bir gençken And the Waltz Goes On yani Ve Vals Devam Ediyor adlı bir klasik eser besteledi. Ancak bu eseri hiç yayınlamadı. Zira olumsuz eleştirilerden çekiniyordu. Derken bir gün Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu, ünlü orkestra şefi André Rieu'dan çekinerek bestesini çalmasını rica etti. Rieu bu teklifi gururla kabul etti. 2011 yılında Viyana'da ilk kez bu eseri çaldı. Dinleyenler arasında Hopkins da vardı. Eserin sonunda Oscar'lı aktör alkış yağmuruna tutuldu.

yıllar Türk popüler müzik tarihine damgasını vuran, izleri hala devam eden altın dönem. Her birimizin hatıralarında ayrı bir yeri olan bu dönemin albümleri de döneme yakışır cinsten de haliyle.

çağına, yani 2000'li senelere girerkense bir devir kapanmıştı adeta. Müzikte daha steril çalışmaların olduğu bu dönem satışa endeksli fakat satışların çarpıcı bir şekilde düştüğü bir dönem olarak karşımızdaydı. Fakat çok da önyargılı olmamak gerek tabii ki. Çok başarılı albümleri de gördük 2000'lerin başında. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizlerle milenyumun başında çok dinlenilen, sözlerini ezbere bildiğimiz çeyrek asırlık o şarkıları birlikte hatırlayacağız. Bir umut şarkısıydı. 17 Ağustos depreminin ertesi yıldı. Binlerce canı kaybetmiştik. Kalanlarsa enkazdı. İşte o günlerde, o geleceğe küstüğümüz günlerde bir şarkı parlamıştı. Sözleri Candan Erçetin tarafından yazılmış, Akın Ertübey bestesiydi. Diyordu ki o şarkının sonunda Candan, en derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta? Söyleyin bana. Elbette 2000 yılına damgasını vurmuştu.

Ama ve lakin o karamsar havadan bir türlü sıyrılamayacaktık. Sonradan bir milenyum hastalığı olarak tarihe geçecek depresyonu o yıllarda sık kullanır olmuştuk. Belki de sebeplerinden biri Göksel'di. Göksel'in naif yorumuna inat 2000'li yılların başında herkesin dilindeydi. Depresyondayım. Kimseye kızamadım. Kimseye küsemedim. Sonunda kendime küstüm. Sonunda hayata diyen Göksel'in bu albümü gelecek yıllarda yapacağı işlerin teminatı olarak karşımıza çıkmıştı.

Sezen Aksu'nun el verdiklerindendi. Ancak vokalisti olarak değil, davul virtüözü olarak tüm konserlerinde neşeyle davul çalıyordu. Işın Karaca, güçlü yorumuyla ilk kez 2001 yılında müzikseverlerin karşısına çıktı. Ana Dilim Aşk albümündeki Tutunamadım şarkısı çok beğenildi. Yeni çıkan isimsiz bir pop şarkıcısının Tutunamadım gibi bir tangoyla çıkması o dönem sektörün pek alışık olduğu bir durum değildi. Ve hiç kimse böyle bir şarkıyla ticari bir beklenti içine girmezdi. Fakat Karaca'nın hem Tutunamadım şiirlere, şarkılara, izimi sürer sesin, ben nereye, sen oraya diye gürleyişi, hem de şarkının akıllara minik serçe ve o notuncu hatırlatması çok sevildi.

Bir yanımda dop dolu yaşanmış sayfalar, bir yanımda üst üste okunmamış kitaplar. Dünüm, yarınım hep burada, küçücük odamda. Susadım, yoruldum ama aklım hayatta. Bugün derin bir sessizlik süreci yaşayan, hayranlarının tek bir konser vermesini büyük bir heyecanla beklediği Şebnem Ferah, milenyuma perdelerle giriş yapmıştı. Kadın ve artık kısa cümleler kuruyorum gibi Türk rock müziğinin en iyi albümlerinden ikisini yayınlamış olan Ferah'ın olgunluğa ererek belki de en iyi şarkı sözlerini en iyi melodilerle buluşturduğu özel albümüydü Perdeler. Ve bugün üzerinden neredeyse çeyrek asır geçti.

müziğin kült gruplarından MFÖ'nün 1971'de adım attığı müzikal yolculuğunda 2002'de şaşırtıcı bir gelişme yaşanmıştı. Grubun üyesi Mazhar Alanson solo albüm yayınlamıştı o yıl. Türk dokumuyla Tatlı Rüyalar albümünde ne şarkılar vardı ama. Ah bu ben, yandım, benim hala umudum var. Mazhar Üstad tüm meziyetlerini ustalıkla solo albümünde göstermişti. Bugün bu albüm hala çeyrek asır önceki kadar kalpten

baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. TK Kitap'tan raflardaki yerini alan Sana Söyleyemedim'i Murat Gener kaleme aldı. Yazar satırlarında okuru Erzincan'dan Muğla'ya, Maçka'daki bir apartman dairesinden Diyarbakır Sincariye Medresesi'ne götürüyor. Sana Söyleyemedim, Anadolu'nun sözlü kültüründen beslendiği gibi okuru modern, geleneksel bağlamda iç dünyasını sorgulamaya davet ediyor. Yürümenin tarihini irdeleyen Rebecca Solnit, Minotaur Kitap imzalı Yol Aşkı adlı kitabında ilgi çekici hikayeleri buluşturarak insanlığın en temel ve etkileyici eylemlerinden birine yeni bir bakış açısı getiriyor. Yürümenin keyif verdiği kadar estetik ve sosyal anlamlar da taşıdığını savunan Solnit, antik Yunan filozoflarından romantik dönem şairlerine, sürrealist gezintilerinden dağcıların tırmanışlarına, kültürümüzü şekillendiren yürüyüşçülere odaklanıyor. Yazar Christopher Booker'ın kaleme aldığı Neden Hikaye Anlatırız? Hikaye üzerine her şey, hikayeleri hayal etme biçiminin temelinde yatan bilinç dışı kalıpları, onları daha sistematik bir şekilde keşfetmek isteyenler için vefalı ve disiplinli bir yol arkadaşı. Yazar, İnkılap Kitabevi'nden çıkan eserinde hikaye anlatımının ardında yenilenen kalıpların evrenselliğini iletmek için mitlerden ve halk masallarından günümüzün Hollywood filmleri, gerilim filmleri ve bilim kurgularına kadar geniş yelpazedeki hikaye türlerini çalışmasına alıyor. Tasavvufun derinliklerinden yükselen bir ışık Tevfik Baba, Kanada'nın soğuk topraklarında 40 yıldır sönmeyen bir meşale. Tasavvuf ummanlığına defalarca dalıp gönlünün derinliklerinden çıkardığı incileri cömertçe paylaşan bir hizmetleri Tevfik Baba. TK Yayınlarından raflardaki yerini alan Tevfik Aydöner'in yazdığı Kaftanın Ötesi, okuru mistik

Hayatımızı nasıl etkiliyor? Yanlış diyet yöntemleri, bilinçsiz gıda tercihleri ve modern yaşamın getirdiği hatalı beslenme alışkanlıkları bizi nasıl hasta ediyor? Yağ yaktıran mucize besinler gerçekten var mı? Yoksa bunlar birer pazarlama efsanesi mi? Çocukluk hayallerini gerçekleştirerek milyonlara rehberlik eden Dr. Ayça Kaya'nın yazdığı Hayat Yeniden Doğan Kitap imzasını taşıyor.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu hafta bilinçli ve sorumlu ebeveyn olmanın önemi üzerine konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer ve eğitimci doktor Cem Bıçakçı bizlerle birlikte olacak.

0: Hayal Hocam, Cem Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş Gayet bulduk. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz umarım.
0: Teşekkür ederiz. Hayal Hocam sizinle başlayalım.
1: Tamam.
0: Bilinçli ebeveyn dediğimizde veya işte sorumlu ebeveyn dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Ailelerin özellikle hangi konularda bilinçlenmesi gerekiyor?
1: Şimdi öncelikle bilinçli ebeveyn mükemmel ebeveyn değildir. Çünkü mükemmel anne, mükemmel baba diye bir şey yok.
0: Evet.
1: Ama bilinçli ebeveyn, farkında olan ebeveyn bence. Yani çocuğunun duygu durumunun farkında olan, bilinç dünyasının farkında olan, kendisinin de farkında olan ebeveynler bence bilinçli ebeveynler. Yani çocuğun duygularını gözlemliyorsa, neler yaptığını yakından takip edebiliyorsa, çocuğunu tanıyorsa kısacası her açıdan, duygu durumuyla, akademik olarak, insanlarla ilişkilerinde, dış dünyaya verdiği tepkilerde tanıyorsa bu bilinçli bir ebeveyn. Yoksa yapay zekaya başvurarak, işte birkaç tane kitap okuyarak, oradan içselleştirmeden bir iki cümleyle

0: bunu çocuğu uygulama tahtasına çevirip birkaç şey üzerinde deneyerek bilinçli ebeveyn olamayız. Ben de anneyim. Yani bilinçli ebeveyn olmak dediğimde benim için kendi çocuğumla alakalı düşünüyorum. Evet. Bunu cevaplamak istiyorum. Evet, ben çocuğumu tanıyorsam, deneyimlediğim durumlara nasıl tepkiler verdiğini biliyorsam, çünkü deneyimlemediklerime nasıl tepkiler vereceğini çocuğum da olsa bilemeyebilirim.
1: Evet.
0: Deneyimlediğim durumlara nasıl tepkiler verdiğini biliyorsam ben bilinçli bir ebeveynim. Yoksa çocuklarla ilgili, aileyle ilgili 10 tane kişisel gelişim kitabı okuyup birkaç defa da falanca yapay zekadan öğütler alarak bilinçli ebeveynlik olmadığını düşünüyorum. Ki zaten bilinçli olmakla mükemmel olmak aynı şey asla değil.
1: Çocuğunu tanıyorsa veya anne baba
0: çok
1: ona
0: önemli.
1: Göre aksiyon alır.
0: Evet, çok önemli. Çocuğu tanımakla başlıyor her şey zaten. Ve onunla ilerliyor Ahmet Bey. Yani çocuğu tanıdığınız zaman artık onun neler yapıp neler yapamayacağını yavaş yavaş kestirmeye başladığınız zaman bir noktada artık bu işte profesyonelleşmiş oluyorsunuz. Yani atıyorum mesela ben 30 yıllık eğitimciyim. Hocam 30 yıllık eğitimci, evet. Yönetici. Siz kaç yıllık?
2: 7.
0: 7 yıllık bu dünyanın içindesiniz. Yani uzmanlaşmak için 3 seneye ihtiyaç var. 3 senenin sonunda yani 3 yaşını geçen çocuklarımız da artık profesyonel çocuk. Birey. Evet. Biz de 3 seneden sonra profesyonel ebeveynler oluyoruz. O süreci geçirinceye kadar tabii ki o bizi, biz onu bir takım durumlarda tartıyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz. Ona göre artık profesyonel bir mesleki yaşam değil ama ailenin bütünsel yaşamına devam etmiş oluyoruz.
1: Evet. Hocam şimdi dünya hızla değişiyor. Hayal hocam işte yapay zekadan bahsetti, teknolojiden evet. bahsetti. Bütün bunları düşünecek olursak aslında çok hızlı bir değişimin içerisindeyiz, bir dönüşümün içerisindeyiz. Eğitim modelleri de bu değişime paralel olarak aslında güncelleniyor. Çağımızda anne babalar böyle bir ortamda anne babaların sorumluluğunu nerede konumlandırmak gerekir?
3: Önemli bir noktada konumlandırmak gerekiyor Ahmet Bey. Çünkü şimdi hocam çok güzel söyledi. Bilinçli ebeveyn olmak demek, yeterince iyi ebeveyn olmak demektir diye konuştuk. Şimdi bir çocuğu büyütmek, çocuğu eğitmek demek değil.
1: Evet.
3: Çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılarsınız, yedirirsiniz, içirirsiniz, güzel giydirirsiniz, korursunuz, güzel bir oda verirsiniz, büyütürsünüz. Ama eğitmiş misiniz acaba bu çocuğu?
1: Evet.
3: Hayır, çocuğu eğitemezsiniz. Çocuğu eğitmek için bir anne olarak, bir baba olarak veya bir bakım veren olarak çocukla birebir ilgilenmek gerekiyor. Yani biz şunu çok duyuyoruz, işte eti sizin, kemiği bizim. Öyle bir dünya yok. Bu çocuğun eti de sizin, kemiği de sizin. Siz ilgilenmek zorundasınız bir anne baba olarak çocuğunuzla. Ne yapıyor? Nerelerde dolaşıyor? Kimlerle dolaşıyor? Eskiden şeydi endişemiz, sokakta acaba arka sokaktan biri gelir mi? Evet. Başına bir şey gelir miydi? Şimdi odasında oturunca diyoruz ki o güzel odasında oturuyor ama odasında o masum arka sokaktan çok daha büyük bir mecranın içerisinde. Orada belki hayatında hiç görmediği, yaşı söylediği yaşı o yaş olmayan, cinsiyeti belirttiği cinsiyet olmayan insanlarla muhatap oluyor.
1: Evet.
3: Ve müthiş bir tehlikeyle karşı karşıya çocuğumuz ve işin kötü tarafı bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunun da farkında değil.
0: Evet.
3: İşte anne babalar olarak ilgilenmek, odaya giriyorsunuz, tamam, baktınız çocuk odada oturuyor, güzel, ama ne yapıyor? Hangi dijital mecrada geziyor?
1: Evet.
3: Akıllı telefonu varsa bu çocuğun, akıllı telefonda hangi uygulamalar var? Discord yüklü mü? Telegram yüklü mü? Telegram'da hangi kanallar var? Evet. Instagram'da hangi kanallara girip çıkıyor bu çocuk? Nerelerde sohbet odalarında dolaşıyor? Bunları da takip etmezseniz
0: evet.
3: Çocuğunuzu bilinçli bir şekilde ve etkin bir şekilde koruyamazsınız. Tabii burada da yanlış anlaşılmak istemiyorum. Çocuk uyuduktan sonra gece gidin, telefonunu elinize alın, gizli gizli şifresini kırın, bakın bakalım hangi sitelerde ne yapıyor. Yakalanırsanız bu sefer de güven bağını yerle bir edersiniz. Evet. Bunu da yapmamak gerekiyor. Açık ilişki kurmak gerekiyor çocukla. Yani siz çocuğunuza karşı açık olursanız, ya bak benim telefonumda şöyle uygulamalar var, diğer uygulamalar bir kısmı tehlikeli uygulamalardır. Ben senin bunları kullanmanı istemiyorum. Lütfen sen de bunları kullanma. Ve nedeniyle, niye kullanmaması gerektiğini nedenleriyle de anlatırsak çocuğa, çocuk da zaten bunu gizli gizli yapmaz. Hayır, kesinlikle kullanmayacak.

0: Yapacaksın. Yasak dediğimizde yasaklar caziptir.
1: Evet.
0: Bu sefer aklında yokken çocuğun aklına düşürürüz ve telefonuna, cep telefonuna veya işte bilgisayarına yüklemesine sebep oluruz. O yüzden çocuklarımızı sıkı takip etmemiz gerekiyor Ahmet Bey. Yani dediğim gibi evin içinde olması güvende oldukları maalesef anlamına gelmiyor
2: artık çağımızda.
0: Evet, evet.
2: Peki. Hocam şunu sormak istiyorum. Anne babanın eğitimli olmasıyla çocuğu doğru eğitmek arasında bir ilişki var mı?
1: Şimdi bu programda olmasaydık ben daha rahat cevap verebilirdim de. Ama şimdi madem ki eğitimden gidiyoruz. Ya açıkçası eğitim bilgi aktarımı mıdır? Yani bilgi alışverişi. Neyin eğitimi? Atıyorum. Siyaset eğitimi alıyorsunuz. İşte uluslararası ilişkiler okuyorsunuz. Siyasete dair eğitim alıyorsunuz. Edebiyat okuyorsunuz, edebiyata dair bilgiler alıyorsunuz. Matematik okuyorsunuz, matematiğe dair bilgiler alıyorsunuz. Yani mesleki bilgiler alıyorsunuz. O eğitim dediğimiz kısım aslında bu.
2: Evet.
1: Yani işte ne olabilir? Herhangi bir meslekte o mesleğe dair eğitimler alıyorsunuz. Anneliğin, babalığın eğitimi yok. Yani bunu ancak anne baba olduğunuzda, ebeveyn olduğunuzda öğrenmeye başlıyorsunuz.
0: Literatürde iş üstünde eğitim denen
1: kesinlikle evet, iş üstünde eğitim. Yani o büyürken siz de anne baba olarak büyüyorsunuz. Onunla büyüyorsunuz. Eğitim hangi noktada önemli? Evet, bilinç, farkındalık, evet, bununla alakalı evet önemli. Ama yıllar içerisinde o kadar çok veliyle haşır neşir olduk ki, o kadar çok veliyle bir araya geldik ki, inanın ilkokuldan sonra okula gitmemiş o kadar kıymetli anne babaların, o kadar pırıl pırıl evlatlarıyla yol yürümekten büyük onurlar
0: kesinlikle
1: duyduk ki. İki üniversite bitir ama çocukla ilgilenmiyorsanız ya da ne bileyim bir çok saygın bir üniversitede çok saygın bir ana bilim dalı başkanıysanız ama çocuğunuzun ne yaptığıyla haberdar değilseniz, ilgilenmiyorsanız eğitimde bir yere kadar Ahmet Bey. Yani eğitimle kendi mesleki donanımınızı arttırmışsınız ama onun dışında ya yaşama dair, çocuğunuza dair, aile olmaya dair, birlikte olmaya dair herhangi bir fikir üretmemişseniz, evet, türetmemişseniz, çözümcü değil, hazırcıysanız, işte çocuğa yardım etmek bilincinden uzak, onun her dediğini yapan olarak kendinizi öyle eğitmişseniz, o zaman eğitimin çok da bir faydası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ne eğitim olursa olsun. Evet,
2: eğitim sistemine temel değerler yeterince entegre değil mi sizce?
1: Yani işte o temel değerlerin içini çok boşalttık biliyor musunuz?
2: Evet.
1: Yani o kadar çok boşalttık ki ben yaklaşmanlar evet formasyon alıyorlar ama bir yere kadar, sizin de evde üstünüze düşen çok büyük sorumluluklar var. Ne olur ne olur ne olur çocuklarınızı takip edin. Ama sonra böyle arka arkaya işte önce İstanbul, sonra efendim Urfa, sonra Maraş, bir takım şeyler yaşıyoruz. Aa, bu çocuklara ne oldu? Hayır, bu çocuklara ne oldu değil. Değerlerin içi boşaltıldı.
2: Evet.
1: Ve ondan sonra bunları yaşıyoruz. Özellikle de pandemiden sonra tanınmaz bir toplum
0: hocam,
1: olduk.
0: Bir de şunu katkı olarak size söylemek istiyorum. Yani bu değerler eğitim işini sadece okulların üzerine yüklememek
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu iş evde bitiyor.
1: Evet.
0: Yani biz okula gönderiyoruz. Matematiği, fiziği öğretiyorsunuz. Değerleri de öğretin. Ya orada öğretmen 4 saat, 5 saat matematik dersinde, Türkçe dersini verirken üzerine değerler eğitimini tabii ki verecek. Ama bunun kalıcı hale gelmesi evde olacak.
2: Evet.
0: Çünkü çocuk örnekleyerek, modelleyerek öğreniyor.
1: Evet.
0: Okulda bunu modelleyeceği çok bir alan yok. Ama evde her an bir modelleme içerisinde ailesiyle gezerken. Onun için burada sorumluluğu biraz daha ebeveynlerin
1: evet,
0: alması
1: doğru
0: gerektiğini, sorumluluğun
1: doğru
0: büyük bir kısmını ebeveynlerin alması gerektiğini
1: bir
0: düşünüyorum.
1: Bir de hocam açıkçası şöyle bir şey var. Yani inanın bana okulda öğretmene bıraksalar, hani madem onlara versin istiyorlar ya, biz verelim istiyoruz ya. Madem onu istiyorlar, ama aynı zamanda da çocuklarıyla ilgili hiçbir şey yapmasın istiyorlar.
2: Evet.
1: Yani size komik gelecek ama ben şöyle bir sohbete denk geldim. abartı değil, gerçekten yaşanıyor bunlar. Bir ana sınıfında İngilizce öğretmeni bir arkadaşımız bir veliden mail alıyor. Mailde şey yazıyormuş: siz geçen gün camı açmışsınız, hava sıcak olduğu için

0: içeri sinek girmiş ve kızımı ısırmış. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bilmem ne yapmayı düşünüyorum. Yani ne yapmayı düşünüyor olabilirim? Şimdi hani bunda bile söyleyeyim bakalım. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tavrı olursa zaten ne değer öğretebilirsiniz, evet, ne bilgi öğretebilirsiniz, hiçbir şey öğretemezsiniz. Evet. Yani biz birbirimizin karşısında değiliz. Kol kola olursak, olabilirsek eğer aile, çocuk, okul, işte o zaman yol alabiliriz.
1: Aynı gemide olduğumuzu,
0: evet,
1: ve ortak paydamızın yavrularımız,
0: evet,
1: olduğunu unutmamamız gerekiyor.
0: Kesinlikle gerekir. Yani son zamanlarda öyle bir şey var. Hani öğretmen gidip ağzının payının verilmesi gereken gibi bir tavır var yani. Lütfen ne oluyoruz? Bir kendinize gelin lütfen. Yani öğretmenlerden bahsediyoruz. Bu insanlar her sabah evden çıkarken işe gidiyorum demeyen, okula gidiyorum diyen insanlar. Yani her ne olursa olsun çocuğunun başına bir şey geleceğini gördüğü zaman, kendi çocuğu değil ama kendi çocuğu, üstüne kapaklanıp can vermeyi bilen insanlar. Dolayısıyla hani öğretmen karşınızda değil, aynı gemidesiniz lütfen.
2: Evet. Peki hocam, sizinle devam edelim. Aslında aynı soruyu size de sormak istiyorum. Eğitimli olmakla çocuğunu doğru eğitmek arasında bir ilişki var mı? Ve çocuğa sadece iyi imkanlar sunup onu büyütmekle çocuğu gerçekten eğitmek arasındaki kritik çizgiyi nerede çizmek gerekir?
1: Demin hocam anlatırken ben de aslında onunla paralel düşüncede olduğumu gördüm. Yani iyi eğitim almış ailelerin çocukları da çok iyi eğitimli olurlar. Çok dediğimiz öğretim demiyorum, bakın eğitim olarak konuşuyorum. Evet. Eğitimli olurlar diye bir şey ben de görmedim. Nice veliler gördüm. Zamanında imkanlardan dolayı okuyamamışlar. İlkokulda bile sadece okuma yazmayı öğrenip okulunu bırakmış. Ama çocuklarına nasıl düşkün biliyor musunuz? Sabahları okula getirir, durumunu takip eder. Bir problem yaşandığında işi gücü bırakır, iki eli kanda olsa koşa koşa okula gelir. Nasıl yardımcı olabilirim hocam der. Demin dediğiniz gibi üstten bakan bir tarzda değil de, hocam bu problemi nasıl çözebiliriz?
0: Evet.
1: Ben çocuğuma nasıl destek olabilirim diye koşa koşa okula gelirler. Ama kimi velilerde gördüm ki çok yüksek öğretim almışlar, akademik donanımları çok fazla ama ebeveynsel donanımları maalesef ters orantılı olmuş.
0: Çok zayıf.
1: Çünkü çok zayıf. İşte güçte çok yoğun hocam, bir de onunla mı ilgileneceğim? İyi bir okula yazdırdık ya, işte bundan sonrasını siz yapın artık canım. Yani o kadar da şey yaptık yani, siz ilgilenin bundan sonra.
0: O kadar para veriyoruz değil mi hocam?
1: İstemedim ama
0: ben
1: öyle
0: söylemek
1: yani.
0: İstiyorum, evet, bazı, evet, şeyleri, evet, artık, evet, gerçekten, evet, evet, adıyla, evet, söylemek yani, gerekiyor.
1: Öyle bir dünya yok, öyle bir dünya yok. Yani siz çocuğunuz devlet okulunda da olsa, özel okulda da olsa önemli değil. Okula gidiyorsa o çocuk, siz onun anne baba ebeveynisiniz ve o çocuğun problemleriyle ilgilenmelisiniz.
2: Evet.
1: Bir sorun yaşadığında okula baskına gelmemelisiniz. Hı-hı. Sorunu çözmek için ortak paydaş olarak,
0: evet,
1: gelmelisiniz. Onun için eğitimin, velinin, ebeveynin eğitimli olmasıyla çocuğun eğitimli olması arasında bence hiçbir alaka yok. Ya bir akademisyenlikle yaptığım için tabii ki böyle bilimsel verin var mı diyebilir izleyenler bana. Hayır, benim bilimsel bir veri yok elimde. Ama 25-30 yıldır da biz sahadayız.
0: Evet.
1: Gözlemde çok değerli
2: somut
1: bir
2: örnekleri
1: veridir.
2: Var.
0: Evet.
1: Gözlemde çok değerli bir veridir bilimsel olarak.
0: Kesinlikle, evet,
1: onun için
0: çok değerli.
1: Yani illa sayılar değil.
0: Evet.
1: Yani masa başında oturup bilim yapmadık biz. Biz sahada 25 yıldır,
0: evet,
1: bir,
0: evet,
1: fiil çizmeler ayağımıza, değil mi hocam? Sahada
0: aynen
1: geziyoruz.
0: Öyle. Her noktasında, evet, bu uğraşıyoruz.
2: Peki hocam, anne babalar neden görmezden gelir çocukların sorunlarını? Niçin kabul etmek istemezler?
1: Çünkü şöyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi çocuklarına şefkatli olmakla sınırsız tahammül göstermeyi karıştırıyorlar.
2: Evet.
1: Sınırsız özgürlük vermeyi karıştırıyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi anne baba olarak çocuklarımıza karşı şefkatli olmalıyız. Sonsuz bir sevgiyle onları kucaklamamız gerekiyor. Psikolojide bu var zaten. Kucaklayıcı ebeveynlik. Winnicott'un,
0: evet,
1: evet, kuramla. Ama bir hata yaptığında da şunu diyebilmeliyiz çocuğa. Oğlum, kızım, bu yaptığın bir hataydı. Seni çok seviyorum. Bu yaptığın hata sana olan sevgimi asla azaltmaz. Ama hatanın telafisi için bir şeyler yapmamız,
0: evet,
1: gerekiyor. Bu bir okulda verilecek cezaysa, kusura bakma, bu cezanın sorumluluğunu alacaksın. Veya telafi için arkadaşına karşı bir şey yapman gerekiyorsa bunu yapacaksın. Ama bir daha söylüyorum, ben seni çok seviyorum.
2: Evet.
1: Eğer çocuğunuz hata yaptı,

0: Siz onun önüne atlayıp benim çocuğum yapmaz, benim çocuğuma kimse ceza veremez, arkadaşıyla problem olduğunda okulda öğretmenlerin, rehberlik biriminin bu problemi çözmesine fırsat ve mahal vermeden bir süper kahraman gibi siz ben çözeceğim deyip çocuktan dışarıda yakalayıp hesap sormaya kalkarsanız işte o zaman cam çocuklar yetiştiriyorsunuz. Evet. Bu çocuklar sorumluluk almayı bilmiyorlar. Bu çocukların psikolojik dayanıklıkları çok zayıf oluyor
1: evet,
0: hocam.
1: Evet doğru.
0: Yarın öbür gün siz ne kadar bu çocuğun hayatında olacaksınız efendim?
1: Ne kadar
0: bu
1: elinden tutacaksınız?
0: Üniversiteye girdiğinde yine böyle koruyucu olabilecek misiniz? Bu çocuk iş hayatında girdiğinde aynı bu korumacı tavrınızı gösterebilecek misiniz? Hayır. Evet. Bu zamanda o zamanda bu çocuk yaşadığı ilk problemde cam çocuk dedim ya. Bu
1: kırılacak,
0: paramparça olacak,
1: evet,
0: gidecek.
1: Ne yazık ya.
0: Onun için çocuklarımızı seviyorsak, çocuklarımızı sonsuz seveceğiz, sonsuz şefkat göstereceğiz, evet, ama sınırları çok iyi çizeceğiz Ahmet Bey.
2: Ve anne babalar da yardım ettiklerini düşünüyorlar.
1: Evet.
2: Bunu da size sorayım, yani çocuklara yardım etmekle onun yapması gereken işi yapmak arasında nasıl bir ilişki var?
1: Şöyle, şimdi yardım etmek rehberliktir.
2: Evet.
1: Kılavuz olmaktır, aracı olmaktır. Onun yerine yapmak, aman sen yorulma ben hallederim. Hı. Hani şey gibi işte öğretmen ev ödevi vermiş. Ben buna şahit oldum biliyor musunuz? Bir gün bir öğretmen arkadaşım geldi. Hocam dedi, biliyor musunuz ne oldu şimdi, ben çocuğun defterine ne yazayım? Ne oldu dedim. Yazısını dedi, çocuğunun yazısına benzeterek ödevleri soruları cevaplamış. Ama dedi çocuğun yazısı değildi. Biraz sıkıştırınca annem yazdı dedi. Bir de ele veriyorlar. Yani anne babayı da ele veriyorlar sonuçta. Aynen. Öğretmene çok da fazla. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi bu yardım etmek mi? Bu tamamen onun rolünü üstlenmek. Evet. Yani bu bir süre sonra zaten o çocukta sorumluluk bilinci kalmıyor, motivasyon kalmıyor, hedef kalmıyor. Çünkü hepsinin önüne geçen ben yaparım, sen yorulma, ben yaparım bir anne baba var. Yani yardım etmek kılavuzluktur. Mesela ben masalları o anlamda çok kullanıyorum.
2: Evet.
1: Masallarda İşte bu aksakallı dedeler ya da işte sihirli halılar, evet, sihirli lambalar asla masal kahramanının yerine işi yapmazlar. O hedefe giderken ona, evet, yol gösterirler.
0: Rehberlik yaparlar.
1: Rehberlik yaparlar. Evet, evet. Anne babalar da öyle işte. Yani kendi masalımızdaki o aksakallı dedeler, o sihirli periler aslında. Yani öyle olmak zorundayız. Yoksa evet, sürekli onun isteklerini yerine getirerek açılın benim çocuğum yürüyecek,
0: nereye
1: aman
0: kadar,
1: dünyayı durdurun çocuğum
0: kadar,
1: geliyor.
0: Nereye kadar? Kaç
1: olmuyor.
0: Yaşına kadar?
1: Evet, olmuyor. Yani bir noktadan sonra elini bırakmak zorundasınız. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Kaldırımda yürütürken elini tutuyorsunuz. İşte park ya da güvenli bir alana gidene kadar elini bırakmıyorsunuz. Tamam, o anne babalıktır yani. O sevgidir, şefkattir, yapılması gerekendir, doğru olandır. Ama yani bir noktada bırakmak zorundasınız o eli.
0: Ya evet, çok kısa bir anekdot söyleyebilir miyim? Başıma gelmiş bunu. Eskiden LES'ti ALES sınavının adı. O
1: evet,
0: dönemlerde LES'e evet, girdiğim dönemde işte üniversiteyi bitirmişiz. Demek ki kaç 23-24 yaşındayız. Herkes de o yaşlarda, en ufağı o yaşlarda öyle söyleyeyim. Bir çocuk dikkatimi çekti. Anne babasıyla gelmişti sınava. Olabilir. Yani demek ki o heyecanı paylaşıyorlar. Güzel bir şey. Sıraya girdik. O zaman İstanbul Üniversitesi'nde girmiştim sınava. Avcılar Kampüsü'nde. Velileri de almışlardı içeri. Herhalde yetişkin sınavı diye o dönemde.
2: Evet.
0: Sıra boyunca anne baba çocukla beraber hemen 2-3'te arkamdalar. Sırada ilerliyoruz. Yani bakıyorum kopacaklar mı diye. Çünkü kimsenin anne babası yok. Tekrar söyleyeyim. Olması çok anormal bir şey değil. Demek ki destek olmak
1: istiyorlar.
0: Ama normal
1: de değil.
0: Çok normal de değil.
1: Evet.
0: Tam içeri girdim. İşte 2-3 çocuk arkamdaydı. Bu da arandı girdi. Ben hala kolluyorum çünkü ne yapacaklar diye. Tuvalete girmeyi unutma sakın sınıfa girmeden önce diye bağırdı babası. Şimdi bu değerli kardeşim, şimdi Allah selamet versin, kim bilir ne yapıyor ama çok üniversiteler bitirip yüksek lisanslar, doktoralar yapsa neye yarayacak? Kendi başına, o da ailesi ona o yaşa kadar sorumluluk almasını evet, fırsat vermemiş ki. Sınava girmesine fırsat gelmemiş. Sınavdan önce lavaboya girmesini hatırlatmasını bile ailesi yapıyorsa Bilemiyorum ki.
1: Bir şeyler yolunda gitmiyor şeyler demektir yolunda değil mi hocam?
2: Evet. Yani iyi niyetler de işte kötü sonuçlar maalesef doğuruyor ama maalesef. O sırada anne baba bunun farkında değil. Değil. Bu eylemi gerçekleştirirken.
1: Tabii ki değil.
0: İyilik yaptığını evet, zannediyorlar. Zaten sıkıntı da orada. Biz de onun için sürekli aynı şeyleri söylüyoruz Ahmet Bey. Hocam yani iyilik yaptığınızı düşünüyorsunuz evet. ama sonucu iyilik olmuyor çocuklara. Evet. Bırakınız düşsünler ya. Düşsünler ya. Ben çocuğum Cem'i biliyorsunuz evet. oğlumu. Yani az mı gözde fırça yedim sahilde yürürken teyzelerimizden. Düşüyordu çünkü ben kaldırmıyordum onu. Kendi kafasını çarpmadıkça kendi kalksın. Hemen şeyler
1: yargılama.
0: Evet yani veya müdahale etmeyip kaldırmaya çalışan sonra da bak çocuk düştü bana uzatan insanlar. Gerek yok ben biliyorum görüyorum kafasını çarpmadıkça problem yok. Kalksın dizini silsin.
1: Evet.
0: Kanadıysa kanını görsün şöyle peçeteyle silelim yoluna devam etsin.
1: Yoluna devam etsin.
0: Böyle kuvvetlenecek çocuk. Evet, böyle doğru. Psikolojik dayanıklılığı gelişecek.
2: Evet. Peki hocam sizinle devam edelim. Yani ne zaman çocukların işlediği bir suçu konuşacak olsak veya gündemde olsa evet. bir şiddeti konuştuğumuzda televizyon işte tablet telefon işte diziler filmler oyunlar
1: evet.
2: bunlar hedef gösteriliyor.
1: Evet.
2: Suçlu bunlar mı gerçekten?
1: Değil tabii ki yani sadece onları işaret etmek yanlış. Bize çok bu işin başında bu işin psikolojisiyle alakalı bir takım bilgiler aktarılırken şu örneği vermişlerdi. Yıllar boyunca asla aklımdan çıkmadı. Bir şeyi suçlamak için işaret ettiğinizde diğer parmaklar her zaman sizi gösterir. Yani evet bir işarettir o ama evet. diğer parmaklar da sizi gösterir. Yani sizin hiçbir suçunuz yok. Hırsızın hiçbir suçu yok hesabı. Televizyon, tablet... Yani bunların içeriklerini kontrol edebiliyorsanız, bunları o süreci iyi yönetmeyi başarabiliyorsanız, evet. yasak getirmeden, denetleyerek...
2: Yönetmek esas olan.
1: Yönetmek esas olan. Evet, bir de yani şimdi bazı arkadaşlarımızda ya da bazı anne babalarda böyle çok bir takım şeyler yaşandıktan sonra şu cümleleri çok sık duyuyoruz ya... Asla tablete elini sürdürtmüyorum. Asla telefona elini. Ama ben seni tanıyorum. Sen sabahtan evet. akşama kadar o telefonu elinden bırakmıyorsun. Yani çocuğun dış sesi bir şey demese bile iç sesi şunu demiyor mu? Ya anne ya önce kendine baksana ya da baba kendine bak ya. Yani Allah aşkına şu telefonu elinden bırak ergenleri geçtin demiyorsa çocuk... Yani evet. her zaman diyemeyebilir çünkü. Hayır tabii ki tek başına değil ama... Özellikle bazı sanal mecraların gerçekten çok ama çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
1: Oyunların değil sadece. Hı-hı. Yani böyle bazı şey isim vermek istemiyorum. Bazı işte böyle video içerikleri
3: sohbet
1: üreten
3: bazı.
1: Video evet. içerikleri Hı-hı. üretiyorlar böyle kafiyeli üç harfli biten bir şey. Orada mesela başka bir haber platformunda onların çektiği videolar böyle keşfetinize düşüyor ya ara sıra görüyorsunuz. Mesela orada bir kadın işte kardeşinin elinden al diyor onu diyor bak yere dökecek diyor. Ben kadına bakıyorum ve o kadar üzülüyorum ki Ahmet Bey diyorum ki hayal bu kadın bugün yarın bir okulun veli toplantısına gidecek.
2: Ya.
1: Bu kadın bir veli. Ve bu kadın çok kötü sözler konuşarak, insanlara hakaret ve insanları tehdit ederek para kazanıyor.
2: Evet.
1: Birileri ona prim veriyor. Para kazanıyor bu kadın. Ve bu kadının evinde seslendiğine göre en az iki çocuk var Ahmet Bey.
2: Evet.
1: Ve o kadın birilerinin velisi. Ve bir okulda o kadının çocuklarıyla alakalı bilgi aldığı öğretmenler var. Ama kadın böyle bir şey yapıyor. Ya da erkek aynı şekilde. O kadar kötü yani ben değerlerin altı boşalmış derken bunları kastediyorum aslında. Geçen gün bir videoya rastladım. Yani çocuğun babayla konuşması ya da çocuğun anneyle konuşması ya bu sergilenmemesi gereken bir şey. Mahrem olması gereken evet. bir şey. Özel iki kişi arasında yaşanan bir şey. Özel çok özel anne ve çocuk, babayla evet. çocuk. Babasına işte okulla alakalı bir şey söylüyor. Babası olayı şeye çeviriyor. İşte erkek arkadaşın var mı falan, ama daha böyle şey, daha böyle...

0: absürt, daha böyle argo tarzda bir şeyler söylüyor. Evet. Çocuk ona cevaplar veriyor ve bunu sosyal medyada yayınlıyor. Neden bu çocukları bu şekilde kullanıyorsunuz? Neden bu çocuklar üzerinden prim yapmaya çalışıyorsunuz? Siz annesiniz, babasınız, lütfen kendinize gelin. Ondan sonra da çıkıp işte memleket ne hale geldi, böyle bozulduk, böyle ezildik demeyin. Çünkü biz başlatıyoruz. İnsan başlatıyor. Bozulmayı insan başlatıyor. Turgut Uyar'ın dizeleri geçen karşıma çıktı. Yani şehirler diyor imar etmek isterken nesilleri mahvederseniz sonra o ihya ettiğiniz şehirlerdeki nesiller imha olur. Çok yani güzel. Neyin üzerinde çalışıyoruz? Evet. Çocuklar üzerinden prim yapan anne babalar. Söyle bakalım şunu. Hani önceden işte amcana bir küfret de görsünler meselesi. Artık melek kaldı bu tarz yayınların yanında. Ya. Yani bunlar bunların süreleri de denetlenmesin. Tümden çocuklar uzak tutulsun bunlardan. Gerçekten çok tehlikeli.
1: Kontrol edilmeli. Anne baba kontrol etmiyorsa ne yapıyorsa yapsın çocuk. Yani sosyal medyada herhangi bir video seyrediyor, bir film seyrediyor, bir dizi seyrediyor veya bir oyun oynuyor. Ne yapıyorsa yapsın. Tetikleyici bir unsur olabilir. Kontrol edilmedikten sonra veya psikolojisi normal değilse, anne baba çocuğun yaşadığı sorunu görmezden geliyorsa her şey şiddet için tetikleyici bir unsur olabiliyor. Evet. Yani aslında şunun için söylüyorum, biz de tabii ekonomi kanalıyız. Aynı zamanda herhangi bir sektörü, işte film sektörü olur, oyun sektörü olur, hedef alıyormuşuz gibi konuşmamak için özellikle belirttim.
0: Eskiden de vardı o tarz
1: Bu arada diziler. Şunu da belirttim. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da çok önemli bir desteği var bu sektöre. Tabii, çünkü oyun sektörü 1 milyar doların da üzerine
2: müthiş
1: çıktı.
2: Bir rakam. Müthiş bir rakam. Şimdi kötü bir şey yaşandığında insan olarak şöyle bir özelliğimiz vardır. Kendimizden başka hemen başka bir suç var.
0: Evet.
2: Sorumluluk bizde değil, başkasında. Hı hı. Bu insanın doğasında olan bir şeydir. Yani bize has bir şey değildir. Hı hı. İnsanın doğasında olan bir şeydir. Şimdi geçen hafta televizyon seyrediyorum. Bir tane okul servisi maddi hasarlı bir trafik kazası yapmış. Hı hı. Sadece maddi hasarlı. Araç kamerasından öğrenciyi gösteriyor. Öğrenci yere düşmüş. Ondan sonra kemeri takılı değil diye. Velilere soruyorlar durumla ilgili. Herkes şunu diyor. Okul servis şoförlerine daha çok eğitim verilmeli. İşte hosteslere daha çok eğitim verilmeli. Hı hı. Okullar eğitmeli, çocukları eğitmeli bu konuda. Ya bir kişi de dese ki çocuğuna kemer takmayı öğret anne baba. Çocuğuna kemer takmayı öğret. Sen arabaya bindiğinde ilk şu kemerini bir güzelce tak. Çocuk bunu görerek, modelleyerek senden öğrensin.
0: Evet, evet.
2: Şimdi bu şeye gelmek istiyorum. Bu oyun sektörüne de gelmek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ben artık markalarda olmadığı için söyleyebilirim herhalde kullanılmayan markalar. Ben 6 yaşından beri Commodore 64 ile başladım oyun sektörüne, öyle söyleyeyim. Sonra Amiga 500 ile devam ettim. Sonra PC, şimdi konsollarla devam ediyorum. Aynen. Severek oynuyorum. Hala da oynuyorum. Oğlumla da oynuyorum. Kendi başıma da oynuyorum. Etrafımda da çok oynayan da bir arkadaşım var. Bunların bir kısmı da şiddet içerikli oyunlar. Yani şiddetten kastım şu. Maalesef işte ateş et, bilmem ne yap.
0: 18 yaş üstü.
2: Karşıdakini etkisiz hale getir falan gibi oyunlar. Ama hiçbir zaman benim aklımdan bir canlıya zarar vermek geçmedi. Ve milyonlarca insan, milyarlarca insan belki yani çocuk nüfusunu katarsak akıllı telefonlarından olsun, tabletlerinden olsun, PC'lerinden, konsollarından olsun bu oyunları oynuyorlar. Tamam mı?
0: Evet.
2: Ve kaç kişi acaba böyle sapıkça bir girişimde bulunuyor bunu oynadıktan sonra?
1: Hocam 6 milyona yakın, programda önce de konuştuk, 6 milyona yakın öğrenci varmış, lise öğrencisi varmış Türkiye'de. Ve yüzde kaçı hiçbir şekilde acaba dijital oyun oynamıyordur. Yani %50'si desek hiç oynamadığını düşünsek. %50'si.
2: Mümkün değil ama
1: mümkün değil ama %50 diyelim. Tamam. Geriye 3 milyon öğrenci kalıyor. Bu 3 milyon öğrenciden 2 tanesi ve 3 tanesini düşündüğümüz zaman şiddet uygulayan, yani şiddet demek tabii çok, yani şiddet değil, bu korkunç bir şey. Oransal olarak baktığımızda 3 milyon ve 2 veya 3 kişi yani yüzde kaç oluyor acaba? Hesaplayamayız herhalde bunu.
2: Ya mümkün değil hesap. Yani şu an kafadan hesaplayabilmemiz. Artı sadece oyun olarak da bakmamak gerekiyor buna.
0: Evet.
2: Diziler de
0: aynı
2: şekilde.
0: Diziler vesaire.
2: Tamam. Dizilerdeki şiddet içeriği çok arttı. Devletimiz zaten bununla ilgili herhalde bir çalışma yapıyor. Sosyal medyada işte bir yaş kısıtlı

0: Olsa geliyor. Bunlar çok güzel uygulamalar.
1: Evet.
0: Ama sadece suçlu bunlardır demek ne kadar doğru bilemiyorum. Bence doğru değil. Bence doğru değil. Çünkü siz çocuğunuzla, en başta söyledim ya, siz çocuğunuzla ilgilenmeyeceksiniz. Hı-hı. Ne yapıyor bilgisayarda, konsolda, nelerle uğraşıyor, orada kimlerle? Konsol oyunlarının şöyle bir özelliği var. Aynı zamanda sesli bağlantı da oluyor.
2: Evet.
1: Tabii.
0: Hayal hocam, konuşabiliyor çocuklar orada.
1: Evet.
0: Kimlerle konuşuyor, ne yapıyor? Siz bunu takip etmeyeceksiniz. Sonra oynadığı oyun yüzünden gitti, menfur bir saldırı yaptı diyeceksiniz. Yani etkisi var mıdır? Evet. Vardır.
2: Bu biraz vardı. Sorumluluğu üzerinden atmak gibi bir şey.
1: Aynen, sorumluluğu üstünden atıyor. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Yani, söylemiştim bunu size. Bir uçak kazası oldu. Allah korusun. 150 kişi öldü. Uçakları kaldıralım. Uçaklar çok tehlikeli taşıtlar.
2: Öyle bir taşıtlar. Şey.
0: Bir anda evet. 150 kişi birden öldü. Baksana, hiç akıl işi değil buna bilmek.
1: Evet.
0: Böyle bir şey demek sağlıklı bir aklın ürünü müdür?
1: Mümkün değil.
0: Hayır değil.
1: Kaldı efendim. Ki yani bunlar hep vardı. Yani işte bu mafyacılık oynayan diziler, filmler yeni mi ortaya çıktı? Eskiden de vardı. Eskiden de vardı.
0: 50'lerde, 60'larda, 70'lerde westernler vardı. Aynen. Savaş filmleri vardı. Bakın, tekrar altını çizim.
1: Ama kimse meydanlarda düello falan yapmıyordu.
0: Öyle bir şey yok. Şiddet etkisi olsun. Çocuklar şiddet
2: oynayın. Yeşilçam filmlerine bakalım. Hayır. Yani Yılmaz Güney'in filmleri veya işte Cüneyt Akın'ın filmlerine bakalım. Hepsi şiddet içerikli ya.
1: Hatta onların adı bile vardı. Vurdulu kırdılı filmler denildi.
2: Vurdulu kırdılı, filmler.
1: Vurdulu kırdılı doğru. Filmler. Ama kimse öyle vurdulu kırdılı yaşamazdı. İşte ama şöyle bir şey var.
0: O film çok pardon. O filmlerden biz güzel örnekleri alırdık.
1: Evet.
0: Rahmetli Cüneyt Arkın'ın babacanlığını alırdık.
1: Değil mi? Evet.
0: Efendim Tarık Akan'ın, Kadir İnanır'ın hep güzel yönlerini örnek alırdık.
1: O Muzip Sevecen tarafları alınırdı.
0: Sevecen taraflarını örnek alırdık. Yani orada sağlıklı bir beyin de bunu örnek alır zaten. Özür dilerim hocam.
1: Estağfurullah. Hayır, şunu söyleyecektim. Yani işte bir takım o birebir iletişimler kesildikten, çocuk kendi haline bırakıldıktan, aileler kendi dünyalarına çekildikten sonra, yani insan ilişkileri azaldıktan sonra, evet. Ne zaman ki bir şeyi başka bir şeyle, iyiyi daha iyiyle, kötüyü daha kötüyle kıyaslama gücümüzü kaybettik, böyle kendi dünyamızda da, o sanal dünyamızda da yaşamaya başladık, artık neyi özümseyeceğiz, neyi alacağız, ne kadarını alacağız bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Dizi filmler hepsi suçlu, oyunlar hepsi kötü, hepsi iğrenç, işte sosyal medya platformu hepsi çok kötü. Hayır, onunla alakası yok ki. Yani bunun kararını veren gene insan.
2: Bu arada bunların hepsinin insan. Yasaklandığı ülkelere bakalım. Aklıma evet. Kuzey Kore geliyor. Yani
1: evet.
2: Kuzey Kore'de hiçbiri yok.
1: Kuzey yani Kore'de.
2: Kuzey Kore gibi olmak gerekiyor.
1: Ama yani. Bilmiyoruz.
2: Herhalde.
1: Yani Kuzey Kore'nin zaten dış dünyaya bir veri aktarımı yok ki.
2: Evet.
1: Bilmiyoruz neler olduğunu, ne yapıldığını. Yani işte liderleri için ağlamayanların asıldığı iddia ediliyor. Bilmiyoruz doğru mu, yanlış evet. mı? Sosyal medya yok, internet yok ama habire ağlamayan insanları idam etme var. Eğer öyleyse, doğruysa. Evet. Bilmiyoruz.
0: Çok güzel bir laf var bizde. Her şeyin fazlası zarar.
1: Evet,
2: kesinlikle.
1: Evet,
0: her
1: evet,
0: şeyin fazlası
1: evet.
0: zarar. Yani
2: filminde, oyununda
0: filmin
2: hepsinin fazlası.
0: Filmin içinde şiddet fazlaysa
1: süreci doğru kontrol etmek lazım.
0: Aynen. Devletimiz buna müdahale evet.
2: Kontrol.
0: Kontrol evet. edilsin.
2: Denetim.
0: Ama tekrar tabii ki sadece işi devlete de bırakmamak gerekiyor. Çünkü devlet sosyal medyaya yasak getiriyor şimdi.
2: Evet.
0: 15 yaş altı mı? Yanlış söylemeyeyim.
2: 16 yaş altı yasak getiriyor.
1: Evet.
0: Güzel, devlet iş sorumluluğunu yerine getiriyor. Çocukları korumak için bir adım atıyor.
2: Evet.
0: Ama anne baba olarak siz evde bunu takip etmezseniz
1: evet.
0: çocuk telefonunu yüklemeyecek. Ama baba telefonunu bir versene diyecek. Babanın telefonunu uygulamaya yükleyip baba telefonla bir saat oynayacağım deyip gitti mi? Siz telefonundan ne yapıyor diye bakmazsanız çocuk evet. yine o mecranın içine girer.
1: Evet, hiçbir işe yaramaz.
2: Onun hesabından da girebilir. Yani.
0: Onu demek tabii istiyorum. Tabii. Annenin babanın tabii, telefonundan girer. Kendi hesap açar yetişkin telefonu olduğu
1: için. Zaten yani. Ahmet Bey.
0: Özür dilerim hocam. Sorumluluğu alacağız. Yani lütfen verdim gitti olmasın.
1: Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu işte şiddet içerikli film şeyler oyunlardan bahsediyoruz ya.
2: Evet.
1: İşte bu çocuklar bunları oynuyorlar da gaza geliyorlar da gidiyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. O oyunların birçoğu bildiğim kadarıyla kredi kartı kullanılarak o uygulamalardan satın alınıyor falan.
2: Yani dijital oyunlar evet.
1: O çocuklar anne babalarının kredi kartlarını kullanmıyorlar mı?
2: Evet. Evet.
1: Bakmıyor musunuz kardeşim o ne yapmışlar? Nereye harcamışlar, ne satın almışlar, o satın aldıkları oyun nedir? Mesela bir arkadaşım şey demişti, bizim çocuk okuldan gelir odasına girer, sabaha kadar ya bir yemeğe çıkar. Ne yapıyor? Eyvah. Ders çalışıyor.
0: Eyvah.
1: Ya o kadar ne Eyvah. Ders vermiş olabilirler? Neden? Özellikle bu son dönem müfredatı. Yani böyle çocuklara zaten ağır ödevler yükleyen bir müfredat değil ki. Kazanımlar üzerinden giden evet, bir müfredat. Yani sabahtan sabahtan akşama kadar demeyeyim. Okuldan gelip de ertesi güne kadar odasından çıkmıyor. Çok çalışıyor, çok ödev yapıyor. Ya yok böyle bir şey. Evet. Ödev falan yapmıyor lütfen. Kapısını kilitliyor, açmıyor. Onun özeli. Hayır efendim. Ben o odaya girebilmeliyim. Evet özeli. Ama o da benim özelim, benim evladım, benim yavrum. Ondan daha özeli var mı? Yok. Gireceksin odasına. Çantasına hiç bakmam. Onun özü. Hayır bakacaksın. Bakacaksın. Yani bunun diziyle, oyunla, dijital platformla, sosyal medyayla alakası yok. Çocuğunu kontrol edeceksin. Etmezsen, ya o kontrol etmediğin çocuk daha sonra kontrol edilemez durumlar yaşatıyor sana.
0: Veya başkasının kontrolüne geçiyor
1: evet.
0: beyni.
1: Evet.
0: Tehlikeli olan da o işte.
1: Edeceksin yani çocuğunu kontrol edeceksin. Özel alanı. Hayır öyle bir şey yok.
2: Evet. O yaşta değil çünkü.
1: Hayır tabii yani. Ki o yaşta değil.
0: Zaten hep diyoruz ya evin kuralları olmalı. Evet. Diyeceğiz ki çocuklarımıza bizim evimizde kapılar kapanmaz.
1: Evet.
0: Bizim evimizde kapılar kapan. Bak bizim salonumuzun kapısı açık, yatak odamızın kapısı açıksa oğlum kızım senin odanın kapısı da açık
1: evet.
0: olacak. Giyinirken özel tabii ki mahremiyet önemlidir. Kapatabilirsin 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika ama ondan sonra kapının açık olacak diye bir kural
1: evet.
0: getirebiliriz mesela.
2: Evet. Peki az bir zamanımız kaldı. Okul aile işbirliğinde konuşalım evet. isterseniz sağlıklı bir şekilde okul yönetimiyle aile arasında nasıl bir işbirliğinin yapılması gerekiyor?
0: Şimdi Ahmet Bey hep klasik biz eğitimcilerin verdiği bir örnek vardır. Bir sac ayağı örneği.
1: Evet. evet.
0: Çocuk, okul, aile. Üçlü bir sac ayağı vardır. Ve aileyle okul arasında bir köprü vardır. Son yıllarda bu köprü birazcık çatırdadı.
1: Evet ne yazık ki.
0: Maalesef. Evet. Çünkü niye biliyor musunuz? Tüketim toplumu olduk ya artık. Hı hı. Bu değişik şekillerde sirayet etmeye başladı insanları algılarına. Okulları da devlet özel fark etmeden konuşuyorum. İnsanlar eğitim kurumları olarak değil de evet. hizmet alınan yerler olarak görmeye evet. başladılar. Hı hı. Çocuğumuzu gönderiyoruz oraya oradan bir hizmet alıyor diye gönderiyorlar. Halbuki eğitim kurumları hizmet alınan eğitim bir hizmettir. Ama söylediğim manada hizmet alınan bir yer değildir. Bu algıda, bu perspektifle bakınca da şöyle bir şey yaşanıyor. Çocuğu okulda kötü bir not mu aldı sınavdan? Vay benim çocuğuma nasıl kötü not verirler? Haydi okula. Çocukla okulda öğretmen arasında bir ufak yaşanır öğrenciyle öğretmen arasında evet. tatlı sürtüşmeler.
1: Olabilir tabii
0: benim,
1: ki.
0: Ama bunun üzerine benim çocuğuma bir öğretmen nasıl böyle böyle davranır veya nasıl böyle böyle söyler? Yine mantıksal çerçevede yaşanan olaylardan bahsediyorum. Hurra tekrar gidelim bir okulu basalım. Gidelim hesabını soralım. Hesabını soralım. Şimdi eskiden ne olurdu? Bizim zamanımızda ne olurdu? Yaşlandık mı bilmiyorum. Hep bizim zamanımızda da diyorum ama çok yakın geçmişte
1: böyle evet, olurdu. Evet yani bir anda oldu çok çünkü dedi, çok eski
0: bir anda
1: değil
0: da dönüştü.
1: Ki hocam.
0: Haklısınız Hayal Hocam. Biz ailemiz arandığında işte Cem'in notları düştü. Okula bir gelin. Cem'in arkadaşıyla şöyle bir sorun oldu. Okula gelin dendiğinde bizim ailelerimiz okula sorunu çözmek için gelirlerdi. Gidelim öğretmeni dinleyelim. Çocuğumuzda eğer bir eksik yan varsa nasıl evet. çözebiliriz, evet. ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz çocuğumuza diye gelirlerdi.
2: Hesap sormak için gelmezlerdi.
0: Evet. Şimdi okula gidelim hesabını soralım. Yine demin söylediğim hikaye. Bunun amacı şeyi de şu, hedefi de şu, çocuğu korumak. Evet. Çocuğu korumuyorsunuz.
1: Evet.
0: İnanınız çocuk korunmuyor. Çocuğun yine kendinizi önüne atınca çocuğun helikopter ebeveynlik, kar küreci ebeveynlik yapıyorsunuz. Çocuğun o yolu gitmesine izin
1: evet,
0: vermiyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bununla bağlantılı olarak süremiz az kaldı dediğiniz için bir de WhatsApp noktasına da gireyim mi Ahmet Bey?
2: Girebilirsiniz hocam.
0: Şimdi bir de WhatsApp grupları da Hayal Hocam değil mi? Çok sevdiğimiz WhatsApp grupları. WhatsApp gruplarının aslında o kadar masumane ve güzel başladı ki bilgilendirme amaçlı.
1: Evet.
0: Ödevleri duyurabilirler öğrencilere. Bir gezi vardır, bir etkinlik vardır, onun duyurusu atılabilir. Acil bir durum gelişmiştir, onun duyurusu atılabilir.
2: Evet.
0: Ama şimdi WhatsApp grupları dijital mahkemelere döndü.
1: Evet.
0: Dijital mahkemeler kuruluyor orada. Gün içinde iki çocuk yaşları gereği çatışma yaşıyorlar birbirleriyle. O çatışmada ne olur, nasıl çözülür hocam? Öğretmenler bir araya gelir, rehberlik birimi bir araya gelir, pedagojik bir çözüm yolu ararlar. Ertesi günde

0: uygularlar.
1: Evet.
0: Ama daha öğretmenlerimize, rehber öğretmenlerimize fırsat kalmadan çocuk gidiyor olayı evde ailesine anlatıyor. Tabii çocuğun bakış açısı kendi süzgecinden geçtiği
2: tabii ki
0: kadar birazcık farklı gidiyor veliye. Veli de bunu anladığı kadarıyla WhatsApp grubundan yazıyor. Bu sefer vay nasıl olur, senin çocuğun benim çocuğuma böyle demiş, böyle yapmış.
2: Evet.
0: Orası inanılmaz bir alana dönüyor. Köpürüyor da köpürüyor.
2: Trajikomik durumlar.
0: Bu sefer ertesi gün öğretmenlerin 5 dakikada çocukları bir araya getirip çözecekleri bir olay bir anda velilerin okula öfkeyle
2: krize
0: gelip
2: dönüşüyor.
0: kriz çözmeye çalışıyoruz evet. Bu sefer okullarda. Lütfen WhatsApp gruplarını sadece bilgi amaçlı kullanalım.
1: Evet.
0: Bir pano düşünelim. Nasıl panoya asarız ya böyle,
2: evet,
0: eskiden raptiyelerdik. O WhatsApp grubu da bir pano olsun.
2: Evet.
0: Oraya sadece bildirimler yazılsın. Orada çünkü hiçbir şey çözülmez. Her şey sadece daha da kötüye gider. Çünkü şöyle bir şey de var psikolojide. İnsanlar fren yetimi deniyordu. Tam kavramı hatırlayamadım. Çevrimiçi fren yetimi deniyor. Şimdi ben yüz yüzeyken size söyleyemeyeceğimi, Hayal Hoca'ya söyleyemeyeceğimi telefonu
2: yazarak
0: elime aldığımda, bir de orada bir kalabalık grup varsa bir anda kahraman oluyorum.
2: Klavye delikanlı
0: klavye
2: diyorlar
0: delikanlısı
2: ya hocam.
0: Öyle şeyler yazıyorum ki yani ertesi gün bakınca vay be neler yazmışım diyeceğin tarzı oluyor. İnanınız böyle oluyor. Onu gören daha da veli kızıyor. Bu sefer öteki türlü yazıyor. O iyice yazıyor.
2: Evet.
0: Tam bir şey Arap saçı. İşin
2: evet,
0: içinden çıkaramaz
2: evet,
0: bir
2: evet,
0: hal alıyor.
2: Evet.
0: Onun için WhatsApp gruplarını lütfen sadece bilgi amaçlı
2: evet,
0: kullanalım.
2: Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Tartışma platformları değil. Evet. Dijital mahkemeler değil
2: evet,
0: oralar.
2: Evet, aynen öyle.
0: Siber dedikodu platformları değil oralar.
2: Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. Amacını aşan şeyler.
1: Peki hocam, sizinle devam edelim. Okul ve aile arasındaki işbirliği en çok hangi noktalarda hasar görüyor?
2: Şimdi okulla aile arasındaki işbirliğinde eğer samimiyet varsa,
1: evet,
2: yani şöyle samimiyet, niyette samimiyet Ahmet Bey. Hı hı. Gerçekten okul bir şey yaşandı, olumlu bir şey diyelim. Hep olumsuzdan gidiyoruz ya.
1: Evet.
2: Olumlu bir şey yaşandı, güzel bir şey yaşandı. Diyelim ki çocuğumuz sporcu, güzel bir başarı kazandı. Hı hı. İşte okul neresinde, aile neresinde? Nasıl ki olumlu bir şeyde, durumda, okulda, ailede böyle bir birbirlerini kutlarlar, çok böyle nasıl diyeyim size, böyle herkes sevgi kelebeğidir, ah sizin başarınız, estağfurullah efendim sizin başarınız derler, böyle hep sürekli birbirlerini ağırlarlar. Olumlu şeyler de böyledir. Öyle uluslararası bir başarı da artık övgüler, tavan, zirve, Himalayalar yani öyle. Ama aynı durum olumsuz bir şey olduğu zaman bu defa ben yapmadım sen yaptın durumu olur. Hmm. Yani aynı şey. Orada da eğer o olumlu şeyde iki tarafında katkısı varsa, olumsuzda da mutlaka iki tarafta kendine göre bir takım paylar biçer. Ama faturayı her zaman tek tarafa kesmek, bu insafsızlık. Bu okul aile işbirliği falan değildir. Hani okul aile birlikleri vardır ya. Genelde işte senede bir kere bir araya gelirler. Bir takım özellikle devlet okullarında bir takım işte okula alınacak edecek gereçler işte nelerdir, temizlik malzemesi vesaire neyse artık onları konuşurlar. Sonra dağılırlar, defter imzalarlar ve olay biter. Hayır, böyle bir okul aile birliğinden bahsetmiyoruz. Gerçekten olumlu ve olumsuz durumlarda herkesin taşın altına elini koyabileceği,
1: evet,
2: iyi niyetle, samimi bir şekilde çözüm üretmek için, çözüm tarafı olarak birbirine yaklaşacağı, yakınlaşacağı birlikler olmak zorunda. Aksi halde kimsenin kimseye faydası olmaz. Yani okul aileyi suçlarsa, aile sadece okulu suçlarsa, çocuk da kenardan kıs kıs gülerse,
1: evet,
2: hiçbir yere varamayız diye düşünüyorum.
1: Peki.
2: Samimiyet.
1: Hocam son bir cümle alayım size.
0: Son şunu söyleyeyim Ahmet Bey. Çok şey söyledik. Eğitimcilerin, öğretmenlerin hatası yok mu? Tabii ki var. Beşer, şaşar. Hep
2: olmaz
0: bunu söylüyoruz.
2: Olmaz mı? Tabii ki.
0: Eğitimciler de pedagojik aksaklıklar yaşayabilir. Krizleri çözemeyebilir öğretmenlerimiz. Bazen yanlış davranabilirler.
1: Evet.
0: Velilerimizin, ebeveynlerin şunu unutmaması gerekiyor. Ortak paydamız, en başta söylediğim şey çocuklarımız. Eğer çözüm bulmak için, çocuğun yüksek menfaati için bir çabaya girersek çözülemeyecek.

0: Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çünkü her şey yavrularımız için,
1: kesinlikle,
0: çocuklarımız için.
1: Evet.
2: Peki Cem Hocam, Hayal Hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan.
1: Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Sağ olun.
2: Sayın seyirciler, Başarının Anahtarı'nın sonuna geldik. Eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer ve eğitimci doktor Cem Bıçakçı bizlerle birlikteydik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Info Yatırım seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 4 Mayıs Pazartesi saat 07. Ben Sema Ertekin. Altın ons 4600 dolar bandında. Petrol 113 doları gördü ve piyasa şu anda tek bir şeyi fiyatlamıyor. Aynı anda iki zıt gerçeği taşıyor. Bir tarafta Hürmüz'de gerilim, enerji arzı ve savaş riski. Diğer tarafta Amerika'nın özgürlük projesiyle kontrollü akışı yeniden açma hamlesi. Ve tam bu noktada fiyatlama kırılıyor. Petrol 113 dolarda çünkü risk hala masada. Altın 4600 dolar bandında çünkü piyasa henüz tam kriz moduna da geçmedi. Ama asıl kritik olan şu, Çin Amerikan yaptırımlarını tanımıyor. Amerika Hürmüz'de fiilen kontrol kuruyor. Rusya yükselen petrol fiyatlarından gelir yazıyor. Yani dünya artık tek merkezden yönetilen bir piyasa değil. Bir tarafta dolar sistemi, diğer tarafta alternatif ticaret ve enerji akışı. Bu ayrışma derinleştikçe piyasalar altınla korkuyor. Petrolle riski, tahvillerle belirsizliği aynı anda fiyatlıyor. Ve bugünün resmi, risk var ama kontrol altında. Gerilim var ama yönetiliyor. Piyasa ise denge arıyor. İşte bu yüzden bugün fiyatlardan çok dengeyi okumak gerekiyor. Bugün de seans öncesinde ekranınızda sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi, haber akışlarının stratejik sonuçlarıyla ihtimalleri de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

4 Mayıs Pazartesi gündemine hızlıca bakalım birlikte. Kabine bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kritik bir ajandayla toplanıyor. Toplantıda Orta Doğu'da savaşa dair son gelişmeler masada olacak ve ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek. Devam edelim gözler. Enflasyon verisinde olacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu bugün yılın 4. enflasyon rakamını kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak rakamların hem iç piyasalarda fiyatlamalar hem de ekonomi politikalarının yönü açısından belirleyici olması bekleniyor. Mart ayında yıllık enflasyon %30.87, aylık enflasyon ise %1.94 olarak açıklanmıştı. Devam edelim. İran'ın teklifi kabul edilemez dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. İran'ın savaşı kalıcı olarak sona erdirmeyi amaçlayan 14 maddelik yeni bir çözüm planını Pakistan arabuluculuğuyla Amerika'ya sunmasının ardından İsrail basınına konuşan Amerikan Başkanı Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu taslağı incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Trump öncesinde de İran'ın son 47 yıldır dünyaya ve insanlığa yaşattıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini de öne sürmüştü. OPEC Plus'tan da üretim artış kararı var. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve müttefiklerinden oluşan OPEC Plus grubu üyesi 7 ülke Haziran ayında petrol üretimini günlük 188 bin varil arttırma kararı aldı. Bu artış Mayıs ayında yapılan 206 bin varillik yükselişin altında kaldı. Kararla küresel petrol piyasasının dengelenmesi ve istikrarında korunması hedefleniyor. Gündeme baktık. Şimdi verilere bakacağız.

0: Rakamlar bize ne söylüyor? Tablolarda hangi ipuçları var piyasalardaki fiyatlamalara ilişkin? Petrolle başlayalım. Brent petrol 113 doların üzerinde %1'e yakında geri çekilme hareketi var. Devam edelim. Altın onsla 4611 dolardan işlem görüyor. Altın ons bir miktar aşağı yönlü hareket ediyor. Gümüş tarafında son durum ne? 75,6 dolardan geçiyor. Yukarı yönlü hareketi var %0,4 oranında. Devam edelim. Kıymetli metaller tablosunda altın geri çekilirken gümüş yukarı yönlü hareket ediyor. %1'e yakın yükseliş var platin tarafında. 2008 dolardan geçiyor ve paladyumda yarım puanın üzerinde yukarı yönlü hareket var. 1533 dolardan işlem görüyor. Devam edelim. Piyasalardaki son duruma bakalım. Son işlem gününde perşembe günü Borsa İstanbul 14.442 puandan kapattı günü. %1'e yakında yükseliş kaydetti. Dolar 45.19 seviyesinde. Euro 53'ten geçiyor. Euro dolar paritesi bir miktar yukarı yönlü 1.17 seviyesinde. Dolar endeksi biraz geri çekildi. 97.92'den geçiyor ve sepet kurda 49.14 seviyesinde. Küresel piyasalara bakacağız. Asya, Avrupa ve Amerika'daki son durumu ekrana getireceğiz. Asya ile başlayacağız. Mehmet Seyrek de Çin'de bizi bekliyor. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Semer.
0: Teşekkürler. Bugün Çin tarafı kapalı. Çarşamba gününe kadar da kapalı olacak Çin Şangay. Hızlıca diğerlerine bakalım. Hindistan'da yukarı yönlü hareket var. Güney Kore %4,6 oranında yükseldi. Hong Kong'da da %2'ye yakın yükseliş var. Yeşil bir tablo var bugün Asya piyasalarında. Son durum ne? Gelen açıklamalarla Asya piyasaları neyi fiyatladı, nasıl fiyatladı bugün, söz sende.
1: Sema Ertekin, Çin ana kesiminde borsalar kapalı. Hong Kong'daki Hang Seng Endeksi bugün işlem gördü ve Güney Kore'deki Kospi Endeksi ile birlikte bugün piyasaları adeta sırtladılar. Genel olarak yukarı yönlü güçlü bir hareket izliyoruz ve teknoloji, çip hisseleri bu alanda piyasayı sırtlamış görünüyor. Avustralya tarafında negatif bir tablo var. Hindistan'da yatay seyri izledik. Şöyle bölgesel gelişmelere baktığımızda Güney Kore hisse senetleri Nisan ayındaki güçlü kazançlarını Mayıs ayında haftanın ilk iş gününde de sürdürmeye niyetli olarak başladı. Bu artış yatırımcıların Amerikan ve İran arasındaki gerilimi, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki son hamlesini değerlendirmesiyle eş zamanlı gerçekleşti. Ve Kospi Endeksi bugün %4'ün üzerinde bir sıçrama kaydetti. Çin cephesine baktığımızda 1 Mayıs itibarıyla tüm Afrika devletlerine pazarını sıfır gümrük vergisiyle açtı. Diğer yandan Amerikan yaptırımları da gündemde. Çin Ticaret Bakanlığı Amerika'nın İran'la petrol ticareti yaptıkları iddiasıyla

0: kişilerinin ve ulusal çıkarlarının korunması amacıyla tek taraflı yaptırımlara karşı Çin'in de hukuki süreci başlattığı yönünde bir duyuru yapıldı ve bu adımın Çin'in uluslararası yükümlülüklerini, yabancı işletmelerin haklarını etkilemeyeceğini, bakanlığın durumu yakından izlemeye devam edeceğini belirttiler. Ve kısacası Amerika'nın İran petrolüyle ilgili yaptırımlarına Çin tarafı tanımıyoruz yönünde bir duruş sergiledi. Mayıs ayında piyasalar haftanın ilk iş gününde yukarı yönlü isteğini ortaya koyuyor. Çin tarafındaysa bu ay özellikle Amerika ile yapılacak ticaret görüşmelerinde çok kritik bir dönemece sahip. Semahir Tekin.
1: Yayına katkıların çok kıymetli, çok teşekkürler. Mehmet, sana da kolaylıklar. Keyifli, kazançlı bir hafta olsun.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Küresel piyasalara bakmaya, tablolarda neler göreceğiz? Amerika'da istihdam verisi var bu hafta. Oldukça önemli. Fed faiz kararını geçen hafta açıkladı ama bir sonraki kararla ilgili önemli bir veri olacak. Amerika'daki istihdam verisi. Dow Jones geri çekildi. Nasdaq yukarı yönlü hareket etti. 27.814 puandan geçti. S&P 500'de de kazanç var. 7.240 puandan işlem gördü. Avrupa borsalarına bakalım. Bu hafta Avrupa içinde bilançolar haftası. Büyük şirketlerin bilançolarını takip ediyor olacağız. Londra geri çekildi %0.14 oranında. Frankfurt'ta %1.5'a yakın yukarı yönlü hareket var. Paris'te yarım puanın üzerinde kazanç var. Ve Madrid'de de yine %1'e yakın yukarı yönlü hareket var. Seans öncesi devam ediyor. İran'dan gelen 14 maddelik bir teklif vardı. Masada Trump da Tahran'ın bu teklifini reddetti. Kabul edilemez bir teklif dedi. Hürmüz Boğazı artık klasik anlamda sadece bir enerji koridoru değil. Çünkü bu gelen İran'dan gelen 14 maddelik plan şunu söylüyor aslında. Bu hattın doğası değişiyor. Artık mesele petrolün nereden çıktığı değil, kimin gemisinin geçebildiği. Bu piyasa için oldukça kritik bir kırılma. Çünkü bu noktadan sonra petrol fiyatı sadece arzla değil, siyasi erişim riskiyle de belirleniyor. Bu da bize 3 sonuç getiriyor. Birincisi enerji fiyatlarında oynaklık değil, kalıcı risk birimi oluşabilir. İkincisi enflasyon artık sadece ekonomik veriyle değil, jeopolitik gelişmelere bağlı bir değişken haline geliyor. Üçüncüsü de merkez bankaları için en zor senaryo devrede oluyor. Büyüme zayıf, enerji fiyatları da yüksek. Yani tablo net, Hürmüz'deki her düzenleme küresel fiyatlamada yeni bir stres testi anlamına geliyor. Özgürlük projesini devreye alıyor Trump. Hürmüz'de kritik bir hamle olarak adlandırılabilir bu durum. Trump'ın açıkladığı bu özgürlük projesi Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi aslında yeni bir faza taşıyor. Bu adım yüzeyde insani koridor gibi görünse de piyasa açısından çok daha stratejik bir anlam ifade ediyor. Çünkü bu girişim Amerika'nın enerji ticaretinin kalbine doğrudan operasyonel olarak girdiğini de gösteriyor. Önemli mesajları var tabii. Aslında bunun satır aralarında gördüğümüz Amerika artık sadece diplomasiyle değil sahada aktif müdahaleyle enerji akışını yönetiyor. Tarafsız gemiler vurgusu var Trump'ın açıklamasında. Küresel ticaretin tamamen kilitlenmesini engellemeye yönelik bir denge hamlesi olarak da göstermeye çalışıyor. Ve bu sürece müdahale edilirse askeri tansiyonda yeniden yükselebilir. Bu da masada. Piyasa açısından da tabii net bir okuma var. Bu tür adımlar kısa vadede petrol fiyatlarını aşağı yönlü hareket ettirebilir. Çünkü arz açılabilir algısı yaratır ama orta vadede risk primini düşürmeyecek. Çünkü askeri temas ihtimalini de arttıran bir aksiyon. Özetle kontrollü gerilim yönetimi var diyebiliriz. Bu durumda arz açılır mı, risk artar mı? İşte onu takip edeceğiz. Trump'tan gelen yeterince bedel ödemediler ifadesi de oldukça önemli. İran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 14 maddelik planın diplomatik bir zemin üzerinden değil de doğrudan güç ve yaptırım dili üzerinden değerlendirildiğini ortaya koyuyor.

0: Aslında Trump'ın bu açıklaması henüz detaylı incelemediğini belirtmişti daha önce ve son 47 yıldaki eylemleri nedeniyle bu çerçevenin kabul edilemez olduğunu ifade etmişti Donald Trump. Aynı zamanda askeri seçenek ihtimalini açık bırakması da tansiyonun sadece ekonomik değil jeopolitik risk katmanında da yükseldiğini gösteriyor. Küresel risk iştahı tabii bu durumda baskı altında kalacak. Sadece enerji değil, hisse senedi piyasalarında da riskten kaçış eğilimi güçlenebilir. Özellikle de teknoloji ve büyüme hisseleri bu ortamda biraz daha hassas hale gelebilir. Piyasa şu an bir planı değil, aslında o planın reddedilme durumunu fiyatlıyor. Şimdi Amerikan Başkanı Hürmüz'de mahsur kalan gemileri de kurtarmak için bu sabah operasyon düzenleyeceklerini duyurdu. İran'ın karşılık vermesi durumunda da çatışmaların tekrar başlayacağı mesajını verdi. Detaylandıralım.
1: İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti. Haftalar süren ablukanın ardından Hürmüz'e operasyon başlatacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Hürmüz'deki gemiler için Özgürlük Projesi adlı operasyonun başlayacağını açıkladı. Gemilerin savaşla ilgisinin olmadığını, bu gemilerin farklı su yolları üzerinden tahliye edileceklerini söyledi. Orta Doğu anlaşmazlığına taraf olmayan ülkeler Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin serbest bırakılması için Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istedi. Bu durumun kendileriyle hiçbir ilgisi yok. Onlar sadece tarafsız ve masum gözlemciler. İran'ın, Orta Doğu'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iyiliği için bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı su yollarından güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve rahatlıkla devam edebileceklerini bildirdik. Tekrar ediyorum. Bunlar Orta Doğu'da şu anda yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın farklı bölgelerinden gelen gemilerdir. Temsilcilerime gemilerini ve mürettebatlarını boğazdan güvenli bir şekilde çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı onlara bildirmelerini söyledim. Trump, sular durulana kadar gemilerin tekrar bölgeye gitmeyeceğini duyurdu. İran'ın operasyona müdahale etmesi durumunda çatışmaların başlayacağını belirtti. Hepsi bölge seyri sefer ve diğer her şey için güvenli hale gelene kadar geri dönmeyeceklerini belirttiler. Özgürlük Projesi adlı bu süreç Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak. Temsilcilerimin İran'la çok olumlu görüşmeler yürüttüğünün ve bu görüşmelerin herkes için çok olumlu bir şeye yol açabileceğinin tamamen farkındayım. Gemi hareketi hiçbir yanlış yapmamış olan insanları, şirketleri ve ülkeleri serbest bırakmaktan başka bir amaç taşımıyor. Onlar sadece koşulların kurbanı. Bu Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri ve özellikle de İran adına insani bir girişimdir. Bu gemilerin birçoğunda yiyecek ve çok sayıda mürettebatın sağlıklı ve hijyenik bir şekilde gemide kalabilmesi için gerekli olan her şey tükenmek üzere. Eğer bu insani sürece herhangi bir şekilde müdahale edilirse bu müdahale maalesef güç kullanılarak ele alınmak zorunda kalacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
0: Hürmüz'de kontrollü müdahale, peki arz açılır mı, risk artar mı? İşte bu soru oldukça önemli. Piyasaların kaçırmaması gereken çok kritik bir ayrım var burada. Amerika'nın hamlesi aslında bir barış adımı değil. Şu an kontrollü bir adım. Çünkü Hürmüz Boğazı sadece bir geçiş noktası değil, küresel enerjinin de o akışında kalbi. Trump'ın açıkladığı bu projeyle, Amerika şunu söylüyor, o özgürlük projesiyle enerji akışı tamamen durmayacak ama kontrol bende olacak diyor Trump. Bu da piyasalar için farklı fiyatlamalar yaratıyor. Kısa vadede rahatlama, çünkü gemiler çıkarsa arz tarafı bir miktar nefes alacak ama orta vadede risk artışı ihtimali de var. Çünkü askeri temas ihtimali de yükseliyor. Diğer yandan arz açılıyor diye fiyatlar da geri çekilebilir. Ama gerilimin tırmanma riski de var. Bu yüzden de gelişme aslında, bu açıklama tek yönlü değil, çift yönlü bir fiyatlama başlatabilir. Şimdi OPEC Plus'tan da önemli bir açıklama var. Önemli bir karar var. 188 bin varillik bir üretim artışından bahsediyor OPEC Plus. piyasa açısından ilk bakışta bir miktar nefes alma, gevşeme gibi görünse de tablo çok daha dengeli görünüyor.

0: Çünkü burada mesele üretimi artırmak değil, piyasayı yönetmek olarak öne çıkıyor. Jeopolitik risklerin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde de OPEC Plus agresif bir arz açılımına gitmiyor. Tam tersine bir yandan sınırlı artışla piyasaya mesaj veriyor, diğer yandan da karar geri alınabilir diyerek de esnekliğini koruyor. Bu da bize şunu söylüyor, petrol piyasasında yön artık sadece arz talep değil, stratejik koordinasyon ve jeopolitik risk fiyatlaması. Bu ortamda OPEC Plus'ın yaptığı şey de net fiyatı serbest bırakmak değil, kontrollü bir bant içinde tutmak. Şimdi petrol fiyatlarının artışı Rusya'ya yarıyor. Rusya gelir yazıyor petrol fiyatlarının artışından. Savaş ekonomisi içinde Rusya açısından doğrudan bir bütçe rahatlamasına dönüşmüş durumda petrol fiyatları. Açıklanan verilere göre Rus bütçesi enerji fiyatlarındaki artış sayesinde yaklaşık 200 milyar ruble, yani 2,7 milyar dolar ek gelir elde etti. Bu yaptırımların gelir kanalını daraltma hedefiyle çelişen kritik bir piyasa gerçeğine de işaret ediyor. Fiyat yükseldikçe hacim kısıtlı kalsa bile gelir artabiliyor. Burada önemli bir dinamik de var. Rusya için yaptırımlar petrol ihracatını tamamen kesmekten ziyade iskontolu ama yüksek fiyatlı satış rejimi yaratmış durumda. Şimdi tüm dünya Hürmüz krizinin önüne geçmeye çalışırken Rusya büyük kar elde ediyor dedik. Rus bütçesinin petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde ilave milyar dolarlık bir gelir elde ettiğini söyledik. Şimdi bu tabloyu biraz daha netleştirelim.
1: ABD-İran savaşında Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, ABD'nin tam abluka uygulaması dünya genelinde petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu durum birçok ülkeyi olumsuz etkilerken Rusya için durum çok farklı oldu. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov devlet televizyonunda yaptığı açıklamada beklentilere sahip olduklarını belirtti. Bakan, Rus bütçesinin petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde ilave yaklaşık 2,7 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rus televizyonuna yaptığı değerlendirmede Ukrayna'nın küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Rus enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini dile getirdi. Dünyanın enerji krizi yaşadığını vurgulayan Peskov, eğer bizim petrolümüz küresel piyasada daha fazla azalırsa şimdi varil başına 120 dolara ulaşan fiyatlar daha da artacaktır ifadesini kullandı.
0: Yeni hafta için piyasalar tek bir hikayeye yazmıyor. 5 önemli başlığı takip ediyor olacağız bu hafta piyasalarda. Petrol fiyatlarını ve tabii Orta Doğu'daki riski. Amerikan istihdam verileri oldukça önemli. FED kararını karşıladık ama bir sonraki FED kararı için oldukça önemli olacak istihdam verileri. Tabii üçüncü başlık var. O da İngiltere'de yerel seçimler olacak bu hafta. İşçi Partisi lideri mevcut Başbakan Starmer'ın partisinin ağır bir yenilgiye uğrayacağı yönünde anket sonuçları var. Tabii bu da Avrupa için, İngiltere başta, Avrupa için varlıkların kırılması anlamına gelir. İngiltere Başbakanı'nın alacağı ağır bir yenilgi. Avrupa bilanço sezonu var bu hafta. Önemli şirketler bilançolarını açıklayacak. Takipte olacağız ve tabii Avustralya'nın faiz kararı da önemli olacak bu hafta ve Türkiye'den de bugün 4 Mayıs'ta Nisan ayı enflasyon verisini karşılıyor olacağız. İşte tüm bu maddeler piyasaların fiyatlamaları için oldukça önemli olacak. Tek bir veri değil, aynı anda 5 ayrı baskıyı taşıyor olacak piyasalar. Peki City'den de temkinli olun çağrısı var ve altında da 5000 dolar öngörüsü var. City'nin biraz daha detaylandıralım City'nin bu açıklamasını. Altın piyasasında artık hikaye basit değil. Bir tarafta City Group gibi kurumlar 5000 dolar gibi oldukça yüksek hedefleri konuşuyor. Diğer tarafta da aynı kurumlar yatırımcıyı temkinli olun diye uyarıyor. Bu çelişki aslında piyasanın kendisini anlatıyor diyebiliriz. Altın artık sadece enflasyon veya faiz beklentisiyle hareket etmiyor. Jeopolitik risk, enerji şoku ve Merkez Bankası davranışı aynı anda fiyatlanıyor. Bu yüzden de yeni zirveler için tek bir şart

0: var. Risklerin daha da artması. Eğer riskler derinleşmezse piyasa bu seviyelerde konsolidasyon dönemine de girebilir. Orta vadede tablo aynı netlikte değil tabii. Banka yatırımcılara daha temkinli bir çerçeve öneriyor. Bu da kritik bir nokta. Altındaki yükseliş artık tek başına faiz beklentisiyle değil, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin kalıcılığıyla besleniyor. Şimdi altından bahsetmişken değerli bir konuğum var. Zafer Ergezen, emtia piyasaları uzmanı, altını ve diğer emtiaları konuşacağız. Günaydın, seans öncesine hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Citigroup'tan 5000 dolar senaryosu var altın ons için. Tabii temkinli olun tırnak içinde vurgusu da var. Önce bu öngörüyü ve uyarıyı değerlendirmenizi isterim.
1: Yani açıkçası zaten bir süreden beri altın tarafında bir baskı vardı. Yani bu sene başında yaşadığımız gelişmeler zaten altın tarafındaki o yükseliş eğiliminin birazcık bir miktar törpülenmesini, bir miktar satış baskısını getiriyordu, gerektiriyordu. O da gerçekleşiyor. Tabii savaşla birlikte senaryolar daha da fazla değişti. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Enflasyon daha uzun süre yüksek kalacak. Bu da faizlerin daha yüksek kalması demek. Ekonomik büyümede yavaşlama olması anlamına geliyor. Bu veya beklenildiğinden daha yavaş toparlanması anlamına geliyor. Bütün bunlar baktığımız zaman dolar endeksinin daha güçlü olması demek. Dolar endeksinin güçlü olması da genel olarak kıymetli metaller tarafında bir miktar satış baskısı demek. Savaş nedeniyle de nakit ihtiyacı ve likiditeye yönelme bu anlamda da ons altın tarafında baskı oluşturmuştu. Bu baktığımız bu tablo içerisinde bir miktar satıcılı seyir devam ediyor. Devam edecek gibi de. Hep söylüyorum, önceki yayınlarda da söylemiştim. Savaş bittiği zaman da 5000-5200 dolar seviyesine gitme ihtimalimiz yüksek. Ama ben bu sene içerisinde 5200 dolar seviyesinin yukarı geçilmesini açıkçası çok fazla beklemiyorum. Bu beklentilerimizi de aslında Citibank rapor olarak yansıtmış durumda. Bu yüzden de ben paralel düşündüğümüzü görüyorum, anlıyorum. Genel anlamda bir süre yatay piyasa göreceğiz gibi gözüküyor. Savaşla birlikte, ki özellikle savaş yeniden şiddetlenirse veya çatışmalar yeniden başlarsa, ateşkes sonlanırsa yeniden daha düşük seviyelerin görülmesi de mümkün bu anlamda. 4550 seviyesi önemli. Bu seviyeden destek aldı zaten o saatin. Ama savaş bitse bile o güçlü yukarı bir eğilim görme ihtimalimizin ben hala düşük olduğunu söyleyebilirim. En azından öyle düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi de, en başta söyledim, enflasyon beklenildiğinden yüksek devam edecek. Faizler bir süre daha yüksek kalacak. Bu da ekonomik büyümede yavaşlama ve dolar endeksinin beklenildiğinden daha güçlü olması demek. Bu da maalesef kıymetli metaller üzerinde bir miktar baskı oluşturacak. O geçen sene gördüğümüz çok güçlü performansı görme ihtimalimiz oldukça düşük.
0: Yüksek seviyelerde bir altın fiyatlaması güvenli liman mı hala, yoksa volatil spekülatif bir varlığa mı dönüşüyor?
1: Yani altın tabii ki güvenli liman. Böyle bir olayla değişebilecek bir durum değil. Şöyle söyleyebilirim. Altın her zaman güvenli limandı. Her zaman bir değer enstrümanıydı. Bu sadece 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl değil, binlerce yıldan beri devam eden bir değer enstrümanı. O yüzden zaten altın çok değerli ve güvenli liman olarak kabul ediliyor. Bütün bundan ötesinde ama tabii zaman zaman yaşananlar spekülatif tarafa doğru eğilimin olduğunu gösteriyor. Yani daha doğrusu spekülatif olarak algılanmasını yol açıyor. Çok güçlü bir performans vardı geçtiğimiz sene içerisinde. O güçlü performans tabii özellikle uygulanan ekonomik ve siyasi politikalar bu kadar sert dalgalanmalara yol açmıştı. Şimdi onun bir miktar en azından dinlenmesini, dengelenmesini görüyoruz diyebiliriz. Altın zaten böyle bir enstrüman. Zaman zaman piyasada risklerin çok arttığı, beklenmedik olayların olduğu dönemler içerisinde altın tarafında böyle yükseliş eğilimlerini görmüştük. Gene öyle bir dönemin içerisindeydik geçtiğimiz sene. O döngü bir miktar kırıldı gibi gözükmekte. O yüzden ben hala bir değer enstrümanı ve güvenli liman güvenli liman olarak kabul ediyorum. Ama tabii zaman zaman döngüler oluyor. O döngülerin olduğu bir dönemin sonuna gelmiş olabiliriz.
0: Merkez bankalarının altın alımları fiyatları ne kadar...

0: daha bu bantta devam ettirir. Ne dersiniz?
1: Yani baktığımız zaman Merkez Bankası alımları devam ediyor hala. Tabii savaşla birlikte bu döngü miktar bozuldu. Onu da söylememiz mümkün. Alımlar bir miktar azaldı. Hatta altın rezervlerinden satışlar da oldu böyle bir dönem içerisinde. Ama gelecekte baktığımız zaman yani savaş sonrası döneme bakarsak eğer veya öngörürsek neler olacağını, orada Merkez Bankası'nın alımlarının ben devam edeceğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nın rezervleri içerisinde altın payı artıyor. Artmaya da devam edecektir diye düşünüyorum. Neden peki? Çünkü özellikle ABD'nin kredi notunun indirilmesi, ABD'nin uygulamış olduğu politikalar, artan borç yükü, bütün bunlar alternatiflerin rezervler içerisinde daha fazla yer almasına yol açıyor. Bu politikalarda bir değişim olmadı, bu görüntüde bir değişim olmadığı sürece rezervlerdeki altın payı devam edecektir, artarak devam edecektir. Bu da şu demek ki merkez bankalarının altın alımları da devam edecektir. Ben savaş sonrasında yeniden bu alımların devam edeceğini, belki bazı aylar azalabilir, bazı aylar artabilir ama genel tablo içerisinde yukarı yönlü bir eğilim olmanın devam etmesini bekliyorum.
0: Geçen hafta Fed'in faiz kararını karşıladık. Fed sabit ama bölünmüş durumda içeride. Bu altın açısından ilerleyen Fed kararları için bize bir mesaj veriyor mu?
1: Yani tabii şu mesajı veriyor. Bir miktar daha faizler yüksek kalacak. Orası anlaşıldı ama diğer taraftan da faiz indirimlerinin isteğinin de olduğunu görüyoruz. Ama bu enflasyon ortamı içerisinde, yani fiyatların yükseldiği bir ortam içerisinde faiz indirimine hemen gidilmesi çok kolay değil. O yüzden faiz indirimleri bir miktar daha uzayacak. Yani baktığımız zaman Powell'ın açıklamalarına da ki Powell orada bir miktar daha açıklaması sonrası belirsizliği arttırmış durumda açıkçası. O belirsizlik bir süre daha bana sorarsanız faizlerin yüksek kalmasına neden olacak. Orada baktığımız zaman dolar endeksi de 98 seviyesinin altına çok fazla kolay kolay gelmiyor diyebiliriz. Böyle bir tablo içerisinde de ben açıkçası çok fazla değişiklik beklemem. Biraz önceki konuştuğumuz altın tarafında o satış eğilimindeki savaş bitse yukarı sıçrama olacaktır. Ama yukarı sıçramanın yeni zirve getirmeyeceğini söyleyebilirim. En azından ben öyle düşünüyorum. Bu da bir süre daha ons altın tarafında satış baskısının devam edeceğini göstermekte. Böyle bir dönemde sanki alternatif getirilerin daha yüksek olacağı bir dönem bizi bekliyor gibi altın, kıymetli metaller bir miktar baskı altında kalacak. Tabii bu yükselmeyecek değil ama önceki senelerdeki gördüğümüz güçlü performansı artık görmeyeceğiz diyebilirim.
0: Altın için kritik seviye uyarılarınız hangi bant?
1: Baktığımız zaman 4550 bir destek olmuş durumda ki orada 4650'yi ben çok daha fazla önemsiyorum. O seviyenin altındayız. 4650 seviyesini bir referans olarak kabul edebiliriz. Yükselişlere baktığımız zaman yükselişlerde ise 4850 seviyesi bir direnç haline gelmiş durumda. Bu ikisinin arasına, yani aşağıda 4550 yukarıda 4850 arasına sıkışmış bir piyasa var gibi gözükmekte ilk etap içerisinde. Ben bu eğilimin bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Tabii savaş ortamındayız, her an her şey değişebiliyor. Ama genel görüntü bu iki piyasanın, iki rakamın arasında sıkışmış bir piyasa. Yani ne olabilir? Eğer çok sert veya beklenmedik gelişmeler olursa aşağıda 4370 seviyesine doğru yeniden geri çekimler olduğunu görebiliriz diye düşünüyorum. O seviyenin altında kapanışlar gelir mi? Şimdilik o seviyenin altında kapanışlar olmasını beklemiyorum. Geçen sefer bir savaş esnasında 5000 dolardan hızlı bir şekilde 4100'lere geçerken burada merkez bankalarından rezerv satışları vardı. Çok yüklü satışlar geliyordu. Artık öyle bir yüklü satışın gelmesini açıkçası çok fazla beklemiyorum. Ondan dolayı da burada atış kesim bozulması, savaşın yeniden başlamasıyla çok daha sert geri çekimler olmasını beklemem. Şöyle söyleyebilirim, kısa, orta, uzun vade en iyi alım yeri ise 4000 dolar seviyesi gibi gözükmekte baktığımız zaman. Yükselişlerde dediğim gibi 4850 önemli. Onun üstünde 5000-5200 bandı var. 5000-5200 bandını savaş bitirirse bu seviyelere doğru bir yükseliş görebiliriz ama onun üzerinde bir kapanışta çok fazla beklemiyorum. Kısa vadede baktığımız zaman 4550-4850 bandı devam edecek gibi görüyoruz.

0: geçmekte bir süre daha. 4650 ise referans seviyesi. Bu ne demek? 4650 üzerinde daha güçlü bir altın görürse, altında ise satış baskısının devam ettiği satallı bir piyasa daha olası gözükmekte.
1: Petrol tarafıyla devam edelim. Şimdi her iki taraftan açıklamalar var. 14 maddelik bir plan var. Amerika tarafından reddi var. Trump'tan sert açıklama var. Yeterince bedel ödemedi dedi İran için. Sonrasında bir özgürlük projesinden bahsetti. Petrol fiyatları açısından son gelen haber akışları daha yukarı yönlü petrolü yükseltir mi? Ne dersiniz?
0: Zaman şöyle söyleyeyim izleyiciler, savaşın devam ettiği her gün petrol fiyatının üzerine bir miktar daha baskı geliyor. Yani daha yukarıya doğru ittiriyor savaşın devam ettiği her gün. Bu ne demek? Savaş devam ettiği sürece petrol fiyatları da yukarı yönlü gitmeye devam edecek. Yukarı yönlü riskler devam edecek gibi gözükmekte. Geldiğimiz son nokta içerisinde yeniden güçlü bir eğilim görüyoruz ki artık yavaş yavaş bu seviyelerin üzerindeki kapanışlar, Brent petrolün bu seviyelerin üzerinde kalması yavaş yavaş resesyon endişelerini de daha fazla gündeme getirecektir. Bunu net olarak söyleyebilirim. Çok fazla konuşulmadı daha geçen haftanın yükselişi. Bu hafta bu endişeler bir miktar daha ortaya çıkmaya başlayacaktır. O yüzden petrol fiyatlarındaki bu eğilim, eğer bir anlaşma sağlanamazsa, ki henüz bir anlaşma sağlanacak gibi gözükmüyor, yukarı yönlü bence devam edecek. Tabii burada iyimser açıklamalarla birlikte geri çekildiğini görüyoruz ki burada anlaşma, yani bir ateşkes olmasına rağmen fiyatların zirvelere doğru gitmeye başladığını görüyoruz. Bu ciddi bir risk ve uyarı işareti aslında tüm piyasalar için. Burada çatışmalar yeniden başlarsa o hep konuştuğumuz 120 dolar bandına çok rahat gideceğiz. Hatta üzerine de geçeceğiz gibi gözükmekte. O zaman burada 150 dolar bandının üzerindeki hareketlerin görülebilme ihtimali her geçen gün artıyor. 120 dolar çok kritik bir seviye. 120 doları üzerindeki kapanışlar maalesef piyasadaki risk algısının da çok bozulmasına yol açar. Zarar keslerin de çalışmasına yol açar. Hareketlerin boyu artabilir. O yüzden temkinli olunması gereken bir piyasa. Çok fazla risk alınmaması gereken bir piyasa diyebiliriz. O yüzden baktığımız zaman işler çok iyi gözükmüyor açıkçası petrol tarafında. Umarım burada en azından bir kalıcı anlaşmaya varılabilir. En azından ateşkes uzatılabilir. Yoksa gerilim her geçen gün artıyor. Ateşkes devam etse bile bu gerilimin arttığını görüyoruz. Gene söylüyorum, savaşın devam ettiği her gün petrol fiyatlarını yukarıya doğru itiriyor. Her gün yukarı doğru bir marş koyuyor.
1: Trump'ın korsan gibiyiz ifadesi de oldukça dikkat çekici ve önemli. Bu Hürmüz Boğazı için artık bir serbest ticaret alanı değil de kontrol edilen bir operasyon sahası gibi görünüyor. Ne dersiniz? Oradaki enerji akışının fiili olarak kontrol altında olması, petrolün 100 dolardaki fiyatlamasını yeni normal hale getirebilir mi?
0: Yani tabii ki getirebilir. Çünkü yani dediğim gibi oradaki akışın yeterli olmaması maalesef petrol fiyatlarının bu seviyelere yükselmesine yol açtı. Bu seviyede de kalmasına da yol açar. Yani çok dünya ticaretinin %20'sini gerçekleştiren bir bölge. Her ne kadar bunun bir kısmı telafi edilse bile hala burada çok ciddi bir rakam bekliyor. Dünya piyasasından kaybolmuş durumda. Tabii bu ciddi piyasalar için de ciddi bir risk. Sadece piyasalar için değil, aynı zamanda üretim için de ciddi bir risk. Küresel ticaretin maliyeti artıyor, küresel üretimin maliyeti artıyor. Maalesef burada sadece petrol veya doğalgazı konuşmuyoruz. Yani bunların türevlerini de konuşuyoruz. İşte gübresinden olsun, helyumundan olsun, plastiğinden olsun, alüminyuma olsun birçok ürünü etkiliyor. Sadece bu ürünler değil, dolaylı olarak tarım emtialarındaki maliyetlerin artmasına, fiyatların yukarı gitmesine dahi yol açıyor. O yüzden de ben hep söylüyorum, en başından beri söyledim. Bu savaş küresel ticaret ve küresel üretimin maliyetini arttırıyor. Her geçen gün bu maliyette maalesef ülkelerin üzerine yük olarak biniyor. Hiç savaşla alakası olmayan dünyanın diğer ucundaki bir ülke bile, işte örneğin Şili veya Arjantin bile aynı yük ile karşı karşıya kalıyor. Maalesef bu bir süre daha devam edecek gibi gözükmekte. Boğaz kapalı kaldığı sürece, ki açılsa bile eski normale dönmemiz çok kolay olmayacak. Çünkü enerji sahalarının üretim tarafında hala arzda sıkıntıları var. Bu üretim sahaları ne zaman üretime başlayacak önemli. Ama kapalı olduğu sürece de bir anlaşma olmadığı sürece de bu baskı devam edecek. Sadece bölge ülkeleri için değil, sadece petrol veya doğalgaz için değil, tüm küresel ticaret ve üretim için ve dünyadaki tüm ülkeler için maalesef.
1: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda bir açıklaması var. 49 İran gemisi farklı rotalara yönlendirildi diye. Piyasanın artık potansiyel risk değil de aktif operasyonel riski fiyatladığını gösterir mi? Bu ne dersiniz? Ayrıca bu artan rota değişimleri, o enerji fiyatlarındaki taban fiyatı daha da yüksek seviyelere taşır mı?
0: Peki taşıyor. Yani buradaki her müdahale, dediğim gibi her geçen gün bunları yukarı, petrol fiyatını yukarıya doğru itiren bir unsur. Tabii burada sadece buradaki açıklamalara göre bakmıyoruz veya yaşanan gelişmelere göre değil. Bir de olası senaryolar var. Baktığımız zaman çok ciddi bir gene Orta Doğu'ya doğru sevkiyat var. Bu sevkiyat tabii ki piyasalardaki endişeyi artıran unsurlardan bir tanesi. Burada yeniden bir çatışma çıkma riski olduğunu piyasa fiyatlıyor yavaş yavaş. Bu gerçekleşecek mi? Hep beraber görüyor olacağız. Ama şurası da bir gerçek. Burada işte petrol tankerlerinin engellenmesi veya yönlendirilmesi, başka bölgelere gitmesi hem piyasalar için bir risk unsuru hem de petrol fiyatlarının, o sizin de belirttiğiniz gibi, fiyatları yukarı doğru itiren unsurlardan bir tanesi. Tabi burada özellikle Uzak Doğu tarafındaki, Orta Doğu petrolünün büyük bir kısmı Uzak Doğu'ya gidiyordu. Uzak Doğu tarafında da üretim endişelerini, riskleri arttıran, Uzak Doğu tarafında da fiyatları yukarı doğru itiren unsurlardan bir tanesi oluyor özellikle.
1: OPEC Plus'tan da kontrollü bir hamle var. Onu da konuşmak isterim. 188 bin varillik bir üretim artışından bahsetti. Nasıl yorumladınız? Bu piyasadaki fiyatları bir dengede tutma adımı mıydı OPEC Plus'tan gelen?
0: Tabii ki piyasadaki fiyatları dengede tutmak istiyorlar. Piyasada müdahale etmek istiyorlar ki önceki ayda da yaptılar bunu. Tabii buradaki miktar ne kadar yeterli gelecek hep beraber göreceğiz. Çünkü dediğim gibi aslında Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin %20'si anlamına geliyor. Çok ciddi bir rakam. Yani bunu sadece 150 bin, 200 bin varille telafi edebilmek çok fazla mümkün değil. Ama en azından bir nefes veriyor diyebiliriz. Stratejik rezervlerden de satışlar vardı. İzleyiciler hatırlayacaktır. Ben de tekrar hatırlatmış olayım. Tabii bir taraftan OPEC tarafındaki artış, bir taraftan stratejik rezervlerdeki artış bir miktar nefeslenmesine yol açıyor. Ama bütün bunlara rağmen petrol fiyatlarının zirveye gittiğini düşünmesini istiyorum herkesin. Yani OPEC zaten arzı arttırmıştı. Üstüne stratejik rezervlerden satışlar gelmişti. Bütün bunlara rağmen yaşanan savaşın etkisi, ki hep söylüyorum her geçen gün fiyatları yukarı doğru itiriyor. Bütün bunlara rağmen petrol fiyatları zirve seviyelerine geldi geçtiğimiz hafta ve bu haftaya da alıcılı başlıyor gibi. Böyle olunca da doğal olarak piyasalardaki risk unsuru ciddi anlamda artmış durumda. En azından OPEC Plus ve rezervlerden satışlar bu riskin veya bu görüntünün bir miktar yumuşamasına yol açıyor. Fakat piyasa içerisindekiler aslında risklerin ne kadar arttığının farkında. Piyasalarda artık 120 dolarları konuşuyorsak, 120 dolarlar ciddi anlamda piyasalar için risk unsuru. 110 dolar üzerindeki bir Brent de aslında risklerin iyice arttığını ve sınıra doğru yaklaştığımızın bir göstergesi.
1: Çin tarafına da geçelim. Önemli bir durum var. Amerikan yaptırımlarını tanımıyoruz dedi Çin. Artık o yaptırımları pasif şekilde aşmıyor gibi görünüyor. Aktif olarak da tanımama politikası da inşa ediyor Çin tarafı. Ne dersiniz, o yaptırımları tanımama açıklaması emtia ticaretinde yeni bir sistem kurmaya çalıştığı anlamına mı geliyor Çin'in?
0: Zaten bunu uzun zamandan beri yapıyor. Yani bu sürpriz değil. 2020'de özellikle yaşanan pandemi kriziyle birlikte bunlara daha fazla ağırlık verdiklerini söyleyebiliriz. Hem tedarik zinciri çeşitliliği hem de ülkeleriyle karşılıklı anlaşma ve ticaretin dolar haricinde gerçekleşmesi, yuan bazlı ticaret yapılmasına yönelik hareketleri, politikaları devam ediyor bu anlamda. yaptırımları tanımamaları çok fazla sürpriz değil. Zaten bu

0: aktif olarak da uygulamıyorlardı. Bunu söyleyebilirim ki şöyle söyleyelim, Rusya şu anda dünyanın en fazla yaptırımları uygulanan ülkelerinden bir tanesi, en baştaki ülkesi ve Rusya'nın petrol ihracatı Çin'e önceki yaptırım öncesi dönemlere göre 6 kattan çok daha fazla artmış durumda. Yani çok ciddi bir rakam da var orada. Bu yüzden açıkçası ben çok fazla sürpriz diye yorumlamıyorum Çin'in açıklamalarını. Ki zaten politika olarak da burada tedarik zincirini genişletmeye çalışan, yuan bazlı ticaretin yapılmasına önem veren bir politika izliyor. Hatta burada bir miktarda belki doların alternatiflerinin bulunmasına yönelik politikalarının da olduğunu söyleyebiliriz. Tabii dünya ticaretinde bu kadar rol oynayınca ve ABD dolarının o eski gücü azalmaya başladığı düşüncesi piyasada hakim olurken, doğal olarak burada Çin'in de yuan ticaretinin artmasına yönelik politikalar izlemesi gayet normal diye düşünüyorum ki bu artarak da devam edecektir önümüzdeki dönemde, savaş olsa dahi, bitse dahi.
1: Tarım emtialarına geçelim mi, ne dersiniz? O tarım emtialarında enerji maliyeti kaynaklı ikinci bir dalga riski görüyor musunuz?
0: Yani tabii ki orada özellikle pamuk tarafında bu etkiyi görmüştük. Bu devam edecektir tüm tarım imtiyalarında. Çünkü maliyetler artıyor. Yani dolaylı ürünlere, yani türev ürünlerin maliyeti yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. O ilk şok etkisi daha yeni görünmeye başlandı diğer türev ürünlerde. Doğal olarak burada örneğin şöyle söyleyeyim, tarım emtialarında şimdi Nisan dönemini geçtik. Bu dönemlerde ekimin yapıldığı dönemler, bunun etkisini bir sonraki dönem göreceğiz. Bu dönem içerisinde maliyetler ciddi anlamda artmış durumda. Hem gübre maliyetleri, hem enerji maliyetleri, hem lojistik maliyetleri, bütün bunlar bir sonraki sezon fiyatlamalara yansıyacak. Ne kadar tabii hasat alanı ne kadar oldu bunu da görüyor olacağız. Hasat da bunu, rekolte de bunu etkileyecek fiyatlamaları, ama genel eğilimde fiyatlamaların yukarı doğru gittiğini göreceğiz. Bazı emtialarda çok daha fazla etkisi görülecek ki bunlar özellikle ikame ürünler olan veya doğrudan etkisi olan ürünler diyebiliriz. Bunların başında mısır ve pamuk geliyor. Bunlardaki yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini göreceğimizi düşünüyorum. Neden peki? Petrol fiyatları artınca polyester fiyatları artıyor. Pamuk, bu nedenle de polyester yerine pamuk talebinin üreticiler tarafında arttığını görüyoruz. Bu da fiyatlamaları yukarı doğru çekiyor. Diğer tarafta mısırın %60'dan fazlası endüstriyel alanda kullanılıyor. Özellikle biyodizel üretiminde kullanılıyor. Petrol fiyatları yükselince biyodizel fiyatlarını, bu da biyodizel talebini arttıran, dolayısıyla mısır talebini arttıran unsurlardan oluyor. Bütün bunlar mısır ve pamuk tarafında fiyatlamaları yukarı doğru çeken bir olgu. Diğer taraftan baktığımız zaman dediğim gibi üretim maliyetlerinin yukarı gitmesi tüm tarım emtialarında yukarı yönlü fiyatlamalarında görülmesine yol açıyor. Petrol fiyatları ne kadar yüksek kalırsa etkisini o kadar görürüz, ama asıl etkisini büyük ihtimalle yaz aylarında görüyor olacağız. Çünkü o zaman yavaş yavaş rekolte tahminleri gelmeye başlayacak. Maliyetler yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. O zaman daha net görürüz. O zaman asıl tarım emtiaları üzerinde net etkisini emtia bazlı görme imkanımız olacak.
1: Peki petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa küresel enflasyona etkisi nasıl olur?
0: Yani tabii petrol fiyatları bu seviyede kalırsa şöyle bakmak lazım. Ortalama fiyatlar ne olacak? Petrol fiyatları ne olacak? En son tahminlerde 80 doların üzerine gelmişti ortalama 2026 için petrol fiyatı tahminleri. Bu daha yukarıya gelecektir. 90'lar konuşuyor oluruz. Hatta belki 100 dolar seviyelerine gelecek ki daha 4 aylık bir dönemi geçirmiş durumdayız. Önümüzdeki bununla beraber bunun yaklaşık 8 aylık dönem var. 8 aylık dönemde de fiyatlar böyle giderse tabii çok ciddi bir fiyatlama olur. Bu bütün dünya için resesyon endişelerinin konuşulduğu, büyümede yavaşlamaların konuşulduğu ve çok ciddi bir enflasyon riskinin oluştuğu bir dönem olur. Savaşın ne kadar devam edeceği aslında bize bu etkiyi gösteriyor olacak. Yani enflasyon üzerindeki endişeleri gösteriyor olacak. Ama bu fiyatlarda kalan bir petrolün etkisini konuşacak olursak, bu fiyatlarda kalan petrolün etkisi ciddi anlamda tüm dünyada bir enflasyon yükselişine yol açacaktır. Burada merkez bankalarının sadece faiz indirimlerine değil,

0: veya faizleri sabit bırakmasın değil, yavaş yavaş faiz artırımları da konuşulması gündeme gelir. Bu da tüm piyasalar için risk olacaktır. Çünkü bu aynı zamanda resesyon, hatta fiyatlamalar daha da yukarı giderse daha büyük risklerin oluştuğu bir ortam olacaktır. Ama bu seviyeler, bütün sene bu seviyelerde kalacak bir petrol, tüm dünya için ciddi anlamda büyümede yavaşlama, yüksek enflasyon, yüksek faiz seviyesinde bir beklenti oluşturur. Bu da piyasalarda ciddi dalgalanmaları yol açar diye düşünüyorum. Özellikle yaz aylarına bu şekilde girilirse çok ciddi risklerle karşı karşıya kalabiliriz.
1: Peki emtia tarafında en büyük fırsat şu anda hangi segmentte? Enerjide mi, değerli metallerde mi, tarımda mı?
0: Yani şu anki baktığımız zaman piyasa çok riskli bir piyasa. Yani burada fırsatları konuşmak bir miktar bence riskli. Yani savaşın başında baktığımız zaman birçok fiyatlamayı, fırsatları konuşuyorduk ama gelinen nokta içerisinde aslında fırsat olarak gördüklerimiz zaten ciddi fiyatlamalar yaptılar. Bunun üstüne bir fırsat olarak görmek ben çok ciddi bir risk olarak görüyorum. Neden peki? Çünkü dediğim gibi petrol fiyatlarında kırılma seviyelerine gelmiş durumdayız. Yani risk seviyelerine gelmiş durumdayız. Bu seviyelerin üzerinde çok ciddi dalgalanmalar olabilir. Tam tersi bu seviyelerde o yumuşamayı da görebiliriz. Yeniden geriye doğru çekilebiliriz. Yani kısaca sınıra gelmiş durumdayız. O yüzden de sınırda işlem yapmak, fırsat kovalamak oldukça riskli diyebilirim. Ama eğer petrol fiyatları böyle kalırsa ve bundan sonraki dönemi konuşuyor olursak, o zaman şöyle söylemek mümkün. Özellikle bu savaştan olumsuz etkilenen temel ürünler zaten fiyatlamaları gösterdi. Bunlar yavaş yavaş türev ürünlere doğru yayılmaya başlayacaktır. Polipropilen fiyatları gibi, polipropilen fiyatları gibi, sonrasında bunun helyum fiyatları, alüminyum fiyatları gibi yukarı yönlü devam ettiğini göreceğiz. Bakır fiyatları yukarı devam ettiğini görebiliriz. Keza pamuk fiyatlarının yukarı doğru devam ettiğini görebiliriz. Bu ürünlerde ve türev ürünlerde yukarı yönlü fiyatlamalar gerçekleşmeye başlar. Daha yüksek fiyatlamaları görebiliriz. Ama bunlar bir fırsat oluşturuyor mu? Fırsatla beraber çok ciddi riskler de barındırıyor bu nokta içerisinde. Bu seviyeler özelinde diyebilirim. O yüzden ben fırsatlardan ziyade bir miktar daha bu kırılım gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Onu beklemenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama bütün bunların ötesinde belki şöyle söyleyebilirim. Bu savaşından sonra belki şu anda en büyük fırsat olarak gözüken noktalardan bir tanesi. Önümüzdeki döneme yönelik, savaş sonrası neler olabilir yönelik düşünceler. Burada özellikle dünyadaki enerji ihtiyacı çok açık ve bunun sadece petrole dayalı olmasının riskleri gene ortaya çıkmış durumda. Burada bir miktar daha özellikle enerji tarafına altyapı yatırımlarının ve alternatif enerji yollarının çok daha ön plana çıkacağını söyleyebilirim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli, çok da güzel anlattınız. Teşekkürler. Keyifli ve kazançlı bir hafta olsun sizin için de. Kolaylıklar.
0: Rica ederim. İyi yayınlar ve iyi haftalar diliyorum herkese. Bol kazançlı bir hafta olsun.
1: Piyasa takvimine bakalım. Neleri takip edeceğiz? İçeride TÜFE Nisan ayı verisi, imalat PMI'yi gelecek. Almanya tarafında da imalat PMI'ını ve Euro bölgesinde de imalat PMI'ını takip ediyor olacağız. Şimdi seans öncesine biz bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Akfo Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 lira. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor.

0: Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
4: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
5: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
3: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
6: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
7: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
3: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
4: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
3: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
4: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
8: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Seans öncesi devam ediyor ve altın jeopolitik riskle faiz gerçeği arasında sıkışmış durumda. 2 haftalık düşüşün ardından 4610 dolar civarında yatay seyreden ons artık sadece savaşın değil, savaşın nasıl sonuçlanacağının fiyatlandığı bir faza geçti. Çünkü masada iki kritik başlık var. Bir yanda Amerika'nın Hürmüz'de kontrollü geçiş hamlesiyle tansiyonu yönetme çabası, diğer yanda İran'la yürütülen ama henüz netleşmeyen müzakereler. Piyasa şunu soruyor: risk gerçekten azalıyor mu yoksa sadece yeniden mi şekilleniyor? Çünkü enerji fiyatları hala yüksek, bu da enflasyonu diri tutuyor ve bu tablo Fed'in elini gevşetmesini zorlaştırıyor. Yani altın için en kritik denklem devrede. Jeopolitik destek var ama faiz baskısı biraz daha güçlü. Bu yüzden altındaki geri çekilme bir zayıflık değil, yeniden fiyatlama. Öte yandan da perde arkasında güçlü bir senaryo akıyor. Merkez bankaları alımda, sistemik riskler masada ve küresel belirsizlik hala çözülmüş değil. Kısacası piyasa kısa vadede yön arıyor ama uzun vadede pozisyon almaya da devam ediyor. Hepsini konuşacağız. Petrol fiyatlarını, altın fiyatlarını, küresel piyasalardaki son tabloyu. Canlı yayın konuklarım olacak seans öncesinde. Birazdan önce gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte hızlıca bakalım. Gözler enflasyon verisinde olacak bugün. Türkiye İstatistik Kurumu bugün yılın 4. enflasyon rakamını kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak rakamların hem iç piyasalarda fiyatlamalar hem de ekonomi politikalarının yönü açısından belirleyici olması bekleniyor. Mart ayında yıllık enflasyon %30,87, aylık enflasyonsa %1,94 olarak açıklanmıştı. Hürmüz'deki gemileri kurtaracağız dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Hürmüz'de mahsur kalan gemileri kurtarmak için de bu sabah operasyon düzenleyeceklerini duyurdu. Trump, İran'ın müzakere için sunduğu tasarıyla ilgili de İsrail basınına konuştu. Tasarıyı incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Petrolde Hürmüz etkisi var tabii ki. Petrol fiyatları Amerikan Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkarılması için girişim başlatacaklarını açıklamasının

Ardından yatay seyrette Brent petrol varil başına 108 doların biraz üzerinde sınırlı değişim gösterdi. Günün açılışında %2,4'e kadar düşüş yaşayan Amerikan ham petrolü de 102 dolar civarında işlem gördü. OPEC Plus'tan da üretim artışı kararı geldi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve müttefiklerinden oluşan OPEC Plus grubu üyesi 7 ülke Haziran ayında petrol üretimini günlük 188 bin varil artırma kararı aldı. Bu artış Mayıs ayında yapılan 206 bin varillik yükselişin altında kararla küresel petrol piyasasının dengelenmesi ve istikrarın korunması hedefleniyor. Devam edelim. Altında 5000 dolar senaryosu geldi. Altın piyasasında rekor seviyelerin ardından yaşanan hafif geri çekilme sürerken Amerikan Merkezli Yatırım Bankası Citi değerli metal için uzun vadeli ons fiyatı hedefini 5000 dolar olarak belirledi. Citi küresel ekonomik belirsizliklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini vurguladı ve yatırımcıları da kısa vadede risklere karşı uyardı. Gündem başlıklarına baktık. Hızlıca küreye gidelim. Son duruma bakalım. Asya piyasalarıyla başlayacağız. Çin Şangay bugün kapalı. Çarşamba gününe kadar kapalı olacak. İngiltere borsası da kapalı bugün. Son fiyatlamalarda Asya tarafında neler var? Ondan önce Asya piyasalarıyla başlayalım. Çin %0,1 oranında yukarı yönlü hareket etmişti son işlem gününde. Bugün kapalı dedik. Hindistan %0,7 yükseldi. Hong Kong'da %1,5'un üzerinde yükseliş var. Japonya'da yukarı yönlü hareket etti. Avrupa tarafında bu hafta bilançoları karşılayacağız. Büyük şirketlerin bilançoları geliyor olacak. Ayrıca İngiltere'de yerel seçim var. İşçi Partisi lideri mevcut Başbakan Starmer'ın ağır bir yenilgi alacağı yönünde anketler var. Bu durum tabii İngiltere varlıklarını etkileyecek. Avrupa'ya da etkisi olacak. Son durum neydi peki? Avrupa'da son işlem gününde Londra geri çekildi. Frankfurt'ta %1,5'a yakın yukarı yönlü hareket vardı. Madrid'de %0,7'lik kazanç var ve Paris'te de 1,17 seviyesinde. Dolar endeksi geri çekildi. 98'de sepet kur 49,14 seviyesinde. Bankacılık endeksine de bakalım. Son kapanışta nasıl bir tablosu vardı? Yarım puanın üzerinde yükseldi. 16.950 puandan kapattı günü. Sınai tarafındaki son durum ne? Hızlıca bakalım. %1'in üzerinde yükseldi. 18.207 puandan kapattı. Bakalım yeni haftaya nasıl başlayacak Borsa İstanbul. Şirket haberleriyle devam edeceğiz. Çağdaş Cam sıkı maliyet yönetimiyle ilk çeyrekte net karını %20 oranında arttırdı. Simpaş Kızılbük'te satışlar 10,5 milyar lirayı aştı. Adel Kalemcilik ilk çeyrekte gelirlerini 127 arttırarak 823 milyon liraya yükseltti. Burçelik Burva'daki %40,2 payını 10 milyon dolara aşkın bedelle satarak Vana iştirakinden çıktı. Devam edelim gazetelere bakalım. Ekonomi sayfalarında hangi haberler öne çıkıyor bugün?

ciddi zamların önüne geçilecek. Düzenleme kapsamında tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı bir bütçenin bulunmadığı durumlarda ise aidat artışı yalnızca yeniden değerleme oranıyla sınırlı kalacak. Teklifte ayrıca 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik finansal koruma önlemleri de var. Buna göre depremzedelerin banka ve icra süreçlerinde mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek. Ve komisyon çalışmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine bir sunum yapacak. Takvim Gazetesi'ne bakacağız. Takvim Gazetesi'ndeki haberin başlığı Borsa İstanbul getiride birinci diyor. BIST 100 endeksi Nisan ayında yeni rekorlara imza attı. Nisan ayını rekorlarla taçlandırdı. Borsa İstanbul %12,9 artışla dünyada ilk ona girdi. Yatırım araçları arasında da getiri şampiyonu oldu. İyimser senaryolar fiyatlanıyor diyor gazete. Borsada Amerika-İsrail-İran savaşı nedeniyle dalgalanma yaşandığını belirten ekonomist Özlem Derici Şengül, borsada olumlu yönde haberleri daha fazla fiyat çalışan bir eğilim gördük dedi. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu da piyasaların temelde iyimser senaryoları fiyatladığını kaydetti. Büyümenin devam ettiği, enflasyonun çok artmadığı ve merkez bankalarının faiz indiremediği ama arttırmadığı bir noktadayız gibi gözüküyor. Borsaların görece iyi performansının ana nedeninin bu olduğunu düşünüyoruz dedi. Bu arada yabancılar da alımda söz konusu dönemde BIST 30 endeksi %14,35, BIST 100 endeksi %12,91 artarak dünya genelinde en fazla değer kazanan borsa endeksleri arasında ilk ona girdi. İki endeksin dolar bazındaki kazançları da dikkat çekti. Geçen ay BIST 30 endeksi yatırımcısına dolar bazında %12,46, BIST 100 endeksi %11 kazandırdı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güven veren duruşu yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini arttırırken ülkenin borçlanma maliyetleri de geriledi. Yatırım araçlarının Nisan performansında da Borsa İstanbul öne çıktı diyor haber. Devam edelim. Hürriyet gazetesiyle. Son golü maliye atacak. Bakan Şimşek Hürriyet'e konuştu. Başta dört büyüklerdekiler toplamda 228 futbolcu, voleybolcu ve basketbolcu mercek altında. Ferrari ve Porsche gibi lüks araçlara binen, onlarca gayrimenkulü olan ancak vergi ödemeyenler maliyenin radarında. Önemli bir kısmı dört büyükler gibi sportif başarısı yüksek kulüplerle sözleşme yapan sporcuların toplamda 5 milyar liralık kazançlarını beyan dışı bıraktıkları tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bugün meclise sunulması beklenen pakette yer alan varlık barışı içinse getirilecek varlık barışı FATFA standartlarına uyumlu bilgisini verdi. Milliyet gazetesi var sırada. Milliyet gazetesindeki haberin başlığı en kritik dönemde anne evde baba işte. Çalışma Bakanlığı ve UNFPA tarafından yapılan araştırmada doğum sonrası ev içi düzenin kurulduğu süreçte babanın işe başlamak zorunda kaldığı ve annenin yükünün arttığı sonucu öne çıktı. Babalık izninde İsveç modeline geçilmesi ve babaların çocuk bakım sürecine katılımını artıran yasal düzenlemeler getirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu arada geçtiğimiz dönemde resmi gazetede yayınlanan kanunla doğum izinlerine yeni düzenlemeler gelmişti. Kanun kapsamında kadın memurların doğum izni toplam 24 haftaya çıkarılırken özel sektörde 5 gün olarak uygulanan babalık izni de kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne yükseltildi. İsveç örneğinin ne olduğunu da kısaca anlatalım. Devredilemez babalık izni örnekleri katılımcılar için Türkiye açısından örnek model olarak gösterilirken babaların çocuk bakım sürecine katılımını artıran yasal düzenlemeler getirilmesi gerektiği vurgulandı. İsveç'teki düzenlemeye göre 480 günlük ebeveyn izninin 90 günü doğrudan babaya tahsis edilirken baba bu süreyi kullanmadığı takdirde hak kayboluyor ve izin anneye devredilemiyor. Uzun yıllara dayanan bu köklü düzenlemeyle hem annelerin iş hayatına dönüşünün kolaylaştırılması hem de babaların evde çocuklarla geçirdiği zamanın arttırılması amaçlanıyor.

0: seans öncesinde canlı yayın konuğum Visne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel bizimle. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba.

0: Günaydınlar, iyi haftalar dilerim.
1: Teşekkürler, sizin için de iyi bir hafta olsun. Öncelikle yapılan açıklamalar, işte kontrolü ele alacağız Hürmüz Boğazı'nda, o 14 maddelik planın reddi gibi, 49 İran gemisinin başka rotalara yönlendirilmesi, artı OPEC Plus'ın 188 bin varillik günlük üretim artışı gibi haber akışlarına baktığınızda petrol fiyatları açısından nasıl değerlendirirsiniz son durumu?
0: Yani Hürmüz Boğazı kapalı olmaya devam ettiği sürece ABD, İsrail, İran arasındaki şu an için sıcak savaş bir miktar müzakere yoluyla süreç biraz daha ılımlı ve açıklamalar yoluyla devam ediyor. Ama bu genelde sıcak savaş bir ortamı var. Bu devam ettiği sürece petrol fiyatlarında oynaklık artmaya devam edecektir diyebilirim. Özellikle şöyle bir durum var. Venezuela ABD'nin kontrolüne geçtikten sonra OPEC ülkelerinde zaten 15 ülke vardı. Bir tanesi ister istemez ABD'nin kontrolüne geçti. Resmi olmasa da fiili olarak 14 ülkeye düştüler. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkma durumu var. Böyle bir durum olursa kendi üretim kapasitesini arttırabilecek petrol arzını. Çünkü OPEC ülkeleri içinde kaldığı sürece belli bir miktarda kurallara uymak zorunda kalıyor. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin de OPEC'ten ayrılmasıyla sayın 13'e düşmesi gibi bir durum söz konusu. Şimdi arz arttığı zaman, yani şu andaki yaşanan petroldeki bu sert yükseliş son 2,5-3 aydır aslında arz talep dengesindeki yaşanan bozulmadan dolayı değil. Yani bir enerji kaynağı ya da petrol rafinerisi ya da petrol kuyusu ya da herhangi bir şekilde petrol üretimini sağlayacak bir tesis bir şekilde vurulmadı ya da herhangi bir şekilde arz talepte bir bozulma olmadı. Bu daha çok tedarik zincirindeki lojistikteki kopma. Petrol üretilebiliyor. Evet, ama satılamıyor. Çünkü İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmış durumda. Üretilen ve satılamayan petrol tedarik zinciri ve lojistikteki kopmasından kaynaklı böyle bir sert yükseliş gözlemledik. Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte ABD, İran ve İsrail'in bir miktar daha sulh ortamında müzakereleri ateşkes başlığı altında sonlandırmasıyla birlikte daha da düşüş derinleşecektir petrolde diyebilirim. 93-98 dolar bandı petrol için önemli bir pivot bant haline geldi. Bu bandın üzerinde yukarı yönlü potansiyel korunuyor olsa da dediğim gibi olası haber akışlarıyla ve İran'ın önümüzü açması gibi bir durumda petrol fiyatlarında ben bu banda doğru bir düşüş bekliyorum ve özellikle önümüzdeki dönemde 88 dolarlara doğru bir düşüş bekliyorum. Ama petrol fiyatlarındaki bu düşüş geçici olur ve tekrardan yukarı yönlü potansiyel artması durumunda ise onda dediğim gibi petrol rafineleri ya da enerji kaynaklarının imha edilmesiyle birlikte arz talep dengesinde bir bozulma yaşanırsa bu daha kalıcı bir petrol yükselişi olur. O yüzden ben petrol tarafında her ne kadar şu anda gene yüksek seviyelerde fiyatlıyor olsak da ben petrol fiyatlarında kısmi de olsa bir gevşeme yaşanacağını düşünüyorum diyebilirim.
1: Peki bir taraftan da o Hürmüz'deki özgürlük projesiyle Trump'ın bahsettiği askeri koruma altına alınması gibi bir durum var. Başka bir taraftan baktığımızda o askeri çatışma riskini de güçlendiren bir durum, öyle değil mi? Böyle bir risk de görüyor musunuz?
0: Ya evet, kesinlikle masada böyle bir risk var ama artık Trump'ın açıklamaları piyasalarda çok fazla yankı bulmuyor. Tabii ki her ne kadar değişken açıklamalar yapıyor olsa da Amerika Devleti'nin başkanı ve çok ciddi bir ekonominin direksiyonunda şu anda ve koltuğa geldiği ilk günden itibaren ABD'deki talebin ABD'deki arzla karşılanması için önce ticaret savaşlarını başlattı. Orada da çok çelişkili değişken ifadeler kullandı. Ondan sonra da İran'la zaten direkt sıcak savaşı başlattı. Eğer şöyle söyleyeyim, yani İran kağıttan kaplan olmadığını zaten hem 12 gün süren geçtiğimiz sene ABD-İsrail savaşında hem de bu sene ABD-İsrail ve İran arasındaki o devam eden savaşta gösterdi. Hürmüz Boğazı ile ilgili İran gemilerine yapılabilecek ya da orada bir ablukaya alınıp tansiyon yükseltecek ABD'nin bir hareketini ben Trump'ın biraz gözdağı ve süreci bir miktar geri adım attığını göstermeden gene dik duruş sergileyerek hareket ettiğini düşünüyorum. Çünkü ABD'de ara seçim yaklaşıyor ki Trump karşıtı oy oranı da artmış durumda. Trump ve kurmayları koltukta kalmaya devam etmek istiyorsa ABD ara seçimi öncesi yeni ABD askerlerinin cenazelerinin ABD'ye gitmediği, savaş harcamalarının Orta Doğu'ya yönlendirilmediği veya da işte bu tarzda petrol fiyatlarından kaynaklı global anlamda enflasyonu arttıran, tetikleyen ülke olmayan bir pozisyon izlemesi lazım ki ara seçimlerde başarılı olsun. O yüzden ben hem ABD'deki ara seçimler dolayısıyla hem İran'ın 7-8 tane körfez ülkesini aynı gece bombalaması, İsrail'in çok övündükleri demir kubbeyi delik deşik etmesi ve ABD'nin de kara harekatıyla zaten o coğrafyada herhangi bir başarı elde edemez de hava harekatlarıyla da yetersiz kaldığını, savaşın sürdürülebilir olmadığını gördük. Yani İran 200-250 bin dolar maliyetli bir füze atıyor. ABD bunu indirebilmek için 10-11 tane Patriot atıyor. Yaklaşık 40 milyon doların üstüne çıkan bir maliyetlenme yaratabiliyor. Çok fazla sürdürülebilir bir ekonomik anlamda, savaş ekonomisi anlamda normal bir süreç değil. Özellikle ABD'nin istihdamdaki daralması, enflasyonla tekrardan yukarı yönlü tetiklenmesi gibi makroekonomik yerlerde yaşanan bozulmaların da etkisiyle ben ABD'nin İran'da yeniden bir sıcak savaş, füzelerin düştüğü bir durumu başlatacağını düşünmüyorum. Bu başlatırsa da ki yapabilir Trump çünkü değişken, pazartesi ayrı konuşuyor, cuma ayrı konuşuyor, pazar ayrı konuşuyor. Böyle bir şey yaparsa da gerçekten savaşın kaybedeni şimdiden zaten Avrupa Birliği, ABD ve İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerken bunun sayısı artar. İran galibiyetini perçinler. İran'la birlikte bu süreçte müzakerelerle dostça diplomatik olarak süreci götüren İran'ın dost kardeş ülkeleri veya da diplomatik anlamdaki aynı masaya oturabildiği ülkeler gene karlı çıkar. Bu süreçten Türkiye çok karlı ayrılır. Putin, Rusya çok karlı ayrılır diyebilirim. O yüzden yani Trump'un inşallah danışmanları uyarıyordur yardımcıları veya da diğer senatörler. Yani bu coğrafya ki İran'ın yani coğrafik olarak da baktığımızda Tahran çok ciddi büyük sıra dağların içinde kalan zaten coğrafik olarak da kendi kendini koruyan bir stratejik öneme sahip bir demografik yapı yani topolojik yapı. İşte bu yüzden baktığınız zaman yani eğer Trump'ın son söylemleri gerçekleşecek olursa biz İran'ın daha net bir galibiyetini gözlüyor olabiliriz. Bu ABD ekonomisi için, ABD'de ara seçim öncesi Trump ve destekçiler için çok ciddi anlamda kötü olur. O yüzden ben Trump'ın böyle bir adım atacağını düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda da biraz daha oradaki o tansiyonun düşüp kısmi de olsa fiyatlamaların üzerinde risk iştahında bir artışın yaşandığı ve petrol fiyatlarının dengelendiği bir süreç bekliyorum diyebilirim.
1: Peki yeterince bedel ödemediler söylemi de var Trump'ın İran için. Bu tabii diplomatik bir zemin üzerinden değil de doğrudan güç ve yaptırım dili üzerinden değerlendirdiğini o 14 maddelik planı söylüyor ve son 47 yıldaki eylemleri nedeniyle de o çerçevenin kabul edilemez olduğunu ifade ediyor Trump. Şimdi diplomasi kanalı bu söylemle zayıflamış gibi görünüyor. Petrol fiyatlarında yeni bir yukarı kırılma bekler misiniz?
0: Yani petrol fiyatlarında kısa vadede yeni yukarı yönlü bir kırılma beklemiyorum. Şimdi Trump tavrı ve doğası gereğiyle agresif, istediğini almak için her şeyi yapabilecek, biraz da gözünü karartmış, ciddi anlamda kendi doğrularıyla bir diplomatik devlet adamı gibi değil de iş insanı gibi ülkeyi yöneten bir insan. O yüzden Trump bundan bir hafta iki hafta önce Somali hakkında ağza alınmayacak laflar söylüyordu. 6-7 ay önce hiçbir şekilde ağza alınmayacak lafları Powell için, Fed Başkanı için söyledi. Grönland'a üstünden Vikinglere yerleştirdi. Yani Trump'ın huyu zaten bu. Trump ağzı bozuk, küfürlü konuşmayı seven, lafın nereye gideceğini bilmeyen, güç kibir zehirlenmesine düşmüş. tamamen arsızlığıyla hareket eden agresif, ters bir lider. O yüzden Trump'ın yumuşak açıklama yaparsa ya da diplomatik bir dille açıklama yaparsa ne oluyor, bir şeyler var demek lazım. Onun dışında Trump'ı kendi haline saldığınız zaman zaten diplomatik olmayan, dille konuşan bir lider olduğundan dolayı ben çok fazla Trump'ın bu tarzdaki açıklamalarının arkasında çok böyle egzantrik küçük taht oyunları falan olduğunu düşünmüyorum. Tamamen dediğim gibi iş insanı, ağzı bozuk bir jargona sahip. Bu tarzdaki açıklamaları Trump için gayet normal. Bunu bambaşka bir devlet başkanı yapıyor olsa tabii ki biz de şaşırırız, deriz nasıl bir diplomatik dışı açıklama bürokrasiye hiç uymuyor, bir devlet başkanına yakışmıyor gibi. Ama işte konu Trump olunca zaten yakışıyor da ona. Bu tarzdaki açıklamaları gayet normal. Dediğim gibi ben biraz daha artık yani ABD için bu ısırmayan, havlayan köpek tabirini kullanacağım. Çok fazla zaten savaşın ilk gününden itibaren kaybettikleri açık, İsrail'in de ABD'nin de Avrupa Birliği'nin de dolaylı yönden. Bu kaybı kabullenememek üstüne kurulu hala agresif üst perdeden konuşan taraf biz olalım ki piyasayı, medyayı manipüle edelim ve daha çok o manipülatif işlemlerle trade mantığıyla hazine yönetelim gibi çok ilginç, gerçekten kendisinin aslında üstüne çok uzun tezler de yazılabilir. Psikolojik olarak da ekonomik olarak da ciddi anlamda farklı bir insan. Hani o yüzden benim düşüncem petrol fiyatlarının tekrardan kırılgan sert yükselecek bir olgunun içine şöyle girebiliriz: kara harekatı başlarsa. Yani ABD, İsrail, İran'a bir kara harekatı başlatır. Bu seferki savaş sadece hava üzerinden yapılmaz, kara üzerinden de yapılırsa görebiliriz. Ama onun dışındaki yapılan açıklamalarda ya da söylemlerde ben çok fazla bir değişkenlik yaratacağını düşünmüyorum. Ki özellikle son zamanlarda ABD'li bir gazetecinin Trump'a soru cevap karşısında, mikrofon karşısına geçtiğinde sorduğu bir soru vardı. Yani biz şu an İran'da ne elde etmek istiyoruz? O da dedi ki işte Hürmüz'ün açılmasını elde etmek istiyoruz. Hürmüz zaten açıktı dedi kadın. Yani oraya İsrail'le ABD İran'a herhangi bir savaş zemini hazırlamadan önce Hürmüz zaten açıktı. Açık olan şeyi kendi yaptığınız politikalarla kapattırdınız. Global anlamda ciddi bir tahribat yarattınız ekonomilere, enflasyon durumuna, tedarik zincirine, lojistiğe. Şimdi açılması için o zaman bir geçen 2,5-3 süreç. Yani hani siz daha önce söylediniz ya, Trump demiş İran için daha işte hak ettiklerini görmediler gibi, daha yapılması gerekenler eksik. Yani kendisi ne zaman ne olacak mesela? Yani bu yaptığı hareketlerle gerçekten gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun yukarı yönlü tetiklenmesini sağladılar. Bir şey de elde edemediler. İran öyle kolay kolay düşmez. 1000 yıllık geçmiş olan bir ülke. Perslere gidersek yani daha da derinlere inen bir medeniyet var orada. ABD'nin geçmişi 250 yıllık yerel yönetimlerle, eyaletlerle yönetilen bir durum. Yani Vikinglere laf atıyor, 500 sene önce Grönland'a çıktınız diyor, orası sizin mi? Sen de 250 sene önce geldin ABD'ye, şimdi yani orada da başkaları yaşıyor. Yani bu tarzdaki açıklama zaten tutarsız. Yani tutarsız bir lider olduğu için ben o gün mesela gece kalktım konuşmasını dinleyeyim diye 3,5'da 15 dakika tükenmez kalem anlattı. Kapattım. Yani artık ben de çok takip etmiyorum. Küresel piyasalarda Trump'ın da çok fazla agresif, net, resmi bir hareketi yapmadığı sürece açıklamalarının artık fiyatlamalar üzerinde çok fazla etki yarattığını düşünmüyorum. Küresel piyasalar hala bir belirsizlik içinde ama dediğim gibi Trump'ın artık kozları da tükeniyor, yüzü de tükeniyor. O yüzden köşeye sıkışmış kedi misali biraz daha pençelerini çıkartmış, diş gösteriyor diyebilirim.
1: Altın tarafına bakalım. Altın fiyatlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? City'den gelen de 5000 dolarlık bir altın senaryosu var ama bir taraftan da yatırımcıya temkinli olun uyarısı da yapıyor City.
0: Yani altın tarafında hem Gan fazı teoremi, hem Elliott dalga teoremi, hem Fibonacci seviyeleri, hem teknik seviyeler yukarı yönlü trendin korunduğunu gösteriyor bize aslında. Hala bir bozulma yok.

0: 4800'lerin üzerine çıkıp biz haftalık kapanış göremediğimiz sürece altın tarafında kısa ve orta vadede bir baskı artma ihtimali kuvvetli. 4500'lerin altına yaşanacak sarkmalarda ciddi anlamda 4200 gibi önemli bir pivot destek seviyemiz var. Hem teknik anlamda hem de temel anlamda orası önemli bir trend kırılım noktası. 4200 seviyesi kırılmadığı sürece biz altında yükseliş trendi bozuldu, trend kırıldı, aşağı yönlü düzeltme hareketleri daha da derinleşebilir demeyiz. 4200 destek seviyesini takip ederiz. 4200'lere kadar bir düşüş yaşanır. Bu akümüle olmuş olur. O geçirdiği konsolidasyon evresini altın geçirmiş olur ve gelen haber akışlarıyla 4200'lerin üstünde kalıcılıkla tekrardan yönünü 5000'lere çevirme ihtimali var. Yani bizim uzun vadeli beklentimiz 7000 dolar olarak devam ediyor. Orta vadede de 5000-5400 dolar bandına doğru gene bir düzeltme bekliyoruz. Ama kısa vadede sert düşüşler yaşanma ihtimali var. Özellikle kaldıraçlı piyasalarda ya da fiziki ya da dijital ortamlarda, spot piyasalarda altın almak isteyen yatırımcıların biraz acele etmemesi gerektiğini, bir miktar daha düşüş ihtimali olduğunu, ons altında özellikle dediğim gibi 4450-4350 bandına doğru düşüşler derinleşebilir. Dikkat etmekte fayda var. Gram altında da bu yaklaşık 200 lira, 250 lira bir düşüş tetikleyebilir ki o ara gene spread açar bizim fırsatçı kuyumcularımız vatandaşa gene uygun fiyattan altın vermez. Ama 6400'lerin altına gene gram altının düşme durumu var. Mayıs'ın ikinci dönemine kadar yani ikinci haftadan sonra Mayıs'ın yarısından sonra altın fiyatlarında bir toparlanma zaman serilerine göre bekliyoruz. Ama bu hafta ve önümüzdeki hafta altın tarafında düşüşlerin derinleşme ihtimali kuvvetli diyebilirim.
1: Peki Borsa İstanbul'la devam edelim. Borsa İstanbul'daki seviyeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce de gazeteleri okurken Nisan ayını güçlü getiriyle kapattı görünüyor Borsa İstanbul ve dünya üzerinde de yükselen 10 borsa arasında yer aldı bu verileriyle. Bu seviyeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani bizim zaten geçen seneden beri 17 bin beklentimiz vardı. Piyasa 9-11 bin bandındayken hem meslektaşlarımız hem de halk tarafından dalga geçilip linçe uğruyorduk. Şimdi herkesin ağzında 17-20 binler dolanmaya başladı. Demek ki piyasada bazen ilk söylemek de iyi olmuyormuş. Çok erken söylemek diyelim. O yüzden 17 bin hedefimizi koruduğumuzu belirtelim. 15.150'lere doğru bir yükseliş hareketi bekliyoruz. 16.240 ikinci hedef direnç seviyemiz. Daha rally boyutuna döndüğümüzde 17.000'ler ki 540 dolar seviyeleri yine hedeflerimiz dahilinde hedefimizi yukarı yönlü revize edip 21.000'lere de çekebiliriz. Kısa vadeli olarak 14.000 psikolojik bir seviye oldu artık. 14.100'lerde de teknik önemli destekler var. Bu seviyenin altına kırılma yaşanmadığı sürece Borsa İstanbul'da yön yukarı, hava pozitif. 3.750-3.650 yani 13.750-13.650 bandı daha önemli bir destek pivot. Bu seviyede bir kırılma yaşanırsa trendde bir değişim hareketi başladı mı başlamadı mı sorularını beraberinde getirir. Ama Borsa İstanbul'da yön yukarı savunma sanayi, enerji sektörü ve havacılığın artık bu haftadan itibaren çok ciddi bir toparlama içine gireceğini düşünüyorum. Bu alanların pozitif ayrışacağını ve Borsa İstanbul'un yoluna çok ciddi bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle BlackRock'ın CEO'su Fink'in Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi, büyük fonların Türkiye'ye geliyor olması, Londra'nın Borsa İstanbul'u tanınmış borsalar statüsünü alması gibi durumlar yabancı yatırımcının zaten ilgisini çeken ve önemli fonların Türkiye'ye giriş yapmasını sağlayacak bir durumdu. Ayrıca son 5 yıldır ciddi anlamda diplomatik olarak Türkiye arabuluculuk rolünü üstlenmiş durumda. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Tal Koridoru'nu açtı, arabuluculuk rolünü üstledi. Putin'le ayrı, Zelenski'yle ayrı ticari ve diplomatik anlaşmalar yaptı. Hassas konu tabii ki Gazze, Filistin. O konu dışındaki bütün savaşlarda çok ciddi bir şekilde yine arabuluculuk, diplomatik, barışçıl söylemlerle bürokratik bir zeminde hareket etmeye çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Son 4-5 senedir dış siyasette yapılan bu doğru stratejik hamleler Türkiye'yi yeni pazarlar da kazandırıyor.

0: Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rasyonel zeminde hareket ettiği ortodoks para politikası var. Son 2-2,5 senedir çok ciddi bir şekilde önemli bir yol izleyip enflasyonu baskı altına almayı başardılar. CDS'ler düşüyor. 2018 senesi öncesine gelmiş. Kredi değerlendirme kuruluşlarından geçtiğimiz sene önemli not artışları ve görünümde yukarı yönlü revizeler geldi. Gri listeden çıktık. Ne duruyorsun? Helva yapsana denir artık adama. Yani bu kadar siyasi politik anlamda, temel düzey anlamında rasyonlara bakarsak zaten gelişmekte olan ülke borsalar arasında FKF, DFO ve oranlarına göre Borsa İstanbul hala ucuz. Dolar bazda hala ucuz. 500 dolarları görmedik. 500 dolarlar zaten 21 bin, 22 bin lira yapıyor puan bazlı olarak Borsa İstanbul'da. O yüzden yani her şey şu anda Borsa İstanbul'un yukarı yönlü gidecek şekilde senaryoda zemin hazırlıyor. Hem siyasi politik gelişmeler, hem fon girişleri, hem temel dinamikler, hem temel analiz, hem de teknik analiz. O yüzden Borsa İstanbul'da açığa satış yapmak gibi, çok yükseldi buralardan biz VYOK'tan shortlayalım gibi macera aramaya gerek yok. Margin kola düşerler, likit tamamlama çağrısıyla patlatırlar hesaplarını. Yön yukarı dediğim gibi genele yayılmayabilir yükseliş. Çünkü çok fazla sığ, kotasyon kademesi düşük, yan tahtalarda böyle zombi şirketler mi diyeyim artık, farklı şirketler var. Borsa İstanbul yürür, onlar yürümez yukarı yönlü. O ayrı bir muamma ama BIST 30, BIST 50, BIST 100 içinde genele yayılan bir yükseliş. Özellikle savunma sektörü, enerji sektörü, alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarına Ar-Ge inovasyon çalışması yapmış enerji şirketleri ya da yapan havacılık şirketlerinde bir toparlama. Özellikle Türk Hava Yolları'nda %80'in üzerinde bir getiri potansiyeli var. Çok ucuz kaldı. Yani Aselsan zaten göz bebeğimiz, yoluna devam ediyor. Grafiğe baksak çok yüksek, daha yükselir mi dediğimiz her gün %4, %5 koyuyor üstüne. Şimdi böyle bir senaryoda gerçekten Türkiye'de güçlü holdingler, güçlü bankacılık sistemi, güçlü bankacılık yapısı ve savunma sanayinde, gıda perakende, tarımın iç içe geçmiş olduğu şirketlerin, enflasyonist dönemlerin parlayan yıldızı olur zaten. O yüzden ben çok güzel ve önemli şirketlerde %35, %40 aralığında minimum getiri, %80, %85'lere yakında ciddi bir reel getiri bekliyorum. Bu dediğim gibi herkesin aklına gelecek 10-15 büyük şirket ve hisseden bahsediyorum. Yani bazı yan tahtalar da 5x, 6x gider ama niye gittiği bilinmeyen şirket düşerken taban tabanda niye düştüğü bilinmez. O yüzden dikkat etmesi lazım. Özellikle bu yükseliş hareketinden FOMO'ya kapılıp ben kaçırdım galiba, ya bu borsa rallisinde kaçırmayalım, geç mi kaldık, o mu oldu, bu mu oldu gibi finansal okuryazarlığı düşük ve tecrübesi az kişilerin Borsa İstanbul'da çok yan tahtalara kaymadan güzel, önemli, ucuz kalmış şirketlere uzun vadeli, orta vadeli, değer ortaklığı, hissedarlık, yatırımcı pozisyonuyla düşünüp giriş yapılırsa çok daha güzel, kaliteli bir getiri sağlanabilir. Ama trade edilecek dönemler değil.
1: Peki bu ortamda yatırımcı için en doğru varlık dağılımı nasıl olur?
0: Borsa İstanbul için mi? Genel bir portföy
1: Genel portföy
0: değerlendirmesi anlamında.
1: değerlendirmesi açısından.
0: Genel portföy değerlendirmesi açısından altın ve gümüşü beklemekte fayda var. Zaten konuşmanın başında söylediğim gibi %15-20 bandında altınla gümüş gerçekten düşük seviyelere geldiğinde portföylerde gene yer alabilir. %15-20 gibi herhangi bir sigorta olsun mantığıyla mevduat faizleri hala güzel getiri sağlıyor. Faiz hassasiyeti olmayan yatırımcıların %100'lük bir portföyünün %15-20'sini mevduata atıp TL'de de o kadar ciddi bir değer kaybı yaşanmıyor. Bir getiri, sabit getiri sağlayabilirler. Onun dışında fonlar var. Tarım fonları çok iyi, sürdürülebilir ve tarım ürünlerine yönelik fonlar. Petrol fonu ve değerli emtia fonu, ki bunun içine bakır, nikel falan da giriyor. Öyle tarzda gerçekten güzel fonlar var. %15-20'lik bir kesimde fonlara yönlendirilebilir. Ama geri kalan %50'lik 40'lık alanla tamamen Borsa İstanbul

0: Bunun senesi ve bu sene Borsa İstanbul'da savunma sanayi, bankacılık, bazı holdingler, havacılık, ulaştırma gibi alanların hepsinde ciddi rally yaşanma ihtimali var. Bu fırsatı kaçırmamak adına %100'lük bir portföy diliminin %50, %40'ı Borsa İstanbul'a ayrılacak şekilde bir miktar fonlarla daha risksiz demeyeyim ama daha az oynaklığı olan bir yatırım ürününe geçilmesi, altın ve gümüş için birazcık TL'de nakitte keşte tutulmasını öneririm. Dediğim gibi döviz olarak tutulacaksa sterlin, İsviçre frangı, Japon yeni tutulabilir. Dolar tutulacağına euro dolara nazaran daha iyi tutulabilir. 1.20'lere gitme durumu var. 1.17'lerde şu anda. Oradan ufak bir kar elde edebilirler. TL mevduat dediğim gibi gerçekten hala risk sevmeyen yatırımcının gözünü kamaştıran oranlar veriliyor. Ki Merkez Bankası pas geçirdiği sürece bu tarzda oranlar düşmeyecektir. O yüzden dediğim gibi fonlar, hisse senetleri ve mevduat faizinden oluşan bir portföyle belli bir miktarda keşte nakitte tutulacak ve güzel bir anda altın gümüşe tekrardan giriş yapılabilecek şekilde bir portföy oluşturulursa ki portföylerimizi genelde bu şekilde oluşturuyoruz biz de başarılı sonuç alabilirler. Yılın başından itibaren %65'in üstünde bizim kendi portföyümüzün getirisi var. Bu yolda bu mantıkla hareket ediyoruz. Enflasyon ve endeks üzeri getiri sağlamak, mevduat faizi üzeri getiri sağlamak şu an için ideal. Çok büyük karlılıklardan ziyade ana parayı enflasyona karşı koruyup mevduat faizi getirisi üzeri bir getiri sağlanabilen her yatırım ürünü tabii ki SPK lisans ve BDDK denetimindeki yatırım ürünlerinden bahsediyorum. Değerlendirilebilir bu süreçte.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim değerli analizleriniz için. Size de kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir hafta olsun.
0: ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Öncelikle enflasyon beklentinizi sormak istiyorum Borsa İstanbul'a geçmeden önce. Veriyi bugün alacağız, Nisan ayı enflasyon verisine. Beklentiniz ne yönde? Üçün üzerinde beklenti güçlü piyasada.
2: Evet, yani 3'ün altı sürpriz olacak diye düşünüyorum. Muhtemelen 3-3,5 arası bir rakamla bu geçen ayı karşılayacağız gibi şu anda gözüküyor. Çünkü beklentiler oldukça yüksek. Bu da hani sıkıntılı bir rakam geleceğini işaret ediyor. 3'ün altındaki bir rakam en azından piyasada ilk etapta olumlu algılanabilir.
1: Peki Borsa İstanbul'la devam edelim. %1'lik son kapanışta %1'e yakın yükselişi var. 14.442 seviyesini görüyoruz. Yeni hafta nasıl başlar? Haber akışları nasıl etkiler? Aynı zamanda bilançoları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, ilk baktığımız zaman bilançolar fena gelmiyor. Hani baktığımız zaman hani beklentilerden özellikle bankacılık sektöründeki bilançolar yine beklentilerden iyi geliyor. Endekse teknik olarak baktığımız zaman hani 14.000'in üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı yok. Özellikle 14.400, 14.320 kısa vadeli ortalamalar. Hani buralardan da hani olası geri çekilmelerde destek bularak 14.500, 600'ü geçebilirsek 15.000'in üzerine doğru bayrama kadar 15.000, 16.000 bandına doğru hareketi gözlemleyebiliriz. O yüzden hani baktığımız zaman hani geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirildiği bir yapı oluşmuş durumda borsada. O yüzden hani haber akışlarına bakarsak çok olağanüstü bir durum yok. Tabii ki Orta Doğu'yu çok yakından takip etmeye başlayacağız. Hani olay daha kötüye evriliyor mu diye, ama burada bile geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirdiğini rahatlıkla görebiliriz. biliyoruz. Yani şu anda 14.000'in altına gelmediği sürece 14.500-600'de geçilebilirse hareketin imelendiğini görebiliriz.
1: Şimdi iki ayrı piyasadan bahsedebilir miyiz bu durumda? Birincisi endeks piyasası, diğeri de bilanço piyasası. Şimdi bilanço piyasası sessiz ama belirleyici. Kazananları ve kaybedenleri de ayıran çok önemli bir damar burası.

0: Ne dersiniz, burada kritik ayrım şu mu? Endeks risk iştahını ölçüyor ama bilançoda gerçek değeri mi gösteriyor?
1: Evet, bilançoya baktığımız zaman bilanço gerçek değeri gösteren bir unsur. Bunu da fiyatlamalarda zaten görüyoruz. Endeks göreceli bir kavram aslında. Şu ana kadar baktığımız zaman endeksi yılbaşından beri götüren hisse senedi sayısı oldukça sınırlı. Hani alımların da genele yayılmadığını görüyoruz. Yani bilançoların bu şekilde gelmesi ve özellikle Orta Doğu'da gerginliğin azalması bizde yukarı inmeyi arttıran bir unsur olarak karşımıza açıkçası çıkabilir. Çünkü halen hani geçen sefer 14.600 gördüğümüz rakamların altında olan birçok hisse senedi mevcut. Hani bilançosu iyi gelip de halen değerinin altında olan birçok hisse senedi var. Hani bunlar da fiyatlamaya katılacak olurlarsa bu mantıkta endeksin hani 15.000 16.000'lere doğru gitmesi açıkçası işlemli değil düşüncesindeyim.
0: O zaman tam olarak endeks değil de doğru hisseyi, doğru sektörü bulanların dönemi mi? Ne dersiniz yatırım açısından?
1: Aynen öyle. Zaten yılbaşından beri bakarsak bunu yaşıyoruz. Endeks 12.600'den buralara gelirken hani endekslerindeki etkili kağıtların 40-50'yi geçmediğini görürsünüz. O yüzden hani bilanço beklentisi iyi. Önümüzdeki dönem yine bilançosu iyi gelecek olan şirketlere yatırımcıların yönelmesiyle hani karlılıklarını da arttıracaklarını düşünüyorum. Hani bu pandemi zamandaki gibi genele yayılan bir alış değil ama büyük ölçüde temelin para ettiği bir döneme girmiş durumdayız açıkçası. O yüzden bilançoları yatırımcıların çok iyi analiz ederek hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bunların içerisinde özellikle hani bankacılık sektörü şu anda biraz sekteye uğramış gibi gözükse de eğer enflasyondaki düşüş eğilimi ve Orta Doğu'daki gerginliğin azalıp petrol fiyatlarının düşmesiyle olumlu bir şekilde enflasyon rakamlarına yansımaya başlayıp tekrar faiz indirim döngüsüne geri dönebilirsek bankacılık sektörü buna önderlik edecektir düşüncesindeyim. Bununla birlikte hani savaşların hem kuzeyimizde hem de Orta Doğu'da azalmasıyla özellikle ihracata yönelik hareket eden firmaların daha çok ön planda olacağı düşüncesindeyim açıkçası. O yüzden hani yatırımcıların bilançolara bakarak oldukça seçici olması gerektiği bir döneme girmiş durumdayız.
0: Peki borsa daha da yükselirse hangi sektör o yükselişi taşır dersiniz?
1: Yani şu anda baktığımız zaman hani bankacılık sektörü biraz geri kalacak gibi gözüküyor ama sanayi sektöründe karlılığı yüksek gelen sektörlerin ön planda olacağını açıkçası düşünüyorum. O yüzden hani sanayi sektöründeki şirketleri yatırımcıların çok iyi analiz etmesi gerekiyor düşüncesindeyim. Ama dediğim gibi eğer petrol fiyatlarında da savaşın tamamen bitip bir ateşkes imzalanmasıyla Brent petrolün 90'ların altına gelmesiyle ben yine faiz indirim döngüsüne geri döneceğimiz beklentisiyle bankacılık sektörünü ön planda tutarım ama şu anda sanayi sektöründe bilançoları iyi gelen şirketleri yatırımcıların ayırarak kenara bunlarda geri çekilmelerinde yatırım yapmalarını tavsiye ederim.
0: Bu dönemde en beğendiğiniz iki sektör desem hangilerini söylersiniz?
1: Evet, bu dönemde baktığımız zaman açıkçası çimento sektörü diyeceğim özellikle ihracat yapan dönemsellikten ötürü. Bununla birlikte gerçi yavaştan zamanına giriyoruz havacılık sektörü ama tabii ki Orta Doğu'daki gerginliğin devam etmesi burada sektörü baskılamaya devam ediyor. Yine bu sektörü yatırımcılar yaz ayları için takip edebilirler. Özellikle Orta Doğu'daki sürecin tamamen bitmesiyle havacılık sektörüne odaklanabilirler. Bir de bununla birlikte petrol fiyatının yükselmesiyle petrokimya sektörünü yine ön planda şu aşamada gelecek bilançolarla tutabiliriz. Ve yine tabii yaz aylarına doğru turizm sektöründe yine ön planda tutabiliriz düşüncesindeyim.
0: Peki varlık dağılımı açısından baktığınızda genel olarak yatırımcı bu dönemde nasıl bir pozisyonlanma yapmalı? Hem altın fiyatları, evet, enerji fiyatları, işte savaştaki mevcut durumu da göz önünde bulundurarak.
1: Evet, muhafazakar, şimdi yatırımcıları risksever ve muhafazakar olarak ayırmak lazım açıkçası. Muhafazakar yatırımcılar şu anda pozisyonlarını altın, gümüşlere geri çekiyor.

0: indirmeler dolası pozisyonlarını arttırarak ve nakit faiz tarafını tercih ederek pozisyonlanmalarını devam ettirebilirler. Risk almak isteyen ve risk içerisinde olan yatırımcılar için yine hisse senedi tarafında, borsa tarafında %40-50 geç çıkmak kaydıyla geri çekilmelerde özellikle pozisyonlarını bilanço beklentisi ve önümüzdeki dönemde iyi gelecek bilançolu şirketlere yatırım yaparak değerlendirebilirler. Yine tabii ki portföylerde bir miktar döviz dışında altın ve gümüş tarafına ağırlık yine verebilir yatırımcılar.
1: Kısa vadede trade mi yoksa uzun vadede yatırım mı daha önemli?
0: Şu anda baktığımız zaman hani haber akışları dahilinde son iki ayı da tecrübe ederek şu anda trade şeklinde gidip bu olayların netleşmesinden sonra yine orta uzun vadeli yatırımın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
1: Yabancı yatırımcı açısından baktığınızda ne durumda mevcut tablo?
0: Bir miktar girişlerin olduğunu görüyoruz ama yine temkinli bir iyimserlik hakim yabancı tarafında. Bunun için de tabii ki bir miktar hani Orta Doğu'daki gelişmelerin daha da sakinleşmesi, hatta tamamen ortadan kalkması bu olumluluğun önümüzdeki dönemde giriş anlamında bize artı olarak verileceği düşüncesindeyim.
1: Nisan ayı getirisi güçlü bir ay Borsa İstanbul için. Az önce gazeteleri, ekonomi sayfalarına bakarken de böyle bir haber vardı. İyice de detaylandırmıştı. Dünyadaki 10 borsa, yükselen 10 borsa arasına girmiş bir Borsa İstanbul var. Ne dersiniz? Seyri nasıl devam eder? İçerideki mi yoksa jeopolitik riskler mi daha çok etkiler Borsa İstanbul'daki durumu?
0: Evet, jeopolitik riskler tabii ki etkiler ama olayın tamamen ortadan kalkması bize olumlu yansıyacaktır. Şuna değinmek istiyorum. Zaten biz geçen sene borsa olarak geçen yılı kaybettik getiri anlamında. Hatta geçen sene genelinde %11-12 bir artış varken biz Ocak-Şubat'ta bunu artı olarak yaparak bütün yılı geri aldık. Biz zaten geçen seneyi iç gelişmeler ve dış gelişmeler sebebiyle kaybetmiştik. Şimdi bunu geri almaya çalışan bir borsa görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yani son iki ayda yatırımcılar şuna evet, dikkat etmiş olması lazım. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirdiği yukarı hareketlerin daha sert olduğu bir piyasa gördük. Muhtemelen olarak çok olağanüstü bir gelişme olmazsa önümüzdeki dönemde de bunu izlemeye devam edeceğiz düşüncesindeyim.
1: Katkılarınız çok kıymetli yayına. Teşekkürler. Keyifli ve kazançlı bir hafta olsun.
0: Teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Yarın da aynı disiplin ve aynı netlikle saat 07'de karşınızda olacağım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Apo Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
2: Emtia ve Emtia Piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: Nedir konuşamaz? Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
3: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
4: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
3: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
3: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
5: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
3: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Ankara'da.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Efendim günaydın. Kritik bir haftaya başlıyoruz. Bugün gözümüze enflasyonda önce ekonomiye ilişkin başlıklar diyelim. Çünkü saat 10'da rakam gelecek ve 3.23'lük bir beklenti piyasalarda konsensüs olarak paylaşıldı. Ve son rakama baktığımızda %2'nin hemen altında rakamlar 1.94 seviyesini görmüştük ve 31'in de altındaydık. Şimdi artık bugün 3.23'lük bir rakam görürsek de 31'in üstüne çıkaracak bizi ama önemli olan noktalardan bir tanesi. Önümüzdeki hafta Perşembe günü 14 Mayıs tarihinde Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu olacak ki yılın ikinci toplantısında bakalım 21 olan üst bantta bir revizyon olacak mı? Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Bir yandan enflasyona ilişkin gidişata bakıldığında internet üzerindeki öncü göstergeler söylüyor ki meyve sebze fiyatlarının özellikle sebzede fiyat düşüşleri başlamış ve Nisan'a göre %20'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Nisan'da zirveye gelen fiyatlamalar vardı yılın ilk haftasında. Bir yandan Eşel Mobil uygulaması ama özellikle enerji, doğalgaz ve elektrik tarafındaki tarife etkisi. Bakalım enflasyonu nasıl etkileyecek? Piyasadaki beklenti yıl sonu için 27.5 seviyesinde yıl sonu enflasyonunun görülebileceği yönünde. Şimdi gelelim hemen ikinci başlığımıza çünkü Trump yeni bir özgürlük projesiyle ilgili yeni bir süreç başlattığını söyledi. Dedi ki Hürmüz'de mahsur kalan ve burada krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin Boğaz'dan geçişine yardım etmeye başlayacağız diyor. Bir yandan da İran'dan açıklama var. Bu ateşkes ihlali anlamına gelir dedi. İran ayrıca ateşkesle ilgili biz teklifi sunduk. Sıra Amerika'nın sahasında dedi. Top Amerika'nın sahasında dediler. Ama bir yandan görüyoruz ki özellikle İran'ın bu ablukayı deldiği bir süreçteyiz ama restleşmeler de devam ediyor. Şimdi City'nin bir tahmini var dediler ki altın 5000 dolar seviyesini görür. Uzun vadede 5000 doları tahmin ediyoruz demişler. Ancak 5600'de zaten zirvesini yapan bir altın vardı. Zirvesinden 1000 dolar aşağıda fiyatlamalar görüyoruz. Özellikle savaşın başlamasıyla düşüşlerin derinleştiğini 4100'e kadar gerileyen ve zirvesinden %25 aşağıya sarkan altından yeniden 4500'ün 4600'lerin üzerine görsek de kurumlarda temkinli iyimserlik var. Yani sadece uzun vadede 400 dolar yukarı atabilecek bir altın fiyatlaması olduğunu paylaşıyorlar. Bir yandan riskli varlıklarda iştahın yüksek olduğunu, Bitcoin'in bugün 3 ay aradan sonra ilk kez 80 bin doların üzerine geldiğini, ETF'lerdeki kurumsal fon akışının kripto varlıklara olan ilgiyi güçlendirdiğini gördük ve şöyle bir baktığımızda Ethereum tarafında yükselişler de yine belirginleşiyor ve MSCI Asya Endeksi tüm zamanların zirvesine yaklaştı. O Şubat ayında aslında zirvesini görmüştü. Tabii Güney Kore bu yılın en fazla

0: Fazla yükselen borsası ki biz de gelişmekte olan piyasalarda ikinci sırada yerimizi almıştık yükseliş anlamında. Ama şöyle bir baktığımızda Asya'daki hızlı yükselişlerinde yine devamını konuşuyoruz. OPEC Plus'tan bir karar geldi. Beklentilere paralel bir karar. Diyorlar ki Haziran'da üretim günlük 188 bin varil artacak ama OPEC'te kartel çatlak vermeye devam ediyor. Ve konuştuk ki geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri OPEC Plus'tan ayrıldı. 60 yıllık devrin sonuna gelindi ve bir yandan da bakalım burada özellikle Suudi Arabistan ve BAE arasında üretim artırma noktasına bir rekabet oluşacak mı? Dolayısıyla üretim artacak mı ki 3 milyon varillik aslında BAE'nin bir kapasitesi var. Bu 5 milyon varile çıkarsa tabii petrol fiyatlarını da aşağıya çekebilir mi? Bu da yine konuşacağımız başlıklardan biri diyelim ve petrole gidelim. 100 doların üzerinde ve spot işlemlere baktığımızda yükselişin 110 dolarlara kadar dayandığını görüyoruz. Geçen hafta da yükseliş 120'leri test etmişti. Bugün 107'de. Ve hemen gelelim altına. Altına 4500 dolar bandını konuşuyoruz. Çünkü petroldeki yükseliş altını etkiliyor. 4595'te. Küresel haritaya baktığımız Asya piyasalarında MSCI Asya'da yeni zirvelere yaklaşıldığını gördük ama temkinli bir süreçteyiz. Bugün Asya'da Şangay 1/1 artı, Hong Kong Hang Seng %1,5 yükseliyor. Kospi Güney Kore'de büyük bir coşku içerisinde %5'e yakın artarken geçen hafta Amazon'dan Alphabet'e, Amerika'da finansallar iyi gelince S&P 500'e rekorlar gördük ki bugün de vadelilerde Nasdaq 1/4'lük bir değer kazancı içerisinde. Gelelim 2 yıllık tahvil faizimize çünkü 40'ın üzerine gelen rakamları gördük ve 41'in de üzerine geldi. Ve bakalım Borsa İstanbul'a geçen hafta daha sakin bir seyir vardı. 0,7'lik bir değer artışı. Önemli finansalları gördük. Aselsan'dan Türk Hava Yolları'na, İskenderun Demirçelik'ten CV Enerji, oradan EYB'ye kadar rakamlar ve bankalarda Garanti Bankası'ndan Yapı Kredi'ye. Bankalarda beklenti üzerinde rakamlar gelse de geçen haftayı bankalar %5'lik düşüşle kapattı. Faiz beklentileri bankalar tarafındaki baskının devam etmesini beraberinde getirdi. Borsa 14.620'yi görse de geçen hafta kapanış 14.444'ten oldu ve Mayıs ayına başladık efendim. Mayıs ayı kısa bir ay. 1 Mayıs 19 Mayıs ve Kurban Bayramı tatili derken bu ay sadece 15,5 gün işleme açık olacak. Dolayısıyla çok daha kısa bir aydayız. İşlem günü bazında baktığımızda. Şimdi gidelim Asya ilişkin yorumları almaya. Nasıl bir coşku bu? 108 dolara gelen bir petrol ve ateşkesten nihai bir aşamaya gelinememişken Amerika ve İran tarafında restleşmeler devam ediyorken Çin'e gidiyoruz. Çin'de Mehmet Seyrek bizlerle gelişmeleri paylaşacak. Mehmet Seyrek kolaylıklar diyoruz. Var mıdır acaba bu coşkunun bir sebebi, görmediğimiz bir haber başlığı?
1: İyi yayınlar Gözde Kılıç. Elbette işçi bayramı tatili devam ediyor hem Çin hem de Japonya tarafında. Piyasalar kapalı ancak tabii siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda olduğunu görüyoruz. Öncelikle bugün Çin tarafında ana kesim piyasalar kapalı ama Hong Kong'daki Hang Seng Endeksi işlem gördü. Ve güçlü bir alıcılı haftaya başladığını izledik. Özellikle teknoloji ve çip rallisini izliyoruz. Yine Güney Kore'de Kospi Endeksi işlem görüyor bugün. Ve %5'e yakın sıçrama kaydedildi gün içerisinde. Avustralya tarafında bugün negatif bir seyir izledik. Hindistan'da yatay bir seyir var. Şöyle Güney Kore'deki gelişmelere baktığımızda Mayıs ayında haftanın ilk iş gününe çok güçlü bir başlangıç yaptı. Bugün Kospi endeksini yarı iletken sektörü ve çip şirketleri ileri taşıyor ve baktığımızda Nisan ayında zaten güçlü bir ralliden geldi Kospi endeksi. Mayıs ayında da risk iştahını bu şekilde belli ediyor. Elbette Orta Doğu'daki gelişmeler de takip ediliyor Güney Kore cephesinde. Akaryakıt fiyatları her ne kadar enflasyonu körüklese de hükümetin teşvik paketleri Kore'de iyimser havayı estiriyor. Çin tarafında bu ay biraz zordu geçecek diplomatik manevralar öne çıkıyor. Malum 1 Mayıs'tan itibaren tüm Afrika ülkelerine pazarını sıfır gümrük vergisiyle açtı Çin ve ilk olarak Güney Afrika'dan 24 ton elma Shenzhen limanına giriş yaptı. Bundan sonraki süreçte de iyimser bir hava esecek Afrika ile Çin cephesinde. Ancak Amerika yeni yaptırımları uygulamaya koyuyor. Amerika'nın İran'la petrol ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 Çinli şirkete uyguladığı

0: özel kişilerinin ve ulusal çıkarlarının korunması amacıyla tek taraflı yaptırımlara karşı tüm adımları atacaklarını ve misillemelerin süreceği uyarısı yapılmış oldu. Bu ayın ortasında malum Trump Pekin'e gelmesi bekleniyor ve Amerika ile Çin arasında çok kritik bir diplomatik temasın başlangıcı da olacak gibi. Bakalım Mayıs ayı içerisinde Pekin'de piyasaların yönü hangi tarafa doğru esecek, bunları da takip edeceğiz. Gözde Kılıç.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Mehmet Sarek paylaştığım bilgiler için. Efendim petrole baktık, 107 doların üzerinde. Bir yandan Amerika'nın bölgede özellikle savaşa dahil olmayan işte tarafsız kalan ülkelere karşı biz sizi koruruz, işe geçebilirsiniz diye başlıklar ortaya çıkarmış. Petrole böyle hafifçe bir geri çekilme meydana getirdi ama 107'nin üzerinde Güney Kore, Tayvan borsaları %5'e yakın yükseliyor. Nedir bu yükselişin sebebi ve elbette bugün gelecek enflasyon rakamlarına ilişkin detaylar diyeceğiz. Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdem ile birlikte yeni haftaya başlıyoruz. Günaydın Berna Hanım, hoş
2: günaydın,
1: geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi bakıyoruz hafta sonu böyle çok da güzel haber başlıkları yok. Aslında restleşmelerin devam ettiği bir süreç. İşte Trump bir proje çıkarmış, özgürlük projesi demiş buna. İşte biz sizi koruruz diyor tarafsız ülkeleri, biz size yardım ederiz diyor. Ama İran diyor ki bu ateşkesi ihlal etmektir. Dolayısıyla yine anlaşamadıkları bir tablo. Bir gün ateşkes gelse, diğer gün işte nükleer kapasite pek çok aslında soru başlığı. İşte bir de bölgeye Amerika'nın asker göndermesi ya da işte silah gönderdiğine ilişkin böyle bazı iddialar. Dolayısıyla çok da net bir ortam yok. Petrolleri 107 doların üzeri ama piyasalar yine en iyimser tarafta mı kalıyor acaba? 107 dolarda petrol verken nasıl bir haftaya başlıyoruz?
2: Evet, bir şekilde aslında sona yönelik daha umutlarını koruyan bir piyasa ya da yatırımcı kitlesi diyebiliriz belki. Ama tabii gelişmeler bu kadar hani olumluluğu gerçekten destekleyecek nitelikte de değil. Hafta sonu bir haber akışı geliyor. Yani sonuçta yine görüyoruz ki Trump hani anlaşmaktan uzak. İran tarafı 12 maddelik bu anlaşma maddelerini sıralıyor ama bunların kabul edilemeyeceğini söylüyor. Sonuçta yine bugün bir olumluluk var. İşte oradaki gemilerin özellikle bu savaşta yer almayan ülkelere dair gemilerin serbest bırakılacağına dair ya da geçişlerinin sağlanacağına dair Amerika tarafından ama yine hani bunun gerçekten gerçekleşeceğini ya da gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz ve İran tarafının aslında yaptığı açıklamalar ya da aldığı önlemler daha etkili piyasalar üzerinde diyebiliriz. Çünkü Trump tarafından bir volatilite iyi olumlu ya da olumsuz yönde gelmeyi sürdürüyor.
1: Evet, şimdi içerileri bizim için çok çok kritik bir gün. Çünkü enflasyonu alacağız. Aslında Mart'a baktığımızda beklentilerden çok daha iyi bir tablo ortaya çıkmıştı. Yani hep %2, %2,5'ları konuşuyorduk. 1.94'lük bir rakam vardı. İlk çeyreğe baktığımızda %10'a yakınca bir enflasyonla kapattığımız tabloyu gördük aslında ilk çeyrekte. Şimdi Nisan'da tabii beklentiler daha yüksek. %3.2 seviyesi hesaplanmış anketlerde ama İTO geldi örneğin hafta sonu 3.7'lerde bir rakam gördük. Önümüzdeki hafta enflasyon raporu sunumu da var Perşembe günü. Dolayısıyla 21 olan üst band piyasa beklentisi olan 27'ye mi revize edilir? Yoksa sabit mi kalır derken ne bekliyoruz biz bugün gelecek enflasyonda?
2: Evet, 3.2'nin altında gelmesi biraz piyasayı olumlu yönde etkileyebilecek bir neden olabilir. Ancak tabii işte gelen rakamlarda bunu aslında teyit etmiyor. Konut ve konut tarafında doğal gaz ve elektrik zamları %25'lik bir zam söz konusuydu. Her ne kadar kademeli olacağını da düşünsek de ve bunun işte zaten geçtiğimiz hafta açıklanan para politikası kurulunun toplantı tutanaklarında da yer aldığını görüyoruz. Ve burada da Merkez Bankası hem enerji fiyatlarına hem de gıda fiyatlarına aynı zamanda işte bu yapılan zamlara da atıfta bulunarak Nisan ayı enflasyonundaki yükseliş eğiliminin ana eğilim göstergelerinde de söz konusu olabileceğini söylüyor.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii merkeze ilişkin beklentileri de bu şekillendiriyor. Orayı da sorayım. Yani işte geçen hafta bir miktar rezervlerde düşüş gördük ama kabaca 20 milyar dolarını yerine koymuş 50 milyar dolarlık kaybın. CDS'ler de aşağıya biraz gevşeyince hatta 2 yıldığımız bugün 41'de ama 39'a gelince faiz artışı beklentisinin silindiğini görmüştük ama eskisi kadar da güvercin durmayacak. Merkez bankalarını konuşmuştuk tüm dünya adına. En erken Temmuz'da indirim beklentisi var ama siz bekler misiniz Temmuz'da merkezden indirim? Nasıl bir politika izlenir? Bir de belki şunu da konuşmak gerekiyor. Şimdi biz tabii talep yolu enflasyon için faiz özellikle artışlarını konuşuyorduk burada enflasyonu dizginleyebilmek adına ama dışsal

0: faktör, bir de arz kaynaklı bir faktörden söz ediyoruz. Dolayısıyla faiz artışlarıyla da çözülebilecek bir noktada mı petrol tarafındaki hareketlilik?
1: Evet, sonuçta arzın azalmasından kaynaklı bir yükseliş söz konusu petrol fiyatlarında. OPEC ülkeleri her ne kadar burada sembolik diyelim bir artışa gideceğini de söylese Haziran ayında, eğer bu İran anlaşmazlığı ateşkes sağlanamazsa, devam ederse, tabii ki petrol fiyatları üzerindeki bu etki enflasyonu daha çok etkileyecek ve baskılayacak bir neden olarak karşımıza çıkacak ki bu da faizler tarafında aşağı yönlü hareketleri sınırlayacak gibi görünüyor. 41 seviyesinde bulunan işte 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik faizin zaman içinde biz her ne kadar haber akışıyla birlikte işte anlaşmaya dair haber akışıyla aşağıya yönelmiş olsa da tekrar yukarı yönlü hareketini izledik geçtiğimiz hafta boyunca. Burada özellikle de işte Amerika tarafında da veriler de etkili oldu. Fed toplantısı da etkili oldu. Fed'in burada faiz indirimine yıl içinde gitmeyeceğine yönelik beklentilerin artması, ABD 10 yıllık tahvil faizlerini ve paralelinde de bizdeki faizlerin yükselişini destekledi.
0: Evet, şimdi bir yandan borsayı da sormak istiyorum. Çünkü 14.620 ile yeni zirveyi gördük geçen hafta ama işte 14.200'lere çekilsek de 14.400'lerin üzerinde bir kapanışımız vardı geçen hafta. Bilanço sezonu da devam ediyor ama şunu görüyoruz. Bankalarda geçen hafta %5'e yakın bir değer kaybı ve bankalarda bir yükseliş yok. Her ne kadar işte Akbank'tan Garanti'ye, Yapı Kredi'ye finansalları alsak ve beklentilerin de üzerinde de olsa, güçlü karlılık da olsa, ikinci çeyrekte acaba baskıyı burada hissedecek mi? Daha yüksek faiz patikası ile ilgili diye bir soru işareti ama borsadaki gidişata ilişkin görüşlerinizi de merak ediyorum. Yani bu yükseliş eğilimin devamını bekler miyiz? Çünkü Nisan ayına baktık, borsanın %13'lük bir yükseliş var. Yani önemli de reel anlamda, hani bugün gelecek rakamla kabaca %10 reel anlamda yatırımcısına getiri sağlamış ki bu TL mevduattan alabileceğiniz 3-4 aylık bir rakam. Dolayısıyla ne bekliyoruz bundan sonra?
1: Evet, aslında çok olumsuz konuşuyoruz ama dediğiniz gibi Nisan ayı boyunca da borsanın işte değer kazancını da bir şekilde izledik. Burada işte biraz önce yayının başına girdiğinizde söylediğiniz cümle çok etkili. Hala yatırımcılar savaşın biteceğine dair, bunun geçici olacağına dair beklentileri koruduğu için, piyasalar biraz daha olumlu taraftan bakmayı tercih ettiği için Nisan ayında bu yükselişin sebebini oraya bağlayabiliriz. Ancak tabii hani gelişmeler aslında, hani bu petrol fiyatları bu kadar yüksek gidecekse, enflasyon yüksek gidecekse, faiz indirimleri dezenflasyon süreci olmayacağı için artık olmayacaksa, işte büyümeler üzerindeki baskı devam edecekse, aynı şekilde tabii işte açıklanan bilançolarda da şirketlerin karlılıkları üzerine etkili olacaksa bu durum, borsa için aslında hani çok olumlu bir senaryonun anlaşma yapılmadığı sürece olmadığını söylemek mümkün. Ama bir taraftan da eğer bu anlaşma sağlanırsa, ki işte piyasa ona inanmak istiyor, diplomasinin işleyeceğini, işte burada savaşın bir şekilde tarafların anlaşmasıyla ileriki günlerde bir anlaşmaya varılacağı beklentisini birazcık daha hani fiyatlamaya çalışıyor. Burada tabii ki bu durumun gölgesinde kalan bu bilançoları da, işte bugün mesela, bugün demeyeyim, hafta sonu işte açıklanan dış ticaret verilerinde belki daha olumlu bir yandan seyredebileceğiz, o zaman daha iyi fiyatlayabileceğiz belki de.
0: Evet, şimdi bir yandan yani çok da hızlı bu yıl yükselişimiz var. Yani 10.900'lerdeydik, yani kabaca 11.000'lerdeydik Aralık'ta. İşte 11.000'lerden 14.600'lere geldik. Zaten bu arada 14.600'lere biz yine Şubat sonrasında gelmiştik savaş başlayana kadar. Yani 2 ayda zaten çok hızlı bir yükseliş vardı ama biraz bilançoları da sorayım size Berna Hanım. Nasıl geldi acaba diye, bir de bilanço takvimini ekranlara getirelim. Çünkü bu hafta böyle büyük devlerin finansalları var. Holdinglerden bankalara kadar, gerçi bankaların çoğunu aldık ama örneğin İş Bankası var. Bugün Kola'nın, işte Enerjisa'nın rakamları var. Migros, Otomotiv, yarın yine gelecek rakamlara takip edilecek. Özellikle bilançolara baktığımızda iyi bilanço bulmak zorlaştı mı? Yani bakıyoruz karlılık iyi ama vergi işte gideri etkisi var. Ya da işte kar iyi olsa marjlar düşmüş, satışlar iyi, bu kez marjlar kötü gibi böyle. Her kalemde iyi bilanço yakalamanın da enflasyon muhasebesiyle zaten daha da zorlaştığı bir dönem mi? Özellikle hangi sektörlerde hani iyi finansal bekliyorsunuz? Bir de beklentilerin böyle üzerinde gelen sonuçlar takip ettik mi acaba burada, ya da hani analistler mi hep konuştuğumuz, hani böyle bir yüksek faiz ortamında çok daha muhafazakar tahminler yapıyor dediğimiz,
1: evet,
0: noktadayız.
1: Muhafazakar tahmin

0: Günlere rağmen banka bilançolarının geçtiğimiz hafta iyi geldiğini gördük. Yani beklentilerden de iyi geldiğini gördük ki BDDK verilerine baktığımız zaman aslında bankaların karına yönelik bu daha önce bilançolar açıklanmadan önce de beklentilerin iyi olduğunu da görüyoruz. Burada işte net faiz marjlarında iyileşme var, komisyonlarda iyileşme var. Sonuç itibariyle bu karlılığı destekleyecek nitelikte durumlar söz konusu olmakla birlikte bir taraftan da takipteki kredilerin bu kredi veriyorlar ama takipteki krediler oranında da bir artışın söz konusu olduğunu görüyoruz ki gelecek dönem açısından işte verilen kredilere ilişkin belki bir sorgulama tarafına geçebilir burada hem analistler hem yatırımcılar. Onun dışında işte Türk Hava Yolları'nın dediğiniz gibi vergi ertelemesi nedeniyle bilançosunun iyi olduğunu gördük. Her ne kadar işte veriler iyi gelse de işte bu hafta belki İş Bankası da yine aynı şekilde BDDK verilerine paralel diyeyim. Bütün bankalar da çünkü görünen bir beklentilerin üzerinde olan bir kazanım söz konusu. Büyük bir ihtimalle o da bundan yararlanacak görünüyor ama biz bu kadar işte risk fiyatlamasının olduğu bir piyasada gerçekten bu bilançoları olumlu değil. Birazcık da ikinci çeyreğe ilişkin endişelerle fiyatladığımız için baskı altında fiyatlıyoruz.
1: Yani şöyle anlıyorum. İlk çeyrekte evet bankalarda güçlü finansallar vardı. Zaten de böyle bekleniyordu ve yine beklentileri karşıladı ama şu anı değil, bu gelenleri değil, geleceği fiyatlıyor. İkinci çeyrekte baskının görülebilme ihtimali bankalarda fiyatları aşağıya çekiyor diyorsunuz. Şimdi bir yandan böyle bir dönemde biz nasıl portföy oluşturacağız? Yani belirsizliğin bu kadar yüksek olduğu, işte petrolün 107'ye gelmesine rağmen borsaların uçup gittiği, altın, işte gümüş hep konuşuyorduk portföylerde ama örneğin City demiş ki 5000 dolar altında, zaten 5600 doları gördü ve evet. 4600 dolarda, o zaman çok da bir şey beklemiyor diyoruz yani, ama siz ne beklersiniz altında?
0: Evet, aslında hani açıklamaları çok makul geliyor çünkü son bir aylık, bir buçuk aylık bir piyasa hareketine baktığımız zaman FED'den faiz indirimleri bittiği gibi ve orada faiz yükselişi başladığı gibi altından çıkışın gerçekleştiğini gördük ve burada eğer bu fiyatlama yıl sonuna kadar ki FED'in geçtiğimiz hafta toplantısı yıl sonuna kadar faiz indirimlerinin söz konusu olmayabileceğini aslında artık işaret ediyor. Bu durumda altın yatırımcısına çok da iştahla yani bu tarafta kalayım, altında kalayım değil, tahvil faizlerinden yararlanan bir durumun söz konusu olduğunu düşünebiliriz ki bu da işte o fiyatlarda yükseliş eğilimini sınırlayacaktır.
1: Evet, faizlerin yüksek olması oradaki cazibeyi artırıyor. Dolayısıyla kesinlikle altında baskı öyle var diyorsunuz. Peki TL için de biraz gidişatı sorayım. Yani şöyle bir hesap yapsak, örneğin bugün 3.23'lük bir enflasyon geldi. Para piyasası fonlarında ya da TL mevduatta da aynı bu rakam, işte 3-3.5 bandı arası rakam görüyoruz ama bir de orada vergi var. Dolayısıyla yılın ilk 4 ayına baktığımızda Berna Hanım, belki uzunca bir süredir ilk kez hani vergi sınırlarımıza bir miktar daha altına gelmiş TL enstrümanların getirisi. Ama tabii kümülatifte baksak ki bileşik getiri etkisi çok çok daha yüksek olabiliyor. Dolayısıyla TL varlıkları için ne bekliyorsunuz bundan sonra?
0: Evet, burada benim şahsi düşüncem beklentiden ziyade işte kenarda durup piyasalardaki gerçekten hani ne tarafa yöneleceğini enstrümanların bekleyen yatırımcıların durduğu ve burada işte hem mevduat tarafında hem de işte TL enstrümanlarda, yatırım fonlarında yatırımcılar hala daha beklemekte. Buradan para çıkışlarının olduğunu gördüğümüz zaman ancak riskli varlıkları bir alımdan söz edebiliriz diye düşünüyorum. Bir taraftan işte tabii ki faiz indirimlerinin olmayacak olması şu anda hem tahvil tarafında fiyatlanıyor, aynı zamanda para piyasasında da gecelik faizlerin de 40-41 bandında hala da hareket etmesine neden oluyor. Dolayısıyla yatırımcılar da işte 41-42 olan bu faizlerden hem mevduat tarafında hem de yatırım fonlarında şu anda beklemede kalıyorlar. Zaten merkez bankaları da beklemede. Şu anda herkes bir bekle gör stratejisinin içinde.
1: Dolayısıyla nakitte bekleyip TL'de bekleyip izlemek hiç bu getiri cazibesiyle birlikte yatırımcının tercih ettiği noktalardan biri olabiliyor. Peki geri çekilmelerde kademeli hani alım yapmak değerlendirilebilir mi? Çünkü borsada böyle bazen zaman zaman işte hani nihayetinde 13 bin puanları da gördük. Oraya doğru hızlı bir geri çekilmemiz de vardı. Değerlendirilebilir mi? Yani nakitte değerlendirip biraz orada böyle daha yüksek getiri arayan, örneğin Nisan'da yakalasaydı 112 değer kazancı vardı ama Mart'ta yakalandıysa o zirve merdiven orada da tam tersi bir düşüşe sahipti. Evet.
0: Uzun vadeli yatırımcılar bu fırsatları değerlendiriyorlar ve zaten hani borsanın da asıl belki de hani 14.000 seviyesinin altında çok durmamasının nedeni de bu. Yani

0: Dediği zaman kendi portföylerine işte ve uygun risk profillerine göre yatırımcılar tercihlerini yapabiliyorlar fırsat gördükleri hisse senetlerinde. Biz bunun işte bundan sonraki süreçte de devamını izleyebiliriz, görebiliriz ki zaten hani bir Amerika'da seçim döneminden bahsediyorsak ya da diplomasiyle bu savaşın çözümünden bahsediyorsak piyasalar eğer bir iki ay daha bu beklentilerini koruyacak olursa da bu tarz hareketlerin yine aşağı yönlü hareket aslında işte kademeli alımlarla sınırlandığını görebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Berna Hanım.
2: Değerli yorumlarınızı paylaştığınız için. Efendim, Atlas Porto Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir paylaştı bizlerle gelişmeleri. Kısa bir araya gidelim, ardından buradayız.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen DTS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
2: Fırsat hazır, yerin hazır, DTS ile gel.
3: Rams Park Azmaslak'ta bahar kampanyası varmış. Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar lütfen.

0: Yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
1: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Böyle. Otobit'te.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
4: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
6: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
5: Böyle. Otobit'te.
7: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
8: İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: En paradan %15 nakit iadeli kasko. Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli, üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif.
2: En para. Ankara Eskişehir yolunda Viyole Manzara ilk 100 da

0: Ticari'ye özel 1.350.000 TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75.000 TL taksit fırsatını kaçırmayın.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
5: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşabahçe altılı vanilla kase 89 lira 50 kuruş. Mercan altılı kulplu bardak 99 lira 50 kuruş.

0: fırsatını kaçırma.
1: Kobiler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Şimdi Akbanklı Kobiler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Senin

rakamlarında olacak ki Nisan ayı enflasyon rakamları bir yandan Merkez Bankası'nın Temmuz'da faiz indirimine götürecek mi ya da nasıl şekillenecek para politikası? İdeal Data Haber'in bir anketi vardı. Ortalamalara baktığımızda 3 ila 3,5 bandında zaten rakamların şekillendiğini görüyoruz ama orada da ankette 3,3 seviyesi ön plana çıkmış. Tabii medyan aralık 2,5 ila 3,60 bandında, yıllıkta da 31'in üzerine gelmesi bekleniyor enflasyonun, 31-40 bölgesi şekillendiğini görüyoruz. Ve yıl sonu için enflasyon beklentisi önceki ankette, yine İdeal Data'nın yaptığı önceki ankete bakıldığında 27,5'miş. Şimdi 25'miş. Şimdi 27,5 seviyesinde şekillenmiş ve buradaki bantta da 22-30 bandı enflasyon tahminlerinde var. Dolar TL beklentisi 51,90. Orada da pek bir hareketlilik olmadığını takip ediyoruz. Dolayısıyla hem enflasyon beklentileri hem faiz politikası

Bugün Borsa İstanbul açısından da önemli, kritik bir gün ve şunu da ifade edelim, özellikle enerji tarafının kritik olduğunu, Eşel Mobil ile birlikte bunun sınırlanmaya çalışıldığı bir süreci, ama elektrik ve doğalgaz tarafındaki %25'lik tarife değişikliğinin de bakalım enflasyon tarafındaki etkisi nasıl olacak, ama hava koşulları tarafında oldukça önemli şekilde yağış almamız ve yenilenebilir enerji üretiminin artış göstermesi, elektrik tarafında ılıman hava koşulları ve burada HES'lerin, yenilenebilir enerji santrallerinin hızla çalışması oradaki özellikle değişim noktasında da yine belirleyici olacak ve sebze fiyatlarında da önceki aya göre %20'nin üzerinde bir düşüş olduğu da yine hesaplanıyor çalışmalarda. Bakalım neler gösterecek. Şimdi fonları konuşmaya gidiyoruz.

0: Evet, bu yılın zirvesinde hisse fonları var ki zaten Borsa İstanbul'da Nisan ayında %12'nin üzerinde, hatta %13'lük bir yükseliş hareketi var. Tabi her hissede yükseliş bulmak kolay değil. Yani örneğin geçen haftaya baktığımızda Aselsan, Tüpraş, BİM, Ereğli ve Astor'da yükseliş hareketi vardı. Dolayısıyla bankalarda düşüşün olduğu bu tabloda ayrışmaların da yaşandığı bir süreç. Dolayısıyla biraz hisse fonları getirileri diyelim. Biraz da sabit getirili ve çok çok daha risksiz, hatta riskin neredeyse olmadığı para piyasası fonları ya da TL varlıklar tarafındaki bu araçlardaki getiriler diyelim. Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan'la birlikte konuşacağız. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk Gözde, merhaba.
0: Şimdi özellikle Nisan ayının getirisine baktığımızda %13'e yakın bir getiri. Bu para piyasası fonlarındaki 4 aylık getiriye tekabül ediyor neredeyse. Dolayısıyla oldukça güzel bir Nisan ayını geride bıraktık ama tabii her hissede aynı getiriyi bulmak mümkün değil. Örneğin bankalardaysanız geçen hafta o kadar da şanslı değilsiniz. İşte savunma sanayi, petrokimya hikayesi. Özellikle hisse fonları tarafındaki seçimi biraz sorayım. Yani ne kadarı para piyasasında, ne kadarı hisse fonlarında değerlendirilmeli? Böyle bir pozisyon değişikliği önerinizde yine bulunuyor mu acaba burada?
1: Evet Gözde, açıkçası söylemek gerekirse zor bir zamandan geçiyoruz. Yani haber akışlarının özellikle portföyler üzerinde direkt olarak etkili olduğu bir dönemdeyiz. Kararları iyi vermek gerekiyor. Haber akışlarını çok yakından takip etmek gerekiyor. Ve tabii ki buna göre de biraz daha portföyleri şekillendirmek gerekiyor. Şimdi hatırlayacağınız üzere 2026 yılının ilk başına başladığımız zaman hisse senedi yıllarından bir tanesi olacağını düşünüyorduk. Tıpkı 2025 gibi. Ama tabii ki yaşadığımız gelişmeler bir miktar daha bizi beklentilerin ötesinde bir performansa itmiş durumda. En azından hisse senedi tarafı için baktığımız zaman beklentilerin altında kalan bir performans olsa da savaş haberleri ve bunun gibi diğer gelişmeler bir miktar daha faiz indirim beklentilerini maalesef beklentilerimiz üzerinde öteleme gösterdi. Şimdi tabii ki hal böyle olunca da yatırımcı portföylerinde bir miktar daha farklılaşma oldu. Ocak, Şubat'ta hisse senedi piyasaları açıkçası çok iyi bir performans gösterirken Mart başında başlayan İran, ABD, İsrail gerilimi maalesef hisse senedi piyasasına bir o kadar da negatif yansımasını gösterdi. Şimdi açıkçası söylemek gerekirse biz diğer savaşlarda da gördüğümüz üzere eğer yakın bölgede bir jeopolitik gerilim varsa bundan hemen hemen en çok negatif etkilenen borsalardan bir tanesi tabii ki Türkiye oluyordu. Ama bu savaş özelinde biraz daha farklı durumlar var. Tabii ki savaş süresi boyunca özellikle Mart ayında düşen bir Borsa İstanbul olsa da özellikle Nisan ayında gerçekleştirmiş olduğu bu toparlama hareketi aslında gelecek döneme ilişkin ne kadar da ışık uyandırdığının göstergelerinden bir tanesi. Hep söylüyoruz, söylemeye de devam etmemiz gerekiyor aslında. Ucuzuz, iskontoluyuz. Ülke piyasalarına nazaran ve gelişmiş ülke tabii ki emsalimiz değil ama o ülkedeki borsalara kıyasla iskontolu kalmaya devam ediyoruz. Ve bu iskontonun da ben eminim gelecek 3 yıllık süreçte kapanmasını bekliyorum. Ama tabii ki içerisinde bulunduğumuz dönem, yaşamış olduğumuz coğrafya maalesef zaman zaman bu beklentilerin bir miktar daha sapmasına neden olabiliyor. İçerisinde bulunduğumuz dönem de öyle bir dönem. Eğer şu anda bir ABD-İran savaşı gerçekleşmeseydi biz Borsa İstanbul'u çok daha farklı seviyelerde görüyor olabilirdik. Bunun etkisini zaten yakından takip etmek gerekiyor. Şimdi sen de çokça güzel bir şekilde ifade ettin. Yıla başladığımız zaman bankacılık, gayrimenkul yatırım ortaklığı, endeksi yeni rekor seviyelere götürmeye çalışan sektörler bu iki sektör.

0: sektörde. Ama şu anda baktığımız zaman büyük sektörde özellikle bütün Ocak ve Şubat ayında aldığını Mart ayında geri vermiş olan bir sektörel ayrışma görüyoruz. Peki bizi bu dönemde ne öne çıkarttı? Savunma sanayisi tabii ki Aselsan'ın benchmarklarının yüksek seviyelerde olması önemli bir avantaj yaradı. Keza Tüpraş için de aynı şekilde konuşmak lazım. Ve bunun benzeri hisse senedi ağırlığı yüksek olan şirketlerin pozitif performansı aslında bizi endekste all time high'lara yani yeni rekor seviyelere götüren önemli gelişmeler arasında yer aldı. Şimdi gelecek dönemle ilgili konuşmak lazım tabii ki. Beklentim savaşın sona ermesi yönünde. Ama maalesef bunun içinde iki tarafında bir anlaşma konusunda sorun yaşadığını düşünüyorum ben. En son işte geçtiğimiz hafta sonu acaba bir barış gelir mi diyorduk ama burada da bir sefer Trump'ın İran'ın anlaşmalarına çok da olumlu bakmadığını gördük. Bugün veya yarın tabii ki Boğaz'la ilgili bir gelişme olacak. Acaba burada ABD'nin yapmış olduğu, yapacak olacağı özgürlük tarzında bir özgürlük yolculuğu yanlış hatırlamıyorsam başlığına doğruydu. Bu acaba İran'la bir ateşkesi engelleyebilir mi? Bunu takip edeceğiz. Yani işte olaylar biraz daha ipin ucunda yani ince bir ip koptu kopacak durumunda ya da tam tersine çok olumlu bir şekilde barış anlaşması görebileceğimiz durumunda bir dönem geçiriyoruz. Aynı zamanda şu anda odaklanmak lazım. Siyasi tarafta da bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir. Orayı da bir miktar daha takip etmekte fayda olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bir miktar daha temkinli olmakta fayda var. Evet, hisse senetleri açısından olumluyuz ve pozitif tarafta kalmayı sürdürüyoruz ama çok da ağırlığı yani hisse senetlerinde olumluyuz diye %50'nin üzerinde tutmaya gerek yok. Ben %30, %35 bandının hisse senedi tarafı için bir miktar daha olabilir sitesi olabileceğini düşünüyorum. Çoğunluğu tabii ki %40 seviyesinde serbest para piyasası fonlarında hatta bu dönemde belki para piyasası fonlarında bile bulunabileceği değerlendirilebilir. Onun dışında %20, %25'lik kısım ise hala değerli madenlerde bulunabilir ama tabii ki bu seviyelerden almak mantıklı mı? Çok da fazla mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Borsa İstanbul tarafında bankacılık GYO eğer bir savaşın sona erebileceğini değerlendiriyorsak bu iki sektörü yakından takip etmemiz gerekiyor. Eğer zaten bitmeyeceğini değerlendiriyorsak da o zaman rafineri şirketleri, savunma sanayi şirketleri bir miktar daha bizim odağımızda olması gerekiyor. Tabii ki özellikle bu gerilimden kaynaklı olarak hammadde fiyatlarının pozitif yönde artış gösterdiği ve hammadde stoğu bulunan veya Türkiye'de üretimi bulunan şirketlere de bir miktar daha odaklanmak gerekiyor. Altın tarafında ise bir miktar daha bekle gör stratejisini uygulamamız gerekiyor. Eğer 6000 seviyelerine düşen bir gram altın olursa ons bazında da yaklaşık olarak bir daha düşük 4000 seviyelerine tekabül eden bir grafik olduğunu söyleyebiliriz. Buralarda yavaş yavaş maliyetlenme sergileyebiliriz. Para piyasası fonlarında ise tabii ki hala güvenli olma cazibesini sürdürüyor. Hala enflasyon üzerine bir getiri vaadi sunduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de portföylerdeki biraz daha dağılım bu şekilde olabilir.
1: Evet, Deniz, teşekkür ediyorum paylaştığım bilgiler için. Kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler efendim. Enflasyon rakamları gelecek ama öncesine bakalım. Viyop 30 vadeli işlemlerde nasıl bir seyir var? Yükselişle başladığını gördük. Yeni güne 0,3'lük bir artışla başladı. Geçen haftada 0,7'lik bir değer kazancı vardı borsada. Sakin de bir haftaydı. O özellikle 14.620'yi görsek de 14.200'e kadar çekilen borsada Perşembe günü gelen tepki ve özellikle 14.442'nin üzerinde kapanış vardı. Vadeli işlemlerde 0,4'lük bir artısı 17.470 puanda gözümüz kulağımız saat başında yaklaşık 13 dakika 15 dakika sonra enflasyon rakamları gelecek TÜİK tarafından. Şimdi gidelim Cem Kaya'ya TR Yatırım Genel Müdür Yardımcısına soralım. Günaydın, hoş geldin.
2: Merhaba Gözde, günaydın, iyi haftalar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi enflasyonda 3,2 bekliyorum diyor piyasa ama ne gelirse piyasa bunu sever. Beklenti üzerinde gelirse biz baskıyı nerede görürüz? Geçen hafta Zira borsada bir yükseliş varken bankalarda %5'e yakın değer kaybı faiz beklentilerine doğrudan etkileyeceği için nasıl bir enflasyon rakamı ve borsa bekliyoruz bugünden?
2: Gözde aslında tabii bizi tedirgin eden bir data gelecek bugün. Çünkü Merkez Bankası son toplantısında Nisan ayı enflasyonun yüksek gelebileceğinin altını çizmişti bir cümleyle. Bu önemli. Piyasa 3.2 bekliyor. Bu seviyenin üzerinde 3.2'nin üzerinde gelecek olan bir enflasyon datası piyasada tabii ki risk iştahını kapatacaktır. Önümüzdeki döneme ait Temmuz ayında en iyimser senaryoda beklenen faiz indirimleri daha da ötelenebilir gibi görünüyor ki ben Temmuz ayında da öyle bir beklenti içinde değilim. Çünkü petrol fiyatları hala şu anda 108 dolar civarında ve böyle devam ettiği sürece tabii ki Haziran 11'deki Merkez Bankası toplantısında ben hem petrol fiyatları ile ilgili hem de enflasyonla ilgili bir revizyona gidileceğini düşünüyorum. 3.2'nin altında gelecek olan bir enflasyon datası piyasada tabii ki pozitif algılanacaktır. Bankalar bunlara bir miktar pozitif tepki verebilir. Ama 3.2 de yüksek aslında. Bu seviyenin altında veya üstünde piyasayı negatif veya pozitif etkileyecektir enflasyon datası. Ama baktığımızda yeni haftaya gözde risk iştahı açık olarak başladığımızı söyleyebilirim. Senin de söylediğin gibi enflasyon datasından sonra piyasa biraz daha o gerginliğin üzerinden atıp yukarıya doğru tekrar 14.600'e doğru atak yapabilir. 14.200 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yükselen trendin devamına bağlı pozisyonlarımızı doğru sektör, doğru hisse senetlerinde taşımaya devam edeceğiz gözde. Ama baktığımda şu anda 0.30'luk vadeli tarafta hafif yatay pozitif bir açılış görüyoruz. Aslında belirsizlik artmaya devam ediyor. Kafa karışıklığı da artmaya devam ediyor. Trump savaş bitti dedikten sonra İran'ın önerisini kabul etmedi ve bir şekilde Kürmüz Boğazı'nda bir özgürlük projesi başlattığını ve gemilerin oradan rahatlıkla geçebileceğini söyledi. Fakat biraz önce İran'dan bir açıklama geldi. İran'da diyor ki eğer Amerika Hürmüz Boğazı'na daha fazla yaklaşırsa müdahale edeceğiz dedi. Bu da tabii ki belirsizliği ciddi anlamda arttırıyor. Şunun çok net altını çizebiliyoruz artık. Petrol fiyatları savaş bitse dahi 100 doların altında çok kalıcı görünmüyor. Çünkü 100 doların üzerinde şu anda bu gelişmelere bağlı hala fiyatlanması. Bunun yanında Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkması, yeni bir petrol fiyatlama düzeninin gündeme gelmesi. Bunların hepsi ciddi anlamda piyasaları rahatsız ediyor ve tabii ki arz tarafındaki yani petrol arzı tarafındaki bu sıkıntının savaş bitse dahi devam edeceği beklentisi şu anda fiyatlara yansısa da kısa vadede hala piyasalar bardağın dolu tarafına bakmaya devam ediyor gözde.
1: Evet, şimdi bir yandan bardağın dolu tarafına bakıyoruz ama bilançolar ne ölçüde destekliyor ya da hangileri destekliyor? Bu haftada böyle büyük devlerin rakamlarını alacağız. Yine holdingler gündemimizde. Bugün Enerjisa'nın Kolan'ın sonuçları var. Yarın Tofaş, Froto, İş Bankası sonuçları gelecek. Var mı böyle dikkatini çeken, iyi gel dediğin ve iyi bilanço bulmakta zorlaştım? Çünkü şöyle bir ayrım da yapıyoruz. İşte bir yandan satışlar iyi ama işte marjlar düşmüş ya da marjlar iyi, net karlılık baskı altı ya da net karlılık iyi ama vergi gideri kaynaklı gibi gibi böyle kalem kalemde ayrışmaların çok yoğun yaşandığı bir süreçteyiz. Hangi tarafta daha pozitifsin?
2: Gözde, aslında ilk çeyrek bilançoları çok kötü gelmiyor. Bilhassa bankalar tarafındaki o tedirgin edici bilançolar büyük bir ihtimalle ikinci çeyrekte biraz daha ilk çeyreğe göre düşük gelebilir ama ilk çeyreğe baktığımızda yine bankaların bilançolarının yüksek geldiğini söyleyebiliriz pozitif anlamda. Ama ikinci çeyrekle ilgili şu anda o tarafta ciddi bir heyecan yok. Bu da çok net görülüyor. Tabii ki baktığımızda Merkez Bankası'nın hala sıkı duruşuna bağlı olarak maliye politikalarında da belki bir miktar daha bu dezenflasyon sürecine katkı gelebilir. Ancak hem sanayi tarafında hem de bankalar tarafında şu anda belirsizlik ikinci çeyrekteki olumlu beklentileri törpülüyor gibi görünüyor. Yani ikinci çeyrekte bilançolarla ilgili herhangi bir olumlu bir beklenti yok şu anda. İlk çeyrekle ilgili de bilanço bazlı çok ciddi hareketler görmüyoruz. Örneğin bankalarda olduğu gibi bankalar şu anda hala önümüzdeki döneme ait belirsizliği fiyatlamaya çalışıyor. Bunun da altını çizmek lazım. Ama baktığımızda sanayi endeksinin çok ciddi anlamda 18.250 rekor zirvesini geçmeye çalışacağını söyleyebilirim. Bu seviyeye geçilirse önemli bir sinyal olacak bizim için. O yüzden sanayi tarafı hala lokomotif etki olmaya devam ediyor. Bankacılık endeksinde de bu yukarı yönlü harekete pozitif risk iştahına katılabilmeleri için 17.400 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor bankacılık endeksinin. Ancak şu anda o tarafta da öyle bir sinyal maalesef göremiyoruz 17.400'ün üzerine çıkması anlamında. O yüzden belirsizlik hala devam ediyor Gözde. Evet, risk iştahı

0: miktar açık. Biz 14.200'ü takip edeceğiz. 14.200'ün üzerinde herhangi bir problem yok teknik anlamda. Ama baktığımızda çok net önümüzdeki günlerde bu petrol fiyatlarına bağlı olarak artık yeni revizyonlar gelecek. Merkez bankaları tarafından, bizim merkez bankamız tarafından şirket bilançoları ile ilgili bunu çok net görebileceğiz. Çünkü artık 2026'nın ikinci yarısından itibaren enflasyonist baskının daha hızlı, daha sert olacağını çok net görebiliyoruz. Tabii Merkez Bankası'nın son toplantısında Merkez Bankası iktisadi faaliyetlerin azaldığını, yani büyümenin bir miktar törpülendiğini söylemişti. Bu da enflasyonist baskıyı bir miktar azalsa da petrol fiyatlarına olan duyarlılığı olan ülkeler şu anda bundan en fazla etkilenen durumda. Ancak piyasa hala Trump'ın bu savaşı uzatmayacağını, kısa vadede bitireceğini fiyatlamaya devam ediyor Gözde.
1: Evet, şimdi bir yandan hareketliliğin, volatilitenin yüksek olacağı bir gün olabilirim. Yani burada hangi uyarıları paylaşmak istersiniz? Biraz oradan gidelim. Çünkü hani bir yandan özellikle hızlı yükselişler vardı ama Mart'ta sert geri çekilmeler de gördük. Dolayısıyla hani nakitte bekleyip izlemeli, takip etmeli mi? Ya da böyle düştükçe alım fırsatı da geldikçe Borsa İstanbul'da yine kademeli şekilde değerlendirmeli mi yatırımcı?
0: Tabii Gözde, kısa vadeli baktığımızda volatilite hala devam ediyor. Bunu çok net söyleyebiliriz. Ben bu haftada 14.600-14.200 bandında dalgalanacağını düşünüyorum piyasanın. Ama hani güvenli liman olma özelliğine baktığımızda altın tarafında 4.700 doların altında kaldığımız sürece ve gram altında da 6.800 TL'nin altında kaldığımız sürece likit yine kral olacak. Yani likitte kalmak güvenli liman olma özelliğini şu anda birinci sırada tutuyor. Altın fiyatları, evet, orada da volatilite var. Ama portföylerin şu anda yüklü miktarda hisse senedine geçmesinin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü 14.600 seviyesi bizim zirve seviyemiz. Ve savaş öncesi bu seviye test edildi, geçilemedi. Bankaların bu kadar zayıf olduğu bir ortamda 14.600 seviyesini yukarı yönlü geçilip tekrar yükselen bir trendin başlaması zor görülüyor. O nedenle ben bir miktar temkinli tarafta kalmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama senin de söylediğin gibi bu gelecek olan enflasyon datası önümüzdeki döneme ait Merkez Bankası'nın artık biraz daha elini açmasına neden olacak. Biraz daha faiz indirim beklentilerinin belki ötelenmesine neden olacak. O yüzden önemli bir gündeyiz enflasyon datası açısından.
1: Evet, enflasyon rakamları Borsa İstanbul açısından da sektörler bazında da önemli ölçüde belirleyici olacak. Şimdi hep şunu görüyorduk, işte özellikle gıda enflasyonu daha yüksek geldiği dönemde işte perakende tarafında hareketlilik ya da işte enflasyon daha düşük gelirse bankalarda yükseliş ya da şunu gördüğümüz dönemler de oldu, enflasyonda hani böyle beklentilerin bir miktar üzerine görsek de Borsa İstanbul'a yükselişin de devam ettiği bir süreç. Beşten de geçmiştik. Dolayısıyla değişkenlik gösterebiliyor ama bugün nasıl bir etki beklemek lazım her iki açıdan da, yani konsensusun altında gelmesi ya da üstünde kalması açısından da.
0: Evet Gözde, tabii ki 3.2'nin altında gelecek olan bir enflasyon datası piyasada moral etkisi yaratabilir. 14.600'e doğru itebilir piyasayı. Ama ben 14.600'ün geçilmesi için farklı hikayelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece petrol fiyatları olarak bakmamak lazım. Şimdi gübre ve tedarik zincirinde de çok ciddi artışlar, navlun fiyatlarında çok ciddi artışlar var. Bunların etkilerini ikinci çeyrekte çok çok daha fazla göreceğiz. O yüzden Nisan enflasyonu düşük gelse bile Mayıs, Haziran buralara da dikkat edeceğiz artık ki Merkez Bankası zaten önümüzdeki döneme ait bu belirsizlikle diğer merkez bankalarında olduğu gibi pas geçmeyi tercih etti. Ama ne olursa olsun ben Haziran'daki Merkez Bankası toplantısının oldukça önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü artık 61 dolar petrol ortalamasının gerçekçi olmadığını çok net görebiliyoruz veya enflasyon hedefinin. Haziran'da da bu hedefler, bu beklentiler revize edilecektir. Ona bağlı olarak da artık yeni bir oyun planına ihtiyacımız var. Yani hem sektör anlamında hem hisse bazında. Bunlar da hem hedef fiyatları revize edilecek hem de bazı hisselerde değişiklikler yapılabilecek. Çünkü piyasalar şunu kabul ediyor. Evet, savaşın, sıcak savaş bitti. Ama bu soğuk savaşa dönüşüyor gibi görünüyor. Bu da petrol fiyatlarının yüksek kalmasına neden olacak gibi. Artık fiyatlamalar tamamen bunun üzerinde olacak. Çünkü baktığımızda Trump bir an önce bu savaşı bitirmek istiyor ama İran'da geri adım atmak istemiyor.

0: bu belirsizlik ortamında tabii ki hem petrol fiyatları, hem gübre fiyatları, hem navlun fiyatları ve tedarik zincirinde ciddi sıkıntıların olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hürmüz Boğazı açılsa bile gözde maalesef eski arıza rahatlıkla kavuşamayacak piyasa. Çünkü çok ciddi bir hasar var orada. Bunun da zaten fiyatlandığını görüyoruz ama artık herkes oyun planını petrol fiyatlarının yüksek kalmasına göre kuracak. Yani kötü senaryoya göre kuracak gibi görünüyor.
1: Evet, bakalım neler olacak. Var mıdır bugün Borsa İstanbul'da böyle hareketlilik tahminin ya da çok mu zor enflasyon verisinin geleceği günde?
0: İşin açısı ben enflasyonun kötü gelmeyeceğini düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Yani 3.2 veya biraz altında gelebilir diye düşünüyorum enflasyon datasının. Buna bağlı olarak birazcık bankalarda bu sizinle paylaştığım 17.400'e doğru endekse bir atak görebiliriz. O da piyasayı biraz diri tutabilir. Ama baktığımızda ben mevcut durumda 14.600 seviyesinin bu belirsizlik ortamında çok fazla geçilme ihtimali düşük görüyorum gözde. O nedenle çok seçici olmak lazım. Tabii ki petrol fiyatları böyle devam ettiği sürece yine öne çıkan hisseler olacak. Bu belirsizlikte yine savunma sanayi, işte petrol fiyatlarına bağlı petrol, petrokimya hisseleri gündemde olacak. Yüksek faiz beklentisine bağlı yine sigortacılık birazcık bu hafta hareketli olabilir. Ama 14.600 oldukça güçlü bir seviye gözde.
1: Evet, 14.600 bakalım o direnç, eski zirvemiz yeni direnç takip edilecek diyorsun. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarını paylaştığın için. Kolaylıklar diliyorum Tere Yatırma sizlere.
0: Ben teşekkür ederim Gözde, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz efendim. Birazdan Borsa İstanbul açacağız ama enflasyon verisinde geleceği gün Nisan'daki yaklaşık 5 dakika sonra gelecek. Bakalım borsayı açalım önce.

0: haftaya yükselişle başlıyor. 0.45'lik değer artışı 14.506 puandan bugün açılışımız gerçekleşiyor. Ve Viyop'ta da vadeli işlemlerde de yine benzer bir görünüm karşımızdaydı. Geçen haftayı 14.444'ten kapatmıştı Borsa İstanbul. Bugüne de yaklaşık 50 puan 60 puan daha yukarıdan başladığını görüyoruz. Şimdi bakalım bugün neler yükseliyor. Enerya, Turex, Evren, Sasa, Kuva Granit, Europower, Vestel, Miatek, Fenerbahçe, Aksen, Alarko, Şekerbank, Girişim Elektrik, TSK, Behektaş, Borusan başta. Bugün düşenlerde çok daha sınırlı sayıda hisse var. Tüpraş'ta yatay eksi bir seyrin olduğunu da takip ediyoruz. Şimdi özellikle çok hareketli bir gün çünkü birazdan enflasyonu alacağız ama 31'in hemen üstünde, 31.3 seviyesinde yıllık bazda beklenti var. Aylıkta 3.3 seviyesinin ön plana çıktığını görüyoruz ve tabii Haziran'da da Temmuz'da da Merkez Bankası'nın yol haritasını belirleyecek. Daha da önemlisi önümüzdeki hafta enflasyon raporu sunumu var 14 Mayıs'ta ve Perşembe günü. Şimdi gidelim Gedik Yatırım'a. Gedik Yatırım baş ekonomisti Serkan Gönençler'le konuşalım. Enflasyon beklentilerini. Merhabalar, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi günler.
0: Teşekkür ederiz. Çok da kritik bir gün. Hemen sorayım. 3.2 demiş piyasa ama ne bekler acaba Gedik Yatırım enflasyon rakamlarında?
1: Evet, medyan beklenti 3.2-3.3 arasında, iki tane tahmin var işte farklı kurumların yaptığı anketlere göre. Hani biz daha bu ay özelinde üst taraftayız. 3.6 bekliyorum ben. Yani burada aradaki fark da muhtemelen hizmet enflasyonu ilişkin ben biraz daha yüksek tahminde bulundum. Dolaylı etkilerin daha güçlü olacağını düşündüğüm için ama iki yönde de risk var yani aşağı çok net bir görüş belirtmesinin zor olduğu bir ay. Bir yandan giyim enflasyonunun işte bu sezonluk düşüş ya da indirim yükselişlerin hani yeni sezonlarda ya da o sezon sonlarında o da bir volatilite yaratabiliyor enflasyonda. Yani orada 6.5-7 dedim. Oradan 4-5 gibi bir rakam daha açıklayabilir TÜİK. O da aşağı yönde risk yaratabilir. Gıda enflasyonu bir diğer tabii dalgalanma yatabilecek kalem. Orada da sebze meyve fiyatları, özellikle sebze fiyatlarının nasıl dalgalanma yarattığını takip ediyoruz. Orada da %3-3.5 arası bir gıda enflasyonu beklentisi var. Yani o da bir iki yönde risk yaratıyor. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz yani çok ben piyasa üzerinde bekliyor bir tahmin vermiş olsam da net bir şekilde bu sefer hani her zaman belki bir piyasadan ayrıştığımda daha net bir şekilde şundan böyle bekliyorum diye

0: daha güçlü söylerdim ama bu ay özelinde iki tarafa da risk olduğunu ben düşünüyorum. Piyasa beklentisinin üzerine de çıkabilir. Hafif altında da gelebilir. Öyle bir veri bugün. Biraz net bir tahmin yapmanın zor olduğu bir ay. Enerji etkisi var tabii. Onu zaten
1: Evet.
0: çok malum olduğu için şey yapmadım. Ana asıl tabii yukarı çekecek unsur enerji tarafı.
1: Evet.
0: Akaryakıt zamları hani Eşel Mobiler ne kadar sınırlı olsa da özellikle benzin tarafına elektrik %25, doğalgaz %25 ama doğalgazda bu kademeli tarifi yüzünden muhtemelen onu %35-40 arası bir doğalgaz yansıması olabilir enflasyon sepetinde bu kademeli geçiş yüzünden. Bunların etkisi %14 gibi bir şey enflasyonu.
1: Evet.
0: 14-15 arası bir enerji enflasyonu. Onun da etkisi 1 puan zaten sadece buradan geliyor. 0,7-0,8 puan gıdadan geliyor. Yani 0,4-0,5 puan gibi de şeyden geliyor olacak. Giyim kaleminden. Hani burada hizmet belirleyici olacak özetle. Aslında bunlar az çok 3 aşağı 5 yukarı belli. Enerjinin, gıdanın ne geleceği de hani ben hizmet biraz belirsizlik yaratıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, özellikle rapordaki detaylara da bakıyorum. Tabii Eşel Mobil Sistemi'nin %4,7 ile sınırladığı enerji enflasyonu Nisan'da paylaştığınız gibi %14 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğinizi yine paylaştığınız raporda ifade etmişsiniz. Gıda enflasyonları %3'lük bir tahmininiz var. Şimdi rakamı da alacağız. %3,2 ile 3,3 bandında bir beklenti olduğundan söz ettik. Sizin 3,6'lık bir beklentiniz var. Gedik yatırım olarak paylaştığınız enflasyon ön değerlendirmesi de yine altını da çizdiğiniz şekilde. Şimdi tabii %2'nin altında kalan Mart ayı enflasyonu var. Şimdi bir yandan sayfamda şöyle yeniliyorum gelen rakamlara bakmak için. Aylık 4,18'lik bir artış olduğunu görüyorum. TÜFE'de 4,18'e gelen bir
0: Of.
1: Rakam karşımızda. Yıllıkta da bize 32'nin üzerine atmış. 32-37. Aylık bazlı enflasyon 4,18 Nisan ayı enflasyonu. Mart'ı hatırlatacak olursak %2'nin altında gelmişti. Ve yıllık bazda Mart'ta 30,87 idi. 32-37'ye geldi. Şöyle bir bakalım TÜFE'ye gıda, alkol, içeceklerde yıllık 34,55'lik rakam. Aşağıdaki tablolara inelim. Oradaki aylık rakamlara bakalım. Aylık rakamlarda ne belirleyici olmuş diye. Gıda, alkolsüz içecekler. Gelelim aşağıya. Yıllık bazdaki tabloya değil. Biraz daha aşağıya gelelim.
0: Aylığa gelirsek evet.
1: Evet,
0: ya,
1: aşağıya gelelim.
0: Aylıktan.
1: Evet, aylıkta gıda, alkolsüzde 3,70 Serkan Gönençler. Alkol içecekler, tütün 0,22. Giyim ayakkabı 8,94. Konut 7,99. Şöyle bir bakıyorum. Lokanta, konaklama 3,50. Sigorta, finansal hizmetler 1,13 ve mal hizmetler 2,21 seviyesinde sanıyorum en yüksek artış. Giyim ayakkabı da 8,94 ile onu hemen 7,99'la konut takip ediyor gibi gözüküyor. Gıda alkolsüz tarafta da 3,70'lik bir rakam. Yine sizin de Gedik yatırım olarak paylaştığınız beklenti sanıyorum 3 seviyesiydi gıda tarafında ve TÜFE'yi de 4,18
0: evet.
1: olarak görüyoruz. İlk yorumu alayım. Nasıl okuyacağız?
0: Şimdi bu gördüğüm kalemler arasında hemen kısa bir yorum yapayım. Nerelerden yüksek gelmiş? 3 koy diyordum ben. Gıda 3,7 gelmiş. Hani oradan 0,2 puana yakın bir katkı var bir kere. Giyimin her türlü iki yöne de risk olabileceğini söylemişim. Yani giyimin bu sezonluk yeni sezonu geçişlerde hep böyle yanıltabiliyor. 7 diyordum ben. 8,94 o da yine 0,15 falan benim tahminimi yukarı yönlü o da saptırmış. Ben 3,6 diyordum. Sırf bu ikisini koysam işte benim tahmin 3,95'e gelecekti. Ama halen şey var. 4,18 mi geldi? 4,08 mi demiştim? Çok pardon. 4,18. Yani halen oldukça bir şey var. O da muhtemelen çekirdek enflasyon tarafı benim de bekliyordum. Dediğim gibi ben hizmet tarafını çekirdek enflasyonu daha yüksek bekliyordum piyasadan. Muhtemelen onun da üzerinde bir şey var. Mesela C endekslerine geldiğini görebiliyorsak.
1: Evet.
0: Yani orada piyasada 2,50-2,60 gibiydi C endeksi için beklentiler.
1: Evet, hatta
0: benim 2,90'dı.
1: Rakama
0: C endeksi
1: bakıyorum.
0: Orada
1: 3,46 olarak gelmiş rakamda. Sizin
0: C endeksi
1: 2,9'muş.
0: 3,46.
1: 3,46
0: Evet,
1: C
0: yani dediğim gibi piyasada da 2,40-2,50 o civardaydı yani.
1: Yine aslında siz
0: işte
1: piyasadan bir miktar daha yukarıdaydınız. Sizin de
0: piyasadan
1: beklentinizden
0: yukarıdaydı.
1: Yukarıdaydı.
0: Onun da üstünde. Dolayısıyla çekirdek tarafta kötü veri. Ha, çekirdeğinde daha hizmet nedir? Temel mal nedir? Onu da görsek aslında hani bir ekstra yorum yaparız. Henüz indiremedim ben o tarafı. Hani özel
1: Tek
0: kapsamlı
1: tek
0: göstergeleri
1: özellere
0: indirsek.
1: bakmak gerekiyor.
0: Hizmet enflasyonu örneğin 2.8 dedim ben. Piyasada orada daha 2'ye yakın bir beklenti vardı. 2.1, 2.2. Hani hizmet tarafı mı kötü, temel mi? Ama tahmin ediyorum hizmetten kaynaklanmıştır diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Çünkü diğer taraf kurla daha bağlantılı kalemlerde oluşuyor.
1: Özellikle mal tarafında dolar TL'de daha yatay bir görünüm olması zaten enflasyonu sınırlamıştı. Dolayısıyla hizmet mi belirleyici olmuştur diyorsunuz?
0: Böyle diyorum, şu an indirdim ama yine Mart verisi geliyor yani tıkladığım zaman.
1: Yenilemek de çok kolay değil. Ben de şu an göremedim ama o zaman o bir yandan ona ulaşmaya çalışırken ben merkezin de beklentilerini sorayım. Yani hani Temmuz'da indirir gibi en erken böyle bir beklenti vardı ama burada bir değişiklik olur mu?
0: Şöyle, bizde sadece hani enflasyon ne olduğu değil, bizde bir finansal istikrarı da gözeterek Merkez Bankası kararlarını almak durumunda. Çünkü o finansal istikrar enflasyonun ana, dezenflasyon stratejisinin ana şeyi, unsuru olan bu kur stabilitesinin de ana belirleyeceğinden biri. Yani finansal istikrar derken de biraz daha rezerv hareketlerinden, sermaye giriş çıkışlarından bahsediyorum. O tarafı da gözetmesi lazım. Dolayısıyla bu şeyde ve enflasyonda şimdi yıllık 32'lerde 32'nin üstüne çıkmış, oraya çıktı. Ve hani Temmuz Ağustos'a kadar da 30'un üzerinde, hani 31-32'lerde kalacak gibi gözüküyor. Yani bu şartlarda ben 40, en azından 40'tan fonlamaya devam edecektir. Rezervlerin seyrine göre sıkılaştırmayı düşünebilir. O sıkılaşma vurgusunu yapmıştı. Ama Temmuz biraz erken gibi geliyor bana. Yani ben şeyde Haziran-Temmuz gibi, eğer şartlar izin verirse, rezerv tarafı örneğin izin verirse, Haziran-Temmuz gibi 37 fonlamaya kademeli geçiş, ama Eylül-Ekim gibi belki faiz indirimi olabilir diye düşünüyordum.
1: Aslında raporunuzda Haziran-Temmuz gibiydi ama bununla beraber bir miktar daha ötelenebilir mi diyorsunuz?
0: Evet, Haziran-Temmuz'da ben kademeliye geçmesi ve Eylül'den itibaren faiz indirimi demiştim zaten strateji raporunda. Şu anda öyle gözüküyor gene.
1: Evet, ama tabii.
0: Yani ben biraz daha erken görüyorum. Ama dediğimiz burada asıl petrol fiyatları bir anda geri gelir, rezerv hareketleri bizi destekleyici olur. O noktada şey olabilir tabii. Temmuz'da da kademeli bir faiz indirimi yapar ama ilk öngörülerin hani üzerinde gidecek, patik olarak üzerinde gidecek. Yani o öyle gözüküyor. Yani faiz indirimi gelse de bu 50-100 bas puan arası bir sembolik faiz indirimi olur gibi gözüküyor bu şeylerde. Yani enflasyon çünkü sene sonu yani 28-29'lar beklenti, ama ortalama petrol fiyatı böyle 85'lerin üzerine gittiği bir senaryoda, yani 90'larda oynayan oluştuğu bir senaryoda 30'un üzerinde kalma riski de var enflasyonun sene sonu için. Bu tabloda miktar dediğim gibi hani önceki öngörülerin üzerinde bir, ancak kademeli olabilir faiz indirimleri.
1: Evet, tahmin yapmak da zor. Dolayısıyla petrol ve rezervler tabii belirleyici olacak diyorsunuz bir yandan enflasyonla birlikte. Çok teşekkür ediyorum Serkan Gönençler.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar.
1: Kolaylıklar deriz gelir yatırıma. Efendim şimdi aracı kurumlardan gelen raporlar diyelim. 4.18'lik yıllık 32-37'lik enflasyon rakamları sonrasında bir bakalım. Bir yandan bilanço sezonu yoğun. Bu hafta önemli şirketlerin, büyük şirketlerin rakamları var. İşte Sabancı Holding'den Enerjisa'ya, Coca-Cola'dan İş Bankası'na, Tofaş'tan Ford Otosan'a ve Migros'a kadar birçok finansalı takip edeceğiz. Ziraat Yatırım'ın Türk Hava Yolları raporu vardı geçen hafta. Onlar dediler ki 9.9 milyar liralık ortaklık net dönem karı geldi ve 314.50 liralık bir fiyatı vardı Türk Hava Yolları'nın, ama Ziraat Yatırım'ın verdiği rakam 508.50 lira önerisi al. Artan yolcu trafiğinin gelir artışını desteklediğini, kargo gelirlerinin de küresel arzda yaşanan daralma kaynaklı yıllık %30 arttığını, yolcu sayısının yıllık %12.7 arttığını ifade etmişler. Gelelim bir sonraki değerlendirmesine. Türk Hava Yolları'nın paylaştığı 508 liralık hedef fiyat al tavsiyesiyle paylaştığı rapor sonrasında garantinin sonuçlarını da değerlendirdiler. Beklentilerin üzerinde 33.3 milyar yıllık karlılık demişler ve al tavsiyesi 232.50 lirayla ve net dönem karı %25.4 arttı demişler ve piyasa beklentisinde üstünde geldiğini, yüksek karşılık iptallerinin artan diğer faaliyetleri gelirindeki tahminlerde sapmada önemli bir etken olduğunu da ifade ediyor Ziraat Yatırım paylaştığı bu Garanti BBVA raporunda. Tabii yarın gözler İş Bankası'nın açıklayacağı rakamlarda olacak, oradaki gelişmeleri de takip

0: Gelir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: En paradan %15 nakit iadeli kasko. Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif.
2: En para. Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.500 lira.

0: vakit fırsatını kaçırma.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
3: 5 Mayıs 30 Haziran arasında BİM'de Ülker Çoko Prens atıştırmalık 19 lira 75 kuruş yerine 10 lira. BİM, BİM,
4: BİM, mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
5: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
4: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
5: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
4: Süper. Zaten 5G kalitesi.
5: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
4: Onun özellikleri
5: budur
4: de.
5: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
4: O zaman hayırlı olsun.
5: Şuna da bir bakabilir miyim?
6: Çok iyi seçim.
7: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin. Turkcell gecinde
4: 5G. Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
8: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: enflasyonu aldık. Beklenti 3.2'li 4.18'lik bir rakam var. Aylık bazda yıllıkta da 32'nin üstünde gelen rakamları konuşuyoruz. Borsada Aselsan Astor yükseliyor. Bankalarla satış baskısı ama önce enflasyon diyeceğiz. Stüdyomuza yeni haftaya başlarken Marbaş Menkul Değerler Satış Direktörü Gürkan Altınçek ile birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Ben enflasyon diyeyim, nasıl karşıladınız 4.18'lik ve çekirdek tarafta da yine aslında yükseliş hareketinin olduğunu görüyoruz. Şu çekirdek rakamı az önce not almıştım, ben söyleyeyim orayı da size. 4.18'lik rakam tabii 3.2'lik beklentinin üzerinde ama çekirdek tarafa baktığımızda orada C grubu 3.46 seviyesinde şekillendi. Ve gıda alkol içecekler tarafını burada belirleyici konuşuyorduk ki aylıkta da orada 3.70 ama giyim ayakkabı 8.94. Ne dersiniz bu veriye?
1: Giyim ayakkabı tarafına takılmıyorum çünkü sezon geçişi. Yine o mağazalar açtılar, yüksek fiyatlarla yine yeni sezonun açılışlarını yaptılar. Önümüzdeki ay zaten oradan biz muhtemelen bir olumlu etki alacağız. Muhtemelen de oraları düşük gelmeye başlayacak. Özellikle Temmuz ayından sonra da olumlu etkisini göreceğiz o giyim ayakkabı tarafının. Yani o standart, yani bu geçişkenliklerin aslında bir şekilde şey yapılması lazım. Hani törpülenmesi lazım. Ben açıkçası o şekilde bakıyorum. Yani sezon başında 100 birime sattıkları hikayeyi sezon sonunda 20 birime nasıl satıyorlar diye sormak da lazım açıkçası firmalara. O nedenle ben orada biraz takıntılıyım. Aslında biz bunu geçen sezonda aynısını yaşadık. Yani kış sezonunun başlangıcında da aynı

0: Şekilde giyim ayakkabı tarafındaki hikaye yüzünden biz enflasyonun yine çok yukarıda geldiğini hatırlarsanız ya Kasım ya Aralık ayı enflasyon olması gerekiyor ikisinden bir tanesinde. Yine aynı hikayeyi yaşadık. Bunlar olacak yani dönem dönem sezon sezon olacak. Burada ayrıca şey de görüyoruz tabii çekirdeğin artmasının sebeplerinden bir tanesi biz petrol fiyatlarının gecikmeli etkilerinin bir ay sonrasından geldiğini görüyoruz. Aynı etkilerin düzeltmeli etkilerin savaş sonrasında da yine aynı şekilde olumlu olarak yansımasını beklememiz lazım.
1: Yani geçen ay görülmeyen etki bu aya çekirdekte yansıdı.
0: Aynen bu aya yansıdı. Çünkü geçtiğimiz ay içerisinde o ay için gerçekten çok şiddetli eldeki bütün belki de hani kullanabilecek tüm enstrümanlar kullanıldı. Onun etkilerinin ne kadar geçişken olduğunu yaşıyoruz şu anda. Kullanılan enstrümanların geçişkenliğini yaşıyoruz. Bu ne kadar daha devam edecek açıkçası işte savaş süresince petrol fiyatları bu şekilde kaldığı sürece devam etme ihtimalinin olabileceğini görüyoruz artık hani. Ama petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme hikayesi gerçekleşirse ki ben bu OPEC dağılımını çok merak ediyorum. Şu OPEC ile ilgili olarak hikayeyi çok merak ediyorum. Eğer işi biz o tarafa bağlarsak bu petrol fiyatlarının düşüşüyle beraber olumlu etkilerini de biz yaz aylarında görebiliriz. Buradaki en büyük etki ne olacaktır? Haziran ayını zaten beklemiyorduk herhangi bir şekilde faiz indirimini. Temmuz ayında pas geçilme ihtimali bu şekilde doğuyor. Burada çok majör bir etki ne zaman olur? Savaş hızlı biter. Haziran ayında hızlı düzelmeler görürüz. Onun etkilerini biz o şekilde yaşama ihtimalimiz belki olabilir.
1: Evet, var mı Haziran Temmuz bir faiz indirim beklentisi?
0: Yani Temmuz'da vardı açıkçası yani piyasa hani savaş biter Haziran'a es geçmiştik ama Haziran rakamları alındığı zaman Temmuz'da bir ihtimal şeklinde düşünülüyordu. Artık o Temmuz'da muhtemelen rafa kalktı gibi gözüküyor şu anda.
1: Evet, daha sonra olabilir diyorsun.
0: Yani o tabii yani ama şöyle bakmak gerekiyor burada da gözlerim ilk yapılacak faiz indiriminin adımı büyük olacaktır. Bunu da atlamamak lazım. Yani şimdi 32'ler seviyesindeyiz. Yazın yani şimdi don etkisi vesaire hani geçen sene yaşadığımız o gıda enflasyonunu bu sene yaşamazsak oradan bir baz etkisi alacağız. Artı bu işte biraz önce bahsettiğim 100 liralık sattıkları ayakkabıları 20 liraya satmaya çalışacak firmalar. O nedenle hani bir tekrardan bir aşağıya doğru kayma yaşayacağız enflasyonda. O yaz etkisini görürsek eğer görebilirsek o yaz aylarının o naif enflasyon etkisini aşağı yönlü etkisini görebilirsek muhtemelen biz son çeyrekte faiz indirimlerine daha büyük adımlarla girme şansımız olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle 100 liralık ürün tabii 80 liraya düşebilir ama 100 liralık ürün 20 liraya düşüyorsa fırsatçılık sorusu da akıllara hemen geliyor. Var mı öyle bir hani öyle bir başlık mı bu?
0: Örneklerini verebilirim yani çok rahatlıkla verebilirim. Yani piyasayı çok yakından takip ederim biliyorsunuz. Fiyatlamaları çok yakından
1: nasıl
0: takip ederim.
1: Nasıl sahada? Nasıl durum?
0: Yani sahada genelde sezon başında dediğim gibi 10 liraya sattıkları ayakkabı sezon sonunda 4 liraya 5 liraya düşebiliyor. Çok rahatlıkla düşebiliyor. Nasıl düşüyor? 2 tane alırsanız diyor 6 lira diyor. 3 tane alırsanız 4 liraya düşüyor diyor. Aynı ayakkabıyı satıyor 4 liraya yani.
1: Evet. Dolayısıyla yani 10 yıllık ayakkabı 2 liraya satıyorsanız zaten maliyetiniz çok çok daha düşük aslında.
0: Tabii öyle mi? Yani aynen öyle.
1: Dolayısıyla maliyetin çok çok üzerinde konulup satılan ürünler de zaman zaman olabiliyor.
0: Ya bu sezon başlarında genelde oluyor. Şimdi yaz sezonuna geçtik. Yaz sezonuna geçtik. Sezon açılışlarıyla beraber çok normal zaten. Yani hani o sezon açılışıyla beraber rakamların bir önceki sene göre artmış
1: yani
0: olması.
1: Yani şöyle kışa giderken hani şey diyorduk işte mont almak pahalı, kaban daha pahalı. Kış sezonu yani o kış ürünleri genelde işte bot pahalıdır, çizme pahalıdır ama yaza girerken de olabiliyorsa...
0: Ya orada bot monta bastı çok fazla takılmıyorum ben açıkçası. Yazın da kendine niş ürünlere var. Yani o niş ürünlerin hani kalitesine göre vesairesine göre değişiyor. O ürünler de pahalı olabiliyor. Yani orada keten ayakkabı olabiliyor. Keten gömlek olabiliyor yani.
1: Evet.
0: Orada yani sizlerden baktığınıza bağlı yani bu ürünlerden baktığınıza bağlı.
1: Siz yeterli pahalı ürün görmek istiyor. Her yerden olabilir yani.
0: Her yerden olabilir. İstedikleri gibi fiyatlama mekanizması serbest çünkü yani istediğiniz fiyatı. Yani şu bardağı siz 150 lira deseniz siz 50 lira esaslanız ben 150 lira esaslam kim ne diyebilir?
1: Evet.
0: Var mı böyle bir?
1: Serbest piyasa. Kimse bir şey diyemez. Zaten bu farklılıkları görüyoruz piyasada. Yani işte marketlere bile ceza gelebiliyor. İşte aynı biberi satıyor. Biri 200 liraya, biri 500 liraya satıyor. Sonra cezalar geliyor. Yani bunları zamanında test ettik yine geçtiğimiz dönemlerde.
0: Ya ceza da çözüm değil. Yani o rekabeti bizim öyle bir ayarlamamız lazım ki. Yani o kadar fazla, o kadar bol olmalı ki o ürün aslında. Ulaşılabilir olmalı ki daha doğrusu. O fiyata koyamaması lazım. O marketin o fiyatı koyamaması lazım. Biz geçtiğimiz dönemlerde bu rekabeti gördük, yaşadık ve battan bir sürü şirket gördük. Yani hiçbir şey yapmalara gerek kalmadan, müdahale edilmeden geçtiğimiz dönemler içerisinde.
1: Evet, ben geleyim Borsa İstanbul'a. Bakalım mı borsa nasıl? Bugün tabii böyle yatay yukarıda hafifçe ama nereden? Aselsan'dan bir etki olduğunu görüyoruz. Ve bankalarda bir düşüş eğiliminin olduğunu görüyorum. Böyle ne var bugüne yükselenlere baktım. Altın, enerji, Asya, Europower, yani enerji, Astor Enerji geçen haftaki hareketlilik devam ediyor bugün de. Düşenlere baktığımda en fazla ne var endeks için? İşte GYO'lar var, emlak konut. Yarın finansallarını alacağımız Tofaş var ve hemen ardından bankalar geliyor. Vakıftan Akbank'a

0: Yapı Kredi, oradan Halk Banka ve Türk Hava Yolları da eşlik ediyor. Tabi yalnız bırakmıyor, havacılık sektörde bankalar düşerken bu tabloda ne bekleriz borsada?
1: Bugünkü hareket fiyatlamaları çok normal. Baktığımız zaman şimdi böyle bir enflasyon rakamının piyasada çok fazla konuşulduğunu düşünmüyorum. Dördün üzerine bir enflasyon rakamı geldi. Enflasyon rakamının gelmesiyle beraber işte Temmuz muyu acaba konuşurken birden, hani Haziran'ı zaten beklemiyorduk ama Temmuz muyu konuşurken birden, dediğim gibi son çeyreğe kalan bir hikaye var faiz indirimleriyle ilgili olarak. Otomatik olarak finans, bankacılık sektörü üzerinde bir baskı doğuracaktır. Bankacılıkla beraber gayrimenkul şirketleri, gayrimenkul sektörü üzerinde de bir baskı doğurabilir bu hikaye. Yaz aylarının ortasına kadar devam edecek. O nedenle hani burada bir miktar baktığımız zaman bu bankacılık üzerindeki etkinin, baskının her ne kadar işte Aselsan'da, Astor'da, işte diğer arkasından endeks ağırlığı olan şirketlerin hareketinin devamıyla olsa da belli bir yere kadar desteğini sürdürebilecektir. Ama şunu da kaçırmamakta fayda var. Yani kötü zamanda iş saldığınız zaman para kazanırsınız. Yani şu anda en kötü günse eğer bankalar için, önümüzdeki dönemde de faizlerinin enflasyonun düşmesini bekliyorsak, aslında bu fiyatlar da bankacılık sektörü için bir alım fırsatıdır diye bakmak lazım.
0: Evet, şimdi gelelim o zaman Borsa İstanbul'a, kadromuza. Ama ondan önce şöyle bilanço takvimini isteyeyim, bir ekranlara getirmeden. Bu hafta büyük devlerin finansallarını alacağız, değil mi? Önemli olacak. Yani geçen haftaya baktığımızda Aselsan, Türk Hava Yolları sonuçları vardı. İşte bankalardan, Akbank'tan, Yapı Kredi'ye, Garanti Bankası'nda sonuçları görmüştü. Şimdi bugün Kolon Enerjisan'ı var. Yarın İş Bankası rakamlarını alacağız. Bankalarda zaten hani güçlü rakamlar gördük ama ikinci çeyreğin fiyatlaması önemli oluyor diyorsunuz. Orada hani faiz ve enflasyona karşı gidişat. Migros var, Frota Tofaş var, işte yine 6 Mayıs tarihinde Sabancı Holding var, sonrasında 8 Mayıs'ta Koç var. Var mı böyle, hani Tüpraş'ı zaten konuşuyoruz, oraya ayrı bir parantez açarız ama listede olmayanlardan iyi beklediğiniz?
1: Ya şöyle söylemek lazım, ben hemen öyle gireceğim burada, bir bankacılık sektörüyle ilgili olarak hani ikinci çeyrek için hani bankacılıkla ilgili olarak herhangi bir sıkıntı olabilir mi diye. Bence olmaz. Neden olmaz onu da hemen açıklamaya çalışayım. Bankacılık sektörü olarak baktığımız zaman normal bir mevcut piyasa koşullarına en hızlı adapte olan sektör aslında. Yani baktığımızda savaş çıkar çıkmaz zaten Merkez Bankası'nın gecelik borç referans faiz oranını 37'lerden 40'a çekmesiyle beraber bankalar da zaten otomatik olarak kredi yani o krediler, kredi faizlerini otomatik olarak yükselttiler. 3-3-5
0: hatta 4-5 puan yukarı.
1: 4-5 puan yukarı attılar. Yani kendilerini koruyabilmek için. 4-5 puan yukarı attıkları için mevduatları da bir miktar yukarı gitti. Tamam, orada belki kısalmış olabilir ama karlılıklarının ben ikinci çeyrekte de çok büyük böyle törpüleneceğini beklemiyorum. Yani tam tersine belki geçen seneye benzer bir karlılık hikayesi de yaratabilirler ikinci çeyrek için. Çünkü biz bunu gördük finans sektöründe geçen, daha doğrusu bankacılık sektörü için konuşuyorum. Kötü dönemde de iyi dönemde de bir şekilde dönemin koşullarına göre pozisyonlanma aldıkları için bir şekilde karlılıklarını yükseltmeye devam ediyorlar. Ha, burada tabii ne vardır? Sermaye karlılığı. Sermaye, biz burada esasen hani koyduğu sermayeye karşı ne kadar kar yarattığınız hikayesi budur yani burada. O da bence çok basit bir hikaye. Yani işte 10 milyar sermayem var, bankaya koysaydım 4,5 milyar kar edecektim. Faize koysaydım 4,5 milyar kar edecektim. 3 milyar para kazandım diye böyle bir safsata var. Ama siz bir işletme çalıştırıyorsunuz. Yani işletme, kocaman işletmeler bunlar. Bankacılık sektörü dediğiniz milyar dolarlık işletmeler. Milyar dolarlık krediler veriyorsunuz. Milyar dolarlık hazine ürünlerini kullanıyorsunuz. Karlılıklarında normal hani risksiz faiz oranına göre eğer siz hesaplamaya kalkarsanız, karşılaştırırsanız orada bence çok büyük basit matematik hatası yapıyorsunuz derim ben.
0: Evet. Dolayısıyla bankalardaki esneklik kabiliyetin, yani yüksek adaptasyon yeteneğinin yüksek olduğunu söylüyorsunuz. Makro ihtiyaç tedbirler varken bile.
1: Yani onlar bir şekilde uyumu sağlıyorlar. Çünkü hani sektör çok kıymetli bir sektör. Baktığınız zaman şimdi esas sektör, daha doğrusu piyasaları finanse eden sektör bankacılık sektörü. Evet. Bizim o sektörü ne kadar koruyup kollarsak eğer diğer sektörleri de aslında o kadar koruyup kollamış oluyoruz. Yani tek bir sektör üzerinden biz birçok sektörü koruyup kollamış oluyoruz. Evet. Ya da yönetirsek o sektörü o şekilde o tarafları da yönetmiş oluyoruz.
0: Evet, sermaye yeterlik rasyonları zaten Basel standartlarının çok çok üzerinde olduğunu,
1: orada zaten sıkıntı yok. Yani Avrupa bankalarıyla karşılaştırmıyoruz bile.
0: Tabii
1: yani.
0: Karşılaştırılamaz. Daha önce gördük neydi? Credit Suisse, İsviçreli banka battı işte. O onu kurtardı. Büyükler geldi, aldı. kaldı. Zorunda yani kaldılar.
1: Birleştiler vesaire.
0: Evet. SVB, Silicon Valley Bank'ta Amerika'da başlayan bir bölgesel bankacılık krizinden söz ediyorduk. Şimdi gelelim kadromuza. Bakalım neler ön plana çıkıyor bu hafta, bundan sonraki süreçte, daha orta uzun vade belki. Kale attı.
1: TÜBRAŞ'ın baktığımız zaman

0: yani normal, belki son haftaları, kalede olduğu son haftaları hani. Öyle standart mi? Evet.
1: O zaman savaşın bitmesine bekliyor musunuz?
0: Yani ben birkaç hafta içerisinde artık bu işin biteceğini düşünüyorum. Yani artık hani zaten Trump'ın hani bu yetki hikayesi de var biliyorsunuz, 60 günlük yetkisi de doldu, savaş yetkisi de doldu. Bundan sonra tekrardan gidip de Senato'dan onay alıp da savaş hikayesine eğer iş döndürürse o, bu iş çok uzar. Yani Ukrayna-Rusya savaşına çevirirler bu işi. Onu da ben Amerika'nın isteyeceğini zannetmiyorum açıkçası. Trump'ın isteyeceğini zannetmiyorum. İşine gelecek bir şey değil çünkü. Ama işte yine standart sebeplerden dolayı portföyü koruma amaçlı. Bugün gerçi TÜPRAŞ aşağıdaydı. Ben yerine girerken bir miktar aşağıda fiyatlıyordu petrol fiyatları nedeniyle ama standart yine koruma amaçlı TÜPRAŞ kalemizi koruyor şu an için.
1: Evet, şimdi kale hattına ya TÜPRAŞ olur ya da Turkcell olur. Evet, iki numara.
0: Yani Turkcell eğer kale değilse defans hattımız olur. Cuma günü bilançosunu alacağız. Çok merak ettiğim şirketlerden bir tanesi.
1: Pegasus da var.
0: Pegasus da cuma günü, aynen. Pegasus da cuma günü. Çok merak ettiğim şirketlerden bir tanesi. Bu 5G hikayesinin bilançolara etkileşimini biz muhtemelen birkaç çeyrek sonra görmeye başlayacağız. Onu da belirteyim hemen. Yani bu çeyrekte değil de birkaç çeyrek sonra sonra muhtemelen son çeyrekte biz bu 5G etkilerini telekomünikasyon şirketlerinde göreceğiz. O nedenle biz yine defans hattımıza nakit yaratabilme, yani mevcut konjonktürde, yani mevcut savaş halinde, yani dibimizdeki savaş halinde diyelim daha doğrusu. Biz kendimiz savaş dediğiz Allah'a şükür. Turkcell bizim kale hattımızda iki numarada devam ediyor.
1: Evet, ve Turkcell'i yalnız bırakmıyorsunuz. Defansa telekom, iletişim ve belki
0: iletişim,
1: teknoloji.
0: Tabii ki yani telekomünikasyonu şimdi yani beraber almakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü benzer karakterler, benzer ölçekler. Hani baktığın zaman Türk Telekom ile Turkcell arasında yönetsel olarak ya da kurumsal ve geleneksel olarak farklılıklar var. Fakat Türk Telekom sonuçta bu işin altyapısı. Yani eninde sonunda bütün herkes Türk Telekom'da çalışmak durumunda. Turkcell dahil. O nedenle Türk Telekom'u da 3 numaradan listemize ekliyoruz ki bu artık hani son dönem bilançolarına baktığımız zaman Telekom'daki iyileşmenin ben önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini bekliyorum. Yani aslında ben ikinci Aselsan Türk Telekom olabilir diye de düşünüyorum açıkçası önümüzdeki senelerde.
1: Türk Telekom olabilir aynen diye düşünüyorsunuz. Yani şöyle eninde sonunda yani 3 tane marka var zaten. Hani gidip kendiniz bir baz istasyonu kuramayacaksanız burada, değil mi? Yani hani 3 tane markadan birini zaten kullanıyorsunuz. 2 tanesi Borsa İstanbul'a işleme açık.
0: Yani orada Türk Telekom'un hikayesi biraz daha farklı. Sadece Türk Telekom bütün genel altyapıyı da sahip, hakim olduğu için. Yani sonuçta siz baz istasyonu, sadece baz istasyonu olmasını sizin ihtiyaçlarınızı görmüyor. Biliyorsunuz onun bir altyapıdan bir altyapı kadro kablolama işlemi var. Ve işin sonunda bu iş Türk Telekom'a kayıyor yine.
1: Evet, şimdi geliyorum o halde 4 numara. Geçen hafta önemli yükselişler gördük ve bilançosu. Gerçekten merak ediyorum oradaki yorumunuzu. Çünkü geçen sene marjlarının büyük ölçüde baskı altında kaldığını görmüştük. Acaba var mı toparlanması sinyalleri?
0: Var. Yani zaten o fiyatlamaların içerisinde ciddi şekilde görmeye başladık. Yani, yani o marjlarla, yani borçluluğun azalması, marjlardaki düzelme, bilançonun biraz daha biraz daha ön plana çıkmış olması açıkçası Ereğli yatırımcısını heyecanlandırdı gibi gözüküyor. Geçen hafta çok hareketliydi. Bu hafta da hareketlerine devam ediyor. Ereğli de gerçekten bu senenin hani artık biliyorsunuz Ereğli döngüseldir. Eğer Türkiye büyüyecekse ya da Türkiye'nin bir büyüme hikayesi olacaksa biz Ereğli'de birkaç x'lik hareketler görebiliriz. Yani çarpı x'li hareketler görebiliriz.
1: Ki çok da uzun süre baskı altında kalan bir hisseden söz ediyoruz geçtiğimiz yıllarda.
0: Aynen öyle. Yani 10 yıl, neredeyse 8 yıldan beri, 2018 senesinden beri bir baskı var şirkette, şirket üzerinde. Yani şöyle söyleyeyim, %100 bedelsiz bölündü. 65 liraya denk geliyor. Bundan 2018 senesinde fiyatı 42 liraya kadar görmüştü. Yani hani çok bir şey, yani 70 liradan 42 liradan 70 lira. 2018'den 2026'ya yani çok düşük kalıyor açıkçası. Hı hı. Yani temettüleri düşünün, birebir gibi kazandırdığını düşünün. Hani aldığımız temettüleri de ekleyin. O yüzden Ereğli ciddi anlamda prim potansiyeli taşıyor önümüzdeki dönem içerisinde.
1: Yani bir de bunlar tabii hani dolar bazlı, enflasyon bazlı, altın.
0: Orada hiç girmiyorum. Oraya girersek zaten yani hani bir şişe örneğim var biliyorsunuz benim. Yani bir şişe camı biliyorsunuz. Şişe camın içerisine yani şişe camın tüfe bazlı baktığınız zaman fiyatlaması 15 sene önceki fiyatlaması. Ama bu arada 4 tane de cam fabrikası girdi bu şirketin içerisine. Yani kendi kurdukları şirketleri geçti. Borsa İstanbul'da işlemiyor. Yani 4 tane cam fabrikası girdi işin şirketin içerisine yani.
1: Evet. Ya Allah'tan bize açılmıyor dolar enflasyon bazlı. Açmıyoruz.
0: Yani şey değil yani o hikayeler hani ya o hikayeler hep olacaktır. Onlar hep bir prim potansiyelini gösterecektir ya da geçmiş dönemdeki aşırılığı da gösterebilir aslında. Hani bir de o tarafından bakmak lazım. Belki o dönemdeki o fiyatlama yanlıştı. Öyle de bakmak

0: gerekiyor. Yani bana yatırımcılar geliyorlar, birçok yatırımcı geliyor. İşte Halkbank örneğinde mesela 11 dolarlık bir Halkbank hikayesi var biliyorsunuz. Şu anda baktığımız zaman Halkbank 1 dolarlar civarında. Ama tarihsel olarak baktığınız zaman Halkbank 11 doları da görmüş. Oradaki 11 dolar mı yanlış, buradaki 1 dolar mı yanlış?
1: Ya bence ikisi de yanlış. Sasa'da da çok benzer hareket ettiklerim 4-5 yıl öncesinde.
0: Tabii canım, 22 milyar dolara kadar çıktı piyasa değeri. Yani bir dayak yemediğimiz kalmıştı. 3 milyar dolara düştüğünde de yine çok düşük dediğim için de yine dayak yemediğimiz kaldı.
1: Şimdi şunu sorayım o zaman size. Şu an piyasada 20 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip şirketler var. İşte piyasa değeri defter değerine baktığımızda 60'ın 70'in üzerinde. İşte fiyat kazançlarının 300-400'lere geldiğini gördüğümüz şirketler oldu. Ama bir yandan görüyoruz ki hani işte kaç tane holdingi toplayalım ki 3 tane holdingi toplayalım 20 milyar dolar piyasa değeri etmiyor Gürkan Bey. Ve fiyat kazancına bakıyoruz, iskontosuna bakıyoruz, PDD'sine bakıyoruz. Birin altında bir sürü bankamız var. Havacılıkta özellikle 2-3 yıldır aynı seviyelerdeyiz.
0: O hikayeyi anlatacağım biraz
1: sonra. Ama trend yine oradan gidiyor. Yine onlar yükseliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz böyle çarpanlarla böyle yükselişi?
0: Ya burada baktığınız zaman sektörler önemli bir defa. Hani sektörler ayırmak gerekiyor. Şimdi sevgili Serteş Ekeke'ye selamlar olsun. Buradan hemen onun çok güzel bir sözü var. Bundan 10 sene sonra devam edecek şirketlere yatırım yaparım diyor. Çok güzel bir cümle bence o. Dünya önümüzdeki dönem içerisinde biliyorsunuz ben de sıklıkla defaten hep her zaman hani hikayeyi söylüyorum. 5 sene sonra bu şu andaki dünyadan çok farklı bir dünyayla beraber karşılaşacağız diye düşünüyorum ben. Teknolojik gelişmelerle beraber. Oradaki hikaye aslında biraz da o. Yani fiyatlamalara baktığım zaman fiyatlama davranışlarına bazı şirketler için acaba 10 sene sonra gerçekten bu şirketler olacak mı? Yatırımcının kafasındaki soru işaretleri de var. Yani eski tip şirketlere yatırım yapmak istemeyen bir güruh var. Çünkü neden? Artık sermaye değer değiştiriyor. Bakın bundan 10 seneki önceki yatırımcı profiliyle şu andaki yatırımcı profili arasında bile yaş farkı olarak 10 yaş fark var.
1: Yani gençleşti mi?
0: Gençleşti. Ciddi anlamda gençleşti. Çok fazla araştırma yapan bir nesil geldi. Yani hisse senetleriyle alakalı doğru yanlış bu arada. Yani doğruları araştırdıklarını söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın lütfen. Doğru yanlış araştıran, her türlü fikri olan, doğru ya da yanlış fikri olan bir nesil geldi. Bu çok önemli. Hani sermaye piyasalarının gelişim açısından çok önemli. O nesil bu fiyatlamaları gerçekleştiriyor. Yani size gidip de Petkim almama sebepleri aslında önümüzdeki dönemde logonun yazılım şirketi olmasından dolayı daha çok büyümesiyle fiyatladıklarından dolayı kaynaklanıyor. İşte o çarpanlarla, işte 80 çarpanlarla, 100 çarpanlarla şirketlerin gidiyor olması yurt dışındaki gibi aslında baktığınız zaman bizim bir yapay zeka şirketimiz yok. Ona en yakın şirketler Türkiye'de neler olabilir fiyatlıyoruz biz biraz da burada. Yani oradaki hayali buranın yansıması olarak düşünün lütfen.
1: Evet, şimdi geliyorum. Ereğli, Demir Çelik konuştuk. 5 numara ve hatta 5-6 isterseniz birlikte konuşalım. Nakit gücü yüksek olan şirketlerden
0: Migos,
1: söz ediyoruz.
0: Migos, BİM, yani bir de şöyle bir şey var. Enflasyonun fazla yararlanan 2 tane şirketten bahsediyoruz. Yani enflasyon ve marjların yükselmesinden dolayı ki bu yine bu ayki hikaye aslında yine Migos, BİM yine bizim listemizi koruyacak. Geçtiğimiz haftalar içerisinde zaten yeteri kadar ben savaş döneminde koruduğunu düşünüyorum. İlk düşüşten sonra özellikle. Önümüzdeki dönem içerisinde de yine en az 2 ay ya da 3 ay fiyat performans açısından Borsa İstanbul'un bir tık üstünde gelebileceklerini düşünüyorum. Ben Migros ve BİM'in. Bu muhtemelen 3. 4. çeyrek bilançolarıyla tekrardan baskı altına girebilir ama 3. çeyrek bilançolarına kadar ben BİM'le Migros'ta bir sıkıntı olmasını beklemiyorum.
1: Evet, özellikle işte cirosunda daha iyi rakam beklentisi olduğunu gördük Migros'ta, böyle kurum konsensörüne baktım ben de, ama fabrik marjında mevsimsellik etkisiyle böyle bir miktar daralma, bu personel maliyetleri, personel gideri ilk çeyrek malum, var mıdır böyle bir etki, görebilir miyiz?
0: Yani o etkileri yani şu anda yani baktığınız zaman hani dönemsel olarak şimdi bu 6. aydaki daha doğrusu işte bu zam ara zam dönemi olacak mı olmayacak mı, tekrardan hikaye olacaktır bu enflasyon rakamlarıyla beraber. Eğer orada herhangi bir gelişme olmazsa ben yine sene başına kalacaksa eğer hikayenin. Dediğim gibi o son çeyrek bilançolarına kadar ben en az 3. çeyrek bilançolarına kadar BİM ve Migros'un olumlu olarak karşılaşmasını bekliyorum.
1: Evet. 7 numara ve 8 numara bir dönüşüm hikayesi mi? Karlılık nerede baskı altındaysa bir dönüşüm hikayesine yöneldi büyük şirketler.
0: Sabancı Koç, çok gülüyorum şundan dolayı. İşte Sabancı şunu satıyor, Koç şunu satıyor, bunun ne anlama geliyor musunuz diye böyle sosyal medyada devamlı böyle karşıma...
1: Ne yazıyorlar?
0: Yani devamlı yani bunun altında, öküz altında buza arıyorlar.
1: Yani ben yani şöyle gördüm yorumları, nakite mi ihtiyacı var şirketlerin?
0: Yok canım, alakası yok ya. Yani bakın Koç ve Sabancı'nın, şunu söyleyeyim, hani rahmetli Vehbi Koç benim en büyük şirketim Migros diyordu. Migros kaç seneden beri Koç'un elinde değil biliyor musunuz? 18 yıl oldu.

0: 18 yıl önce sattı Koç Migros'u. En iyi fiyattan sattı. 3.6 milyar dolara sattı Migros'u. Şu andaki piyasa değeri 3 milyar dolar. Yani şirketlerin zaten Koç'la Migros Sabancı'ysanız zaten şirketlerinizin maksimum değerlere ulaştığınız zaman satarsınız. Zaten bu aslında hani genel işletme bilgisidir. Yani standart mikro iktisattır bu, anlatabiliyor muyum?
1: Stratejidir.
0: Stratejidir zaten. Yani hani en basit işletme okullarında bunu öğretirler zaten.
1: Peki Carrefour'un finansallarını gördünüz mü?
0: Gördüm ama Carrefour'sa çok kötü bir operasyon. Yani Carrefour'sa zaten Carrefour daha öncesinde de biliyorsunuz ABC'ydi. Carrefour'la bir ortaklık vardı. Carrefour çıktı gitti. Carrefour sağ olarak kaldı burada. Şu anda da onu çıkartıyorlar. Baktığınız zaman hikaye o zaten. Sabancı içerisindeki en büyük hikayesini, yani daha doğrusu kötü hikayeyi dışarıya çıkartıyor. Bir. İkincisi, biraz önce bahsettiğimiz gibi hani yatırımcının daha yatırım yapmak istemediği eski old school şirketlerden kurtulmaya çalışıyorlar şirketler. Hmm. Baktığınız zaman Hitachi'nin işte bilmem ne bölümünü satmış Koç Holding. Tabii ki satar. Siz yurt dışında eğer rekabet edemeyen bir şirketiniz varsa, yurt dışındaki diğer şirketlerle.
1: Hitachi'nin payı da çok yüksek değil zaten. Değil. Operasyonlar içerisinde küçük çok bir bölüm var.
0: Ama o da değil hikaye. Hikayeni oradaki zaten sizin aslında hani size bir şekilde ufak da olsa bir tümör oluşturabilecek bir şirketten kurtuluyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben yarın öbür gün Tüpraş'ı da açıkçası Koç Holding'in satmasını beklerim.
1: Tüpraş'ı?
0: Tabii ki. Yani gerekli piyasa değerlerine ulaştığı zaman biliyorsunuz 4.6 milyar dolara satın aldılar 2004 senesinde. En son satış rakamları işte geçtiğimiz haftalardaki o toplu olarak sattıkları rakamlar 10 milyar dolar civarındaydı. Yani 4.6'dan 10 milyar dolara çıkmış. 15 milyar dolara çıktığı zaman neden satmasınlar ki?
1: En son satışını konuşurken yabancıya değil mi?
0: Evet,
1: bir satış
0: evet,
1: konuşmuştuk. Yani o iki taraftan değerlendirilmişti. Hem işte hani nakit kasasına para girişi yaratacaktı. Hatta o gün şöyle olmuştu. Tüpraş düşmüştü, Koç yükselmiş değil mi? Bunu görmüştük.
0: Tabii normal. Yani çünkü Koç'a para giriyor. Tüpraş'ın işte değerlemesi o zaman 250'lerdeydi. 231'lerden 232'lerden satmışsınız şirkete. Şu an bugün
1: bir miktar iskonto satılmış.
0: Sonra 273
1: ama sonra yani. Şöyle. Sonra ertesi gün yine yükseldi. Orada da ne oldu? Yabancıya satılmış. Demek ki yabancı ilgisi var denildi. Hani...
0: Ya,
1: piyasanın tepkileri değişebiliyor.
0: Ya piyasanın, bakın şöyle bakmak gerekiyor. 3 tane aslında çok toplu satış gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta aylar içerisinde 3 tane. Bir tanesi işte Tüpraş'tı. İkincisi Astor'du. Üçüncüsü Gülermak'tı. Bunun üçüne de baktığın zaman yoğunluklu yabancı alışı geldi. Yani yabancılar Türkiye'ye şu anda yatırım yapmak istiyorlar zaten. Bu yabancı girişinden de sene başından beri savaş dönemi sonrasında ilk satıştan sonra da belli oldu. Yani tekrardan sattıkları rakamın neredeyse çok büyük bir kısmını geri aldılar. Yani o savaşın ilk şokundan sonraki satış rakamlarının çok bir kısmını geri aldılar.
1: Evet.
0: Ki zaten biz sizinle hep bunları konuşuyorduk burada. Savaş bitmeden alacaklar diye.
1: Evet. Sabancı Holding ve Koç Holding dedik. Var mıdır burada bilançosunu daha iyi, yani Tüpraş etkisi, Koç Holding, Aygaz örneğin, Aygaz'ın rakamlarını
0: yani
1: alacağız.
0: Yani Koç Holding bence hani biraz daha ön plana çıkıyor Sabancı tarafında. Yani o piyasa fiyatlamaları açısından da öyle ama ben önümüzdeki dönem içerisinde Sabancı'nın bir miktar daha böyle endeksin üzerinde getirisi olabilecek şirketlerden bir tanesi olabileceğini düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi geliyorum 9 numaraya. Beklentilerin iki katı karlılık açıkladı ama
0: Türk Hava Yolları.
1: Bir vergi, net vergi gideri etkisi.
0: Ya bakın onlar olacak.
1: Ertelenmiş
0: bunlar vergiler. Ertelenmiş vergiler olacak. O olacak, bu olacak. Önümüzdeki dönemde, iyi bir dönemde ertelenmiş vergilerin tekrardan ödenmesi nedeniyle biz bunu diğer şeylerde gördük çünkü. Diğer şirketlerde de gördük. Ertelenmiş vergiler ödedikleri için bilançoları kötü gelen şirketlerde de gördük. Ereğli de gördük sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz aylar içerisinde. Bu dönemde de Ereğli'nin bilançosunu beğendik. Ben ona bakmıyorum. Piyasa değeri böyle defter değeri 0.44 olan bir çocuk havacılık şirketinden bahsediyoruz. Dünyada bir örneği varsa lütfen getirsinler, karşıma koysunlar. Bu kadar büyük olup yani ilk 15'teki şirketlerden bir tanesinden bahsediyoruz dünyadaki havacılıkta. 0.44 olan piyasa değeri, defter değeri bir şirket olması, yani gayrimenkul şirketi gibi, banka şirketi, yani gayrimenkul şirketi gibi fiyatlıyoruz biz havacılıktaki en büyük şirketimizi maalesef.
1: Hı hı.
0: O nedenle ben Türk Hava Yolları'nın bu fiyatlarda olmasını olabilir mi? Evet oluyor. Şu anda oluyorsa vardır bir sebebi. Ama Ereğli'de 22 liradayken, 23 liradayken sizinle burada neyi konuşuyorduk hatırlıyorsunuz değil mi? Bu fiyata siz fabrikanın bacasını kuramazsınız dediğim zaman linç yemiştik burada. Bugün 35 lira, 37 lira. O bir sene geçmedi aradan %50'den fazla bir fiyat farkı var. Aynı şeyi biz Türk Hava Yolları'nda göreceğiz. Sonuçta her şirket mutlaka ederine gider. Türk Hava Yolları'nın da fiyatı bu değil.
1: Ben bilançosunu da sorayım size, olur mu? Orada çok ciddi karlılık ayrışmaları gördüm Gürkan Bey. Nerede gördüm? Kurumlar tarafında. Hatta not almıştım. 330 lira diyen kurum var. 650 lira diyen kurum var. 650 lira diyen kurum Pegasus'la ilgili yaptığı bilanço değerlendirmesine belki hatırlarsınız.
0: Anladım.
1: Yaz ayında. Sonrasında tabii biz hani o kurum rakamlarına yakın fiyatlar gördük. Yani 2-3 yıldır aynı seviyeler

0: olan havacılık fiyatlamaları. Şimdi orada da bu paylaşımız 9.9 milyar liralık bir karlıktan bahsediyoruz. İşte 226 milyon dolarlık bir rakam ve %20 yolcu gelirlerinde bir artış var ve şurası da dikkat çekici. Özellikle bu jeopolitik riskler, işte Orta Doğu'daki savaş durumunu konuştuğumuz yerde özellikle deniz yoluyla kargo taşımacılığının hava tarafındaki talebi etkilediğini ve buradaki ivmeyi de biraz artırdığını görmüşüz. Bilançoyu nasıl okudunuz siz?
1: Yani bu hikayenin aslında önümüzdeki dönemde de devamını da göreceğiz. Çünkü havacılık tarafında yani navlun fiyatlarının bu şekilde yüksekte kalıyor ya da yüksek seyrediyor ya da gecikmelerin bu kadar yüksek olduğu dönemlerde biz en azından yani önümüzdeki bir ya da iki bilanço dönemi daha Türk Hava Yolları'ndaki bu hikayenin devam ettiğini, hatta ondan sonra da alışkanlık haline geldiğini, yani o rakamların direkt düşmediğini biliyoruz. Yani bu şey gibi düşünün lütfen. Bu pandemi döneminde evet sipariş pandemiden sonra da devam etmesi gibi düşünün lütfen. Evet siparişlerin.
0: Alıştık çünkü online sipariş arkadaşı markete gitmek çok zor geliyor.
1: Çünkü yani dibinizdeki markete gitmek yerine direkt eve birisinin size o ürünlere getirmesi işte şirketler için de zamanlama önümüzdeki dönemde çok daha hızlı
0: yani
1: olacak.
0: Yani o dönemdeki zorunluluk bir süre sonra alışkanlık haline dönüşüyor.
1: Şirketler için de aynı şekilde. Çünkü şirketler de şunu çok iyi biliyor ki tedarikte hızlı olmak, tedarik sizi fiyatlamalar açısından olmasa da rekabet açısından ön plana çıkartabiliyor. Bunun zaten etkilerini önümüzdeki dönem içerisinde Türk Hava Yolları'nda da yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz.
0: Evet, şimdi geliyorum 10 numaraya.
1: 10-11. Beraber bakabiliriz.
0: Bakalım.
1: Akbank Yapı Kredi. Bilançolara baktığımız zaman Yapı Kredi bir tık daha önde kaldı. Akbank beklentiler gibi geldi ama Yapı Kredi'nin bilançosunu ben çok beğendim özellikle.
0: 20 milyar liranın üzerinde
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, 20 milyar liranın üzerinde geldi. Bunun sebebi de zaten bahsettik yani finansallara baktığımız zaman bu ikinci dönem yani ikinci çeyrek bilançolarında da biz bankaların hızlı aksiyonlarıyla beraber aslında beklentilerden daha iyi. Dikkat ederseniz son yaklaşık kaç çeyrektir ya yani 10 çeyrektir herhalde neredeyse. Analistler hep yanılıyorlar.
0: Ama
1: çok
0: şöyle,
1: az analist tutturabiliyor bu
0: ama
1: hikayeyi.
0: Ama şöyle Gürkan Bey, enflasyon muhasebesini yani bu dönemdeki analistler hani ortalama 30 yaş civarında
1: ama
0: olduğumuzu
1: bankacılık,
0: söyleyeyim.
1: Bankacılıkta enflasyon muhasebesi yok.
0: Evet, bankacılıkta yok ama bütün dengeleri değiştiren bir durumdan da geçti. Mesela holdingde, bankalarda yok, holdinglerde var mesela. Dolayısıyla oradaki bu sefer işleri değiştirdiği bir sürece geldi.
1: Sadece holdingler değil, birçok aslında sektörde aynı şey geçerli oldu. Özellikle nakit olan şirketler dayak yediler. Yani aslında karlı olan şirketler zarar yazdılar bu dönem içerisinde. Enflasyon muhasebesi nedeniyle. Neden? Çünkü siz o nakitleri negatif olarak algıladınız.
0: Yani hep bakıyoruz parasal pozisyon kalemi değil mi? O oranın yarattığı bir etki.
1: Ama biz hep ben size niye söylüyordum? Bilanço dönemlerinde ben hani çok fazla bilançoyu inceleyen, çok fazla bilançoya takılan bir insan değilim. Biliyorsunuz ben şirket büyümelerine daha çok hani önem veren bir tipimdir. Yatırımcı profili olarak baktığımızda. Buradaki hikaye şu. Ben orada şeye bakarım. Enflasyon döneminde bir, satışlarını enflasyon kadar arttırabilmiş mi? İki, borçluluğunu düşürebiliyor mu? Üç, FABÖK ne kadar gelmiş? Yani FABÖK biraz daha bence net kardan daha ön plana çıkıyor.
0: Şimdi FABÖK kalemine bakıyorum dediniz ve ne dediniz?
1: Net satışlar.
0: Net satışlar yani reel anlamda ciro büyümesi.
1: Ciro büyümesi enflasyon kadar, enflasyon oranı kadar. O zaten tadından yenmiyor. O şirketler zaten çok ayrıştılar enflasyon döneminde. İşte sigortalar olsun, perakendeler olsun. Hep biz bunları sizinle ilk başta konuştuk. Geçen sene ilk programlarda konuştuk zaten enflasyon muhasebesinin olduğu dönemlerde neye bakarsınız dediğim zaman. Ve dikkat edin hep bu kalemleri iyi olan şirketler enflasyon muhasebesi döneminde çok, daha doğrusu enflasyon dönemi içerisinde çok iyi performans gösterdiler.
0: Şimdi evet, dolayısıyla bankalar yani daha yüksekten de fonlansalar, faiz indirim beklentileri daha gecikmeli de olsa değil mi? Bu koşullara ayak uydurabilecek tarafta diyorsunuz.
1: Şunu ne söyleyebilirim, ben bankacılıktaki şu bu dönem içerisindeki tüm düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiririm. Yani tüm düşüşleri, aşağıya yönlü tüm hareketleri alım fırsatı olarak değerlendiririm.
0: Holdingler
1: yani,
0: için de aynısı geçerli
1: holdingler
0: mi?
1: Holdingler için daha iyisi geçerli. Yani holdinglerde çünkü holdingler biz şimdi tekrardan aslında baktığımız zaman bu geçici dönem yani bu palyatif dönemi geçersek eğer yani bu savaş nedeniyle işte İran, dibimizdeki savaş nedeniyle dünyadaki enflasyonun dönemi vesaire geçersek eğer Türkiye tekrardan bir büyüme hikayesi yazmaya başlayacak. Bakın biz enflasyonla mücadele döneminden hep aynı hikayeyi söylüyorum. Enflasyonla mücadele döneminden tekrardan Türkiye'nin büyüme hikayesini fiyatlamaya başlayacağız. Burada da zaten siz zaten holdingleri fiyatlayacaksınız. Bankaları fiyatlayacaksınız. O nedenle hani buralarda düşüşlerin hepsini hep listemizde dikkat ederseniz savaş döneminde dahi çıkmayan Sabancı Koç işte bankalar var. O nedenle biz bunları daha ön planda tutmaya devam edeceğiz. Ama havacılığa dönmek istiyorum ben. Önümüzdeki dönem içerisinde havacılık son bir seneden beri hak etmediği kadar dayak yedi. Neden dayak yedi konusunda hiçbir fikrim yok. Son bir seneden beri de bir şey de gelmedi.
0: Burada yabancı takas oranı da artmıyor. Artmıyor havacılık.
1: Düşmüyordu artık.
0: Düşmüyordu. Belli bir stabilde kaldı
1: artık,
0: bir iki yıldır.
1: Gerçi havacılık şirketleri o kadar kötü fiyatlandı der ki artık düşemiyorlar da. Savaşın en parlak petrol fiyatları en yüksek döneminde dahi düşemediler yani. Ben o nedenle fiyatlamaları konusunda özellikle o tarafta bir miktar daha böyle haksızlık edildi düşünüyorum. Önümüzdeki dönem içerisinde de işte yer hizmetleri de çok önemli olacak. Çelebi'nin şu Hindistan hikayesi eğer çözümlenebilirse ben Çelebi tarafında potansiyelin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Ki cirosunun 3'te 1'ini oluşturuyor Hindistan.
1: Evet yani o direkt 3'te 1'e yani hatta 3'te 1'i değil buradan %40-45 eklemeniz lazım yani üstüne.
0: Şimdi TAV'da 3 milyar lira yakınca bir zarar değil mi? Orada evet. Orada da finansman giderleri. Finansman giderleri işleri değiştirdi mi Gürkan Bey?
1: Finansman giderleri zaten baktığımız zaman bu tip şirketler içerisinde çok büyük bir kalem oluşturdu. Yani şirketlere gidip dolaştığımız zaman onlar da aynı şey. Yani birçok şirket aynı hikayeyi söylüyor. Zaten ben kar ederim ama finansman giderim çok yüksek diyor. Ben de şu soruyu soruyorum. Neden bu kadar çok kaynak kullanımına ihtiyaç duydunuz? Yani ben de o soruyu soruyorum. Büyümek için diyorlar. Doğru büyüyebildiniz mi peki? Yani baktığınız zaman planlamalarda mı bir hata oldu diye ben de biraz üstlerine gitmeyi
0: söyleyeyim. O zaman hepsi büyüyelim adımlarını mı paylaştı?
1: Yani büyüyelim adımlarını paylaşanlar da var. Hani bunu dürüstçe bu işi hani doğru bir şekilde yapan şirketler de var. Biz geçtiğimiz dönem içerisinde finansman kaynaklarını kötü niyetli kullanan çok fazla şirket olduğunu da gördük. Özellikle profesyonel olmayan böyle düşük profilli şirketlerin bu işi beceremediğini de gördük. Zaten şu anda en zor durumda olanlar da onlar.
0: Evet. Şimdi son dönemde yani bu ilk 4 aya baktık. İşte zaten teknoloji endeksi Aselsan %80'ini oluşturuyor desek zaten teknoloji yükseldi o cepte. Halka arz endeksi ikinci sırada en fazla yükselen halka arzları bu yıl yoğun bir teveccüh var.
1: Evet. Yani sonuçta seviliyor. Çünkü iyi bir şirketse eğer zaten yatırım yapmayı seviyorsunuz. Bir de halka arz yatırımcısı var aslında baktığınızda.
0: Yani çünkü şöyle yani oradan biraz hani eşit dağıtım zaten yapıyor ama işte hep vardı ya geçtiğimiz yıllardaki 2-3 hesaptan gideyim de eşimden, dostumdan, çolumdan, çocuğum tavan gitsin. Ben de işte sonra bakarım.
1: Yani pazar açtığım çıksın, şu çıksın, bu çıksın diyen bir güruh var ama. Yani ve bu güruh bu işi kullanıyor mu? Kullanıyor. Olması gerek. Finansman sağlıyorlar mı? Evet, finansman sağlıyorlar. Ben orayı şey gibi, elim sende oynar gibi görüyorum açıkçası. Yani orada sonuçta birisinde kalıyor hisseler. Günün sonunda birileri o hisseleri alıyorlar vesaireleri oluyor.
0: Sonuçta
1: ama
0: bir şekilde Borsa İstanbul yatırımcısı da olmuş oluyor.
1: Olmuş oluyor tabii. Zaten biz baktığımız zaman genel kurullara gittiğim zaman patronlarla konuştuğumuzda şunu söylüyor. Benim 45 bin tane yatırımcım var diyor. 45 bin yatırımcısının aslında bir çoğunluğu halka arzdan kalan yatırımcı.
0: Evet.
1: Yani bir çoğu halka arzdan kalan yatırımcı. Var mı? Var. Yani benim birçok müşterim var ki halka arzlardan aldığı hisseler duruyor hala. Hiç dokunmamışlar. Bu önemli bir fonlama yöntemi. Piyasaya genele yayılmış bir fonlama yöntemi. Ve bu bizim aslında baktığımız zaman geçtiğimiz 2 senelik zor dönem içerisinde o gelen yatırımcılar sayesinde sektörün ayakta kaldığını ve döndüğünü de görüyoruz. Finansal piyasalarda.
0: Şimdi o zaman şunu sorayım. Varsayıyorum sadece. Tabii hepsi ihtimaller dahilinde belki olmayabilir ama işte bugün yine bir savaşı konuşuyoruz. Ateşkes dediğimiz yerde ne kadar kırılgan olduğunu ve tarafların birbirlerinin şartlarını kabul etmesinin ne kadar zor olduğunu konuştuk ve anlaşamadılar. Ama bugün diyelim bir ateşkes haberi geldi. Amerika da teyit etti, İran da teyit etti. Petrol fiyatları 80-85 bölgesine düştü. Hangi sektöre, hisseye bakarsınız?
1: Havacılık. Direkt ilk önce bakacağım yer havacılık olur. Yani arkasından da direkt enflasyonun düşüşünü fiyatlamaya başlarım. Burada yine mali sektör ve bankacılık tarafına kayarım açıkçası. Yani direkt. Kaçacağım sektörler belli zaten. Onlara hiç girmiyorum, söylemeyeceğim. ama diğer tarafta baktığımız zaman bu 3 sektörün özellikle çok olumlu ayrışmasını beklerim. Bir de biz bir şey kaçırdık yalnız burada. Konaklama vergilerinde biliyorsunuz %2'den 1'e düşecek.
0: Evet.
1: Bu da orta ve uzun vadede hem ulaştırmaya, X ulaştırmaya hem X turizmi olumlu etkileyecektir orta ve uzun vadede. Bunu da atlamamakta bence fayda var.
0: Evet, şimdi bir yandan şöyle bakıyorum bugün ne var diye. Enerjide yükseliş hareketlerini görüyorum. Europower, Enerya, işte Aksen. Enerji, elektrikte ne bekliyorsunuz?
1: Yani enerji tarafında bence hikaye çok yeni başlıyor. Özellikle yenilebilir enerji tarafında hikaye çok çok daha yeni başlıyor. Biz işte Mart ayındaki elektrik üretimimiz, tüketimimizin yaklaşık %56'sını yenilebilir enerjiden kullandık. Bu çok önemli bir rakamdı. İnanılmaz büyük bir rakam. Çok çok
0: yağdıkça yağdı maşallah yani. HES'ler tarafındaki üretim
1: bu kapasitesi. Bu sene de öyle canım. Bu ay da öyle yani.
0: Hafta sonu da inanılmaz bir yağmur.
1: Aynen. Ben işte İzmir tarafından gelirken gördüm o şeyler, rüzgar gülleri falan hiç durmuyor da her yerde çalışıyor.
0: Bu yıl yani bereketli geçti, çok şükür. Yani çok şükür. Kuraklıktan çok şükür. Şikayet ediyorum. Çok şükür öyle geçti. Gıda için de önemliydi çünkü.
1: Gıda için de önemli, evet. Yani bir don olayını, Allah korusun, bir don olayını falan denk gelmezsek tekrardan geçen seneki gibi.

0: Ve bu sene bence çok keyifli olacak.
1: Evet, dolayısıyla yenilenebilir bir enerji hikayesi bir yandan devam ediyor diyorsunuz. Bugün Aksan Enerjisi'de bu bahsettiğimiz hisselerde bir yükseliş hareketi. Şunu sorayım çok kısa, vaktini çok daraldı ama 15,5 gün açıkmış Borsa İstanbul, çok kısa bir ay. Aracı kurumları ne bekliyor, biraz düşer mi gelirler aşağıya?
0: Ya gelirleri aşağıya düşmesinden ziyade orada hani kredili pozisyonlar önemli biliyorsunuz. Artık hani komisyon gelirleri tabii ki düşecektir. Yani sonuçta kısa ay, baktığınız zaman kısa ay olduğu için. Ama burada yatırımcının çok dikkat etmesi gerekiyor. Ava giderken avlanmamalarını tavsiye ederim açıkçası ben. Çünkü takas avantajları vesairesi, takas hikayeleri nedeniyle çok fazla volatil bir aya girdik. Dikkat edilmesinde fayda var. Ben hep şey diyorum, yani piyasanın açık olduğu günler mi acaba Borsa İstanbul'da olmamak lazım? Borsa İstanbul'da hisseyi ben acaba hani takas avantajının en kötü olduğu gün alıp en iyi olduğu gün mü satmak lazım diye düşünmüyor da değilim açıkçası. Yani ters hareket yapmakta daha fayda var olabilir diye düşünüyorum.
1: Trade yapmayı da öğrendik artık. Yani bu Trump döneminde kimse böyle pozisyonu açıp da herhalde dışarıdaki piyasalarda, nasıl söz ediyorum, gitmek istiyor mu? Eve giderken korkuyor mudur pozisyonu açık bırakan?
0: Şöyle,
1: riskli pozisyonlar.
0: Riskli
1: tabii.
0: Pozisyonlar için evet. Orada zaten zaten riskli pozisyon alanları zaten parası kalmadı. Onlar bitti zaten de. ama gerçekten hani bu işi biraz daha sakin yapmayı becerebilen yatırımcıların birçok kısmı artık hani artık eve hani riskli belli bir pozisyonla gidiyorlar ama riskli pozisyonlara gitmiyorlar.
1: Evet, dolayısıyla bu kadar volatilitenin olduğu dönemde tabii ne yapsın yatırımcı da?
0: Yani şeyi de bırakmamak gerekiyor. Zaten siz burası sıfır riskle de gidemezsiniz. O da size çok büyük bir alternatif maliyeti olabilir. Çünkü evet. Akşam savaş bitti deseler ne yapacaksınız?
1: Evet.
0: Biz zaten biliyorsunuz burada Sabancı 83 liradan, pardon 93 liradan konuşuyorduk. Bugün Sabancı dediğiniz yüzlü fiyatlarda alsanız yani %10 geçti arada. Yani 3 aylık mevduat farkı.
1: Evet, çok faizde teşekkür ederim.
0: Faizde kalsanız ne olacak? Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz efendim. Gürkan Altınçak işte birlikteydik. Biz aylan sürenin sonuna gelmişiz. Haftanın ilk işlem gününde böyle noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS'yle erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
2: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS'yle gel.
3: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
4: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemiz...

0: bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.
3: Senin yanında Akbank.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Böyle Otobit'te.
6: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
4: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
7: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
5: De böyle Otobit'te.
8: Yakıt alacağız, yine yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi kartım hadi.
11: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
12: Şimdi yolda.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar. Şimdi yolda olmak var.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 9 derece. Kocaeli 13, Sakarya 12, Bursa ve Balıkesir 15 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 9, en düşük sıcaklığı 3 derece. Konya ve Nevşehir 9, Kayseri 13, Sivas 14 derece. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 8 derece. Denizli 12, Aydın 19, Muğla 15, Manisa 18 derece. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mersin 18, Adana 19, Kahramanmaraş ve Hatay 15 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 10 derece. Bolu ve Karabük 8, Rize 15, Samsun 16 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 6 derece. Malatya ve Ardahan 16, Erzincan ve Van 18 derece. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8 derece. Mardin 16, Şanlıurfa ve Diyarbakır 19, Siirt 21 derece.
3: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz.

0: Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Çağ teknoloji çağı. Eğitimden sağlığa, uzaydan ev aletlerine bambaşka bir dünyanın kapıları aralanıyor. Her alanda ve sektörde teknolojideki değişim ve dönüşümü gerçekleştiremeyenlerin geleceği risk altında. Türkiye'nin iş dünyasının ve hayat yolculuğumuzun teknolojiyle nasıl değiştiğini ve değişeceğini merak edenler ekran başına. Teknoloji hayatımızı nasıl değiştirecek? Dünyada hangi adımlar atılıyor? Hangi sektörler teknolojiye ve geleceğe hazır? Zehra Öney soruyor. Teknolojinin liderleri yanılıyor. Zehra Öney ile Teknoloji ve Gelecek, Çarşamba 12'de A Para'da.

0: Efendim piyasa saatiyle karşınızdayız. Bu saat diliminde Aselsan'ı konuşacağız. Borsa İstanbul'un en değerli şirketi Aselsan. Bugün BIST 100 endeksinde sınırlı hareketler var. Bu sınırlı hareketlerin olmasında en etkili pozisyonda olan şirkete baktığımızda yine Aselsan karşımıza çıkıyor. Günlük bazda %4'ü aşan bir yükseliş var. Yıllık bazda %88 yükseliş kaydetti şirket ve 52 haftalık periyoda baktığımızda da yine %240'ları bulan yükselişlerden bahsedebiliriz. Şirket finansallarını açıkladı. Bu finansallar ne anlama geliyor? Kalan dönemde bilançosu nasıl şekillenecek? Siparişler dediğimizde hangi notlar ön plana çıkıyor? Birçok hususa temas edeceğiz. Birçok yatırımcı Aselsan'ı merak ediyor ve geldiği noktayı değerlendireceğiz. Bizlere Aselsan Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere iyi haftalar diliyorum.
0: İyi haftalar olsun. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlarımız olsun aynı zamanda.
1: Teşekkür ederiz.
0: İfade ettiğim gibi Borsa İstanbul'da en çok takip edilen şirket konumunda Aselsan ve birçok model portföyü de girmiş durumda. Bu hususa ilişkin de birçok sorun var ama ilk etapta bilançoyu konuşarak başlayalım sohbetimize. 2026 sizler için nasıl başladı? Tablo ne anlatıyor?
1: Evet, çok teşekkür ederim. Tabii öncelikle biz 2025 yılında 50. yılımızı kutladık. Aselsan için önemli bir dönemdi ve orayı rekorlarla kapattık. İşte büyümeden, hasılat büyümesinden, ihracata, yaptığımız teknolojik gelişimlerden yatırımlara kadar tarihinin bütün rekorlarını 2025'te gerçekleştirdik. 2026'nın ilk çeyreğinde de tempomuzu arttırarak devam ettiğimizi finansal tablolarımız ortaya koydu. Tabii güzel olan, bizim açımızdan değerli olan şeylerden biri de şu: 3 yıldır artık yaptığımız bu istikrarlı büyümeyi kalıcı hale getirecek adımları attık. Geçtiğimiz işte 3 yıla bakarsak 2024'ün ilk çeyreğinde %5'lik bir hasılat büyümesi açıklamıştık. 2024'ün ilk çeyreğinde 25'te bunu %9 olarak devam ettirmiştik. Bu yıl ilk çeyrekte hasılat büyümemiz %15 olarak gerçekleşti. Yine aynı dönemde işte 3 yıl önce 2024'te 11 milyar dolar olan backlog 25'te 15 milyar dolarlara, 26'da da 20 milyar dolarlara ulaştı. Dolayısıyla hasılatımızdaki ivmemiz artıyor. Backlog büyümemiz artıyor. Birçok başka parametreye de baktığımızda sürdürülebilir, kalıcı, kurumsal bir duruma çevirdik aslında yaptığımız faaliyetleri. Hep söylediğimiz çift haneli büyümeyi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte tabii ki hasılat, takdir edersiniz, bizim üretimden çıktığımızı raporlayan bir muhasebe tekniği. Bir de son kullanıcıya teslim ettiğimiz ürünlere baktığımızda geçtiğimiz yıl 418 milyon dolarlık bir ürünü son kullanıcıya ilk çeyrekte teslim etmişken bu yıl 709 milyon dolarlık ürünü son kullanıcıya bu çeyrekte teslim ederek aslında orada %70'lik bir büyümeyi sağlamış olduk. Bu rakamlara baktığımızda Aselsan açısından sürdürülebilir, istikrarlı, kalıcı bir büyümenin artık kurumsallaştığını ve bu şekilde devam etmek üzere de çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade edebilirim.
0: Siz ilk çeyrek rakamlarını verdiniz. Aslında sorularım arasında bu vardı. Bir önceki yılla da kıyasladınız. 2-2,5 yıldır aslında biz Aselsan'ı daha da yakından takip ediyoruz. Fiyatı 60 liralar.

0: dayken bunu sesli bir şekilde yayınlarda da ifade etmeye çalışmıştık. O BAP'ta da bilançosunu çok daha yakından takip ettik ve bu süre zarfında şunu net bir şekilde görmüştük. İlk çeyrekler biraz Aselsan için sakin geçiyordu ama son çeyrek siparişlerin de ciddi anlamda arttığını ve elbette bunun da fiyatlamalara yansıdığını görüyorduk. Son birkaç yıldır bunun değiştiğini görüyoruz ki siz zaten rakamlarla da bunu ifade ediyorsunuz. Bu başarıyı bu anlamda nasıl sağlıyorsunuz? Bu verdiğiniz ilk 3 aylık periyoda ilişkin tabloda senenin devamı adına nasıl ipuçları barındırıyor?
1: Evet, aslında sektörümüzün bir mevsimsellik tarafı var. Son çeyrekte diğer çeyreklere göre daha yüksek hasılatların olduğu bir sektörel yapı var. Bu işin biraz doğası gereği. Ancak bunu tüm yıla daha dengeli hale getirmeye yönelik politikalarımız var. Biz mevsimselliği yıla yayarak azaltmaya çalışıyoruz. Bu sene ilk çeyrekteki rakamları yıllıklandırdığımız zaman geçmiş yıla göre, geçen yıl %15'ti ilk çeyrekteki hasılatımızın toplam yılı oranı. Şu an bu yıllıklandırılmış rakam %17 ile bir iyileşmeyi bize ortaya koydu. Tabii bunu sağlamak için ihracat odaklı büyüme ve müşteriyi ihracat bazında çeşitlendirmeye çalışıyoruz ki geçen sene yurt dışı pazarlarda %30 ilave müşteri artışı çeşitlilik açısından oluştu. Yine proje odaklı şirketten ürün odaklı şirkete dönüşümün içerisindeyiz şu anda. Bunun da getirdiği katkılar var. Aslında ortaya koyduğumuz yüksek büyümeyi, yıla daha dengeli yaymayı aslında kendimize de bir gelişim alanı olarak görüyoruz. Bunu da adım adım başardığımızı, belli bir dengeyi sağladığımızı söyleyebilirim. İhracatla, kullanıcı çeşitliliğiyle, dediğim gibi ürün odaklı yaklaşımların giderek daha hakim hale gelmesiyle önümüzdeki yıllarda bu dengeyi biraz daha yıla yaymayı sürdüreceğiz.
0: Aselsan'ın fiyatı ekrana geliyor. 436 lira 75 kuruş son geldiği nokta. %4'e yakın yükseliş var. Grafik 3 aylık 285 liradan 436'ya geldi. Son 3 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. Periyodu biraz geliştirelim. 1 yıllık verelim. Akabinde 2 yıllık olarak da grafiği ekrana taşıyalım. Burada şunu net bir şekilde görüyoruz. 2-2,5 sene önce Aselsan yine takip ediliyordu ama daha az konuşuluyordu. Bugün geldiğimizde birçok aracı kurumun model portföyünde Aselsan'ı görüyoruz. Hatta ilk sıraya bu şirket yazılıyor. En fazla yatırımcıların sorduğu sorular arasında bu şirket yer alıyor. Ki zaten performansa baktığımızda da ciddi bir teveccühün olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yatırımcının bu ilgisini siz nasıl okuyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, tabii bir Türk vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir teknoloji şirketinin Borsa İstanbul'un en değerli şirketi haline gelmiş olması hepimiz açısından çok gurur verici bir şey. Bundan 2-3 yıl önce Aselsan uluslararası arenada stok marketlere kayıtlı şirketler arasında piyasa değeri açısından ilk 30'da yer almıyordu. Bugün dünyanın en değerli 12. savunma şirketi, Avrupa'nın en değerli 5. savunma şirketi durumuna gelmiş oldu. Bu gerçekten milletimiz açısından, ülkemiz açısından da gurur kaynağı. Tabii bununla beraber sevindirici bir taraf, kurumsal yatırımcı oranımız giderek artıyor. Takdir edersiniz çok daha hassas bir prosesten geçiriyorlar kurumsal yatırımcılarımız. Bizi her açıdan inceliyorlar. Finansal performans, teknolojik performans, birçok başka göstergeye bakıyorlar. %50'lerde olan kurumsal yatırımcı oranımız bu çeyrek itibariyle %71'lere ulaştı. Gerek uluslararası gerek ulusal yatırımcılar açısından söylüyorum. Tabii bizim bu Borsa İstanbul'daki durumumuz bizi performans ve hedef odaklı bir anlayışı tüm şirkette kurumsallaştırmış durumda. Tüm şirketimiz gerçekten yüksek bir performans, hedef odaklı çalışıyor. Ve aslında rakamlar, sonuçlar, Borsa İstanbul'a yansıyan sonuçlar şirketin iyi yönetildiğinin tescili ve geleceğinin umut verdiğinin tescili. Veya bir başka açıdan bakacak olursak hem finansal performansının hem teknolojik performansının başarılı bulunduğunun hem uluslararası hem ulusal yatırımcılar tarafından bir sonucu. Ben 33 yaş ortalamasına sahip bir şirketiz. Bu kritik bir şey. Dünyadaki, az önce söyledim, biz dünyanın en değerli 12.si, Avrupa Birliği'nde, Avrupa'da 5. değerli şirketiz ama onlardan ayrıştığımız noktalardan biri de çok genç bir kadroya sahibiz. Yani 15 bine yakın Türkiye'nin en nitelikli kadrosundan bahsediyorum. Dolayısıyla bu gelecek için belki muadillerimize göre biraz daha

0: kaynaklandığını ufak ufak temas ediyorsunuz. Malum Ukrayna ve Rusya savaşı ile birlikte dünyada biraz daha kaosun ön planda olduğunu, güvenlik kaygısının ön planda olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da savunma sanayi şirketlerinin finansallarına baktığımızda ciddi anlamda düzelme ve büyüme olduğunu dünyada da net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu trend Aselsan açısından ne ifade ediyor? Aselsan bu trendin neresinde ve önümüzdeki süreçte nerede olmasını öngörüyorsunuz? Siz hem Avrupa açısından hem de dünya açısından önemli sıralamalarda olduğumuzu ifade ettiniz. Bu anlamda gelinen nokta ne anlatacaktır?
1: Tabii öncelikle şunu ortaya koymamız gerekir. Soğuk savaş sonrası 90'larda özellikle 2000'lerde dünyada birçok ülkenin özellikle Avrupa'daki birçok ülkenin savunma sanayini geri plana ittiği, bazı ülkelerde adeta israf olarak gördüğü bir dönemde başta Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti, devletimizin kararlı politikalarıyla biz bu yatırımlara, bu faaliyetlere 2000'lerde başladık. 20 yıl aslında önce bu işleri öngörebilmek gerçekten o dönem için çok önemli bir karardı. Bugün geldiğimiz noktada Türk savunma sanayi olarak birçok ülkenin yeni yeni düşündüğü konuları çözmüş, ilerlemiş ve belli bir yolu kat etmiş durumdayız. Tabii ki yapacak daha ciddi konularımız, işlerimiz var. İşte bundan 2-3 yıl önce Dünya Ekonomik Forumu raporlarında iklim riski bahsedilirdi, çevre riski bahsedilirdi. Ancak 1-2 yıldır Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında işte çatışmaların, savaşların artık bir risk olduğu ifade edilirken biz bu işleri 20 yıl önce başladık. Tabii Aselsan burada önemli bir aktör. Son Ukrayna-Rusya savaşından sonra dünyada birçok işte savunma sanayi firmasının da aslında biraz daha öne çıktığı bir dönemi yaşadık ama biz 2024'ün 1 Ocağı'nda Aselsan Next ismini verdiğimiz bir değişim ve dönüşüm programını başlattık. Bu aslında mevcut harp sahasındaki gelişmelere, teknolojik trendlere ve geleceğin dünyasına Aselsan'ı bir sonraki ligi hazırlayan programdı. Operasyonel verimliliğimiz, katma değerli ürünlere olan yatırımlarımızın artışı, seri üretim altyapısına yaptığımız çok ciddi kapasite artışları, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yeni yaklaşımlar, işte ürün odaklı yapıya dönülmesi ve ihracatın birinci öncelik haline gelmesi gibi 5 başlıkta 70'ten fazla programı adım adım uyguluyoruz şu anda. Tabii ki bu yaptıklarımız, bu ortaya koyduklarımız, mesela genel yönetim giderlerimizde reel düşüşler sağladık. Verimlilik artışı açısından söylüyorum. Kişi başı hasılatımız 200 bin dolarlardan 300 bin dolarları buldu şu anda. Bunun gibi özellikle yatırımcıların çok baktığı ROIC değerimiz %7'lerden 2023'te %18'lere geldi ki piyasa ortalamalarının dünyadaki muadillerin üzerine şu anda çıkmış durumda. Son 2-2,5 senede ortaya koyduğumuz ekstra gayret, bu Aselsan Next dönüşüm programının çıktıları bizi dünyadaki, Avrupa'daki şirketlerden pozitif yönde ayrıştırdı. Örneğin bu 2,5-3 yıllık dönemde bizim hasılat artışımız %70 oldu kümülatif. Benzer dönemde Avrupa ortalaması, dünya ortalaması %21'lerde. Bakiye siparişlerin artışı ortalama %30 oldu dünya genelinde. Biz %85'lik bir artışa ulaştık. Aslında temelde ortaya koyduğumuz performans, değişim ve dönüşüm bizi dünyadaki benzer şirketlerden pozitif yönde ayrıştırdığı için piyasada da belli bir karşılığı bulmuş oldu. Ben devletimizin, milletimizin önderliğinde Türk savunma sanayisinin ortaya koyduğu bu performansın birçok alanda devam edeceğini görüyorum şu anda. Tekrar güvenen, yatırım yapan bütün yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum.
0: Siz zaten hem üretime, hem Ar-Ge'ye, hem büyüme kanadına vurgu yaptınız. Peki burada yüksek teknoloji ürünlerini yüksek miktarlarda üretip teslim etme hususunda hangi noktadayız?
1: Evet, tabii bu alan bizim işte bu Aselsan Next'teki dönüşümün temel bacaklarından biri. Sadece son 2 yılda 372 milyon dolarlık bir yatırımı, 14 tesisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir törende devreye aldık. Ki %40 kapasite artışı demek. 178 bin metrekarelik kapalı alanın devreye alınması demek. Bunların içerisine sadece geçen yıl 10 yeni robotik üretim hattını devreye aldık. Ve şu anda bu ilk çeyrekte aslında bize büyük

0: Sermede ihracatta çok pozitif sonuçlar verdi bilançomuz. Ama bir şey daha var. Yatırımlarımız da ciddi oranda gelişti. İlk çeyrekte 137 milyon dolarlık yatırımı devreye aldığımızı, yani yatırım yaptığımızı göstermiş olduk. 200 bin metrekare daha kapalı alan yatırımımız devam ediyor. 850 bin metrekarelere varan yeni projelerimiz var. Ve aslında bütün bu yaptığımız altyapılarla, bütün bu kurduğumuz ekosistemle ser üretimde de ciddi bir sıçramayı sağladık. İşte geçtiğimiz günlerde güdümlü mühimmatlarımızın nasıl üretildiğini kamuoyumuz gördü. Artık binli adetler, on binli adetleri konuşuyoruz. Sadece şu rakamı söylemek gerekir. Geçen sene 286 bin adet ürünü Aselsan son kullanıcılara teslim etmiş oldu. Ki hava savunma gibi bir ürün ailesinden de bahsediyoruz. İşte bir ürün, bir siperin bir ürün olduğunu düşünün. Güdümlü mühimmatlar, akıllı mühimmatlar, radarlar, elektronik harp sistemleri vesaire birçok başka alanda. Bu yıl 400 binden fazla ürünü teslim etmeyi planlıyoruz. Bu önemli bir gösterge. Bir şeyi daha başardık. Biz şunu bir metrik olarak takip ediyoruz. Savunma sanayi sektörü siparişe dayalı bir sektör. Sipariş geldikten sonra teslim edilecek bir mantığı var. Geçtiğimiz yıl, yani bir yıl 2024 ile 25'i kıyaslıyorum. 2024'te yıl içinde aldığımız siparişlerin %16'sını, daha doğrusu tüm teslimatımızın %16'sını yıl içinde aldığımız siparişlerden karşılayabiliyorduk. Geçen yıl bunu %27'ye çıkarmayı başardık. Yani toplam geçen yılki teslim ettiğimiz toplam tutarın %27'si yıl içinde gelen siparişlerden oluştu. Bu aslında ne kadar hızlı cevap verebildiğimizi de seri üretimde gösteren bir gösterge. Ürün adetleriyle, hızıyla, seri üretim kapasitesine yaptığımız yatırımlarla ve ekosistemimizi büyüterek yolumuza devam edeceğiz.
1: Ciddi bir artış var orada.
0: Evet.
1: Şimdi ilk etapta konuştuğumuz savunma sanayine olan ihtiyaç. Siz dediniz ki biz buna yeni başlamadık. Yıllar önce başladık ve bu anlamda da yaptığımız işlerle Avrupa'dan pozitif ayrışıyoruz. Son Ukrayna ve Rusya savaşıyla birlikte ciddi anlamda dünyada kaygının arttığını, Avrupa'da kaygının arttığını ifade ettik. Ama buna rağmen bir yandan buraya evet ciddi anlamda sübvansiyonlar ya da destekler ülkeler ayırırken diğer yandan savunma sanayi firmalarının talebi karşılayamadığını da görüyoruz. Ciddi anlamda böyle bir problemin Avrupa'da baş gösterdiğini de söylemek mümkün. Bu noktada Aselsan Avrupa'da son dönemde hangi ürünleri ve sistemleri sağlıyor? Diğer yandan bu konuda Aselsan neler yapıyor?
0: Evet, aslında biraz önce Aselsan bünyesindeki seri üretim yatırımlarını anlattım. İşte robotik otomasyon hatlarını, bunların oluşturduğu kapasiteyi. Bunun üzerine bizim özellikle Anadolu'ya yayılmış bir iştirak portföyümüz var. Bugün Konya'da silah ve kule üretiyoruz, silah kulesi. İşte Sivas'ta var, o elektrooptik üzerine. Malatya'da tesisimiz var, Gaziantep'te tesis kuruyoruz. Bu saha İstanbul'da yeni bazı tesislerin imzasını atacağız. Anadolu'ya yayılmış bir iştirak portföyümüz var. Bunun da ötesinde 3000 civarında tedarik ekosistemimize kayıtlı Türkiye'de firmamız var. Ki bunlar şu an aktif olarak Aselsan'la çalışan firmalar 46 vilayetimize yayılmış durumda. Burada Aselsan'da olanın çok daha ötesinde bir kapasite var. Ki zaten bu bizim Türkiye olarak, Aselsan olarak en büyük gücümüz. Çok dinamik, yüksek işte kapasitelere sahip bir tedarik ekosistemine sahibiz. Bunların kalitesini, standartlarını arttırmak, bize tam entegre etmek, dijital olarak Aselsan'a entegre etmek gibi çalışmaları da yürütüyoruz. Bütün bunlarla çok ciddi bir kapasiteye, çok ciddi bir çevikliğe, hıza sahip bir ekosistem, bir portföyü var Türkiye'nin. Geçtiğimiz yıl özellikle İşte Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan gelen Genelkurmay Başkanı seviyesinde, kuvvet komutanı seviyesinde, bakan seviyesindeki konukların arttığını biz gözlemledik. Ki Saha İstanbul'da da bu, işte yarın Saha İstanbul'a geçeceğiz. Orada da Avrupa Amerika bölgesindeki konukların arttığını göreceksiniz. Biz Aselsan olarak işte elektronik harp alanında Polonya ile çok büyük sözleşmeler imzaladık. Romanya'da benzer işte Havan gibi gemi sistemleri gibi çalışmalarımız var. Macaristan'la yaptığımız anlaşmalar, teslimatlar oldu. NATO'nun kendisinin açtığı dost düşman tanıma sistemi gibi kriptolu haberleşme gibi sistemleri Aselsan kazandı, sağlıyor. Aslında yeni yapacağımız işbirlikleri, yeni projelerle de Avrupa mimarisine, NATO'ya ne kadar büyük katkı verdiğimizi, verebileceğimizi gösterdik, göstermeye devam edeceğiz.
1: Hazır NATO demişken Genel Sekreter Mark Rutte Aselsan'ı ziyaret etti. Büyük bir beğeniyle bahsetti. Biraz o ziyarete de temas edelim mi?
0: Evet, tabii bizim açımızdan önemli bir ziyaretti. Kendilerinin biz ağırlamaktan memnun olduk. Daha önce çeşitli mecralarda Sayın Rutte ile buluşma imkanımız oldu. Bizi zaman zaman savunma sanayi temsilcisi olarak çeşitli toplantıları çağırıyor. Bu ziyarette şunu görmüş oldu. O toplantılarda konuşulan işte hızlı üretim, maliyet etkin üretim, işte ticari ürünlerle daha yüksek adetli üretim, kapasite artışı, verimlilik, hız gibi aslında konuşulan birçok konunun, kültürel olarak da değişim gerektiren birçok konunun Aselsan'da fiilen nasıl uygulandığına şahit etmiş oldu. Ve kendisi beğenilerini ifade ettiler birçok mecrada. Bu yıl biliyorsunuz 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Türkiye'de yapılacak. Yine NATO Edge Forumu Türkiye'de yapılacak. Türkiye'de yine Antalya'da bir uzay kongresine sahiplik edeceğiz. Bu anlamda kendilerinin de son dönemde genel sekreter olarak ziyaret ettiği sayılı firmalardan birinin Aselsan olması da Aselsan açısından gelinen noktayı tescillemesi açısından da anlamlı bir sonuç ifade etti. Ben aslında kendilerinin sık sık vurguladığı Türkiye'nin ordusuyla, savunma sanayisiyle ortaya koyduğu bütün bu kurumlarıyla yapısının Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu tekrar aslında tescillemiş oldu. Ben başarılı geçtiğini buradan ifade edebilirim.
1: Hem değerlendirmelerinizin içerisinde üretime temas ettiniz, kapasitenin arttığını vurguladınız, ihracatı konuştuk. Şimdi yaklaşık 20 milyar doların üzerinde bekleyen bir bakiye siparişi var. Bu sipariş ne anlama geliyor? İhracatın arttığını da siz ifade ediyorsunuz. Finansallardan da görüyoruz. Biz ilk çeyreğe ilişkin tabloyu değerlendirirken senenin devamı adına nasıl ipucu barındırdığını ilk etapta konuştuk. Ama malum Borsa İstanbul yatırımcısı beklentiyi satın alıyor ve önümüzdeki sürece ilişkin şirketlerin yapmış olduğu eylemleri de değerlendirmeyi yeğliyor. Bu anlamda bu 20 milyar doların üzerindeki bakiye siparişi önümüzdeki süreç açısından finansallar anlamında ne ifade ediyor, nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, tabii şirketlerimizin öngörülebilirliği, özellikle savunma sanayi sektöründe sahip oldukları backlog miktarıyla, bakiye sipariş miktarıyla ölçülüyor. Önemli bir parametre. Öngörülebilir olmamız için bizim de yatırımlarımızı, yaptığımız faaliyetleri planlamadaki aslında güvencemiz noktasında. Aselsan'ın yine dünyadaki muadillerden ayrıştığı noktalardan biri, son 3 yılda kesintisiz olarak işte bu book to bill ratio dediğimiz, aslında yeni aldığımız siparişlerin bakiye siparişleri oranı parametresinde 2'nin üzerinde bunu tutmayı başaran tek şirket oldu Aselsan bu dönemde 3 yıldır. 2026 yılında da bu rakamı koruyacağımızı öngörüyoruz şu anda. Yine 2'nin üzerinde bir rakamı koruyacağımızı öngörüyoruz. Tabii sağlıklı bir backlog'a da sahibiz. Gerçekten işte ihracatla çeşitlendirilmiş. Özellikle yeni çıkan ürünlerle de, ürünlerin de seri üretime dönmesinin de içine dahil edildiği bir backlog'dan bahsediyoruz. İşte 10 milyar doların altındaydı 3 yıl önce bu rakam. 20 milyar doların üzerine taşıdık. İşte bu yıl yapacağımız yeni sözleşmeler, yaptıklarımız ve yapacaklarımızda daha yukarı rakamları göreceğiz hep beraber. Aslında ihracatla çeşitlendirilmiş, son 5 yılda Ar-Ge'sinin tamamlamış üretime geçmiş ürünlerle özellikle katma değeri arttırılmış ve book to bill ratio'sun 2'nin üzerinde olduğu ve devamlı sürdürülebilir bir büyümeyi temin eden bir anlayış. Aslında hasılat büyümemizle de aldığımız işleri nasıl teslim edebildiğimizi gösteriyoruz. Son yine 2 yıllık ortalama için söyleyeceğim. Bütün Avrupa ve işte dünyadaki şirketler ortalama %11 büyümüşken biz %29 büyümeyi de yakaladık. Aslında aldığımız işleri de üretmeyi ve teslim etmeyi başardığımızı da gösteriyoruz. Dolayısıyla hem daha fazla sipariş alıyoruz hem de daha fazla üretiyoruz ve rakiplerimizden, muadillerden bu yönde, pozitif yönde ayrışıyoruz.
1: Bu önemli strateji de rakamlara yansıyor.
0: Tabii ki yansıyor.
1: Biraz yapay zekayı da konuşalım

0: Evet.
1: Son dönemde yapay zeka gündemimizde, hayatımızın her evresinde, şirketlerde bu sürece, yapay zekalı döneme nasıl hazırlanıyor ve bu anlamda stratejilerini nasıl yönetiyorlar merak ediyoruz. Aselsan bu alanda neler yapıyor?
0: Evet, tabii dünyada yapay zeka son dönemde, işte 2020'den itibaren dünyadaki teknolojik devrimlerden biri olarak sayılıyor. Buhar makinesinden tutun elektriğin icadına kadar, bilgisayarın, internetin bulunması gibi temel devrimsel ilerlemelerden birini de artık yapay zeka olarak kabul ediyoruz. Tabii savunma sanayi farklı bir segment. Birçok yaptığımız iş kapalı networklerde çalışıyor. Ama Aselsan özelinde ürünlerde ve süreçlerde yapay zekayı çok öncelikli olarak Aselsan Next programı altında takip ediyoruz. Bugün Türkiye'nin en büyük data center'larından birine sahip Aselsan. Kendi geliştirdiğimiz model suitlerimiz, LLM suitlerimiz, kendimize özgün alanda sahip olduğumuz yüksek adetli etiketlenmiş alana ve domaine özel verilerimiz ve bunlarla optimize edilmiş ve geliştirilmiş modellerimiz ve bu modellerin içinde olduğu sahadaki ürünlerimiz mevcut. Süreçlerde 20'den fazla alanda iç süreçte yapay zeka devrede ve kullanılıyor. Sadece geçen yıl yaklaşık 40 milyon dolar tasarrufumuz oldu bunun süreçlerde kullanımıyla ve ürünlerimiz adım adım sahada yapay zeka destekli ürünlerimiz yer alıyor. Bu sene hasılat ilk çeyrekte hangi projelerden, hangi ürünlerden ne kadar katkı verdiğimize baktığımızda en yüksek katkı veren üçüncü alan yapay zeka destekli kent güvenlik yönetim sistemleri alanı oldu. Dolayısıyla hani bunu konuşmaktan öteye artık ürünlerimize dedik uydulara, lazerden uzun menzilli güdümlü mühimmatlara, akıllı mühimmatlara, taarruzi yönü yüksek sistemlere kadar çeşitli alanlarda mikroelektronikten işte çip teknolojilerindeki galyum nitrattaki bir takım yatırımlara kadar yatırımlarımız yüksek bir tempoda devam ediyor. Bunları daha derin argeleri yapabilmek için yeni bir konsepti de Türkiye'yle tanıştırdık. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da katıldığı bir törenle Türkiye'ye tanıttığımız Asel Labs konseptini ortaya koyduk. Bu Aselsan içinde devam eden Ar-Ge çalışmalarının biraz daha derin üniversitedeki hocalarımızla birlikte yapılacağı, üniversitelerin içinde kurduğumuz Aselsanlı çalışanların üniversiteye gidip birlikte Ar-Ge yaptıkları bir modelden bahsediyorum.
2: Biraz detaylandırabilir miyiz?
0: Şu anda ODTÜ'de, İTÜ'de, Hacettepe'de laboratuvarlarımız var. Asel Labs konsepti. 7 tane laboratuvarımız aktif şu anda. Bizim çalışanlarımız üniversiteye eskiden bir problemi verip onun çözüp bize getirmesi gibi bir cycle işletiyorduk. Doğrudan şu an birlikte çalışıyorlar. Üniversitedeki bilgi çok hızlı bizim ürünlerimizle buluşuyor. Bizim çalışanlarımız, hocalarımızla birlikte problemleri çözüyorlar. Ve gerçekten bu yıkıcı teknoloji dediğimiz alanlardaki sonuca daha hızlı gitmeyi hızlandıran bir yeni model ortaya koyduk. Üniversitelerimizin değerli akademisyenleri, orada araştırma yapan arkadaşlarımız ve bizim çalışanlarımız birlikte bu işleri yapıyorlar. Girişimcilik desteklerimiz var. Yine bazı alanlarda Aselsan'ın içinde değil, dışarıdaki girişimcilerimizin yapmak istediği faaliyetleri destekleyen girişimcilik merkezimiz var. Aslında bir ekosistem olarak düşünebilirsiniz. Aselsan'ın kendi Ar-Ge faaliyetleri, üniversitelerle yaptıkları, girişimcilerle yaptıklarını birleştirdiğimizde gerçekten çok daha katma değerli ürünleri çok daha hızlı ortaya koyduğumuz bir süreci yaşıyoruz.
1: Ar-Ge, üretim, yapay zeka, kapasitenin artması, envantere giren yeni ürünler, ihracat, birçok nokta var, birçok merak edilen hususlar var. Onlardan biri de Oğul Bey Teknoloji Üssü. Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayi yatırımlarından biri, en büyüğü hatta. Temeli atıldı. Gelinen nokta ne anlatıyor? Biraz detaylandıralım mı?
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı işte 27 Ağustos 2025'te çok büyük bir tören yaptık. O törende bir teslimat töreni de vardı. Çelik kubbenin bazı unsurlarını teslim etmiştik. İlk unsurlarını. Ancak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tek seferdeki savunma sanayi yatırımını başlatmıştık. Geldiğimiz aşamada hızla ilerliyoruz. Bu yılın ikinci yarısında ilk fazını devreye alıyoruz. Artık o aşamaya geldik. Gerçekten 6800 dönüm alanda 710 bin metrekare bir kapalı alana sahip Avrupa'nın en büyük hava

0: savunma tesisinin yatırımından bahsediyoruz. Adeta özetlemek gerekirse bir Aselsan daha doğuyor Oğul Bey'de ve tamamlandığında kapasitesi, Ar-Ge altyapısı, seri üretim altyapısıyla Aselsan'a bir Aselsan daha eklemiş olacağız. Bu inşallah ikinci yarıda devreye alacağımız ilk fazıyla beraber faz faz önümüzdeki dönemde devreye girdikçe üretimimize, Ar-Ge'mize, kapasitemize ciddi katkılar sunacaktır.
1: Siz tabii bu başarının arkasında önemli bir ekibin olduğuna değindiniz konuşmalarınızda. Teknoloji temelli şirketlerin gerçekten en önemli kaynağı insan. Aselsan'da insan kaynağını biraz detaylandıralım mı?
0: Evet tabii. Bütün başarıların arkasında bu var, insan var. Çok nitelikli bir kadro. Türkiye'nin en seçkin kadrosu diyebilirim. Türkiye'de en iyi üniversitelerden en iyi derecelerle mezun olmuş arkadaşlarımızı, ki yaklaşık yılda 2000 kişi ilave istihdamımız oluyor. Onlar arasından çok nitelikli olanlarla biz yolumuza devam ediyoruz. Tabii Aselsan içine geldiğimizde bitmiyor yolculuk. Aselsan Akademi'de akademik kariyerlerini destekliyoruz çalışanlarımızın. Aselsan Mikro MBA okulumuzda yönetsel yetkinliklerini destekliyoruz. Yine Aselsan içindeki çalışanlarımızın mesleki kariyerleriyle ilgili verdiğimiz eğitimler, destekler var. Bununla birlikte Türkiye içerisindeki bu en nitelikli kadronun yanında son dönemde yurt dışından da yoğun bir başvuru alıyoruz. Türkiye'ye geri dönmek isteyen mühendisler çok yoğun başvuruyorlar. Orada Savunma Sanayi Başkanlığımızın da katkılarıyla, liderliğinde çeşitli ülkelerde törenler, toplantılarla aslında Türkiye'nin geldiği noktada anlatılıyor. Şunu söyleyebilirim. Son 1,5 yıldır pozitif beyin göçü alıyoruz. Son 1,5 yılda 194 arkadaşımız işte bugün itibariyle Aselsan'a gelip tekrar Aselsan'da işe başladılar. Türk mühendisleri, daha önce yurt dışına gitmiş mühendislerimiz ve ayrılanların 3 katı kadar rakamı ifade ediyor bu. Dolayısıyla gerek yurt içindeki en seçkin, en nitelikli kadrolar, gerek Türkiye'ye geri dönen kadrolarla gerçekten takdir edersiniz ki Türkiye'nin en zor problemlerini çözmeye çalışan işleri yapıyoruz. Aselsan savunma sanayi sektörünün kalbi niteliğinde. Bugün tanktan SİHA'ya, gemiden hava savunmaya, Türkiye'nin bildiği bütün sistemlerin içinde Aselsan'ın mutlaka bir çözümü var. Bugün füzenin arayıcı başlığından işte SİHA'daki kameraya, tanktaki periskopa, deniz altındaki elektronik harp sistemine, işte üzerinde gemilerdeki bütün elektronik sistemlerden kara araçlarına kadar nerede bir sistem varsa Aselsan'ın ortaya koyduğu çözümlerle destekleniyor. Dolayısıyla böylesine zor işleri yapan kadrolarda takdir edersiniz ki Türkiye'nin nitelikli kadroları bu anlayışla, bu misyonla biz yolumuza devam ediyoruz. Oldukça güzel işleri gençlerimiz için hazırlıyoruz. Onların da gelecekte heyecan verici projeleri yapacakları ortamları sunmaya devam edeceğiz.
1: Özellikle gelenlerin, ayrılanların 3 katına denk, evet, gelmesi çok önemli.
0: Evet.
1: Çünkü bu bizim yumuşak karnımızdı yıllarca.
0: Evet.
1: Şimdi Aselsan'ın bu kanatta da bu denli başarılı işe imza atması muazzam.
0: Evet, doğru.
1: Son olarak Sağ İstanbul'da konuşalım mı? Sağ İstanbul Fuarı yarın itibariyle başlıyor. Savunma sanayi alanı için önemli bir fuar. Fuarda bizi neler bekliyor olacak?
0: Evet, öncelikle Sağ İstanbul geçtiğimiz her dönem aslında büyüyerek devam etti. Biz de Sağ İstanbul'un yönetiminde yer alıyoruz. Bu sene gerek resmi heyet, gerek ticari heyet, gerek fuara katılım açısından yine rekorları göreceğimiz bir yıl olacak. Birçok alanda çok ciddi artışlar var, çok ciddi bir ilgi var. Tabii Türk savunma sanayisinin ihracatı ciddi oranda artıyor. Son işte ilk 4 aylık rakamları gördünüz. %28'e varan bir artış var. Biz aslında bir takım oyunu oynuyoruz. Sağ İstanbul'da bu takım oyununun vitrinlerinden biri. Gerçekten savunma sanayindeki başarıdan bahsedildiğinde başta Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve uyguladığı kararlı politikalar, devletimizin bütün kurumlarının bu işe sahip çıkması, bizim ihracat faaliyetlerimizde Dışişleri Bakanlığımızdan Savunma Sanayi Başkanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetleri Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve bütün büyükelçilerimiz, bütün aslında bakanlarımız takım olarak savunma sanayindeki bu ivmeye, gelişmeye katkı veriyoruz. İşte yarın başlayacağımız Saha İstanbul Fuarı da bunlardan biri.

0: bunların vitrinlerinden biri. Ortaya koyacağımız yeni ürünler, lansmanlar, ortaya koyacağımız yeni projelerle, katılımcı profiliyle yine Türkiye'ye ilkleri yaşatacağımız, milletimizin gurur duyacağı, yeni anlaşmaların, imzaların atılacağı, yeni sözleşmenin imzalanacağı bir fuar olacak. Ben bu anlamıyla her geçen gün Saha İstanbul'un adım adım bir üst lige çıktığını söyleyebilirim. Yarından itibaren milletimizin heyecan duyacağı, yine uluslararası, ulusal nice güzel çalışmaları, başarıları, projeleri, ürünleri orada göreceğimizi söyleyebilirim. Tekrar ziyaret etmek isteyen bütün arkadaşlarımıza bunu buradan ifade etmek isterim.
1: Kaç gün sürecekti fuar?
0: Salı günü başlıyor. Cuma'ya kadar devam ediyor. Cumartesi günü de halk günü.
1: Yabancı buradan katılımcılar ciddi anlamda olacak.
0: Tabii yani 200'ün üzerinde resmi heyet, ondan işte yine ticari heyetler, onun dışında firmalar, binden fazla firmanın katılımı var. Aslında küresel bir aktiviteden bahsediyoruz.
1: Burada peki olası anlaşmalar nasıl
0: öngörüyorsunuz? Çok sayıda yerli, yabancı sözleşmeler var. Aselsan'ın da, birçok firmamızın da. Yine joint venture dediğimiz anlaşmalar var. Uluslararası işte işbirliğini geliştiren bir takım görüşmeler, anlaşmalar var. Aslında bütün sektörün, dünyadaki 70'ten fazla ülkeden katılımcıdan bahsediyoruz. Aslında uluslararası ciddi bir etkinlik. Aselsan'da, diğer firmalarımız da burada yeni ürünleriyle, yeni lansmanlarıyla, yeni çözümleriyle ülkemize, milletimize gurur yaşatmaya devam edecek.
1: Yerlilik oranı da savunma sanayinde %80'i buluyor. Hatta biraz üzerinde. Biraz bunu da konuşalım mı? Bu yerlilik oranının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İdeal midir? Daha arttırılabilir mi?
0: Evet. Tabii geçtiğimiz dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zaman zaman çok haksızca ambargolar uygulandı. Ki işte bizim şirketimiz Aselsan'ın da ilk kuruluş hikayesi 1975'teki Kıbrıs Harbi'nden sonra uygulanan ambargolardan alınan dersler üzerine kurulmuş bir şirketiz. Biz aldığımız bu derslerde ülkemiz ve milletimiz bir daha darda kalmasın diye bu konuya hassas davranıyoruz. Ki yakın dönemde de birçok ambargo oldu. İşte tankta, kamerada, birçok başka alanda bizim müttefik dediğimiz ülkelerin zor zamanımızda birçok teknoloji ürünü bize vermediğini yaşadık. Dolayısıyla Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde devletimizin ilgili kurumlarıyla beraber bu millileştirmeyi politika olarak uyguluyoruz. Ki Aselsan'da millileştirme direktörlük seviyesinde bir birim. Bugün işte Saha İstanbul'da 1000. ürünün millileştirmesini yaptığımız 1000. ürünün törenini de yapacağız. Orada bizimle beraber yol yürüyen firmalara ödüller vereceğiz. Sektörümüz %80'in üzerinde bir millileşme oranına çıktı. Millilik ve yerlilik oranına. Orada kritik olan, bizi durdurma niteliği olan ürünler öncelikli olarak millileştirildi. Tabii ki bu işin ticari fizibilitesi, verimlilik parametreleri de var. Aslında temel olarak baktığımız, bizim almakta limitleneceğimiz, bir ihtiyaç olduğunda bizim önümüze bir engel çıkarılabilecek ürünler adım adım millileştirmek çerçevesinde yürütüldü. Bugün geldiğimiz seviyeyi çok iyi bir seviye olarak değerlendirebilirim. Tabii ki yapılacak işlerimiz hala var ama bu bize bir taraftan da yurt içi katma değer olarak dönüyor. Bugün Aselsan sadece geçtiğimiz yıl Türkiye'deki tedarik ekosistemine $3.8 milyar sipariş verdi. Yani bütün bu millileştirme çalışmalarının çıktısı. Sadece Aselsan özelinde şunu söyleyebilirim. Millileştirdiğimiz ürünle Türkiye'de kalan miktar $1 milyar aştı. Ve bununla yurt dışındaki muadillerinin %25 altında bir fiyata da aslında inmiş olduk. Ve bu son kullanıcımıza daha makul fiyatlarda ürün teslim etmek demek. Bizim açımızdan verimlilik artışı demek gibi aslında istihdama da katkısı var. Cari açığı azaltıcı etkisi var. Bağımsızlığı sağlayan tabii ki en başta bir gücü var. Bununla beraber bu çalışmaları arttıran bir tempo ile devam ediyoruz. Saha İstanbul'da da millileştirmeye yönelik yeni törenlerimiz, yeni imzalarımız olacak.
1: Bu tarz dönemlerde, jeopolitik risklerin yükseldiği süreçte, bu tarz Saha İstanbul olsun, envantere katılan yerin ürünlerin tanıtılması olsun, bir gövde gösterisi olarak da değerlendirilebilir mi?
0: Tabii dünyada güçlü orduların güçlü savunma sanayiyle taçlandığı durum

0: oluştu şu anda. Böyle bir beklenti var. Bütün milletler, bütün halklar aslında kendi ülkelerinin güvenliğinin tesis edilmesini öncelikli olarak istiyorlar. İşte az önce konuştuk. Savunma ve güvenlik dünyanın da ülkelerinde artık birinci önceliği haline geldi. Biz burada güçlü orduyu, güçlü bir savunma sanayisiyle taçlandırdığımız bir dönemi yaşıyoruz. Bu aslında ekonomik kalkınmanın da bir güvencesi. Sizin güvenliği tesis ettiğiniz bir dönemde aslında ülkenizdeki huzuru, refahı, güvenliği, yatırımları da aslında güvence altına almış oluyorsunuz. İşte bugün Orta Doğu'da yaşananları hepimiz izledik. Güvenliğin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu aslında bu son dönemde yaşananlar bize bir kez daha gösterdi. Savunma sanayindeki bu gelinen nokta ülkemize de milletimize de bir güvendir. Dostlarımıza bir güvendir. Tabii ki yapacak, atacak daha çok adımız var. Hani bir şeyi başardık, bitirdik diye durmuyoruz. Belki daha çok çalışmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Daha hızlı adım atmanın gayreti içerisindeyiz ama geldiğimiz nokta ülkemize, milletimize, dostlarımıza bir güven sunması açısından önemli bir nokta olarak söylenebilir.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli noktalara temas ettiniz. Hem yatırımcının merak ettiği hususlara değindik, hem de gelecek projeksiyonları adına da kıymetli noktaları öne çıkardınız. Sağolunuz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar herkese iyi haftalar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Efendim Aselsan Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol bizlere eşlik etti. Aselsan'ı konuştuk. Hem mali tablosunu hem de önümüzdeki sürece ilişkin finansallara dair beklentileri değerli Akyol bizlerle paylaştı. Burada nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Of Çay'ın köklü mirası Efor Çay'ın dinamik yapısıyla birleşiyor. Sektörde 3. büyük üretici konumuna yükseliyoruz. Çünkü Türkiye'nin üretim gücünde Efor var.
1: Çok heyecanlıyım. Aşkım, sıra sende.
2: Sanki gerçekleşecekti. Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
3: Yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
4: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
2: Bir dilek hakkı daha yok mu? Aşkım bak yıldız kaydı aşkım.
5: Happy hizmet, happy fiyata, Happy Sigorta.
6: Ramspark Ağzmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
7: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde

0: mutfak göğsünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
1: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: hızla değişen piyasaları yakalamak isteyen Caner'le Caner oluyoruz. Caner canlı veriyle piyasaları anlık takip ediyor, yatırım kararlarına rehberlik eden Kaşif'le hisse senedi öngörülerine ulaşıyor. Mobil'den Akbank'lı ol, yatırımlarını tek yerden yönet.
0: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
3: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
4: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 9 derece. Kocaeli 13, Sakarya 12, Bursa ve Balıkesir 15 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 9, en düşük sıcaklığı 3 derece. Konya ve Nevşehir 9, Kayseri 13, Sivas 14 derece. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 8 derece. Denizli 12, Aydın 19, Muğla 15, Manisa 18 derece. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mersin 18, Adana 19, Kahramanmaraş ve Hatay 15 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 10 derece. Bolu ve Karabük 8, Rize 15, Samsun 16 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 6 derece. Malatya ve Ardahan 16, Erzincan ve Van 18 derece. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8 derece. Mardin 16, Şanlıurfa ve Diyarbakır 19, Siirt 21 derece.
1: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
2: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı.

0: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Good True Partner CB Enerji.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: En paradan %15 nakit iadeli kasko. Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif. En para.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.
3: Ankara Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
4: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve 1 yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Senin yanında
6: geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
6: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Yepyeni bir sır küpü.
3: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
2: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
3: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
4: Jüri.
3: Jüriyi.

0: kaldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
2: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresi

0: Gün ortasındayız. Ben Sema Ertekin. Gayrimenkul raporuna hoş geldiniz. Konu sadece bir barınma ihtiyacı değil, yaşam tarzının, ekonomik gerçeklerin ve şehirleşmenin kesişim noktasında yeniden tanımlanan bir alan. Artan maliyetler, değişen demografik yapı ve hızlanan şehir hayatı büyük metrekareli evlerden daha kompakt, daha fonksiyonel yaşam alanlarına doğru güçlü bir dönüşüm yaşıyor. Bugün artık daha az alanla daha çok yaşam sunan çözümler, yani mikro mimarlık, sadece konutun içini değil şehirlerin planlamasını da etkileyen yeni bir trend haline geldi. Peki bu dönüşüm nereye gidiyor? Geleceğin konut modelleri nasıl şekilleniyor? Yatırımcı bu yeni denklemde neyi doğru okumalı? Bugün bu başlıkları konuşacağız. Bu değişimi en doğru analiz eden alanlardan biri de gayrimenkul değerleme tarafı ve verilerle konuşan, trendleri ölçen, geleceğe de ışık tutan perspektifiyle Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maye bizimle birlikte stüdyoda. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Öncelikle Türkiye'deki değişen o konut profilini sormak istiyorum. Önümüzde nasıl bir tablo var şu anda?
1: Öncelikli olarak tabii demografik özellikler olarak küçülen bir aile yapısı var. TÜİK verilerine de baktığımızda bunu görüyoruz. Hem ortalama hane halkı sayısı olarak hem de doğurganlık oranı olarak. Bir azalan aileler, tek ebeveynli aileler, bireysel yaşamlar daha yoğunlaşmaya başladı. Bununla birlikte işte yurt dışından aldığımız göç, boşanma, evlenme istatistikleri gibi konulara baktığımızda oradaki trend, işte eskiden bakıyorduk biz bunları analiz ettiğimizde 600 bin adetlik konut ihtiyacı buluyorduk yıllar itibariyle, ama geldiğimiz nokta itibariyle aynı hesabı yaptığımızda artık 800 binlik konut ihtiyacı buluyoruz mesela. Dolayısıyla o azalan hane halkı sayısı ister istemez konut metrekaresine de yansıyor. Bu da ister istemez toplam konut fiyatına da yansıyor diyebilirim.
0: Peki o büyük metrekareli evlerden daha küçük fonksiyonel alanlara geçiş sürecinde biraz söylediniz ama detaylandıralım mı? Temel etmenler, ana kriterler neler bu dönüşümde?
1: Şöyle, bence 3 tane temel dinamik var metrekaresel olarak küçülmeyi konuşuyorsak. Bunlardan ilki artan inşaat maliyetleri ve arsa fiyatları. İnşaat maliyeti ve arsa fiyatı artınca ne oluyor? İster istemez konutun da metrekare birim fiyatı artıyor. Şimdi böyle yükselen bir trendte ortalama hane halkı gelirine bakıyoruz. Bizdeki ortalama hane halkı geliri benzer seviyelerde kalıyor. Dolayısıyla hepimizin satın alma gücü daha da azalıyor. Öyle olunca da tabii daha küçük metrekareye razı olabiliyorsunuz. Bunların yanına da son etken olarak demografik değişiklikleri koyabiliriz. İşte biraz önce bahsettiğim gibi tek ebeveynli aile profili var artık. Tek başına yaşayan nüfus profili var artık. Küçülen hane halkı sayısı var. Dolayısıyla bunların üçünü yan yana koyduğunuzda evet, metrekareler işte son 17 yılda %18'lik bir küçülmeye tekabül ediyor. Bu trend de devam edecek midir? Dünyaya bakıyorsunuz. Evet, dünyada da öyle. Tabii bunu hani genel kategorize etmektense belki spesifik olarak da anlatmakta fayda olabilir. Çünkü büyük metrekareli villalar yapılmıyor mu? Elbette ki yapılıyor. Tabii. Ama bu tamamen hedef kitle, bölgesel, konumsal, hedef kitleye özel projeler. Overall'da tüm toplama aldığınızdaki metrekare düşüklüğün küçülmesinden bahsediyoruz aslında bu noktada. Yoksa tabii ki büyük metrekarede de bir talep gören bir ürün olabilir bölgesine, konumuna göre. Ama genel trend olarak daire metrekare küçüldüğünü söylemek yanlış olmaz.
0: Kaç metrekarelerden bahsediyoruz? O en küçük birim olarak kabul ettiğiniz ama yaşanılabilir

0: bir alanda sunan?
1: Şöyle, bizde aslında 2017 yılına kadar planlı alanlar tipi imar yönetmeliğinde 1+0 işte stüdyo tipi dediğimiz daire tanımı vardı. Orada tabii çok yaratıcı çözümler görüyorduk. İşte 40 metrekare, 30 metrekarelik neredeyse bir otel odası kadar olan nette alana sahip konutlar üretilmişti. 2017 yılı itibariyle bu yasaklandı. Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Ve uzunca bir süre 1+0'ın proje konsepti olarak yapılmasına izin verilmedi. Ta ki 13 Ağustos 2025 tarihine kadar. 13 Ağustos 2025 tarihinde yine bir değişiklik oldu ve 1+0 stüdyo tipi daireler hayatımıza geri döndü. Burada da bir sınırlama geldi. Bir konut projesinin toplam alanının %20'sine kadar stüdyo tipi 1+0 daireler yapılabilir. Aslında bu yönetmelik değişikliğini de sizin sorununuzun yanına ekleyince demek ki aslında yasal düzenleme olarak da metrekare küçülmesinin bir ihtiyaç olduğu tespit edilmiş ki devlet otoritesi tarafından. Orada da bir kanunsal, daha doğrusu yasal olarak bir düzenleme geri gelmiş oldu. Bununla birlikte artık yeni konut projelerinde, özellikle markalı konut projelerinde 1+0 daireleri daha sık görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum
0: ben. O küçük konut deyince insanın aklına hemen Japonya tarafı geliyor. Hani oradakiler artık tüp. Öyle değil mi yani?
1: Kesinlikle.
0: Öylesi bir küçülmeden henüz bahsetmiyoruz biz.
1: Orada yani orada tabii hayatlar da çok küçük. Yani insan yapısı da çok küçük. Şimdi hani orada 2+1 eve gittiğinizde hakikaten onun Türkiye versiyonunu düşünemiyorsunuz. Çünkü bizdeki ölçüler, mobilya ölçüleri de o kadar küçük değil.
0: Evet.
1: Dolayısıyla birazcık geleneksel bir şey. Ama yaşanıyor mu? Yaşanıyor.
0: Tabii.
1: Ve hani 2+1 denilen evler bizdeki neredeyse 1+1 denilen daire metrekaresi kadar alana sahip oluyor nette. Ama o da bir yaşam stili. Hong Kong'u yani bunun çok güzel örneği. Arsa biliyorsunuz kıt kaynak. Yani arsayı üretmeniz mümkün değil. Hele ki bazı coğrafyalarda. Dolayısıyla Hong Kong'da gidip baktığınızda o yüksek, çok yüksek katlı gökdelenlerin içindeki evler hakikaten metrekare olarak oldukça küçük alanlar işgal ediyorlar.
0: Şimdi bu noktada mikro mimarlığı da konuşmamız gerekiyor. Biraz kavramı açalım aslında öncelikle. Mikro mimarlık ne demek ve bize tam olarak nasıl bir hizmet veriyor?
1: Yani şöyle, tabii ben bir şehir planlama uzmanıyım günün sonu. Bir mimar olarak hiçbir zaman konuşamam ama yaptığım iş itibarıyla değerleme uzmanı gözlüğümle birkaç şey söyleyebilirim. Mikro mimar tabii ki daha hani bir makro planlamadan mikro ölçekteki artık 1/500 tasarım planlarına geçmek gibi bir şey aslında. Mikro mimar da artık dairelerin metrekaresi, işte banyo yeri, mutfak yeri, alanların dağılımı, ortak koridorların oluşturulması gibi daha daire tip ölçeğindeki tasarım aşaması diyebiliriz mikro mimariye.
0: O zaman şehir planlamasını nasıl dönüştürüyor? Onu konuşalım madem.
1: Şimdi şehir planlaması tabii çok daha genel bir bölgenin planlamasıyla başlıyor. Dolayısıyla o işin aslında en makrosu. İşte birçok karar alıyorsunuz. Neresi sosyal donatı alanı olacak? Neresi okul alanı olacak? Ulaşım altyapısı nasıl olacak? Metro istasyonu olacak mı, olmayacak mı? Bütün kamusal donatı alanlarıyla beraber bir bölgeyi planlıyorsunuz. İşte şimdi İstanbul'dan örnek vermek gerekirse İstanbul'un çeperlerinde, işte mesela Silivri gibi bölgelerde artık yeni planlamalar, o planlamalarla imara yeni açılan iyi alanlar görüyoruz. Beykoz'da da görüyoruz, Tuzla'da da görüyoruz gibi. Onların ilk planlama aşaması şehir planlama bakış açısıyla ve üst makro ölçekten oluyor. Sonraki aşamalarda işte parsellere ayrılıyor, yeni mimari projeler geliştiriliyor, işte konutlar üretiliyor aşamasında da artık her bir adafafta parsel bazında yeni bir mimari proje çalışması gerekiyor. Mikro mimari belki o adafafta parsel bazında yapılan çalışmalar için bu anlamda örneklendirmek daha doğru olabilir.
0: Peki daha yoğun ama daha verimli kullanım mı bekliyor bize? Yani birbirine daha yakın yapılar, projeler, çünkü arsa üretmek mümkün değil dediniz az önce, tabii bazı coğrafyalar için. Ne dersiniz?
1: Çok haklısınız. Hani biz değerleme şirketleri olarak sadece salt değerleme değil, en etkin, en verimli kullanım analizleri de yapıyoruz. Aslında hayat sadece bir geliştirici, müteahhit firma için değil, artık bireyler için de
0: tabii
1: her anlamda en etkin, en verimli kullanıma gidiyor. Şimdi bireysel kullanıcı olarak baktığınızda tabii konut alırken vereceğiniz stratejik kararlar tabii ki sizin en etkin, en verimli kullanımınız. Siz nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Çok çalışıyorsunuz, sürekli ev dışında daha daha fazla iş yerinde misiniz? Onu mutfakta geçirdiğiniz alan, işte oturma salonunda geçirdiğiniz alan, metrekaresel ihtiyaçlarınız aslında bireysel olarak sizin yaşam tarzınızla şekilleniyor. Dolayısıyla burada da aslında bu tür perspektifler sizi karar alma noktasına getiriyor. İşte konut tarafında genel geçer bir söylem vardır. Eğer evli bir aile ev alıyorsa karar verici hep kadındır. Neden? Çünkü kadın evde otomatikman evde daha çok vakit geçirir.
0: Eşim görsün önce bir. Değil evet, mi? Evet. Odur yani.
1: Evet, kesinlikle. O da işte oradan geliyor. Yani sizin en çok kim vakit geçiriyorsa o alanda onun hayat beklentileri, vakit geçirme beklentileri karar verme noktasında etkili oluyor. Hı hı.
0: Peki geliştiriciler yeni projelerde bu trende ne kadar adapte oldular?
1: Bence bizim Türkiye'deki geliştiricilerimiz bu konuya son derece adapte ediler en başından beri. Biz işte genellikle markalı konut projelerini ve küçülen daire tiplerini 2002 yılı ve sonrasında görmeye başladık. İşte 2005 yılı itibariyle çok ciddi artan bir eğilim olmuştu. 2017'ye kadar da bu eğilim devam etmişti. Bizde geliştirici genelde işte emsal kullanılabilir alanın en etkin şekilde kullanılmasını ister. Yani yapabileceği kadar inşaat alanını yapmak ister. Özellikle 2017 yılına kadar da trend böyleydi. Dolayısıyla orada çok ciddi bir hakimiyetleri var ama 2017 yılından sonra biraz değişti. 2017 yılına kadar her bir metrekare geliştirici için de çok değerliyken artık birazcık daha farklı perspektiflerin hayata geçtiğini görüyoruz. Ne gibi? Toplam inşaat alanının hepsini yapmamak bir tercih oluyor geliştirici için. Neden? Çok yoğun yaptığında satabildiği metrekare birim fiyatıyla daha az yoğun yaptığında proje konsepti çok değişebiliyor çünkü daha az yoğun yaptığınızda yeşil alanı daha fazla oluyor, sosyal donat alanları daha fazla oluyor gibi. Sizin metrekare birim fiyatınız daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla orada tamamen bir fizibilite, yani ne kadar metrekareyi ne kadar yapmak ve ne kadarla satmak daha mantıklı. Benim hedef kitlem ne, kim olacak, nasıl bir proje yaparsam daha doğru hedef kitlesine ulaşırım gibi farklı farklı bileşenleri doğru kesiştirirse geliştirici artık metrekarelerinde hepsini kullanmıyor diyebilirim.
0: Peki bu yeni konut trendine hangi şehirlerde daha yoğun talep var? Tabii ki büyük şehirlerde gibi görünüyor ama özellikle altını çizmek istediğiniz önemli detaylar var mı bu konuda?
1: Tabii bu konudaki lider şehirlerimiz takdir edersiniz ki İstanbul, Ankara ve İzmir. Onları net olarak söylemek lazım. Onun dışında üniversite kentlerinde işte Eskişehir, Sakarya, Bolu gibi bölgelerde 1+1 daireleri görebiliyoruz. Yarı yazlık olarak kullanılan, ikinci konut olarak kullanılan, dolayısıyla çok metrekare kullanmaya gerek olmayan projelerde görüyoruz. İşte Bodrum'da, Yalova'da bunu örnek verebilirim. Çünkü yazlık tarafında da aldığınızda ne kadar büyük metrekare o kadar yüksek ortak alan gideri demek. Artık hani yazlık bölgelerde de bu ortak alan gideri yatırım yapma aşamasında karar verme noktasında önemli bir unsur haline geldi. Çünkü artık her şey gider ve giderler de oldukça astronomik şekilde arttı son 3 yılda. O yüzden metrekarenin yani bu boyutunda olduğunu söyleyebilirim.

0: İşte yani gençler kullanabiliyor ya da boşanmış tek başına hayatına devam eden kişiler kullanıyor. Dolayısıyla orada bir sirkülasyon oluyor. Sirkülasyon olması da aslında yatırımcı açısından her zaman büyük bir problemdir. Çünkü geçtiğimiz 5 yılda gördük, kira rakamları çok hızlı arttı. Evet. Ve o artış oranlarında da geçmiş kontratlar aynı hızda artamadı. Dolayısıyla o sirkülasyon da aslında yatırım amaçlı konutlarda, hele ki 1+1, 1+0'larda bir şey oluşturuyor yatırımcı nezdinde, sirkülasyon oluyor olması.
1: Kira getirisi açısından baktığınızda bu tip konutlar nasıl bir performans sunuyorlar? Şimdi evet, artık yatırım amaçlı değil de barınma amaçlı daha çok gayrimenkul alınıyor ama kira getirisi açısından durumlar.
0: Şöyle, eskiden 20 yılları konuşuyorduk Sema Hanım, ama bu kiralar arttı. Geçtiğimiz 2 yılda konut satış fiyatları artamadı. Şu anda hep enflasyonun gerisine kalıyor. Şubat 2024'ten beri öyle. Dolayısıyla oradaki amortisman süreleri de daha kısaldı. İşte 20 yıllardan 16 yıllara düştü. Dolayısıyla 1+1 bir evde de siz şu anda 17-18 yılları bulabileceğiniz bölgeler olur. Ama hani 20 yılın üzerine çıkan bir 1+1 yatırımını da şu anda kimse yapmaz. Bunu söyleme sebebim de tabii ki alternatif getirilere bakacaktır. Şu anda mevduat faiz oranları oldukça yüksek. Hani mevduat faiz oranıyla değerlendirmek belki kısa dönemde daha feasible gelebilir yatırımcıya.
1: Peki geleceğin konut modelleri dediğimizde sizce hangi konseptler öne çıkar? Akıllı evler, modüler yapılar, ne dersiniz?
0: Tabii konut modeli, evet, yani bir modüler yapılar önemli olacaktır. Çünkü o esnekliği artık zaman içinde kullanıcı da isteyecektir. İşte değişen jenerasyonlar, beklenti değişimleri, bunların hepsi birer unsur. Bir de hızlı yapım. Yani şimdi konut, tabii biz hep barınma amacının olduğunu söylüyoruz ama aslında birazcık daha artık derine inmek gerekiyor. Sadece barınma değil, temel ekonomik göstergeler içinde de konutun yeri önemli. İşte en basitinden bizdeki enflasyon oranları içinde önemli bir paya sahip gerçek kira, konut harcamaları. Dolayısıyla bunu birazcık ekonomik olarak da düşünmek lazım belki de artık. Böyle olunca da salt barınma amacından ziyade bunu ekonomik olarak nasıl daha hızlı yapabilirim? Yani bundan sonraki konulardan bir tanesi gündemde bu olacaktır. Çünkü konut yapmak öyle kısa sürede mümkün değil. Bir betonarme konutu yaptığınızda bir yılla iki yıl, üç yıl ortalamalarda teslim ediyorsunuz başladığınız sıfır noktasından. Dolayısıyla modüler yapımı o anlamda şey buluyorum, önemli buluyorum. Akıllı yapılar, akıllı teknolojiler, evet, hayatı çok kolaylaştırıyor. Orada da jenerasyonlar değiştikçe orada bir daha gelişme olacaktır. Modelleme tarafında böyle, ama modelleme deyince tabii bir gayrimenkul değerleme uzmanı olunca insan otomatikman şeyi modelinde düşünüyor. Nasıl finanse edilecek bu kısım?
1: Evet.
0: Konutları modelledik ama finansmanı nasıl modelleyeceğiz? Bence birazcık da o tarafa yoğunlaşılması gerekecek önümüzdeki dönemde. Çünkü biz 2007'den beri mortgage kanunuyla kredili konut satışı da yapabiliyoruz. Ve şu anda tamamen finansman %90 oranında orada. Yani bankalar bizim en önemli müşterilerimiz değerleme firmaları olarak. İşte son 2 yılda belki biraz yapı tasarruf finansman sistemi eklendi ki işte şimdi artık bu yıl itibariyle verileri de açıklanıyor. Bizim yaptığımız işlerin artık %4'ü tasarruf finansman şirketleri için oluyor. Bizdeki banka mortgage kredilerindeki dezavantajımız da bizde maalesef maksimum 10 yıla kadar kredi verilebiliyor. Bu yurt dışında 20-30 yıllara kadar çıkabiliyor. Biz onu henüz ülke olarak başaramadık. Dolayısıyla orada vade ve faiz oranı esnekliğimiz yok. Öyle olunca da yeni yeni modellere gitmek zorunda kalıyor sektör. İşte bu yapı tasarruf finansman modeli bunun bir örneği. Hani biz acaba yüzde kaçıdır diye düşünüyorduk. Hani %4 önemli bir pay. Bir yıl içinde değerleme işlerinden aldığı pay olarak baktığınızda ve ipotekli satışlara da bunun yansımasını görüyoruz an itibariyle. 2026 o yıl anlamda iyi bir performans gösterdi. İşte ilk çeyrekte her 5 evin bir tanesi ya ipotekli, yani ya banka kredisi ya da tasarruf finansman şirketinden ipotek ettirilerek alınmış. Önemli bir veri. Onun yanına ne ekledik model olarak? Yine alternatif aramak ve bence bu anlamda da başarılı bir ülkeyiz. Çok yaratıcı modeller bulabiliyoruz. Arsadan eve uzanan aşamalı sistemi bulduk. Yani ilk önce artık geliştirici kendini finanse ederken oldukça zorlanıyor bu finansman maliyetleriyle. Aslında projenin başından itibaren herkesi, o projeden ev almak isteyen herkesi bireysel olarak ortak ediyor projeye. İlk önce arsayı alıyor. O anlamda Tüketici bir miktar nakit ödedi, ödüyor. Sonra onu belli vadelere yayıyor. İşte ikinci yılın sonunda

0: belki inşaata başlıyor, onun bir sözleşmesel hı-hı. koşulları oluyor. Dolayısıyla arsadan evin bitip de oturulabilir hale gelene kadar olan sürece aslında hem geliştirici hem de bireysel tarafta satın alan tüketici ya da yatırımcı ilk başta, ilk anda ortak oluyor ve bunu beraber yürütüyorlar. Bunu ben dünyada henüz duymadım, yani başka bir ülkede
1: uygulanmasını. Eskilerin deyişiyle topraktan ev sahibi olma, değil mi?
0: Evet, bizde hep öyleydi. Yani
1: evet,
0: bizde
1: topraktan hani girdim.
0: Evet, bu tam topraktan. Evet. Bu konuda çok haklısınız. Eskiden maketten müteahhit hı-hı. satıyordu ve o da aslında topraktan satış oluyordu ama bu gerçekten de evet. gerçek anlamıyla topraktan almak.
1: Peki yeni nesil projelere baktığınızda yatırımcıya sadece finansal getiri mi sunuyor o projeler, yoksa farklı değerler de vaat ediyor mu?
0: Şimdi burada tabii yatırımcı olarak soruyorsanız, yatırımcının ilk beklentisi getiri.
1: Getiri.
0: Değer uzun vadeli ya da kişinin kendi öncelik alanlarına dokunan şeylerse tabii ki öncelik verme konusunda etken olabilir. Ne gibi? İşte sürülebilirliğe çok önem veren bir kişi ise bireysel yatırım anlamında ESG konularına dikkat edebilir. Yeşil sertifikalı bir binaysa oradan konut satın alması yapar. Yeşil bina sertifikası olduğu için tercihlerini elbette ki değiştirebilir, farklı değerlerin oluyor olması. Ama temel matematik, hele ki şu konjonktürde, ilk başta getir, onu net olarak söyleyebilirim.
1: Nasıl şu anda satış ve kiralamada tablo size ne söylüyor? Beklentinin altında mıyız, üstünde miyiz? Nasıl gidiyor?
0: Şöyle, satış rakamları artmıyor. Yani enflasyon kadar artmıyor. Bizim 2022-2023 yıllarındaki artışımız çok hızlı ve yüksek değerlerde oldu. Belki de piyasa şu anda onun düzeltmesini yapıyor. Nakit çok kıymetli.
1: Evet,
0: dediğim
1: savaş
0: gibi.
1: Sebebiyle.
0: Evet. Hani bu dönemde nakitini bir yere bağlarken insanlar daha seçici. Hı-hı. İşte 2 ay mevduat faizine değerlendirip 3. ay tekrar o evi alabilir. Çünkü ev fiyatları artmıyor. Hı-hı. Dolayısıyla ev fiyatlarının durduğu bir yerde kira rakamlarının geçtiğimiz 2 yılda çok hızlı arttığını konuşmuştuk. Bu yıl artık orada da bir normalleşme var. İşte artık yılbaşı itibariyle Merkez Bankası yeni kiracı fiyat endeksini de yayınlıyor. Şimdi bakıyorsunuz oradaki oran %34.67'lerde. İşte bugün açıklanan enflasyon kira artış oranı %32.43'lerde. Dolayısıyla aralarda 2,5-3 puan aralığında bir şey kalmış. Dolayısıyla kira rakamları da normalleşiyor. Çünkü artık kiranın da ödenebilir ve sürülebilir olması
1: sürdürülebilirlik çok önemli.
0: Evet,
1: burada
0: ayrı bir konu başlığı haline geldi. Öyle olunca bu denge, hani ilk önce bundan önceki 2 yılda satış fiyatları çok hızlı arttı. Bundan sonraki işte 2023-2024'te kira fiyatları arttı. 2025'te kira rakamları özellikle ikinci yarıdan itibaren biraz yavaşlamaya başlamış. 2026 itibariyle de bunun denge yılı olduğunu söyleyebilirim size.
1: Önümüzdeki 10 yıl içinde diyelim, en radikal konut dönüşümü ne olur sizce? Buradan baktığınızda.
0: Yani tabii 10 yılları öngörmek hakikaten çok zor, ama yani konut deyince bence ülke gündeminin en önemli maddesi kentsel dönüşüm.
1: Evet, onu da
0: yaşanmış
1: tabii.
0: Olan 2023 depremleri, 6 Şubat depremleri, sonrasında İstanbul'da geçtiğimizde yaşanan 23 Nisan depremi bence çok önemli devinim noktaları oldular. Biz işte kentsel dönüşüm işleri de yapan bir firmayız, danışmanlık anlamında. Oradaki hızlanmayı 2023 itibariyle görmeye başlamıştık ama mesela İstanbul'da o kadar çok hissedemiyorduk, ama ta ki 23 Nisan depreminden sonra da çok daha bir hızlanma var. Tabii bunun da içinde yasal düzenleme katkıları da var. İşte binanızı 31-12-2026'ya kadar riskli yapı raporu alırsanız yarısı bizden kampanyasından yararlanabileceksiniz. Bir kısım buradan hızlı hareket etmek istiyor. Bir kısım farklı işte imarsal dönüşümler olabiliyor. İşte daha önce İstanbul'da bazı belediyelerde çatı katlarına izin verilebiliyordu. Şimdi verilmiyor. Şimdi o tarihte yaptıranlar şanslı, bugün yaptırmayanlar şanssız. O da nedenle fayda maliyet analizini düşünülüyor. Bir de tabii en temel konu, insanlar depreme gerçekten de daha dirençli ve dayanıklı hale gelmek istiyorlar. Çünkü bu çok hayati bir mesele. Sağlıklı oturmak, deprem anında daha güvenilir binalarda yaşamak. Dolayısıyla bence Türkiye gündeminin en önemli maddesi konut tarafında bu olmalı.
1: Peki yapılan teşvikler, kampanyalar ne kadar etkili oluyor konut sahibi olurken? Mesela ilk evim kampanyası. Onunla birlikte bir orada hareketlenme görmüş müydünüz başladığı zamanda?
0: Tabii şimdi,
1: değerli bir teşvik çünkü o.
0: Tabii kesinlikle. Oradaki teşvikleri de belki ikiye ayırmakta fayda var. İlki ilk evim gibi projeler TOKİ'nin yaptı ve sosyal konut projeleri. Tabii ülkemizde o kadar çok başvuru sayısı oluyor ki ne zaman böyle bir proje açıklansa, kampanya olsa. Çünkü buna çok çok ihtiyacımız var ülke olarak. Burada da bütün sorumluluk TOKİ'de. Yani TOKİ liderlik ediyor ve alt taşeronlara bölerek bu inşaatları yapıp kural sonucu kazanan bireylere de teslimlerde bulunuyor. Bunun yanına da ilk defa İstanbul özelinde olmak üzere 15 binlik sosyal kiralık konut
1: kiralık,
0: eklendi.
1: Evet. O da çok önemli. Biraz herhalde rakamları değil mi? Dengelenecek bir...
0: Yani 15 bin hani İstanbul coğrafyası için baktığınızda hani halk sayısı nüfus olarak baktığınızda çok bir şey değilmiş gibi durabiliyor. Ama benim açımdan en önemli olan kısmını söyleyeyim. Bir case study ve bir uygulaması olacak işin, yani bir sıfırdan büyüktür. Nasıl bir uygulama oluyor, neleri değiştiriyor, gerçekten de bulunduğu bölge itibarıyla kira rakamlarına eksi yönlü bir katkısı oluyor mu? Orada dönemsellik ilkesi var. Belki dünya örneklerinden bir miktar farkı o. Yani sanki daha çok kentsel dönüşüme girecek ama işte kentsel dönüşümde evi olduğu süre içinde ödeyemeyecek yeni bölgedeki kiraları. Birazcık daha 3 yıllık bir sınırlama var. Yani kullanacak olan aile 3 yılda bir değişiyor gibi bir yasal altyapısı var. Dolayısıyla dönemsellik ilkesi çalışacak gibi düşünüyoruz. O 3 yıllık dönemde birikimlerini yapabilir. Ama benim çok merak ettim ve uygulama aşamasında dikkatle takip edeceğim bir şey. Diğer teşvik tarafında da kentsel dönüşüm tarafındaki teşviklerden bahsetmek mümkün. Orada da tabii yarısı bizden kampanyası var. Yarısı bizden İstanbul'a özel. Yani İstanbul'daki dönüşümü hızlandırmak üzere yapılmış Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu bir proje. Başvuruları bence çok arttırdı. Hani benim bildiğim kadarıyla 2005 sonu itibariyle 100 bin konut başvurmuştu. Kötü bir oran değil. Onu söyleyebilirim. Şimdi 2026'ya kadar riskli yapı raporu arttırıldığı için bir 100-125'lerde gelse 250 binlere bulabilir yıl sonuna kadar oradaki dönüşüm. Önemli bir sayı İstanbul ölçeğinde. Bununla birlikte şimdi Dünya Bankası desteğiyle birlikte 3 milyon TL'lik bir kredi paketi daha açıklandı. Dolayısıyla kentsel dönüşümü destekliyor. Tabii ki kentsel dönüşüm o kadar önemli ve kalkınmada öncelikli bir konu ki hani uluslararası fon kaynaklarını da burada finansman sağlayıcı olarak kılabiliyorsunuz. Bu da önemli. Umarım bu İstanbul'da olduğu gibi gerekli illerde özellikle depreme karşı hassas bölgelerde hızla ilerler, kartop etkisiyle yükselir diye düşünüyorum.
1: İstanbul'u konuştuk ama Anadolu'yu da sormak istiyorum aslında. Oradaki hareketlilik nasıl satış konusunda?
0: Anadolu'da ben hareketlilik görüyorum Sema Hanım. Şöyle bir hareketlilik var. Şimdi depremden etkilenen maalesef ki 11 ilimiz var ve o 11 ilde yaşayan vatandaşlarımız kısa süreli çözümler buldular. İşte bir kısmı Ankara'ya gitti ve orada yaşama koşullarına çok adapte oldu. Bir kısmı Kayseri'ye gitti. İşte geçtiğimiz zamanlarda Kayseri ziyaretinde ben çok etkilenmiştim görünce. İnanılmaz sayıda yeni proje var ve ağırlıklı villa projeleri, az katlı konut projeleri. Ve
1: bir... Daha çok toprağa basmak istiyor insanlar.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve önemli bir talep yoğunluğundan bahsetmişti oradaki paydaşlarımız. Dolayısıyla o tarz Kayseri, Konya gibi bölgelerde de bir hareketlik olduğunu düşünüyorum. Deprem bölgelerinin tabii negatif yönlü bir hareketlilik var. İşte Hatay bunun işte belki de en olumsuz örneği. Ama Orta Anadolu'da bu anlamda deprem bölgelerinden gelen nüfusu çeken yeni bir proje hareketliliğinden bahsetmek mümkün. Onun dışında İstanbul'a yakın coğrafyalarda hareket var. Orada da işte İstanbul'daki yaşam maliyetlerinin çok ağır olması insanları birazcık İstanbul dışına itmeye başlamış. Genel itibariyle bunu tespit edebiliyoruz. İşte Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Bolu'da bir hareketlilik var o aksta. Ankara'da da deprem kaynaklı ofis yedek merkezi ve yedek veri merkezi kaynaklı bir hareketlilik var diye görüyoruz. Hani Ankara biliyorsunuz depreme karşı en risksiz bölgelerden bir tanesi. Belki de sırf bu yüzden hiç kentsel dönüşümün konuşulmadığı illerimizin başında geliyor Ankara. Bu nedenle de birçok kurum ikinci ofis merkezini ya da yedekleme merkezini Ankara ekseninde kurguluyor. Bu da ister istemez hem fiyatlara hem de yaşayan nüfusa bir hareketlilik getiriyor. Ankara'nın da böyle bir ayrışması var diyebilirim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler. Ben güzel anlattınız. Tabloyu net analiz ettiniz. Çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum.
1: Sağ olun. Konut sadece dört duvar değil tabii ki. Bir yaşam kurgusu, bir yatırım stratejisi ve aynı zamanda geleceğin şehirlerinin yapı taşı. Değişen ihtiyaçlar, dönüşen yaşam alışkanlıkları ve yeni nesil projelerle birlikte gayrimenkul sektörde kendini yeniden tanımlıyor.

Gayrimenkul raporunda biz bu dönüşümün izini sürmeye devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Birkaç dakika sonra KOBİ platformunda değerli bir konuğumla ve önemli konuları konuşmak üzere karşınızda olacağım.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: En paradan %15 nakit iadeli kasko.
2: Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun.
1: En güzeli üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif.
3: En para, en para.
4: Uyanmadı mı daha?
5: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
6: İnanın. Uyanmış benim sambacım. Şu tarzı, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa.
7: Sambacım, artist oğlum.
8: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
9: Oyuncu benim oğlum, oyuncu.
10: Annem.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Platformuna hoş geldiniz. Küresel ekonomide dengeler yeniden kurulurken özellikle savaş ortamının tetiklediği enerji fiyatları ve maliyet baskısı üretim odaklı sektörlerde derin etkiler yaratıyor. Bu tablonun en kritik başlıklarından biri de tekstil ve hazır giyim. Çünkü bu sektör hem istihdamın hem ihracatın hem de Türkiye'nin küresel rekabet gücünün en önemli yapı taşlarından biri. Ancak artan enerji maliyetleri, ham madde fiyatları, kur baskısı ve daralan dış talep sektörde dengeleri yeniden şekillendiriyor. Peki Türkiye tekstil sektörü bu zorlu süreçte nasıl konumlanıyor? Merter gibi üretim ve ticaret merkezlerinde vizyon nasıl değişiyor? Sektör bu dönüşümü bir krize mi yoksa fırsata mı çevirecek? Bugün tüm bu soruların yanıtını arayacağız ve tabloyu sektörün tam merkezinden, sahadan bir isimle konuşacağız. Konuğum Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ufuk Muslu. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördük.
0: Öncelikle savaş ortamıyla başlayalım. Evet. Hemen yakınımızda devam eden bir savaş var. Tabii artan enerji.

0: Enerji maliyetleri var. Tekstil ve hazır giyim sektörünü nasıl etkiledi? Hangi etkileri görüyorsunuz sahada?
1: Öncelikle zaten en büyük sıkıntımız bu savaşın bir an önce bütün dünyada bitmesi. İlk önce yanı başımızda birkaç ülkeyle başlayan 8-10 tane ülkeye sirayet eden bir sıkıntı var. İnşallah bir an önce son bulur. Bizim petrole baktığımız zaman bu savaş ortamından dolayı hazır giyim ve tekstil sektörü direkt, yani dolaylı değil, direkt etkilendiğini biz bunu her ortamda, her fırsatta dile getiriyoruz. Sebepleri, petrolü sadece bir yakıt olarak görmemek lazım.
0: Evet.
1: Bizim tekstil ve hazır giyimin ham maddesi. Hı hı. Ham madde etkileniyor. Hazır giyimdeki bu zaten daralan bir piyasamız var. Daraldığı için de sektörde maalesef ki biz iş kaybına uğruyoruz. Bu ham madde fiyatları yükseldikçe de zaten rekabetimiz azdı. Daha çok ciddi rekabette sıkıntılar yaşıyoruz. Aynı zamanda da lojistikte ciddi anlamda tabii, fiyatlamalarda sürekli ve yani her gün bir fiyatlama çıkıyor bizim önümüze. Bunlar bizi savaştan dolayı etkileyen çok ciddi faktörlerden başlıcaları.
0: Üretim maliyetlerine ne kadar yansıdı petrol fiyatlarındaki? Yani yüzde oranında görebiliyor musunuz?
1: Görüyoruz.
0: Şu anda da ne kadar?
1: Şimdi örnek vereyim. Biz kumaşlardan örnek verelim. Hı hı. Zaten kumaşlarda belli bir fiyatlar yüksekti. Yarım dolar, bir dolar gibi fiyatlarda yükselişe geçti. Hı hı. Şimdi petrol deyip geçmemek lazım. Zaten savaşın etkisinden dolayı bizim bulunduğumuz konjonktürde pazarlarımızı etkiledi. Hı hı. Yani insanlar önünü göremediği için siparişlerini iptal ediyorlar veya işte alımlarını durduruyorlar. Gelecekte ne olacak? Ne gibi sıkıntılar yaşanacak? Hı hı. Savaş devam edecek mi kaygısıyla zaten alımlar etkilenmişti. Bu maliyetler dolayısıyla arttığı için de yarım dolar bir dolar dediğiniz zaman bir metre kumaşla yaptığınız zaman direkt otomatikman bir dolar ürünlere fiyatta artış oluyor. Öteki taraftan da bizim her fırsatta dile getirdiğimiz bizim lojistikte çok ciddi problemimiz var. Kargolardaki yaşadığımız sıkıntılar zaten son 3-4 yıldır en büyük problemlerimizden bir tanesi. Rekabetimiz ciddi anlamda geri düşüyor. Hı hı. Şimdi yanı başımızda Mısır var. Evet. Diğerde zaten Çin var.
0: Evet.
1: Biz zaten iki tane büyük bir problemle tabii uğraşırken Çin, Azerbaycan'a, hı hı, iki devlet, tek millet olduğumuz ülkeye 2 euroya mal yolluyor. Hı hı. Biz Çinler'de, hı hı, yani düşünün Azerbaycanlar'da, evet, Türkiye'den 7,5 euro ile 10 euroya biz nakliye yapıyoruz. Hı hı. Sadece nakliyeyle bitmiyor. Yani nakliye ödeyelim gitsin. Bir de kapılarda biz, hı hı, ciddi anlamda. Bu gümrüklerdeki yaşadığımız problemler de bunu üstüne üstüne daha çok, örnek veriyorum, bu da rakamlarla belli. Çin orada 2 dolar 2 euro bandında gümrükte vergi öderken biz 5 euro ödüyoruz. Hı hı. Yani sadece Azerbaycan örneği verdim, Afrika. Şimdi nasip olursa biz dernek olarak 6. ayda Gana'ya bir dış ticaret heyeti düzenleyeceğiz İKİP'le birlikte. Biz şimdi oraya gitmek istiyoruz. 1,5 milyar nüfus var Afrika'da. Hı hı. Biz burasını bu zamana kadar hiç değerlendirememişiz. 80 milyar dolar gibi.
0: Tabii Afrika çok ciddi bir pazar. Şu
1: 80
0: anda.
1: Milyar dolar sadece ithalat yapıyor. Hı hı. Türkiye yüzde kaçını alıyor? Sadece 1,5'unu.
0: Çok az.
1: Biz burada bir üs kuracağız. Hı hı. Kurduk, gittik, dış ticaret. Şimdi biz Türk milleti olarak her bulunduğumuz kaba ayak uyduruyoruz. Hatırlarsınız çok uzun zamanda Rusya uçağını düşürdük. Bizim Laleli Rusya'ya en çok ürün satan şeydi, yerdi. Hı hı. Bir baktınız, bir hafta 15 gün, bir ay boyunca ne yapacağımızı karar veremedik. Hemen başka bir formüllerle ticaretimizi devam ettirmek için uğraş verdik. Hı hı. Hep böyle bir savaş içinde sektörümüz maalesef. Hı hı. Şimdi Afrika'da da aynı problem var. Gittik, ürünümüzü sergiledik, okeylendi, sipariş işler, kargo problem. Kapıdaki gümrük, hı hı, 1x40. Hı-hı. Ürünü seçti, ürünü aldı. 1 dolar aldığı dolar alsa da, 2 dolara da alsa 40 dolardan, hı-hı, gümrük ödüyoruz. Bunların bizim aşmamız lazım. Sadece kargoyu çözsek, bakın, hı-hı, fazla değil. %10 ile %20 arasında ciddi anlamda sektörümüze katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.
0: genel tablo bunları söylüyor. Şimdi Mertel Özel'inde de konuşmak evet. istiyorum. Aslında değişen bir çehre var. Bravo. Bir kere Mertel tarafında. E5'ten geçerken bile oradaki vizyonun nasıl değiştiğini, nasıl artı değer katıldığını görmek mümkün evet. aslında. Oradaki durumu özetler misiniz? Neler oluyor orada? Şimdi çünkü merkezi oranın, İstanbul'un hatta Türkiye'nin bence.
1: Şimdi ben her platformda söylüyorum. Mertel denince ilk önce kendi ülkemize gidin. Nereye giderseniz gidin, tekstil. Evet. Yakın coğrafyada, hatta ben el yükseltiyorum, dünyada Mertel'in karşılığı tekstil. Hı hı. Bu kadar markalaşmış, evet. bu kadar iyiye giden bir sektörün artık Türkiye'deki ve dünyadaki tekstil kalbi Mertel. Sebepleri de şu anki hali hazırdaki iş insanlarımız. Burada sizin aracınıza hepsine teşekkür ediyoruz.
0: Ne güzel.
1: Çünkü ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ciddi emekler harcıyoruz. Bir sezonda düşünün, üzerinizdeki örnekten biz 1000 tane çeşit üretiyoruz. Hı hı. Satılıp satılmayacağını bilmiyoruz. Hı hı. Hazıra en azı bunun 300'ünü 500'ünü en azı 3-5 seriden düşünseniz binler adet, belki 100.000'ler adet stoğumuza mal koyuyoruz. Biz emek harcıyoruz, biz para harcıyoruz, biz en önemlisi bilgi birikimimiz ve zamanımızı harcıyoruz. Şimdi eskiden program öncesinde size söyledim. Gelin sizin gibi iş insanları gelip artık Mertel'den rahat rahat giyinebilirler. Hı hı. Eskinin Mertel algısı bitti. Hı hı. Kaliteli ve ciddi anlamda koleksiyonu geniş olan bir Mertel var. Mertel'in bu saatten sonra da ciddi anlamda da önü açık. Neden açık? Her geçen gün kendimize katma değer katmak için ürünlerimizi geliştiriyoruz. Yeni koleksiyonlar yapıyoruz. Yeni Ar-Ge'ler oluşturuyoruz. Hem kumaşta hem aksesuarda her geçen gün kendimize yenilik katıyoruz. Şimdi Mertel'de E5'ten de nasip olsa sizi ağırlamak isteriz. Orada da göreceksiniz. Ve birçok markamıza gittiğimiz zaman markayı değiştirin. Hı hı. Şimdi herhangi bir X bir markayı koyun. İçeri girin. O gözle baktığınız zaman ya bravo diyeceğiniz.
0: Tabii.
1: Bin, en azı bakın orada 10 bin yakın iş insanımız var. Hı hı. Artık onlarca markamız bu level'da marka üretebiliyor. Fakat yani bu da ağır bir kanayan yaramız. Şimdi dünyaca ünlü bir markalarımız var. Türkiye'de mal üretiyor. Mertel'de de üretiyorlar. Türkiye'de ürettiği malın değerine baktığınız zaman diyor ki çocuk işçi çalıştıramazsın. Bu saatte gireceksin, şu saatte çıkacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Olmadı şöyle olacak. Onlarca, yüzlerce, ben de bir iş insanıyım. Benim de bir fabrikam var. Hı-hı. En azı yılda 5 kere denetim geçiriyoruz. Hı-hı. Denetimler içinde belki 10 bin eurolar para ödüyoruz. Hı-hı. Sırf denetimi hazırlamak için. Biz bunlara varız. İyi ki de oluyor. Hı-hı. Sonuçta bunların getirisi daha fazla. Ama yanı başımızdaki Mısır, diğer ülkeler, Bangladeş, Hindistan, Vietnam, hı hı. hiçbir şekilde aynı anlamda bakılmıyor. Bırakın kontrole gitmeyi, kontrole gidemiyorlar. Yanında korumalarla bazen bakıyorlar, tamam deyip geçiyorlar. Hı hı. Burada bile adalet yok. Avrupa'da bazı markaların bize gösterdiği bu 50 tane sayfalık istedikleri talepleri orada 5 maddeyle sınırlıyorlar. Hı hı. Buradaki düşünseniz rekabeti.
0: Tabii.
1: Böyle bir rekabet ortamında ihracatçılarımız kimle rekabet edebilecek? Sen burada şartları en ağır şekilde bizden istiyorsun. Yarım euroya, 20 sente bizden ürün almıyor, yeri geliyor. Hı hı. O şartları aynı şekilde karşı tarafa uygulasa zaten aynı masada olduğumuz zaman elimiz güçsüz olacak. Sebebi sektörümüzün 50 yıllık bir geçmişi var. Hı hı hı. Sebebi bizim ciddi anlamda lojistik. Düşünseniz hangi ülkeye giderseniz deyin, merhaba deyin, ondan merhaba gelmesi 20 gün. Hı hı. Bizden 20 günde mal üretip götürüyorlar. Hı hı hı. Bu kadar lojistiği iyi, hızlı mal üretebilen, geçmiş know-how'u olan bir sektörün burada artık daha çok ciddi bir karşılığı olması lazım.
0: Küreselde çünkü daha önde olması lazım.
1: Öndeyiz, onu da ben size rakamlarla söyleyeyim. Dünyada ilk 10'dayız. Hı hı. Avrupa'da ilk 5'teyiz. Hı hı. Türkiye'de ihracatta ilk 3'teyiz.
0: Bir de kim var?
1: Bir de işte örnek veriyorum, Çelikli Otomotiv var ya. Şurada orada da bir handikap var. Biz 3. sıradayız ihracatta ama istihdamda 1. sıradayız. Hı hı. Biz ihracatta 3. sıradayız ama katma değere bakalım. Katma değerde neredeyiz? Türkiye'nin ortalama ihracat rakamının kilogram başında 1.7 hı hı. dolar geliyor. Bizde sektörde 17 dolar. Düşünebiliyor musunuz? Katma değerli ürün üretmek istemiyor muyuz biz sektör olarak? Alın, tekstil sektörü 17 dolar kilogram başına ihracat yapan bir sektör. Yetmedi ve daha önemlisi zaten burada ihracat fazlası veren, dış ticaret, ithalatla ihracat fazlası veren yegane yine birinci sektörüz. Yani üçüncü sektör olduğumuz hasebiyle her seferinde birinci sektörcü. İstihdamda

0: 900 bin tane istihdamımız var. 1 milyon 300 bin liradan 900 bin lira geldi. Hı hı. 900 bin istihdamı olan yine birinci sıradayız Türkiye'de. Bu direkt olan, dolaylı olarak etkilediğimiz sektördeki diğer üreticilerle, katma değerle uğraştığımız şeyler de hariç. Hı hı. Ama sektörümüzün en büyük sıkıntısı kargoların yanında da artık yüksek giderlerimiz var bizim.
1: Tabii.
0: Giderlerimiz çok fazla en başta. Hem toptan da bu hem de parakende de. Geçen Birleşmiş Marka Birliği Başkanımızı da dinledim ben. Aynı konudan müzdarip. Bizim kiralarda da problemimiz var. Düşünseniz ürettiğimiz ürünün başında yarım dolar, bir dolar genel giderlere koyulacaksa biz dışarıda nasıl bir rekabet yapacağız? Hı hı. Kiralarımızın artık ortalama seviyesinde en azından bir sene, en azından bir buçuk sene bir sabit durması lazım ki biz piyasada ayakta kalabilelim. Ayakta kalmamız için bunların şart olduğu bir dönemden geçiyoruz. Sektör hepimize lazım. Ben işte 5 ay oldu biz göreve geleli. Ekibimizle birlikte sağ olsun Profesör Doktor Ömer Bolat'ı ziyarete ettik. Ömer Bey'e de sizin aracını da teşekkür ederiz. Ciddi bir yasa çıkarttılar. Burada ekip başkanının da İTO başkanımızın da desteğiyle birlikte TEMO'nun bir yasası oldu. Hı hı hı. Çok ciddi tepkiler aldılar ama biz teşekkür ediyoruz. Niye? Merter belli bir kademede ihracat ve dış ticaret ama ciddi anlamda İç piyasaya üretim yapan. Düşünün 85 milyon bizim nüfusumuz var. 65 milyon da turist gelmiyor mu? Hı hı. Net rakamlar bunlar. Hı hı. 150 milyon bir pazarımız var. Hı hı. Ama biz buradan Çin'e bir numune yollamak istediğimiz zaman 20 euro 30 euro yolluyoruz. Onlar buraya 200 TL'ye ürün yolluyorlardı. Ya bunun kargo bedeli nerede? Hı hı. Ürün bedeli nerede? Nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Sağ olsun devletimiz burada ciddi anlamda önlerini kesti. İç piyasada da bize bir ferahlık getirdi. Bayram öncesi, savaşın öncesinde, bayram öncesi ciddi anlamda piyasalarımızda bir nefes aldı. Maalesef ki bu hem savaştan dolayı hem de bu petrolün yükselmesinden dolayı bir de önümüzü göremiyoruz. Hı hı. Yatırım yapmak isteyenler, sektörümüzde daha bir tane daha şube açayım diyenlerin hiçbiri beklemekten başka yapacağı bir durum yok. En büyük sıkıntılarımızın kargo ve kiranın yanında da artık bizim piyasada rekabetimizi büyütmemiz için Afrika'ya yapacağımız gezi gibi birçok ülkelerde gezi düzenlememiz lazım. Hükümet sağ olsun geçen Fatih Kacır'la da görüştük. Hem Fatih Bey'le bakanımız da sağ olsun dijitalleşmede bize destek vereceğini söyledi. Biz Mesiyato Merter çatısı altında bütün piyasayı toptan da toplamak için uğraş veriyoruz. Burada da bir destek açıkladılar. Hükümet olarak elinden geldiği kadar şu son COSGAP'in çıkarttığı buradaki desteği de birçok tabanda bulmak istiyoruz. Buradan da bir kısa bir not olması lazım. İş insanlarımız COSGAP devlet bir statü veriyor. Sağ olsun diyor ki 3500 lira sigortalıya veriyorum. Hı hı. Belli bir ücret de işte belli bir para da kredi olarak veriyorum. Fakat bizim kredi kartlarımıza kadar diyor ki gecikmeniz olmayacak. Ya zaten bizim kredi kartımıza gecikme yoksa, kredimize bir gecikme yoksa biz buna başvuracağımız bir yer kalmaması lazım. Orada da ilgili makamları ilettik. Evet haklısınız. Belli bir düzeyde orada da bir yardım yapacaklarına inanıyoruz. Bizim sektörü olarak da kredilere de ulaşma imkanımızın biraz daha kolay olması lazım. Biz bunu sektör olarak da kendimiz biraz yapıyoruz. Sosyal medyada görüyorsunuzdur. Bir iki tane daha like fazla alabilmek için yani. Sektör battı, işte hükümet desteklemiyor. Demin saydığım Türkiye'de üçüncü ihracatı olan, hı hı, iç piyasada 50 milyar dolara yakın bir düşünseniz potansiyeli olan ihracat da kattığınız zaman tekstil de koyduğunuz zaman 70-75 milyar dolarlık bir piyasadan düşünebiliyor musunuz? Piyasadan bahsediyoruz. Bakan Bey düzeyinde hiçbir şekilde böyle bir söylem olmadığını, zaten de COSGAP'te çıkarttıkları kredilerle verdikleri desteklerle döviz desteğinde %3. Hı hı. Nasip olsa biz bunu her seferinde dile getirdik. %5, %10'lar seviyesine en azından dövizin dönüşümünde ihracatçıya destek verirsek biraz daha biz rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Çok konuşuyoruz ama.
1: Yo, çok güzel konuşuyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz. Ya, estağfurullah. Zevkle dinliyorum. İzleyicilerimiz de öyledir. Ama şunu sormak istiyorum ben. Şimdi Uzak Doğu'dan bahsettik ama Türkiye'nin Uzak Doğu ile rekabette güçlü yanları yok.

0: mıyız? Var. Avantajları yok mu?
1: Çok güzel soru. Zaten sektörümüzün bu kadar. Şimdi ben size gelmeden önce en büyük noktalarımızın zaten sektörümüz bu kadar kötü. Şimdi her sosyal mecrada, haberlerde sektör battı, sektör bitti. Hala 9 bin istihdam var. 75 milyar dolar gibi bir sektör bütçeye sahip. Bu kadar nasıl ayakta kalabiliyor? Bizim know-how'umuz, bilgi birikimimiz en büyük kozumuz. Hı hı. İkinci kozumuz da lojistikten aldığımız hızlılığımız.
0: Tabii. Hızlı yani, teslimat var.
1: Hızlı teslimatı. Lokal. Siz bugün sipariş için bizim sektörümüze en fazla 15-20 gün içinde istediğiniz kadar adet alırsınız. Hı hı. Ben yurt dışına ihracat yapan bir fabrikanın sahibim. Gittiğim ülkelerde birçok tekstilin tesisinin geçtiği birçok ülkeye gittim. Hı hı. Bizim bir firmamızın, tek bir firmamızın üretebildiği kapasiteyi bazen ülkeler üretiyor. Hı hı. Düşünün, biz denimde çok iyiyizdir. Hı hı. Dünyanın en iyi markalarından hem tekstil. Şimdi biraz literatür, hazır giyim ve tekstil niye ayırıyoruz onu da söyleyeyim. Kumaş bizde tekstil diye geçiyor. Hı hı. Kumaşta dünyada en iyiyiz denimde. Şimdi denimde çok iyi bir marka olduğumuz için üretimde de iyiyiz. Ülkenin bakıyorsunuz yanı başımızda Özbekistan. Toplam kapasitesi aylık toplasanız 1-1,5 milyon 2 milyon adet. Tek firmamız üretir Türkiye'de.
0: Ama markalaşma konusunda neredeyiz o zaman, onu sormam gerekiyor.
1: Evet.
0: Da.
1: Zaten şimdi Türkiye'de markalaşmak değil, dünyada markalaşmak kolay değil. Şimdi bildiğimiz bir içecek markası var. Evet. En çok bilinen markaymış, araştırılmış. Afrika'nın, Rusya'nın herhangi bir 4 yaşındaki çocuğuna da gidin.
0: Sorsanız biliyor.
1: Markayı biliyor değil mi? Yılda harcadığı bütçe belki bizim sektörümüz kadardır. 100 yıl boyunca reklama para harcamasa, şu an için durdursa, bir daha para harcamıyorum dese, niye önümüzdeki de 50 yıl bilinirlik kapanmaz
0: değil mi? Devam edecek tabii.
1: Ama hala ciddi anlamda reklama para harcıyor. Şimdi markalaşmak budur. Şimdi biz hem reklam bütçesi ayırmamız lazım, hem Ar-Ge ayırmamız lazım, hem de üretimde. Şimdi bizim en çok önem verdiğimiz yer stilistler, modelistler, modelhane. Buralarda ama en çok parayı da burası tüketiyor. Şimdi bunların markalaşmasının devamlılığı için devlet burada destek veriyor. Hı hı. Belli bir kademede. Ama buna herkes ulaşamıyor. Hı hı. Bunun ulaşılabilmesi için de bizim gibi dernekler ortaya çıkıyor. Biz her zaman diyoruz, markalaşmak bizim için en önemli şey. Arkasında dijitalleşmemiz lazım. Şu anki dünyada her şey cep telefonunun elinizin altında, evet, değil mi? Bir tuşla basıyorsunuz. Bir dijital mecrada önümüzdeki 10 yılda ciddi anlamda ticaret daha çok artacak. Markalaşabilirsek ve bu markalaştığımız firmalarımızı da dijitalleştirirsek sektörümüz çok iyi yerleyecek. Mertel'de güzel markalarımız var. Daha da iyi olacak. Ben buna
0: İnşallah.
1: İnanıyorum. Mertel'de iş var deyince insanlar başkanım yapmayın diyor. Mertel'de iş var. Sektör olarak baktığımız zaman, başka bir yan tarafa baktığımız zaman, ihracata baktığımız zaman iç piyasaya hitap eden, aynı zamanda da dış piyasada devam ettiren bir Mertel var. Bu Mertel'in ayakta kalabilmesinin en büyük sebebi de hem Ar-Ge'sine, hem hızlılığına, hem çeşitliliğine. Girin bir markamıza, en az yüzlerce modeli var. Hı hı. Ama devamlılığını kargoların fiyatını düşürerek, gümrüklerdeki problemi çözerek ve en önemlisi kiralarda da. Şimdi işçiliğe biz bir şey yapabilir miyiz şu dönemde? Yüksek enflasyon, yüksek faiz, bunlara da bir şey yapamayız. Kur politikası da belli. Baskılanan bir kur politikası var. Mecbur enflasyonu düşürebilmesi için. Bunlar da hemfikiriz. Ne biz dernek olarak ne de siz şahıs olarak hiçbir şey yapamayız. Doğru mu? Sonuçta bu hükümet olarak bir politika. Devlet, hükümet olarak elinden geldiği kadar sektörümüze belli bir düzeyde destek oluyor. Ve sektörümüzün de içinde bakanımız bizden. Yani eski müşriyat başkanımız. Hı hı hı. Hala hazırda, hala Güngören'de oturuyor. Hı hı. Yani bu kadar içimizde olan Fatih Kacır keza öyle. Yani birlikte hareket ettiğimiz bakanlıklarımız var. Ama hükümetteki eksiklerimizi veya fazlalıklarımızı sektör olarak da birleştirmemiz lazım. Birleştireceğimiz yerlerde dijitalleşmek. Bakın belli bir kesimler var.
0: E-ticaret
1: var. E-ihracat var. Gitgide artıyor. Gitgide de artacak. Bunların devamlılığı olabilmesi için de bizim artık firmalar olarak baştan sona dijitalleşmemiz lazım. Hı hı. Bunun da destekleri var. Yani hükümet olarak diyor ki burada gelin firmanızı dijitalleştirin, markalaşın. Hem markada destek, patent desteği veriyor. Hem yurt dışına açıldığınız zaman yurt dışı desteği

0: veriyor. Ha, en büyük sıkıntımız da COBİL olarak bu desteklere kolay ulaşılamayacağımızı sanıyoruz. Biz burada önce olacağız. Biz burada daha çok destek sağlayabilmemiz için COBİ'lerimize elimizden geldiği kadar fırsat doğurmaya çalışacağız.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Bugün bir tekstil yatırımcısı açısından baktığımızda en doğru strateji ne? Üretim mi? Markalaşma mı? Nasıl görüyorsunuz siz? İhracat mı? Tabii ki o da var.
0: Yani yumurtaların sepetini biz farklı farklı sektörlere koyduğumuz zaman, şimdi ihracat başlı başına bir problem zaten. İhracattaki rekabet şu an çok ciddi seviyelerde. Artık insanların oradaki %3 dönüşüme, 3500 lira devletin verdiği desteğe kadar ihtiyacı var. Hı hı. İhracat ciddi anlamda sıkıntıda. Şimdi üretim yapmadan zaten markalaşamayız. Üretimin belli bir düzeyde, belli bir kalitede ve sürekliliği olması lazım. Burada artık dünyadaki bütün markanın sürdürülebilir ve geri dönüşüme önem verdiğini görüyorsunuz. Ya sürdürülebilir olacaksınız, belli bir düzeyde standartlarınızı koruyacaksınız, zaten markalaşıyorsunuz. Şimdi hep
1: ben sizi galiba bir daha yayına alacağım. Çünkü süre yetmedi.
0: Yetmedim.
1: Sen yönetmenim uyarıyor. Sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda yine sizi davet edelim. Devamını da konuşalım, olur mu?
0: İyi olur. Ben ağırladığınız için şahsım ve kurum adına teşekkür ediyorum.
1: İyi ki geldiniz.
0: Ben de teşekkür
1: ederim.
0: Çok da
1: güzel anlattınız.
0: Sağ olun.
1: Tekstil sektörü sadece bir üretim alanı değil. Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü vitrinlerinden biri. Zorlaşan küresel koşullar rekabeti arttırırken aynı zamanda dönüşümü de zorunlu kılıyor. Ve bu dönüşümü doğru yönetenler yalnızca ayakta kalmayacak. Aynı zamanda küreselde de oyunun kazananları olacaklar. COBİL platformunda bu dönüşümün izini sürmeye de devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: This place, it stays with me.
1: Ramspark Azmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Rams'ta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
4: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
5: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
6: Şimdi yolda olmak var.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım.net, Sigortam.net.
5: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
6: Şimdi yolda olmak var.
8: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
9: hızla değişen piyasaları yakalamak isteyen Caner'le Caner oluyoruz. Caner canlı veriyle piyasaları anlık takip ediyor, yatırım kararlarına rehberlik eden Kaşif'le hisse senedi öngörülerine ulaşıyor. Mobil'den Akbank'lı ol, yatırımlarını tek yerden yönet.
10: Ne dediysek oldu.
11: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
12: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
13: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Pazar günü bile.
14: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
15: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
16: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Doğal Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 9 derece. Kocaeli 13, Sakarya 12, Bursa ve Balıkesir 15 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 9, en düşük sıcaklığı 3 derece. Konya ve Nevşehir 9, Kayseri 13, Sivas 14 derece. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 8 derece. Denizli 12, Aydın 19, Muğla 15, Manisa 18 derece. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mersin 18, Adana 19, Kahramanmaraş ve Hatay 15 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 10 derece. Bolu ve Karabük 8, Rize 15, Samsun 16 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 6 derece. Malatya ve Ardahan 16, Erzincan ve Van 18 derece. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8 derece. Mardin 16, Şanlıurfa ve Diyarbakır 19, Siirt 21 derece. Duratal Seramik hava durumunu sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
2: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yasırım günlüğünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün birlikteyiz haftanın ilk işlem gününde. Önce gidiyoruz haber özetlerine, bakalım günlüğüne çıkan haberlerinde neler var.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi aylık %4,18 oranında artış gösterirken yıllık enflasyon %32,37 oldu. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte Nisan ayında kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı da %32,43 olarak hesaplandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin mahsur kalan gemilere yardım açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri donanmasının Hürmüz Boğazı'na girmemesi konusunda uyardı. Japonya'dan döviz piyasasına sert müdahale geldi. Yenin hızlı değer kaybı sonrası Tokyo yönetimi tek operasyonla piyasalara 35 milyar dolar sürdü. Müdahale sonrası dolar yen karşısında geriledi. Avrupa bölgesinde sanayi üretim verileri açıklandı. Buna göre Euro bölgesinde imalat PMI Nisan'da 52,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
0: Ve şimdi bakalım haftanın ilk işlem gününde küresel taraftaki görünüm bize neyi söylüyor? Önce haritamızla başlayalım. İçeride BIST endeksinde 14.476 şu an fiyatlama, 0.23'lük yukarı yönlü bir hareket var. Avrupa tarafında karışık bir seyir. Frankfurt 0.33 yukarıdayken Paris 0.55, Madrid 1.06, Londra'da ise 0.14'lük bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Asya tarafında bugün özellikle Güney Kore'deki yukarı yönlü hareket dikkat çekiciydi. Kospi'de %5'i aşan bir primle kapattık. 5.12'lik bir kazançla. Hong Kong 1.25, Hindistan 0.53, Çin Şangay ise 0.11 yukarıda. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise S&P 0.10, Nasdaq 0.29 yukarıdayken vadeli tarafta Dow Jones'ta da 0.17'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz an itibariyle. Özellikle bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta yükseliş vardı, pozitif bir görünüm vardı ana endekslerde. Burada da bilanço sonuçları belirleyici olmuştu. Apple, Trialo ve Atisan gibi teknoloji şirketlerinin beklentileri aşan performansı risk iştahını desteklemişti. Nisan ayında S&P'de %10'u aşan bir kazanç olduğunu da hatırlatmış olalım. Amerikan tahvillerine hızlıca bir göz atalım. 2 yıllık 3.92, 5 yıllık 4.05, 10 yıllıkta ise 4.40 seviyesini takip ediyoruz. Ons altında 1.02'lik geri çekilme, 4.567'deyiz. Gümüşte 1.86 geri çekilme, 73.94. Petrol 102.89'da, Brent'te 110.19'dayız. 1.87'lik yukarı yönlü hareket. Doğalgaz 2.83, 1.98'lik yukarı yönlü bir hareket var orada da. Ve BIST yüzde 14.465 şu an fiyatlama, 0.16'lık yukarı yönlü hareketle. Dolar TL 45.19, Euro TL 52.99, Euro Dolar 1.17.14, Dolar Endeksi 98.10'da, sepet kurda ise 49.11 seviyesini takip ediyoruz. Bankacılık 1.84 geride, turizm 0.45, spor 1.23 gerideyken, sanayide 0.51, teknolojide ise 3.94'lük yukarı yönlü hareket şu anda var. Sigorta 1.70, kimya 0.56, gıda 0.86, bilişim 3.94 yukarıda, madencilikte ise 1.32'lik geri çekilme var. Artanlar da Efor Yatırım ilk sırada 9.96 ile Astor 5.28, Europower 5.53, Aselsan 4.70 ve Anadolu Sigorta'da da 4.36'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Azalanlara da bir gidelim. Pasifik Euroece 4.02, Pasifik Teknoloji 3.69, Genilaç 3.46, European Endüstri 3.27 ve Şecam'da da 3.30'luk bir geri çekilme var. Ve şimdi dönelim Belgin Maviş'e. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendirelim. Belgin Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bugün tabii malum gündemimiz enflasyon. Beklentileri aşan bir veri. Nisan ayında TÜFE artışı 4.2 ile genel olarak 3.3-3.4 olan tahminlerin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Yıllık enflasyonda 30.9'dan 32.4'e çıktık ve Ekim ayından bu yana da en yüksek seviyedeyiz. Şimdi sizin beklentiler ne yöndeydi? Nasıl karşıladınız bu veriyi?
2: Evet, istatistiksel olarak baktığımızda son 6 ayın en yüksek enflasyon aylık bazda

0: yıllık enflasyon beklentisi olan %28'in oldukça üzerinde %32 seviyesine yükseldi. Ama Nisan ayının önemli bir özelliği de genellikle enflasyonun en yüksek olduğu aydır bu açıdan baktığımızda. Bundan sonraki süreç içerisinde evet bir savaş var, evet bir petrol fiyatlamasında bozulma var. Bunların etkilerini elbette göreceğiz ama bu ayki enflasyona etki eden doğalgaz başta olmak üzere bazı fiyatlamalarda da aşağı yönlü hareketleri göreceğiz. Peki neydi burada bozan bu durumu? Eşer Mobil sistemine geçmekle birlikte enflasyonda petrol fiyatlamalarının yansıması enflasyon üzerindeki etkileri kısmen engellerken bununla birlikte diğer sektörlerde farklılıklar söz konusuydu ama yine konut ve gıda başta olmak üzere fiyatlamalarda etkiliydi. En çok doğalgaz fiyatlamasındaki artış dikkat çekerken gıda tarafında ise yumurtadaki fiyat azalışları yine dikkat çeken bir enflasyon özellikle fiyat belirlemesinde etkiliydi. Şimdi aylık bazda baktığımızda %4.18 yıllık bazda %32'nin üzerinde bir enflasyona işaret ediyor. Ve bundan sonraki süreç içerisinde özellikle savaşın ne yöne doğru evrileceği ve petrol fiyatlamaları ne şekilde etkileyeceği enflasyonla ilgili beklentileri, tahminleri revize etmeyi gerektirebilir. Bu açıdan baktığımızda yarınki Sayın Karahan'ın, Merkez Bankası Başkanı'nın mecliste bütçe komisyonundaki yapacağı açıklamalar oldukça önemsiyorum. Bununla birlikte 14 Mayıs'taki ikinci enflasyon raporunda da Merkez Bankası'nın savaş riskine de dikkate alarak özellikle petrol fiyatlaması noktasında yıl sonu için 65 dolar seviyesinde herhangi bir değişim yapacak mı? Orada da malum savaşın ne yöne evrileceğini bilinmemesiyle birlikte bir bant aralığı, bir alt ve üst bant belirlenecek mi? Bunları piyasa takip edecek ama genel anlamda baktığımızda evet Nisan ayı enflasyonu yükseliş eğilimi içerisinde ancak bu geçici bir durum olabilir. Nisan ayının istatistiksel özellikleri bu açıdan bizi yanıltabilir. Ama burada asıl dikkat etmek gereken husussa bana göre çekirdek enflasyon tarafındaki yükseliş, yani maliyetler tarafında ciddi bir artışın olması ve çekirdek enflasyon rakamının %30'lar seviyesine doğru yaklaşması. Bu açıdan baktığımızda demek ki petrol fiyatlamaları ile ilgili bozulma şu anda maliyetler tarafında ciddi bir baskı yaratıyor. Bu açıdan baktığımızda dikkatle takip etmemiz gereken bir veri diyebiliriz.
1: Gıdanın alt kalemlerine baktığımızda özellikle işlenmemiş gıdada aylık artış Mart'taki 3.2'den Nisan'da 4.2'ye çıkmış. Özellikle burada taze meyve sebze fiyatlarındaki artışın Mart'ta 3.1'den 5.9'a çıkmış olmasının etkili olduğunu görüyoruz. İşlenmiş gıdada ise Mart'ta aylık 0. Artışın ardından Nisan'da 3.3'lük bir artış var. Yani biz bu gıdadaki sorunu geçtiğimiz senede olan pek çözemiyoruz gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Özellikle bu gıda kalemindeki yüksek artışların yine enflasyonun etkisinin önümüzdeki aylarda da devamını bekliyor musunuz?
0: Evet, bekliyorum. Özellikle tarım tarafında artan petrol fiyatları, yani mazot giderleri, bununla birlikte gübre fiyatlarındaki önemli ölçüdeki artışın tarım sektöründe maliyetleri arttırıcı, üretici ayağında da, çünkü üretici ile tüketici, nihai tüketici arasındaki fiyatlamalarda bozulmanın enflasyon etkilerini görüyorduk. Şimdi ise direkt maliyetleri yukarı doğru çeken bir artış olacak. Buna iklimsel koşulları da ekleyebiliriz. Ancak kuraklık riski gibi unsur bu yıl için biraz daha geri planda kalacaktır. Son yağışlarla birlikte barajların %70'in üzerindeki doluluk oranları tarım tarafında kuraklık riskini azaltırken bununla birlikte maliyet tarafında başta mazot giderleri olmak üzere gübre fiyatlamaları gibi unsurlar maliyetleri artıracaktır. Dolayısıyla bundan sonraki süreç içerisinde yine Merkez Bankası'nın birinci sırada gıda fiyatlamalarındaki değişimi takip edeceğini düşünüyorum. Ancak baz senaryosunun içerisine Merkez Bankası'nın eklemesi gereken önemli bir husus da savaş riski ve buna bağlı olarak savaşın getirebileceği etkiler. Bu bazen petrol tarafında olabilir, bazen emtia tarafında ve bu savaşta olduğu gibi hem petrol hem de gübre gibi maliyeti arttıran unsurlar tarafında gerçekleşebilir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın gıda

0: elini en azından faiz arttırmamakla alakalı olarak biraz daha muhafaza ediyor. Geçtiğimiz ayın son haftası itibariyle döviz kurunda bir miktar daha artış hızının yükseldiğine şahit olmuştuk. Demek ki bu verileri Merkez Bankası da bekliyordu. Şimdi bu ay yapılacak olan enflasyon raporu sunumuna odaklanıyoruz. Sunuma odaklandık. Oradan nasıl bir iletişim kurulacak? Bunu bekleyeceğiz. Peki bu veriyi piyasa nasıl karşıladı? Borsa tarafına baktığımızda çok karamsar bir görüntü olmadığına şahit oluyoruz. Normalde dezenflasyon sürecinin güçlendiği bir dönemde 4'ün üzerinde bir verinin geldiği Nisan ayında borsada ciddi bir geri çekilme olmasını beklerdik. Ancak borsadaki şirketler yaklaşık %70 oranında negatif seyrediyor olsa da piyasamız bir şekilde çok hafif yatay negatif ya da çok hafif yatay pozitif bir döngü içerisinde git gel halinde. Endeksin bu seviyelerde kalması endeksin teknik görünümüyle alakalı, sadece burayla alakalı bize olumlu mesajlar verir. Ancak şunu da göz ardı etmemeliyiz. Piyasanın böylesine bir haber akışı içerisinde halen 14.350-14.400 seviyesinin üzerinde kalıyor olması gelecekle alakalı piyasamız için umut verici. Olan fiyat akışına baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Bir haber akışı var gibi ya da bir gelişme olacak gibi, ancak bunun ne olduğunu biz şu anda bilmiyoruz. Piyasanın bu kadar güçlü kalabiliyor olmasının bir sebebi olmalı. Bunu da önümüzdeki süreç bize gösterecek. Hep birlikte göreceğiz artık her ne olacaksa. Acaba NATO'nun Türkiye'de toplanacak olması mı bizi güçlü kılan, yoksa Trump'ın Kasım ayında artık koltuğunun çok zayıf bir hale gelecek olması mı? Merak konusu. Bizi böyle güçlü tutan ne olduğunu anlamak şu gün için gerçekten çok kolay değil. Bakalım haber akışı bize gerçekleri gösterecektir önümüzdeki süreçte. Gelecek olan haber akışıyla birlikte de piyasa gerçek yönünü bulacaktır. Ancak şu anda her ne olursa olsun piyasanın güçlü olduğunu inkar etmemek gerekir.
1: Sahip Bey, piyasa güçlü ama sanki sadece bize has bir tabloda yok. Avrupa'da, Amerika'da endeksler rekor seviyelerine yakın noktada işlemler görüyor. Öyle ki Amerika'da her yeni günde yeni bir rekoru takip ediyoruz. Bunu biraz daha genele bakarak mı değerlendirmek gerekir? Yoksa siz bize dair mi o güçlü oluşa temas ettiniz?
0: Uğur Bey, Avrupa ve diğer ülkelerde de bir hareketlilik olduğu aşikar, ancak onlarla bizim fiyatlama reflekslerimiz biraz dayanak olarak farklı görülüyor. Avrupa ve Amerika tarafında yeniden enflasyon konusunun masaya oturmasıyla birlikte, masaya gelmesiyle birlikte fiyatların enflasyonist ortama göre oluşabilmesi muhtemel fiyatlara doğru bir seyri sağlanmaya çalışılıyor şu anda. Yapılmaya çalışılıyor gibi bir görüntü var. Ancak Türkiye'de durum sanki biraz daha farklı. Özellikle Avrupa ve Amerika tarafında rally olmasıyla birlikte bize nazaran daha genele yayılan bir yükseliş trendi olduğunu izliyoruz. Bizde ise endeks tarafında özellikle Aselsan etkisi zaten tek başına yılın başından bu yana değil, uzunca bir süredir bu böyle, ama özellikle yılın başından bu yana Aselsan etkisi endeksimizde çok net bir şekilde görülüyor ve Aselsan'ın güçlü performansıyla birlikte endeksimizde bir noktaya tutunma gayreti olduğunu görüyoruz. Son dönemde, özellikle son 1,5 aylık dönemdeki haber akışlarına baktığımızda çok kötü haber akışları geliyor olmasına rağmen piyasanın, borsanın bir şekilde aşağı salınmasına müsaade edilmiyor gibi görünüyor. Bu yapay bir müdahale olarak değerlendirilmemeli. Özellikle 12.500'ler bandı dayken piyasanın artık buranın altına inip tekrar 8.000'li 9.000'li seviyelere geleceği yönünde beklentiler iyice konuşulmaya başlanmışken burada piyasa gelip satın aldı ve endeksin 12.500'ün altına inmesine müsaade etmedi piyasa. Bugün de baktığımızda Aselsan etkisiyle de olsa endeksin bir şekilde 14.400'ün üzerinde kaldığını görüyoruz. Yani özellikle Amerika-İran tarafındaki sürecin çıkmaza, neredeyse tamamen çıkmaza girmiş olduğu bir noktada ve bunun akabinde petrol fiyatlarının vadeli tarafta geçtiğimiz hafta ortasında neredeyse 120 doların az da olsa üzerine

0: çıktığı günleri yaşamışken ve bunun akabinde %4,18'lik bir enflasyon verisi karşımıza çıkmışken piyasanın hala 14.400'ler seviyesinde kalması ve burada hala güç bulma gayretinde olması bize bir şeyler anlatmalı. Burada bir hikaye var. Ne olduğunu bilmiyoruz bu hikayenin. Ancak bu hikayenin devamı için 14.400'ün üzerinde kalıcı olmak zaten teknik olarak gerekli ve bir şekilde biz buranın üzerinde bu kadar kötü haber akışına rağmen kalıyoruz. Bu da bize iyi mesajlar vermeli. Evet, Avrupa'da ve Amerika'da da yükseliş var. Ancak orada biraz daha teorik bir yükseliş var. Bizde ise pratikte gördüğümüz bir yükseliş var. Ama ne kadar daha devam edeceğini önümüzdeki süreç ve haber akışı bize anlatacak Uğur Bey.
1: Buz Portföy Finansal Analisti Salih Ozan Sever bize eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Uğur Bey, doğum gününüzü de kutlarım. İyi yayınlar
1: Teşekkür
0: diliyorum.
1: ederim, sağ olun, var olunuz. Kolaylıklar dilerim. Efendim, piyasalarda öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Ayın ilk işlem gününde enflasyon verisini takip ettik. Enflasyonda gelinen nokta ne anlatıyor ve orta vadede hedeflerde para politikası anlamında değişiklikler olacak mı? Hafta içerisinde Başkan Karahan mecliste bir sunum gerçekleştirecek. Bu sunumda da hangi notları ön plana çıkartacak? Telefon hattımızda Doktor Serdar Şenol olacak ve Serdar Bey ile bu başlıkları ve çok daha fazlasını değerlendireceğiz. Merhaba, hoş geldiniz Zeyna.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Önce enflasyonu sorayım. 4,18 aylık enflasyon, yıllık enflasyonda da yükseliş var. Nasıl değerlendirirsiniz gelen rakamı?
2: Yani piyasanın biliyorsunuz 3,20'lerde beklentisi vardı. 4,20'ye doğru bir gerçekleşme. Temelde gıda fiyatlarında beklediğimizden birazcık daha sert bir artış var. Özellikle et, üt ürünleri vesaire gibi bir takım alt kalemlerde ve tahıl ürünlerinde bir ciddi hareket var. Dolayısıyla o tarafta baktığımızda evet, beklenti üstü gerçekten. Ama bununla birlikte şeye de bakmakta fayda var. Bir kısım detay henüz gelmemiş olsa da çekirdek fiyatlar anlamında baktığımızda evet, manşet çekirdekte bir yükselişimiz var. Orada 29.68'den 29.83'e aslında nispeten biraz daha sınırlı bir artış yaşanan bir ay oldu. Nisan ayı orada mevsimsel olarak biraz daha çekirdeğin yükseldiği bir aydır. İşte içinde giyimle katarsınız vesaire birkaç kalemle beraber. Oradaki artış düşündüğümüzden aslında biraz daha düşük. Dolayısıyla manşetteki negatifliği çekirdek tarafta aynı güçte şu andaki veriler için baktığımda yıllıklardaki artış seviyesi olarak gözlemlediğimizde biraz daha düşük buluyorum. Bir veriyle bu kadar kaygı duymaya gerek var mı? Aslında şunu düşündüm. Biz enflasyonun daha 30'ların üstüne elbette ki çıkacağını, 33 belki 34'lere doğru meyledebileceğini, petrol ve enerji hikayesi ve bunun yansımalarıyla sonrasında 30'ların altına ineceğini, bir yılın sonunda belki 29'lar veya altına inebileceği bir beklenti içerisindeydik. Aslında bu genel patika için çok büyük bir sürpriz yok ortada. Ama şu var, düşünülenden yani piyasa geçen sene 3'ler civarındaki enflasyonun bu sene 3,20-3,30'lar civarında olmasını bekliyordu. Ama çok daha sert bir şekilde bir Nisan gerçekleşmesiyle karşılaştık. Bu biraz tabii piyasalara kaygı verdi diyebiliriz. Yani yansıma olarak, sayısal olarak çok büyük bir negatiflik yok. İşte gösterge tahmini zaten geçtiğimiz haftada negatif bir performans gösteriyordu. Bunun dışında ekstra bir şey var mı derseniz, hafif hareketler var. Çok böyle ekstra bir bozulma olduğunu gözlemlemiyorum. Ama evet, tabii ki yani Haziran ayında artık bir faiz aktığımını şimdiye kadar ihtimali çok düşük bulan bir piyasa vardı. Hatta pek de ihtimal vermeyen bir piyasa vardı. Belki ondan sonrasında faiz indirimleri bile başlar diyen bir piyasa vardı ama şu anda faiz arttırma olmasa da indirimler konusunda çok daha temkinli bir tavır sergilenecektir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Çok fazla bozulma olmadığını düşünüyorum dediniz. Bu piyasa beklentisiyle baktığımızda mı? Çünkü piyasayla Merkez Bankası'nın ilk etapta enflasyon beklentisi de çok farklıydı. Yani burada 19-20'ye göre mi bakmamız lazım, yoksa 24-25'e göre mi bakmamız lazım? Enflasyon açısından soruyorum. Çünkü iki beklenti de birbirinden farklıydı. Bu anlamda sizin sene sonu enflasyon beklentinizi de merak ediyorum.
2: Açıkçası dediğiniz gibi biz Merkez Bankası'nın zaten beklentisi biraz ekstra iyimser bulmak dedik. Onlar biraz daha önünü görüp öyle bir düzeltme yapma tercihi içindeydi anladığım kadarıyla.

0: Savaş'la birlikte tabii hikaye çok fazla değiştiği için artık 24-25'li seviyelere sanırım bir revizyon çok daha mantıklı olacaktır. Düşük 20'ler herhalde piyasa için pek ikna edici, realist bulunmayabilir. Daha orta 20'lere doğru bir revizyon muhtemelen piyasa adına daha ikna edici olabilir. Bugün açıklama ardından yabancı kurumlardan da gelen yorumları görüyoruz. Orada biraz daha yıl sonu beklentisiyle ilgili yüksek 20'ler belki 30'lara yaklaşan bir performans olması beklentisi var enflasyon adına. Dolayısıyla o tarafta baktığımızda aslında mevcut enflasyondan belki bir iki aydan hafif bir yükselişten sonra sınırlı gerilemelerle devam edecek bir enflasyon performansı yılın kalanı için beklenmeye başladı diyebiliriz. Burada şöyle bir haklılık payı var aslında. Biz bu işin birkaç haftada biteceğini düşünürken şu anda iki ayı geride bırakmış durumdayız. Dolayısıyla sadece enflasyon adına değil ekonomik performanslar adına da ekonominin biraz daha zorlandığı süreçler 3. çeyrekten itibaren belki daha net görebileceğimiz küresel bir olgu olmaya başlayacak. O dönemde ürün bulamama, o dönemde enerji arzına ulaşamama kaygıları biraz daha ön planda ve daha net fiyatlanır hale gelebilir. Dolayısıyla önümüzde süreç uzadıkça elbette ki bunun enflasyon üstünde kalıcılık riski en azından bir yıllık vade için baktığımızda daha belirgin hale geliyor. Bunu da yavaş yavaş fiyatlandığını görebiliriz. Bizim de yüksek 20'ler seviyesinde 30'lara belki değer belki değmez diyebileceğimiz seviyelerde bir yıl sonu beklentimiz var. Ama tabii eğer süreç savaş ve enerji fiyatları ile ilgili negatif süreç bir iki haftada hızlıca çözülürse ki umalım öyle olur. Bu durumda tabii beklentilerimizi biraz daha yavaş yavaş aşağı çekeriz ama biraz daha uzayacak birkaç aylık bir negatif süreç daha var gibi duruyor şu anda. Ona göre bir fiyatlamaya baktığımızda böyle bir sonuca ulaşabiliyoruz.
1: Bugün itibariyle savaş bitse bile eski fiyatlar hızlıca görülebilir mi peki enerji kanadı için? 60 dolarlar vardı. Şimdi geçen hafta 130 doları test etti Brent petrol. Şu sıralarda da 105-110 dolar aralığında. Yani hemen bitmesi sonrasında hem enerji fiyatları hem gıda kanadı, havacılık kanadı sonuçta sektörel anlamda birçok sektör bu enerji fiyatlarından ötürü fiyatlarını yükseltti. Orada nasıl bir görüntü olacaktır?
0: Açıkçası şöyle yani bizim hala beklentimiz içerisinde çok çok uzun süreci ve daha fiyatlarda çok ekstra hareketler olacağı beklentisi yok. Yani buralardan belki biraz daha yukarı çıkıp işte yine yıl sonunda böyle 80-90 dolar bandına ineceği beklentisiyle yapıyoruz bu tahminlerimizi. Ama dediğiniz gibi bu iş biraz daha sertleşir ve hikaye böyle belki de yılın 3. çeyreğinin tamamını da kaplayacak bir şekilde daha negatif gidiyor olursa o zaman zaten herhalde 105-110 dolarlardaki petrolden bahsetmiyoruz. Arz sıkıntısı biraz daha büyüyor olur. O zaman ki fiyatlama ve tabii ki tüm ülkeler için enflasyon kaygısı farklı bir seviyeye oturur. Ama şu anda işte 1-2 ay içerisinde en kötü işlerin düzeleceği, 3. çeyreğe veya daha uzun bir sürelere bu negatifliğin yansımayacağı beklentisi altında yıl sonunda 80-90 dolarlarda kapatacağımız ki ileri vadeli işlemlerde de kabaca bu düzeylerde yakın zamana kadar fiyatlamalar. Oralarda kalırsak evet bu enflasyon düşüncemiz belli ölçüde tutarlı olabilir. Ama ötesi tabii daha büyük bir risk. Ama o zaman enflasyonlu bir riske kaygılanmamız lazım. Küresel büyümenin negatif yansımaları için bir kaygılanmamız lazım. Tabii o ayrı bir soru haline gelebilir.
1: İlk değerlendirmenizin içerisinde Haziran toplantısına yönelik ufak da olsa bir temas ettiniz. Bir faiz artışının olabileceğine ilişkin kanaatte o. Orayı biraz detaylandıralım mı? Çünkü kaynaklanan enflasyon şu sıralarda talep enflasyonundan ziyade maliyet enflasyonu olarak gerçekleşmiyor mu? Maliyet enflasyonunda da faiz artışı çözüm olur mu?
0: Doğru haklısınız. Ben herhalde yanlış ifade ettim orada. Oradaki bir eğer olduysa düzeltmek isterim. Biz Haziran ayına kadar devam edecek bir ekstra sıkı para politikası ardından yılın kalanında belki faiz indirimlerinin kademeli olarak düşünülebileceği ve gündeme gelebileceği bir sürece açılabiliriz diye düşünüyorduk. O imkanın biraz ötelendiğini düşünüyorum şu anda. Faiz arttırımı dediğiniz gibi arz yönlü hikayelerde çok çok işe yaramaz. Şu anki faiz arttırımı olasılığı sadece yurt içi yerleşiğin döviz talebinin çok sert artması durumunda belki bir örneğin tedbir olarak düşünülebilir.

0: Ama şey konusunda haklısınız tabii ki. Ha, şuna da ifade etmekte fayda var. Bunun psikolojik bir etkisi vardır. Beklenti etkisi vardır. Onu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü ikinci fiyatlara, hizmet fiyatlarına bu iş çok çok yansımıyor şu anda. O tarafta bir kaygımız yok. Ama evet, enflasyon bir iki ay daha yüksek geldiğinde Merkez Bankası da hiçbir şey yapmıyorum dediğinde beklenti tarafını yönetmek için bir ihtiyaç olabilir. Onu göz ardı etmemek lazım. Evet, arz yönlü tarafta yapabileceğiniz çok bir şey yok zaten bir Merkez Bankası olarak. Ama bunun beklenti kanalına negatif etkisini sınırlamak adına hizmet sektörü ve ikinci fiyatlamalar belki orada bir önemi olabilecektir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ama biz şu anda hala bir faiz arttırma beklentisi içerisinde değiliz. Önümüzdeki dönem bizi biraz daha rahatsız edecek bir enflasyon risk faktörü realizasyonu olursa o zaman tekrar düşünebilir ama şu anda öyle bir beklentimiz yok.
1: Serdar Bey, teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz. Doktor Serdar Şenol bizlere şükretti. Enflasyonda gelinen noktayı değerlendirdik. 8 oldu. Yıllık anlamda da %32.37 seviyesinde bir enflasyon var. Enflasyonda gelinen nokta ne anlatıyor? Mayıs ayı için öngörüler nasıl şekilleniyor? Haziranda bir faiz artışı söz konusu olur mu? Para politikası nasıl devam eder? Sene sonu enflasyonu hangi bant aralığında gerçekleşir? Bu ve buna benzer sorulara cevaplar arayacağız. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bizlere eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz hocam.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz. Önce manşeti sorayım. 4.18 piyasa katılımcılarının anketinde piyasanın beklentisi 3.19 civarındaydı. Beklentinin %1 kadar yukarısında bir enflasyon görüyoruz Nisan ayında. Nasıl değerlendirirsiniz gelinen noktayı?
2: Vallahi aslında beklenen bir şeydi. Çünkü biliyorsunuz bu ay ve belki daha sonraki aylarda da benzer şeyler olacak. Özellikle Körfez'de ortaya çıkan petrol fiyatlarındaki artış, bu çok doğrudan etkiliyor her şeyi. Petrol fiyatları arttığı zaman aynı zamanda gıda fiyatlarının üzerinde de baskı oluşturuyor. Onu da göreceğiz önümüzdeki aylarda. İklim koşulları da keza benzer şekilde baskı oluşturuyor. O nedenle aslında fiyatların bu yönde artması beklenen bir şeydi. Benim açımdan sürpriz olan şu oldu. Piyasa beklentilerinin oldukça üstünde gelen bir veri açıklaması gerçekleşti. Bağımsız yapılan anket anketlerle örtüşüyor ne de İTO'nun anketiyle, yani aylık bazda yapmış olduğu TÜFE hesaplamasıyla örtüşüyor. Bayağı bir sapma var. Onlarla korele giden bir yapıda bakarsak, geçtiğimiz ayda olumlu yönde sapma çok fazla olmuştu. Piyasa beklentisi çok yüksekken TÜİK'in açıkladığı rakamlar oldukça düşük kalmıştı. Ama genel olarak baktığımızda ben bu ayın ve hatta belki eğer böyle giderse savaşın nerede sonlanabileceğini bilmiyoruz. Gerçi en kötüsünün geride kaldığını söyleyebiliriz ama özellikle bu müzakere belirsizliğinin getirmiş olduğu her gün fiyatlar üzerinde yarattığı baskı önümüzdeki aylarda da oldukça etki yapacak. O nedenle ben bu ayın açıkçası, yani sadece içeride bizim beklentilerimizin üstünde, oldukça üstünde bir enflasyon olması hariç zaten yüksek bir enflasyon bekliyorduk. O nedenle şaşırmadığımı söyleyebilirim.
1: İlanlar şaşacak mı? Hem politika faizi hem de enflasyon beklentileri açısından nasıl bir yıl beklersiniz? Yılın geri kalanı nasıl geçecek bu hususlar bakımından?
2: Şimdi tabii burada sıkıntı bir tek Körfez'de yaşanan İran-Amerika arasındaki savaşın etkileriyle değil bence. Bu savaş olmadan da enflasyon Ocak ve Şubat aylarında oldukça yüksek gelmişti. Ve hatta Merkez Bankası Başkanımız o dönemde daha sonra gelecek olan Mart ve Nisan enflasyonlarının geçtiğimiz yılın Kasım ve Aralık enflasyonları gibi olacağını bize söylemişti. Dolayısıyla oradaki beklenti temel olarak baktığımızda geçtiğimiz yıl %1'in altında bir enflasyon olma ihtimalini kuvvetlendiriyordu. Fakat öyle olmadı. Mart ayı enflasyonu gene yüksek sayılabilecek oranda geldi. Her ne kadar beklentilerden düşük gelse de. Nisan ayı daha yoğun etkilerin olduğu ve katlamalı etkilerin gidebileceği bir ay olduğu için yüksek geldi. Muhtemelen işte yaşamış olduğumuz hem bu savaşın getirmiş olduğu süreç, hem de özellikle mesela meyve ve sebzenin en yoğun olarak ve bol olarak olacağını düşündüğümüz aylar gelmesine rağmen çok soğuk bir zamandan geçiyoruz. Birçok ilim

Karadeniz'de özellikle narenciyenin kuvvetli olduğu illerde kar görüntüleri geliyor. Birçok bahçenin ya da işte ekilmiş alanın özellikle zarar gördüğü bilgilerine ulaşıyoruz. Dolayısıyla bu yıl da sebze, meyve özellikle meyve fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz. Zaten burada yapısal olarak problemimiz var. Yani hiçbir şey olmasa dahi bu fiyatların çok kolay geriye gelebileceği bir teknik yapıda gidiyoruz. O nedenle yapısal problemden dolayı. Benim tahminim yıl sonu itibariyle %30 ila 35 arasında bir enflasyonun çok makul olduğu yönünde. Dediğim gibi bu sadece savaşa atfedilecek bir durum değil. Yani Merkez Bankası'nın burada beklemesi bence çok garip değil. Çünkü ortaya çıkan durum yani savaşın getirdiği etkilerin ne olabileceğini, politika tepkisinin nasıl verilmesi gerektiği konusunda kafalar karışık. Beklentiler daha da bozulursa zaten kendileri de daha önce ifade etmişlerdi. O beklentilerin bozulmasıyla beraber fiyatlama davranışlarında görülebilecek olan bozulma ki bence bu var. O zaman bir faiz artışı konusu gündeme gelebilir ama şu anda faiz bir çözüm değil. Çünkü gelen etki dışsal bir etki. Zaten böyle bir fiyatlar üzerinde etki yapacağını bekliyorduk. Sadece şu oluyor yani tabii enflasyon yıllık enflasyon %32'nin üzerine çıktığı için Merkez Bankası'nın faiziyle aradaki marj azalmaya başlıyor. Ama Merkez Bankası zaten fonlamayı koridorun üst bandıyla gerçekleştiriyor. Ben şunu beklerdim Merkez Bankası'ndan daha evvel bunu da defalarca ifade ettim. Biz Haziran ayını pas geçiyoruz. Mayıs ayını pas geçiyoruz. Haziran'da bir Merkez Bankası toplantısı olacak. Mayıs'ta da 14 Mayıs'ta da Merkez Bankası enflasyon raporu gelecek. Sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir ortamda ben şunu beklerdim Merkez Bankası'ndan en azından koridorun üst bandını açarak fonlamayı daha sertleştirebileceği ya da faizi en azından bu anlamda kullanabileceği bir alan yaratabilirdi kendine. Ve bu aslında bedava sağlanmış bir imkandı. Kimse neden arttırıyorsun diyemeyeceği bir noktadaydık. Bunu tercih etmediler. Daha önce de enflasyon raporu hazırlamasında biliyorsunuz gene ara hedefi %16 tuttular. Ve ara hedef böyle gerçekleşmeyecek, gerçekleşmesi mümkün olmayacak hedeflerle tutulduğu zaman burada inancı yitiriyor herkes. Çünkü oradaki hedef %16, bizim ilk 4 ayda geldiğimiz %14,5 neredeyse. Dolayısıyla yılın tamamında buraya ulaşabilmek mümkün değil. Onu orada ara hedefi tutuyor olmak ya da orta hedefi %18'e çıkartmış olmak her ne kadar Merkez Bankası açısından tutarlı davranıyor gibi gözükse de inandırıcılık noktasında inandırıcı olmuyor. O zaman da fiyat koyma yetisi olanlar ki reel sektör fiyatları daha yüksek noktada koyuyor. Çünkü herkes kendi yaşadığı enflasyonu gerçek olarak algılıyor ve o şekilde fiyat koyma davranışına gidiyor. Hane halkı da beklentilerini yukarıya doğru çekiyor. Bu ikisini yakınlaştıramadığımız sürece yani hane halkının beklentilerini enflasyonun düşeceğine ilişkin inancını koyamadığımız sürece o enflasyonla mücadele süreci de başarısız oluyor. Çünkü herkes ya da büyük çoğunluk zannediyor ki Merkez Bankası böyle bir politika tepkisi ortaya koyduğunda ve faizleri arttırdığında evet talebi daraltıyor. Ama yönetmesi gereken çok önemli bir alan var. O da beklentiler. Yani hem hane halkının beklentilerini hem reel sektörün beklentilerini hem de bir taraftan çok önemli olarak gördüğümüz piyasa katılımcıların beklentilerini doğru yönetmek zorunda. Bunu yönetemezse çünkü merkez bankacılığın en önemli ayağı beklentileri yönetmektir. Bu noktada başarısız olunuyor. Bence en temel atladığımız hususlardan bir tanesi. Çünkü her ay gelen hane halkı beklenti anketine baktığımızda hem beklentiler yukarıya doğru gidiyor. Yani 12 ay sonraki hane halkının beklentisi 12 ay sonranın Mart ayından bahsediyoruz ya da Nisan ayından bahsediyoruz. %55'ler seviyesinde. Dolayısıyla bunu kıramadığımız zaman yani aşağı doğru ikna edemediğimiz zaman kaldı ki bir başka veri daha var. Gene açıklanan Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde o da hane halkında enflasyonun düşeceğine olan inancın çok düşük seviyelerde kaldığını görüyoruz. %20'ler seviyesinde kaldığını düşünüyoruz. Yani halkın %80'i ya da hane halkının %80'i enflasyon düşeceğine inanmıyor diye bir sonuç çıkıyor. O zaman bunu yönetmekte zorlanıyoruz. Ama şu aşamada yani bugün bu ayki yaşadığımız enflasyona ilişkin olarak baktığımızda
Buradaki çare faizi arttırmak değil. Bu zaten dış

0: kurumsal bir etki. Bunun etkilerini görmek gerekiyor. Sadece şöyle bir baskı yaratıyor Merkez Bankası'nın üzerinde. Dediğim gibi enflasyonun beklentilerin üzerine çıkmış olması ve %32'ler seviyesine gelmesi ve Merkez Bankası'nın fonlama yaptığıyla arasındaki marjın azalması bir taraftan da getirileri, reel getirileri de düşürdüğü için orada bir problem yaratıyor ve ister istemez sadece talebi kısmak amaçlı değil ama bir taraftan da getiri yaratmak amaçlı olarak ve o marjın kısılmasına ötürü Merkez Bankası'nın bir faiz artırımı yapmasını zorunlu kılıyor. Üstünde bir baskı yaratıyor. Onun için süreci takip edeceğiz. Umut ediyorum savaş kısa sürede biter ama bitse bile eski normallere dönme ihtimalimiz bana göre yok.
1: Hocam siz bazı yapılması gerekenleri söylediniz ama bugün itibariyle çare ne olabilir? Bir de sadece Merkez Bankası... Şu an duyabiliyor musunuz hocam?
0: Evet, şu anda gelmeye başladı.
1: Hocam bazı yapılması gereken hususlara temas ettiniz ama bugün itibariyle çare olacak argümanlar dersek neyi ön plana çıkartırsınız? Bir de sadece burada Merkez Bankası odaklı mı bakmak gerekir? Maliye politikaları da gecikti tarzında serzenişler ve değerlendirmeler hep yapılmıştı. Reformlar geç kalındı tarzında yorumlar vardı. Maliye açısından da nasıl bir süreç olabilir? Nasıl katkı sunabilir maliye politikalarla birlikte?
0: Evet, çok doğru bir noktaya aslında parmak bastınız. Sonuçta zaten Merkez Bankası üzerinden yürüyen bir, yani para politikası üzerinden yürüyen bir enflasyonla mücadele programı var. En başından beri söylediğimiz. Bunun bir ayağında özellikle ödemeler dengesi açığı olmasın ya da ödemeler dengesinin finansmanı konusunda problem olmasın diye bir taraftan da yüksek faiz ödeyerek yabancılar Türkiye'ye çekilmiş durumda. Fakat tabii sürdürülebilir olma noktasından çıkıyor. Yani programın en başından beri iki tane, bana göre tabii herkes farklı söyleyebilir ama iki tane eksiği vardı. Bir tanesi üretimi tamamen dışlayan bir program bu. Nitekim görüyoruz, yani duyuyoruz bütün hep sanayicilerle iç içe olduğumuzda en büyük şikayet bu noktada gerçekleşiyor. Üretimi tamamen dışlamış durumda. İkincisi biraz insan faktörü de dışarıda kaldı. Özellikle programın para politikası uygulaması ayağında ve vergi politikası anlamında. Çünkü yük ağırlıkla orta ve düşük gelir grubunun üzerine yıkılmış durumda. Şimdi burada maliye politikasının eksikliği çok net. Burada verilebilecek olan destekler, şirketlere verilebilecek olan özellikle bu dönemdeki destekler, açıklanan programlarda mesela kurumlar vergisinde yapılabilecek bir indirim yerine doğrudan iş gücü maliyetlerine yönelik olarak yapılabilecek destekler. Bunların en başında sigorta prim desteklerinin verilmesi, istihdam desteklerinin verilmesi ya da ihracatçıların bekledikleri işte %3'lük destek yerine %5'e çıkartılmasıydı ya da enerji maliyetlerinin düşürülmesi, çünkü yüksek maliyetle üretildiği için rekabet gücü de birçok sektörde kalmamış durumda. Bunlar maliye politikasıyla verilecek olan desteklerle yapılabilecek unsurlar. Şimdi bunları yapmadığımız zaman bir taraftan da sanayi çok kan kaybediyor. Çünkü bugün mesela İstanbul Sanayi Odası'nın verilerine baktığımız zaman özellikle imalat sanayi PMI pandemiden bu yana en kötü duruma gelmiş durumda. Ve bu gitgide de zorlaşıyor burada işleri devam ettirebilmek. O nedenle aslında bir problem var. İkinci konu bence özellikle yapılması gereken reformlar açısından kurumları falan kastetmiyorum. Yani tabii ki kurumsal reformlar da yapılabilir falan ama özellikle rekabet ortamını ortadan kaldırabilecek bir yapının rekabet ortamını tekrardan kurabilecek bir yapının kurulması gerekiyor. Türkiye'de maalesef rekabet yok birçok sektörde. Ve rekabet olmadığı zaman da rahatlıkla fiyat artışları gelebiliyor. Özellikle fiyat koyma gücü olanlar tarafından. Bu rekabet ortamının çok ciddi şekilde sağlanabilecek adımların atılması gerekiyor. Yapısal reformlardan kastettiğimiz bu. Yani rekabet kurumunun çok ciddi devrede olması gerekiyor. Rekabeti bozucu unsurların anında tespit edilmesi gerekiyor. Piyasaların rekabetin düşük olduğu alanların daha yoğun rekabete açılması gerekiyor. Ve mesela bir diğer önlem de aslında firmaların ham madde maliyetlerinde birçoğu biliyorsunuz ithalat yapıp aslında ihracat yapar durumdayız. Ama çok uzun yıllar öncesinden getirilmiş olan ithalatta önleyici önlemler babındaki getirilen vergi yükleri şirketlerin bugün maliyetlerini inanılmaz derecede arttırmış durumda. Mesela oturup bunlara bakmak lazım. Kaç yıldan beri bu var ve hangi sektörlere hangi faydayı sağladı, faydayı sağlamadıysa artık bunların

0: devam etmesinin de bir anlamı yok. Dolayısıyla aslında yapılabilecek acil önlemler bunlar. Ben reel sektör anlamında ciddi bir ayrışmanın olduğunu görüyoruz. Evet, emek yoğun sektörler çok büyük sıkıntı içerisinde ama genel olarak baktığımızda üretim yapısında sorun var. Yani üretmekte zorlanıyor şirketler ve sadece kaynak bulmak da değil konu. Bence maliyetlerin yüksekliğinden dolayı ve içeride de talep çok düştüğü için, çünkü çok uzun yıllardır kümülatif bir enflasyon yaşıyoruz ve bunun maliyetine katlanabilmek çok zor oldu halk tarafından. İçeriye satmakta da zorlanıyorlar ve dolayısıyla şirketler açısından ve özellikle vatandaşlar açısından zor bir dönemden geçiyoruz. Yani yapılacak önlemler, alınacak tedbirler aslında basit. Yani rekabetçi ortamı yarat, şirketlerin maliyetlerini düşür ve genel itibariyle desteği buralara ver. Maliye politikasını bu alanlarda kullan diye söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla ben böylece rahat bir çözüm olabileceğini düşünüyorum kendi adıma.
1: Hocam geçtiğimiz günlerde ihracatçı ve imalatçıya vergi düzenlemesi geldi. Bu tarz vergi avantajları peki reel sektör destekler mi?
0: Şimdi vergi avantajı güzel bir avantajdır yani temelde baktığınızda, ama bir şartı var, kar etmeniz gerekiyor önce. Yani bir kere bunun daha henüz nasıl uygulanacağını bilmiyoruz. Bir yönetmeliği yok. Bu yılki edilen karlara mı uygulanacak bu, yoksa önümüzdeki yılı mı kapsayacak? Ve aslında kurumlar vergisi indirimlerinin uzun dönemde faydası vardır şirketlere ve bu fayda kar eden şirketlere yöneliktir. Oysa şirketlerin genel yapısına baktığımızda, hani nereden bunu en rahat görebiliyoruz? İşte İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği ilk 500, ikinci 500 anketlerinde her yıl görüyoruz ki şirketlerin öz varlık karlılıkları çok düşmüş durumda. Dolayısıyla kar edemeyen birçok şirketimiz var. Hatta borsaya kotu olan şirketler son dönemlerde, bu hafta ve geçtiğimiz hafta bilanço haftasıydı, görüyoruz yoğun zararlar da açıklanıyor. O nedenle bu kurumlar vergisi getirilen düzenleme temelde iyi olsa da sorunlara acil çözüm yaratabilecek bir uygulama değil. O nedenle demin dediğim gibi şirketlerin en önemli bekledikleri hususlardan bir tanesi özellikle istihdama yönelik olarak verilecek destekler. Burada prim destekleri verilebilir. Gene istihdam arttırma ya da istihdamı koruma yönelik olarak destekler verilebilir. Bu birinci kalem. İkinci önemli husus, üretimin en büyük girdisi olan enerji maliyetlerinin bir kısmının özellikle finanse edilmesi konusu. Burada elektrik konusunda sanayi elektriğine yapılabilecek olan düşük tutarlı veya tutarı düşürmek ya da üzerinden verilecek olan teşviklerle daha ucuza mal etmeli imkanı sağlayabilmek önemli bir konu. Ve ham maddelerin üzerinde dediğim birçok gümrük vergisi ya da daha farklı getirilmiş olan Ticaret Bakanlığı tarafından önceden ya da şimdi getirilmiş olan ya da yıllardan beri kalan ama artık unutulmuş olan vergilerin kaldırılması ve böylece ham maddenin ucuz halde gelmesini sağlamak. Çünkü biz hep şirketler açısından baktığımızda birçok şeyi söylüyoruz ama ham madde de dünyada pahalandı. Dolayısıyla o vergilerin kalıcı olması şirketlerin daha yüksek maliyetle üretmesine imkan tanıyor ve böylece ihracat pazarlarında rekabetçi olamıyorlar. Tabii bir taraftan kur da var. Yani benim söylediklerim asla programdan vazgeçmek ya da programı ortadan kaldırmak değil ama bir revizyona ihtiyaç var. Yani biz %30'da takıldık
1: Evet.
0: enflasyonda ve maalesef o hiç de elimizde olmayan bir şeyle savaşın etkisi de ekonomimiz üzerinde etkili. Dolayısıyla enflasyon buradan çok ciddi bir etki yapmak için geliyor. Sadece bize değil, yani dünyaya geliyor. Gümbür gümbür geliyor. İşte ilk etkileri gördük ilk
1: Evet.
0: aylarda. Dolayısıyla merkez bankalarının neler yapabileceğine baktığımızda, böyle dışsal şoklarda ya da işte arz kesintilerinde
1: Evet.
0: merkez bankalarının etkileri çok fazla olamıyor. Mesela Christine Lagarde'ın bir sözü
1: Hocam birkaç
0: vardı.
1: cümleyle
0: Çok da hoşuma
1: tamamlamanızı
0: gitti.
1: rica edeceğim. Hiç vaktim yok.
0: Tamam, hemen tamamlıyorum. Ben sesinizi duyamadığım için biraz geç yaptım. Dolayısıyla dediğim gibi bu önlemler temel konular olarak dikkat çeken hususlar.
1: Değerli hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: Sağ olun.
1: olun.
0: Hoşça kalın.
1: Profesör Doktor Burak Arzuoğlu bizlerle birlikteydi. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere...

0: Idefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade parksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
3: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Faiz, tasarruf sahibinin tasarrufunu kullanmak yerine bir başkasına ödünç vermesinin karşılığında aldığı bir vazgeçme ya da kullanımı erteleme bedelidir.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CB Enerji.
3: Duratal Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 9 derece. Kocaeli 13, Sakarya 12, Bursa ve Balıkesir 15 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 9, en düşük sıcaklığı 3 derece. Konya ve Nevşehir 9, Kayseri 13, Sivas 14 derece. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 8 derece. Denizli 12, Aydın 19, Muğla 15, Manisa 18 derece. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mersin 18, Adana 19, Kahramanmaraş ve Hatay 15 derece. Seramik hava durumunu sundu.
4: En paradan %15 nakit iadeli kasko.
5: Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli, üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif.
4: En
6: para, en para.
7: Ankara Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1.350.000 TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75.000 TL taksit fırsatını kaçırmayın.
8: Uzmanlık istatistik senedi borsa, iş portföyle hepsi bir arada fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
9: Tüm yatırımlara yatırım imkanı iş portföyde. Uzmanlığıyla fark yaratan iş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
10: Yatırımın iş gücü seninle, iş portföy.
11: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
12: Canım Cimri.
13: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
14: Arabanı arabamla takoma, yerinde cim sat.
15: Uyanmadı mı daha?
16: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
17: İnanın. Uyanmış benim sambacım. Şu tarzı, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa.
18: Sambacım, artist oğlum.
19: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
7: Orcu benim oğlum, orcu.
4: Annenin

0: Efendim Paranın Yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bir saat boyunca birlikteyiz. Bugün ekonomi gündemini ve piyasanın başlıklarını size aktarıyor olacağız. Konuklarımızla da konuşacağız. Ama önce bakalım bugün öne çıkan başlıklarında neler var. Kabine bugün toplandı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı ve toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim ve ekonomi. Enflasyon Nisan ayında 4.18'lik bir artış gösterdi. Yıllık enflasyon 32.37 olarak kaydedildi. Kira artış oranı da %32.43 olarak hesaplandı. Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını arttıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz dedi Mehmet Şimşek. Ve dünyanın en değerli 12. savunma şirketiyiz. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol bugün Apara ekranlarında Türkiye'nin savunma sanayi hamlesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Borsanın en değerli şirketi Aselsan'ın piyasa değeri 2 trilyon TL'yi aşmış durumda. Avrupa ülkelerine ihracat 35 milyar doları aştı. Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %6.31'lik bir artış var Avrupa Birliği'ne. En yüksek ihracatı da 10 milyar 284 milyon dolarla otomotiv endüstrisi yaptı. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri faiz beklentilerinde ayrışıyor. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin Haziran ayı faiz artışına ilişkin değerlendirmelerinde ayrışma var. Slovakya Merkez Bankası Başkanı Haziran'daki faiz artışının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Fransa Merkez Bankası Başkanı ise daha temkinli bir tutum sergiliyor. Ve dönelim şimdi verilere. Bakalım bugünün şu anda fiyatlamaları nasıl? BIST 100 endeksinde 0.71'lik bir geri çekilme, 14.340'tayız. Bankacılık 2.76 gerideyken sınai pozitif yatay. Turizm 0.84, gayrimenkul 0.61, spor 2.39 geride. Teknoloji de 1.90 yukarıda. Sigorta 0.81, gıda 0.49, bilişim 1.90 yukarıdayken inşaatta 0.29, madencilikte de 3.11'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. En çok artanlara bir bakalım. Efor Yatırım 9.96, Europower 6.87, Rail Yatırım Holding 4.98, Astor 3.96, Anadolu Sigorta 3.60 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Emlak Konut 4.81, Türk Altın İşletmeleri 4.59, TR Anadolu Metal Madencilik 4.29, Gen İlaç %4, Pasifik Eurasia 4.17 geride. Altın bakalım şu anda hangi fiyatlamada? 4.562'deyiz, 1.11'lik geri çekilme var ve enerji tarafına da göz atalım. Bugün petrol fiyatlarında yine yükseliş var. Brent 110.92'de, petrol 104.99, doğalgaz ise 2.81 ile şu an 0.97'lik bir yukarı yönlü hareketle diyelim. Buradan dönelim Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'un Apara'ya yaptığı özel açıklamalara kulak verelim.
1: Savunma sanayiinde yerli ve milli üretim gücünü artırmayı hedefleyen Aselsan, yatırımlar ve teknoloji odaklı büyüme stratejisiyle yoluna devam ediyor. Borsanın en değerli şirketi Aselsan'ın piyasa değeri 2 trilyon lirayı aştı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin savunma sanayiinde yükselen gücünü Apara canlı yayınında değerlendirdi. Hem finansal performansı hem de teknoloji yatırımlarını anlattı.
2: 2026'nın ilk çeyreğinde de tempomuzu arttırarak devam ettiğimizi finansal tablolarımız ortaya koydu. Tabii güzel olan, bizim açımızdan değerli olan şeylerden biri de şu: 3 yıldır artık yaptığımız bu istikrarlı büyümeyi kalıcı hale getirecek adımları attık. Geçtiğimiz işte 3 yıla bakarsak 2024'ün ilk çeyreğinde %5'lik bir hasılat büyümesi açıklamıştık. 2024'ün ilk çeyreğinde 25'te bunu %9 olarak devam ettirmiştik. Bu yıl ilk çeyrekte hasılat büyümemiz %15 olarak gerçekleşti.
1: Akyol, Aselsan'ın üretimden ihracata, büyümeden yeni teknolojilere kadar istikrarlı bir performans sergilediğini söyledi. Şirketin dengeli büyüme stratejisiyle yılı güçlü bir şekilde yönettiğini vurguladı.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir teknoloji şirketinin Borsa İstanbul'un en değerli şirketi haline gelmiş olması hepimiz açısından çok gurur verici bir şey. Bundan 2-3 yıl önce Aselsan

0: uluslararası arenada stok marketleri kayıtlı şirketler arasında piyasa değeri açısından ilk 30'da yer almıyordu. Bugün dünyanın en değerli 12. savunma şirketi, Avrupa'nın en değerli 5. savunma şirketi durumuna gelmiş oldu. Bu gerçekten milletimiz açısından, ülkemiz açısından da gurur kaynağı.
1: Oğul Bey teknoloji üssü yatırımına da değinen Akyol yeni bir Aselsan doğuyor dedi.
0: 6800 dönüm alanda 710 bin metrekare bir kapı alana sahip Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin yatırımından bahsediyoruz. Adeta özetlemek gerekirse bir Aselsan daha doğuyor Oğul Bey'de ve tamamlandığında kapasitesi, Ar-Ge altyapısı, seri üretim altyapısıyla Aselsan'a bir Aselsan daha eklemiş olacağız.
1: İhracatta müşteri çeşitliliğini artırdıklarını belirten Akyol, küresel pazarda daha geniş bir yapıya ulaştıklarını ifade etti. Aselsan'ın Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olduğunu hatırlatan Akyol, kurumsal yatırımcı oranının %50 seviyelerinden %70'in üzerine çıktığını açıkladı. Son 2 yılda 372 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Akyol, üretim kapasitesini %40 artırdıklarını ve 200 bin metrekarelik yeni kapalı alan yatırımlarının sürdüğünü belirtti. Yapay zeka destekli üretim süreçlerine dikkat çeken Akyol, bu sayede geçen yıl 40 milyon dolarlık tasarruf sağlandığını ifade etti. Yapay zeka ürünlerinin siparişlerde ilk 3'te yer aldığı bilgisini paylaştı. Ciro'dan %7'nin üzerinde Ar-Ge payı ayırdıklarını belirten Akyol, kilogram başına ihracat değerinin 2200 doların üzerine çıktığını söyledi. 2025 yılında millileştirilen ürünlerle ekonomiye yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlandığını da açıkladı. Son süreçte pozitif beyin göçünün yaşandığını vurgulayan Akyol, bugün itibariyle 194 mühendis Aselsan'a döndü. Bu ayrılanların 3 katı bir sayıya karşılık geliyor dedi.
2: Ve şimdi de piyasalardaki son durumu konuşacağız. Alper Nergiz'le birlikteyiz. GCM Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü. Alper Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Melisa Hanım.
2: Şimdi bugün de aslında yeni haftaya başlarken ilk işlem gününde haftanın Mayıs ayının da ilk işlem gününde bir hareketli bir güne başladık. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran cephesinde gerginlik yükseldi. Orada İran'ın evet. Basınına yansıyan haberde İran'ın bir Amerikan gemisini vurduğu haberi her ne kadar aksiyosa yansıyan Amerikan yetkililerin bunu yalanlaması olsa da şu an piyasaları etkilemiş gibi görünüyor. Özellikle petroldeki yükseliş başta olmak üzere VIX endeksi de bugün yükseldi bir anda. Şimdi ne dersiniz bu tablo şu andaki geldiğimiz nokta bize neyi söylüyor ve piyasalar neyi fiyatlıyor? Çünkü hep başından beri konuştuğumuzda bardağın dolu tarafını görüyor piyasalar diye. Hani bu savaşta daha öncesinde hani barış umutları da tabii olumlu fiyatlandı ama şu anda bu sürecin de kısa bitmeyeceği bir döneme girdik gibi sanki. Ne dersiniz piyasalar tarafından baktığınızda?
3: Evet, piyasalarda sizin belirttiğiniz gibi bardağın hep dolu tarafını görmeye çalışıyor. Zaten Nisan ayında borsaya baktığımız zaman 12.9 yükselmiş. Gerçekten de hani genel Amerika'ya da bakıyoruz. S&P 500 7200'lerde. Yani gördüğü en yüksek tarihi zirvelerde.
2: Evet, tarihi zirve bu tek S&P değil. Biz de TL bazında sonra Güney Kore, Japonya oralarda da gördük tarihi zirveleri.
3: Evet, biz de 14.400 küsürle TL bazında en yüksek zirveleri gördük. Tabii bunlar hep bu işin açıkçası piyasalar biraz daha müzakerelerle biteceğini, biraz daha geçici olabileceğini değerlendirdi hep bugüne kadar. Son aşamada da gördüğümüz kadarıyla hani bu Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamaları bu işin biraz daha zamana yayılacağını, müzakerelerin süreceğini gösteriyor. Ama açıkçası bu dönem biraz piyasalar açısından bekle gör dönemi, özellikle merkez bankaları açısından. Biraz da baktığımız zaman yatırımcılar açısından da daha temkinli, dikkatli olmaları gereken bir dönem. Biraz piyasalarda işte borsada seçiciliğin ön planda olduğu, işte biraz sanayi sektörünün biraz bu faizlerin yüksek seyri dolayısıyla biraz geride kalsa bile özellikle savunma sanayi, teknoloji sektörlerinin bu dönemde endeksteki bu çıkışı desteklediğini gözlemledik. Bireysel yatırımcı talebi çok fazlaydı piyasalarda. Ama genel küresel anlamda baktığımız zaman gerçekten artık bu petrol maliyetleri, enerji maliyetlerinin yükselmesi

0: Neden oldu? İşte bugün gelen konuşacağızdır enflasyon rakamlarına baktığımız zaman işte Nisan ayında %25'e yakın bir doğalgaz zammı oldu. Aynı zamanda petrol fiyatlarının yükselmesi ister istemez enflasyonu gerçekten beklentilerin çok yüksek üstünde getirdi. Bence bugün borsadaki, dünya borsaları arasında bugün biraz fena değildi. Bizim borsa biraz bu enflasyon beklentinin oldukça üstüne gelmesinin de etkisiyle bir miktar geriledi.
1: Şu
0: bir de bu son
1: 14.360.
0: Gelen haberleri yine de baktığınız zaman 14.300 yani 14.000 psikolojik bir sınır. 14.000'in altına gelmediği sürece borsa için bence hala olumlu beklentiler sürüyor. Yani yanı başımızda aslında komşumuzda savaş var. Çok ciddi gelişmeler olmuş ve dünyanın en büyük güçlerinden birisiyle Amerika ile bu savaş devam ediyor. Hürmüz Boğazı tamamen kapatılmış durumda. Buradan sevkiyat yapılamıyor. Ama

0: hani bardağın pozitif tarafını görüyorsunuz diyorsunuz ya, bunlar olabilir. Mesela dün ihracat rakamları geldi Nisan ayında, orada da beklentilerin üzerinde çok ciddi artışlar oldu. O taraftan da baktığınız zaman ilgili oda başkanının da değerlendirmesine baktığımız zaman, özellikle Orta Doğu'dan son Nisan ayından sonra yeni taleplerin oluştuğu gözlemliyoruz. Yani çünkü oradaki Boğaz'daki ticaret durduğu için karadan lojistik olarak da Türkiye bölgeye de yakın, oradan bir yükseliş var. Yani petrol açısından Türkiye petrol ihraç ithal eden bir durumdayız. Dolayısıyla petrol açısından olumsuz, ama bunun umuyoruz ki geçici olduğunu düşünüyoruz. Ama bir taraftan da işte lojistik olarak bölgeye yakın olmamız, Türkiye'nin üretim kapasitesinin yüksek olması ihracat açısından da buranın belki dengeleyici olacaktır. Zaten bazı tedbirler de alındı biliyorsunuz. İşte ihracatta özellikle %9'a düştü vergiler. Yine finans merkezi olması yönde bir takım vergisel adımlar var. Yani genel bir değerlendirme yaparsak evet, negatif tarafları var. Ama bir taraftan da belki pozitif tarafları var. Ama piyasalar gördüğümüz, özellikle borsa tarafında, bunun bir şekilde müzakereyle sonuçlanacağını ve orta ve uzun vadede Türkiye'ye farklı yönden yeni ihracat kapıları açılabileceği beklentileriyle borsanın da daha canlı durduğunu düşünüyoruz. Ama bugünkü enflasyon rakamı gerçekten biraz moralleri bozdu. Çünkü beklentileri muhtemelen önümüzdeki dönem daha farklı revizyonlara gidilmesine gerektirecek.
1: Şimdi enflasyonla o zaman devam edelim. Hazır siz oraya getirdiniz. Yıllık enflasyon 32.4'e yükselmiş oldu. TÜFE'deki artışta 4.2'ye, tabii 3.3, 3.2'ydi genelde beklentiler. Bir hayli üzerinde geldi. Evet. Şimdi Nisan'da aylık bazda en yüksek artış da 8.9'da gıda kaleminde görülmüş. Ve hani bizim geçtiğimiz senede malum gıda fiyatlarını özellikle zirai don ve kuraklık nedeniyle düşüremediğimizi de hatırlarsak, gerçi bu sene bereketli gidiyor diyor tarım sektöründen yetkililer, ama 38 yılın en fazla yağışını almışız bu yıl. Ne dersiniz? Yani şu andaki gidişat bize neyi, nereye doğru, daha gidişat nereye doğru, öyle sorayım. Enflasyon tarafında.
0: Yani aslında gıdada havalar da iyi gidiyor, her şey iyi gidiyordu. Ama şöyle bir şeyler var. Tabii biliyorsunuz bu lojistik maliyetleri, ulaştırma maliyetleri petrol nedeniyle arttı. İkincisi, yani bunların paketlenmesinde son zamanlarda özellikle bu naylon diyelim, yani doğru. Onlar da çok ciddi tabii, kimya ürünlerinde bir maliyetlerde artış var. Bunlar ister istemez bakıyorsunuz, hani ufak bir su şişesi farklı fiyatlarla satılabiliyor. Bunun maliyetinin aslında içindeki sudan değil şişelemedeki paketlemeden olduğu ortaya çıkıyor. Tabii bu işte yaşanan jeopolitik gelişmeler ve enerji maliyetlerindeki yükseliş ister istemez burada da fiyatların artmasına neden oldu. Ama uçak fiyatlarında küreselde ciddi artışlar oldu bu enerji maliyetlerinin getirdiği nedenlerle. Bunların etkisi tabii ki bu gıda fiyatlarında var. Yine doğalgaza bir %25'e yakın bir zam yapıldı. Onun etkisi var, ama tabii o bu aya mahsus olacak. Hani onu daha geçici diyelim. Mayıs ayında onun etkisini görmeyeceğiz en azından. Yani bundan sonra ne olabilir? Eğer Mayıs ayında 2'nin altında rakamlar piyasa tarafından daha pozitif karşılanır. Ama 2'nin üstüne bir rakam görürsek, ki beklenti gelmeden önce baktım 1.8 civarındaydı. Yani bu takdirde bu sefer bu işte 25-28 bandına çekilen enflasyon beklentileri 30 bandına doğru güncellenebilir ki bu tabii gelecek enflasyon beklentisi için çok olumlu olmaz. Ama gelmeden Sayın Bakan'ın da demecine baktım. Yani bunun daha geçici olmasını bekliyorlar hükümet olarak da. Dolayısıyla umuyoruz bu savaş etkisinin bir an önce müzakere yoluyla, Türkiye'de burada bir bayağı bir çaba sarf ediyor, sonuçlanır. Bunun piyasalara hem de enflasyona hem de küresel enflasyona etkisi, çünkü hem büyümeye hem enflasyona ne yazık ki etkisi oluyor küresel anlamda. Bunun etkilerinin daha sınırlı olmasını umuyoruz diyelim. Ama şu anda görünen o ki, yani çok kısa vadede de

0: böyle bir anlaşılacakmış gibi bir hava yok. Henüz savaş bitmiş gibi bir havada da var. Bir taraftan müzakere sürüyor gibi bir havada var ama her an
1: bir şey olabilecek,
0: gibi bir şey var. Dolayısıyla bu belirsiz bir dönem. Belirsiz dönemleri de piyasalar açıkçası çok sevmez. Dolayısıyla daha temkinli olunacağı, dikkatli olunacağı, borsada da eğer hisse senedi piyasasına yatırımcılar girmek istiyorsa bence biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Biraz daha nakit pozisyonlarında da biraz portföyü yaymak gerekiyor.
1: Evet. Şimdi sizin kurum olarak bir güncellemeniz var mı yıl sonu enflasyon hedefinde bugünkü verinin ardından?
0: Bugünkü verinin ardından yok ama arkadaşlarımız Haziran'ı da görmek istediler. Ondan sonra bir güncelleme yapacaklar ama ben gelmeden yayına piyasa beklentilerine baktım. Böyle 25-28 bandına evet, yavaş yavaş yükselişler başlamış enflasyonda. Muhtemelen biliyorsunuz 14 Mayıs'ta
1: enflasyon, evet, Merkez Bankası'nın evet, ikinci enflasyon raporu evet, olacak. Raporu orada var. Bekliyor musunuz güncelleme?
0: Tabii orada da artık şimdi 15-21 aralığındaydı hatırlarsanız.
1: Evet. 16'da da ana hedef.
0: 16 ana hedefti. Muhtemelen onlar yukarı doğru artık 24-20 belki o tavan 21 olan 25'e doğru 24-25'e doğru güncellenebilir diye değerlendiriyorum.
1: Peki şimdi Mehmet Şimşek diyor ki bugün ki enflasyona dair açıklamasında enflasyondaki yükseliş geçici, jeopolitik gelişmelerle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümünde baskı oluşturuyor. Bu etkileri sınırlamak için gerekli adımları atıyoruz. Yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve enflasyonun da devam etmesini öngörüyoruz diyor. Şimdi geçici mi sizce enflasyondaki yükseliş?
0: Şimdi şöyle söyleyelim.
1: Ekrana da yansıdı bu arada açıklamalar.
0: Evet, evet. Evet, şimdi tabii geçici olmasını umuyoruz diyoruz, ümit ediyoruz diyelim. Çünkü hakikaten biraz belirsizlik var. Yani hani görünen o en azından müzakereye dönmüş olması sevindirici piyasalar açısından. Ki borsadaki rakamlara baktığımızda 14.000 seviyesinin altına gelmemişiz. Hatta zirveleri görmüşüz bu savaşa rağmen. Demek ki piyasada bunun hakikaten geçici olduğunu değerlendiriyor. Ama hani adı üstünde savaş bu
1: yine de
0: bilinmezlik, belirsizlik var. Biraz daha bekle görmek lazım. Özellikle enflasyon açısından da Sayın Bakanımızın teyidi açısından piyasalar Mayıs enflasyonu Haziran'da açıklanacaktır. Bir de Haziran ayını da enflasyonunu Temmuz ayında görürlerse gerçekten o zaman belki güncellemeler daha sağlıklı, bizim kurumlar olarak da daha sağlıklı yıl sonu tahminlerimiz olabilir. Çünkü bugün itibariyle hesapladığım zaman hani aylık %1 bile koysak hani 24-25'leri bulabiliyor. Umuyorum ki bu durum geçici olur ve Sayın Bakanımızın da dediği gibi önümüzdeki dönem alınan tedbirlerin de etkisiyle ciddi tedbirler de alınıyor bu arada. Bu enflasyonun etkilerini daha sınırlı görüyoruz.
1: Aslında
0: görüyorum.
1: Oraya gelecektim. Mehmet Şimşek'in de dediği bu etkileri sınırlamak için gerekli adımları atıyoruz. Yeterli görüyor musunuz siz bu atılan adımları? Neler yapılabilir başka sizce?
0: Ya tabii birçok adım atıldı. Hem finans merkezi olmaz açıdan hem özellikle döviz kazandıran ihracatçılar açısından ciddi adımlar atıldı. Turizmle ilgili bir takım adımlar atıldı biliyorsunuz. Önümüzdeki artık Mayıs ayı itibariyle Türkiye turizm sezonuna girmiş durumda. Ama bu savaşın etkileri muhtemelen olacak gibi gözüküyor. Umuyoruz bunu da bir şekilde burada da bir takım adımlar atılsa da önümüzdeki dönemde özellikle tabii turizmciler kurdan biraz şikayetçi. Belki kurda çok fazla bir hareket olmuyor ama diğer çerçevelerde hem turizme teşvikler belki daha önemli önümüzdeki dönemde savaşın gidişatına göre olabilir diye değerlendiriyorum. Hani ihracat açısından bakarsak evet bölgeden talep olduğuna göre ihracat rakamları Nisan ayında beklentilerin o da üstünde geldiğine göre hem alınan orada da işte vergi indirimleri hem de gelen taleple ihracatta biraz daha yüzler iç piyasaya göre daha gülüyor gibi. Ama iç piyasada zaten alınan tedbirlerin etkisiyle işte bankacılıkta krediler, kısıtlaması var. Orada da sanayicilerimiz zaman zaman serzenişte bulunuyor. Belki bu yineden tekrardan bir gözden geçirilecektir. Savaş şartlarına göre yeni güncellemeler

0: olabilir diye düşünüyorum Melis Hanım. Artık onları yetkililer değerlendiriyordur.
1: Evet, peki şimdi bu arada Trump'tan açıklama var. Amerikan bayrakta iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti diyor Trump. Yani görece tabii olumlu bir haber. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne de dönelim Trump demişken. Orada da tabii gündem yoğun. İşte siz de başlangıçta söylediğiniz rekor kıran borsalar, iyi giden bilanço sezonu. S&P'de tabii açıklanan bilançolar iyi geliyor. Bakalım bu hafta da yine önemli bilançoları takip ediyor olacağız. Bir taraftan seçim Kasım ayındaki Trump'a olan desteğin bir hayli düşmüş olması ve de 15 Mayıs'ta koltuğa oturacak olan Kevin Warsh. İsterseniz Fed'le başlayalım. Siz nasıl bir başkan olmasını bekliyorsunuz Kevin Warsh'un?
0: Yani tabii ilk başta daha böyle işte faiz indirecek hızlı bir şekilde bu şekilde Trump'a daha beklentilerine yani
1: karşılayacak
0: şekildeydi. Ama daha sonra yaptığı açıklamalar biraz daha bağımsız bir hareket edeceği şekilde hareket edileceğini söylüyor. Tabii Amerikan Merkez Bankası dünyanın en büyük merkez bankası ve burada atılan adımlar tüm piyasalar tarafından yakından takip edildiği için dengeli ve dikkatli adım atması gerekiyor. Ama şunu görüyoruz ki kısa vadede en azından son gelişmeler, eğer bir an önce bu barış ortamı olmazsa ve petrol bu seyirde devam ederse genel enflasyonu en azından bir puan etkilemiş gözüküyor şu anda. Dolayısıyla bir miktar faiz indirimlerinin ötelendiğini göreceğiz. Yeni gelen Merkez Bankası başkanına rağmen, hatırlarsanız gelmeden önce işte Mayıs ayında direkt indirim başlar mı, Haziran'da başlar mı deniyordu ama böyle bir ortam yoktu. Tabii bakış açısı farklı. Yeni başkan olması farklı. Bir de biliyorsunuz son oylamada da 4 üye farklı görüş bildirdi. Faiz indirimi yönünde bir üye verdi. Diğerleri artsın yönünde üyeler de oldu. Bunu göreceğiz ama önemli olan Amerika şöyle bir şey yapıyor gördüğümüz kadarıyla. Üretimi biraz Çin'den işte Avrupa'dan kendi ülkesine burada ciddi teşvikler veriyor. Burada üretim yaparsanız vergi şeyinden muafsınız ama diğer yerlerden gelenlerde ciddi vergiler getiriyor. Burada Çin'le ciddi rekabet var. Hatta bu İran'daki olayla ilgili olarak da tahminim bunun da etkisi özellikle İran'dan ucuz petrolü alan ülkelerin başında Çin geliyordu. Şimdi bu ucuz petrol biraz bu son ablukayla beraber Çin'e ulaşamamış oluyor. Bu tabii biraz üretim maliyetlerini ister istemez o ülkenin de yükseltmiş olacak. Dolayısıyla ucuz mal piyasaya sürebiliyordu. Rekabet edemiyordunuz. Bunun da belki bir miktar etkisi olacaktır. Dolayısıyla Amerika bundan sonra oraya da ciddi yatırımlar yapılıyor. Şu son olaylarda petrol de ihraç eden bir ülke. Yani petrolü de üreten bir ülke. Hatta çoğu ülkeye biz de verelim diyor. Bu gelişmeler henüz Amerika'yı negatif değil açıkçası ekonomik açıdan gelen verilere de baktığımız zaman %2'ye yakın büyüme geldi geçen hafta Amerika'da. Avrupa'da sıfıra yakın büyüme rakamları
1: Avrupa
0: var.
1: Avrupa tabii şimdi Rusya bağımlılığını azaltınca geçmiş Ukrayna savaşından sonra şimdi Amerikan LNG'sine bağımlılığı arttı. Orada da fiyatlar yüksek.
0: Fiyatlar yüksek. Yani Avrupa bizim açımızdan önemli en büyük ihracat kalemlerimiz.
1: İhracat yaptığımız bölge.
0: Dolayısıyla yani birbirine bağlı bu şey ama Türkiye de kendi içinde bunu hani dezavantajı avantaja döndürecek adımlar atmaya çalışıyor. Tabii umuyoruz ki bunda zamanla başarılı olacaktır ama ben bu savaşın hani bir şekilde müzakereyle biteceğini düşünüyorum ama biraz zaman alacaktır diye değerlendiriyorum. İran'da eski köklü bir devlet. Dolayısıyla burada da ciddi hani kolay bir bunlar Türkiye gibi İran gibi ülkeler yüzyıllardır gelen devletler. Dolayısıyla Dolayısıyla müzakere yeteneği de yüksek devletler. Dolayısıyla umuyorum Amerika'da tabii çok ciddi bir hem silahlı hem şey güce sahip, ekonomik güce sahip. Bir noktada bir denge olursa dünya bir nefes

0: alır diye umut ediyorum.
1: Umuyoruz tabii ama bir taraftan da hafta sonu Trump'ın açıklamaları vardı Küba'ya dair. Onun yeni hedefinde Küba var. Bakalım ilerleyen günler tabii bize neyi gösterecek. Şimdi ben sizin petrol fiyatlarına dair bir beklentinizi alayım önümüzdeki dönemde. Evet. Şimdi de yansıyor bugün Brent, şu anda Brent petroldeki seviye. Evet. Şimdi tabii 100 dolarların üzerinde olmamız kritik. Evet. İşte eğer Haziran'ın sonuna kadar devam ederse bir durum, 150 dolar olur fiyatlar diyen City var. Diğer taraftan yıl sonu beklentilerini işte 90 dolar, 100 dolara çekti pek çok kurum. Baktığımızda geçtiğimiz haftalarda açıkladılar yeni tahminleri. Başta ING ve Goldman Sachs olmak üzere. Ne dersiniz? Siz ne bekliyorsunuz? Tabii bunları tahminlerle çok yapmak zor şu aşamada ama en azından tahmin olarak nedir fikriniz?
0: Ya siz yayına gelmeden yani petrolle ilgili soru gelebilir diye bir bakmıştım. Arkadaşlardan teknik değerlendirme de aldım. Yani şimdi tabii 60 dolarla başladık. En yüksek 120 doları gördük biliyorsunuz o Mart ayı içinde. Dolayısıyla hani bir iyimser beklenti var. Bir de kötümser beklenti. Yani kötümser beklenti dediğimiz ne olabilir? Savaş biraz daha bölgesel olarak yayılırsa ve daha uzun sürerse o zaman o 120 dolarlar, hatta o deminki yabancı analistlerin beklediği 150 dolarları, ya bu en kötü senaryoda görme ihtimalimiz var. Ama daha iyimser beklentilerle, bu işin müzakerelerle çok çok da uzun sürmeyeceğini değerlendirirsek, öncelikle 100 dolar civarında bir dengelenme ama daha sonrasında 80 ile 90 dolar arasında bir fiyatın oturmasını bekliyoruz. Hatta orada arkadaşlar 80-85 dolar arasında, eğer bu iş sonuçlanırsa petrol oralarda daha bu sene için oturabilir diye bekliyorlardı. Ama son gelişmelerle bir miktar daha bu seviyede beklediğimizin üzerinde, 100 doların üzerinde fazla seyretmesi onu biraz daha 90 dolara yaklaştırdı diye bir beklentileri var. Yani biz onu 80-90 dolarda umuyoruz ki bir şekilde bu neticelenir. Ama eski 60 dolarlara gelmesi, hem bu rafinerilerin zarar görmüş olması bir sürü yerde, bu trafiğin tekrardan düzene gelmesi, o biraz zaman alacaktır. Ama
1: en az 2 yıl diyor Fatih Pirol.
0: Evet, Fatih Bey açıkçası daha da hani biraz piyasaya göre daha karamsar, piyasanın daha bunu tam olarak algılayamadığını değerlendiriyor.
1: Evet, biz ilk görüştüğümüzde ülkelerle farkında değillerdi olayın boyutunu dedi.
0: Evet, öyle değerlendiriyor. Yani biz tabii hem teknik açıdan hem temel açıdan bakıyoruz. Tabii burada büyümenin de biraz yavaşlayacağını düşünürsek, petrol fiyatları yükseldiği zaman orada da bir dengelenme, hani biz bir fiyattan sonra artık büyüme de dengelenecek. Şimdi insanlar dünyada da yeni yatırım yaparken bir kez daha düşünmek durumunda kalıyorlar. Acaba savaş bir bitse de, bir görsek de, hani bir önümüzü bir görelim, ondan sonra bu küresel büyümeyi ister istemez olumsuz etkiliyor. Hem fiyatlar artıyor hem önünüzü pek göremiyorsunuz. Dolayısıyla eğer orada bir büyümenin de petrol fiyatına bir etkisi olacak. OPEC tekrardan petrol arzında bir artışa gitti biliyorsunuz. Yani ben bunun eğer müzakerelerle devam ederse önce 100 dolarlara gerileyeceğini ama daha sonra 80-90 dolar bandına oturabileceğini düşünüyorum. Yani kötümser şeyi çok konuşmak istemiyoruz. O zaten ucu açık. Hani önce 120'ye gidebilir. Orayı gördü. Onu aşarsa yani 150 dolara kadar gidebilir. Hatta hatırlarsanız Sayın Trump bile ben petrol fiyatlarının daha da yükseleceğini öngörmüştüm ama beklentilerimden daha az tepki verdi diye açıklamada da bulunmuştu.
1: Evet Alper Bey, çok teşekkür ediyoruz. Alper Nergis, CME Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü. Kolaylıklar diliyoruz size de şimdiden. İyi haftalar. Görüşmek üzere diyelim. Kısa bir ara verelim efendim. Devam ediyoruz Paranın Yolu.

0: portföyün sunduğu paranın yönü devam edecek. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık

0: taksitler sabit midir?
1: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim paranın yönüne devam ediyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hocam şimdi enflasyonla başlayalım. Beklentilerin üzerinde bir rakam geldi. Yıllık enflasyon 32.4 oldu. 30.9'dan Nisan ayında da TÜFE artışı 4.2. Ne dersiniz? Çok pardon. Özellikle gıda kalemindeki artış, en yüksek artışı orada görüyoruz Nisan ayında ki şimdi takip ediyoruz. Bir de geçtiğimiz sene çok don kuraklık konuşmuştuk. Çok bereketli bir yıl geçiriyoruz derken aslında tarımda şimdi kar yağdı pek çok yere. Bunun da muhtemelen belli ürünlerde etkisi olacaktır. Ne dersiniz? Sizin özellikle dikkatinizi çeken ne oldu? Savaşın yansımalarını görüyoruz gibi de bir nokta var enflasyonda. Siz katılır mısınız?
1: Teşekkürler. Evet, yüksek bir rakam geldi. Çok sürpriz değil elbette. Piyasanın beklediğinin biraz üzerinde ama bu enflasyonuna yol açacağını umduğumuz faktörlerin devrede olduğunu görüyoruz. Öncelikle enerji ve gıda kaynaklı bir şok yaşıyor tüm dünya. Bizde zaten sıkıntılı bir taraf gıdada vardı. Enerjinin de petrol fiyatlarının getirdiği yük, Nisan ayında doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar ilk etkilerini göstermeye başlamış görünüyor. Zaten konut kategorisi, ulaşım kategorisi en yüksek artışları gösteren yerler. Gıda çok çok anormal değil, yüksek, bayağı yüksek ama o da muhtemelen taşıma maliyetlerindeki artışı yansıtan bir tabloyla karşımıza çıktı. Sürpriz değil ama şunu görüyoruz. İlk 4 ayda enflasyon %14'leri aşmış durumda. Merkez Bankamızın yıl sonu için 16 hedeflediği bir noktada bu tabii çok yüksek bir noktaya geldiğimize işaret ediyor. Önemli bir revizyon hedefte ve bu hedefi tutturmak için çerçevede buna işaret ediyor. Dolayısıyla dışarıdan gelen bu şokun etkisini yaşıyoruz. İlk 2 ay maalesef içeride enflasyon rakamları yine yüksek gelmişti. Hani sadece yaşanan enflasyon dış şokla açıklayamayız ama o da yanına gelince mevcut tablo çıktı. Elbette petrolün bugünkü seviyelerinin kalıcı olması durumunda hem birincil hem ikincil etkiler devam edebilir. Ama hep umuyoruz ve temenni ediyoruz hani savaşın bitmesi ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması durumunda gıdada ve enerjide yaşanan bu şokun bir kısmı geri dönebilir. O çerçevede elde olmayan bu tabloyu da izlemeye devam edeceğiz tabii.
0: Evet, nedir sizin yıl sonu beklentiniz bugünkü rakamın ardından?
1: Şu anda 35'lere doğru yıllık enflasyonun gittiği bir tablo içindeyiz. Normal koşullarda yılın ikinci yarısının tekrar geri dönüş başlayacak. Benim tahminim 30'lu bir rakam. Yani 30-32 arası yıl sonu olabilir gibi geliyor. Şu anda ikinci etkileri henüz de görmedik. Onların da devrede olacağını varsayarak söylüyorum. Ama 30'lu bir rakam muhtemel gözüküyor şu anda. Yıl sonu için 30-32 arasında bir rakam gibi görüyorum. Ama tabii iki senaryo düşünebiliriz. Hızlı bir petrolde düzelme tablosunda 30'un altına tekrar inebilir bir baz etkisiyle de. Ama mevcut 80-100 dolar arası petrol fiyatlarının kalması durumunda biz maalesef bu gıdada dolaylı yoldan gelecek etkileri de gübre fiyatları, nitrojen

0: hidrojene dayalı gübre fiyatlarının ve arzının kısıtlanması, fiyatlarının yükselmesinin etkilerini maalesef sonbahara doğru göreceğiz. O açıdan 30'lu bir rakam çok muhtemel görünüyor. Yani büyük bir sürpriz olmazsa.
1: Evet, peki tabii 14 Mayıs'taki Merkez Bankası'nın ikinci enflasyon sunumu da, raporu da önemli olacak. 15-21 bandında yıl sonu enflasyon tahmini, 16 ara hedef. Şimdi burada siz bekliyor musunuz yukarı yönlü bir revizyon?
0: Bekliyorum. Yani şu anda 4 ayda 14'ün üzerinde bir rakama geldik. Hani bu artık Merkez Bankası'nın mecburen yapmasını gerektiren bir tablo çıkartmış görünüyor. Çok büyük sürpriz olmazsa bir revizyon olur. Ama Merkez Bankamız bugüne kadar son 2 aydır ki aksiyonlarıyla bekle gör tarzında gitmeyi de tercih ettiğini bize net bir şekilde söyledi. Bu anlamda ben bir revizyonun toptan ve çok güçlü bir revizyon olmayabileceğinin, ilk aşamada Merkez Bankası'nın 20'lerin başında, 20-21, 22 belki hani bir üst banda, şu andaki yakın bir yerlerde orta noktayı alacağını, ama mevcut durumun Hürmüz Boğazı'nda ve savaşın genel atmosferinde devam etmesi durumunda 25 civarında bir yıl sonu hedefine bir sonraki enflasyon raporunda ya da en geç sonbaharda gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani maalesef 9-10 puana yakın bir revizyon ihtiyacı doğmuş gibi gözüküyor. Muhtemelen merkezin tahmini üzerinde kalabilir, ama merkez 25'i orta nokta alırsa üst bandı da 30-32 civarı olabilir. Yine üst band tarafından yakalayabiliriz gibi de gözüküyor.
1: Peki, şimdi Mehmet Şimşek diyor ki bugünkü açıklamasında, yükseliş geçici, bu etkileri sınırlamak için gerekli adımları atıyoruz. Şimdi siz bu hani ne dersiniz, yükseliş geçici mi size göre? Tabii bu savaşa dair riskler devam ediyor. Biraz önce de açıkladınız, hani özellikle taşımacılıktan kaynaklı gıdada yükseliş ifade ettiniz. Ne dersiniz bu konuya dair ve de bu etkileri sınırlamak için atılan adımlar yeterli mi sizce?
0: Sayın Bakan'a tabii şu anlamda katılıyorum. Eğer savaş geçici olursa, yani önümüzdeki günlerde savaş biter ve özellikle Hürmüz Boğazı açılır, petrol fiyatları böyle 75, 80, 90 dolarlara doğru dönerse, biraz önce de konuştuğumuz gibi buradan gelen bu şok etkisinin geçici olduğunu söyleyebiliriz. Ama onu henüz bilmiyoruz. Yani savaşın geçici olup olmadığını tam bilemiyoruz. Yani Rusya-Ukrayna meselesinin uzun süre devam ettiğini ve etkilerinin uzun zamana yayıldığını düşünecek olursak, burada temkinli yorum yapmak durumundayız. Ama şunu da unutmamak lazım. Hani Türkiye'de, ülkemizde şu anda enflasyon Ocak-Şubat ayında da yüksekti. Yani genelde bir beklenti tarafında ve ana dinamiklerde hedefle tam uyumlu olmayan bir noktada da bulunuyoruz. O yüzden hani hedefi doğru noktaya revize edip ilave önlemlere ihtiyaç olabilir. Yani burada maliye politikası her zaman öne çıkıyor. Şunu söylemek gerekiyor ama, maliye politikası konusunda Sayın Bakan'ın, Maliye Bakanlığımızın hassasiyetini görüyoruz. Yani kayıt dışıyla mücadele olsun, bütçe açığını belli limitlerin üzerine çıkarmama konusunda bir gayretin olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ama burada belki daha fazla bir çabaya da ihtiyaç olacak. Bir de tabii beklenti tarafını iyi yönetmek anlamında, hani talep koşullarını, iç talep koşullarını iyi yürütmek anlamında da para politikasıyla da koordineli bir şekilde, yani para politikasında belki hani sıkı adımlarını biraz daha arttırmak ve talep yönetimini, beklenti kanalını da iyi yöneterek en azından buradaki sapmayı sınırlı tutmak daha mümkün olabilir gözüküyor.
1: Evet, şimdi tabii Merkez Bankası'nın da Mayıs ayı takvimi yoğun. Yarın mecliste sunumu var Karahan'ın. 14 Mayıs'ta yılın ikinci enflasyon raporu, 22 Mayıs'ta da finansal istikrar raporu yayınlanacak. Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsunuz böyle bir süreçte, önümüzdeki dönemde?
0: Şimdi geldiğimiz noktada Merkez Bankamız bekle gör noktasında bir politika çerçevesi ilerliyor. 40 civarındaki faiz şu anda gecelik fonlama, aslında enflasyonun 35'e doğru gittiği bir noktada hala mevcut enflasyona göre ve piyasa beklentilerine göre

0: durulabilecek bir nokta gözüküyor. Yani buralarda 100 dolarlarda kalır ve yön aşağı gibi gözükürse, savaşın bitme ihtimali senaryosu daha ağırlıklı görünüyorsa, Merkez Bankamız bence birkaç ay burada kalacak. Savaşın bitmesi ve boğazın açılması durumunda yılın son çeyreğinde tekrar kısmen sınırlı da olsa bir iniş alanı bulabilir kendisine. Ama onu söyleyebilmemiz için bu şokun, bu savaşın yarattığı belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. Onu bekleyeceğiz. Fakat şu anda Merkez Bankamız yani bir faiz arttırımına gitmeme yönünde daha fazla, yani ne indirim ne arttırım, biraz bekle gör modunda gözüküyor. Fakat daha bir ay var, bir aydan fazla var yeni toplantıya. Petrol fiyatları 100 dolarların üzerinde kalır ve bu sıcak gergin ortam devam ederse, ben en azından haftalık repo, yani politika faizinin 40'a çekilebileceğini, üst bandında 43 civarına alınacağını, yani kısmen biraz daha sıkılaşma adımı atılacağını düşünüyorum. Ama bir ay bu savaşın bu gerginlikte devam etmesi zaten birçok ülke içinde, Türkiye ekonomisi içinde makro dengelerin tekrar ciddi bir revizyonunu gerektirecek gibi gözüküyor.
1: Evet hocam, şimdi tabii bu savaşa başlarken hani hep konuşulan analizlerde de Trump'ın hani bunu bu kadar uzun süreceğini beklemediği, hani bir daha önceki işte Venezuela vakası gibi olacağını düşündüğü yönünde yorumlar var. Şimdi tabii bu kadar uzayınca sizin de dediğiniz gibi bunun maliyeti, işte yeni dengeler ve yeni normaller oluşuyor artık. Şimdi bundan sonraki süreçte hocam sizin bakış açınızla nedir bizim yeni normallerimiz?
0: Yani şöyle, şu anda süresiz bir ateşkes sürecindeyiz. Bu aslında süresiz bir gerginlik anlamına da geliyor. Yani bir kere belirsizlik yüksek seyredecek. İşte bugün bir haber akışı var. İran'ın bir Amerikan savaş gemisi vurduğuna dair karşı taraf yok diyor. Hürmüz Boğazı'nı Trump'ın destekle açma girişimleri var. Yani bunların hepsi haber akışları piyasayı etkiliyor, olumlu ya da olumsuz yönde. Dolayısıyla belirsizliğin yüksek seyrettiği, gerginlik anlamında da ateşkesin süresiz olması, süresiz bir gerginlik anlamına da geliyor. Savaş bitmeden bitmiyor çünkü. O yüzden daha dalgalı, belirsizliğin yüksek olduğu volatil bir piyasa beklemeliyiz. İşte altın fiyatı bir çıkıyor, 4700, 4800, 4500, 4400'e inmeye kalkıyor. Borsalar da sert inişler çıkışlar oluyor. Paritelerde hareketler oluyor. Beklemeliyiz. Bunlar yeni normal. Bu savaşla birlikte daha volatil bir noktada. Fakat piyasalar iyimser taraftan gitmeyi tercih ediyor. Eğer bu savaşın senaryosu konusunda daha kötümser bir fiyatlama olursa, şu anda çünkü iyimser fiyatlamalar tarafı, savaşın biteceği fiyatlaması var. Bu kolay bitmeyecek fiyatlaması olursa, o dalgalanma içinde daha aşağıda bir denge bulmaya çalışabilir. O açıdan yatırımcıların da dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü piyasalar hani ortada bir noktada değil, biraz daha iyimser tarafta, küresel piyasalar fiyatlama yapıyor. İçeride de dışarıda da genelde, ama dışarıda daha ağırlıklı.
1: Hocam, bu arada tabii Türkiye'nin ihracatı da Nisan'da 22.3'lük bir artışla 25.4 milyar dolar oldu. Şimdiye kadarki en yüksek Nisan ayı ihracatı. Ve Nisan'da 26 sektörün tamamı yeşile dönmüş. Şimdi tabii bir takım ihracat tarafında da atılan adımlar var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu süreç bize ihracatta ne gibi fırsatlar sunuyor?
0: Şimdi öncelikle ihracatçının ve sanayicinin hani sıkıntılarının daha fazla farkındalığının arttığını ve bu yönde işte kurumlar vergisi olsun, bir takım ihracatçıya destekler olsun, yeni adımlar geldiğini görüyoruz. Bunlar önemli ve olumlu. Ama tabii çok ciddi bir maliyet baskısı ve rekabet baskısı var. Fakat pandemide de görmüştük. Bu tür şoklar, yani Asya'dan, Orta Doğu ya da Güneydoğu Asya'dan tüm dünyaya, batıya sevkiyatı zorlaştıran tablolar, Türkiye'de önemli bir Türkiye tarafına yönelme de yaratıyor. Çünkü biz gerçekten güçlü sanayisi olan bir ülkeyiz. Hem ölçek olarak, hem kalite olarak, hem de donanım olarak bu anlamda Batı'nın, bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek bir ülkeyiz. O yüzden ilk dönülen yer biz oluyoruz. Bu bir anlamda Türkiye'nin sanayisinin gücünü de gösteriyor. Bu açıdan çok değerli. Hızla ve kısa mesafede Asya'dan gelebilecek ürünlerin rahatlıkla telafi edilebileceği bir ülke konumunda olmak. Ama tabii bu şoklar bittiği zaman pandemide de gördük. İthalatçılar, bu ürünleri talep edenler yine maliyete bakıyor ve en uygun fiyatla ürünü almak istiyor. Yani bizim bu gücümüzü fiyat rekabetinde de koyabilmemiz lazım. Şu anda biz fiyat rekabetinden ziyade iyi olmamız ve bunu yapabilecek güçlü olmamızdan dolayı bu arz şokunun etkileriyle de bir talep görüyoruz. Takvim etkisi var Nisan ayı rakamında, işte parite etkisi var ama net bir şekilde bu talebin yöneldiğini de görüyoruz. Bu olumlu. Ama bunun dediğim gibi hani savaş geçiciyse, enflasyon etkisi geçiciyse o zaman, yani kısmen geçiciyse, bu ihracattaki talep artışı da geçici olabilir. Bunu kalıcı kılmak için işte bizim bu enflasyon, o geçicinin ötesinde enflasyonu ortadan kaldıracak, çok düşürecek ve bizi pahalılık anlamında kurtaracak önlemlere de ihtiyacımız var görünüyor.
1: Evet hocam, son 3 dakikamızmış. Burada da Amerika Birleşik Devletleri cephesinde bu yeni başkandan ne beklersiniz, Kevin Walsh'tan? Çünkü indirim beklentileri tabii Trump'ın çok fazla. Fakat Walsh'ta açıklamalarında aslında baktığınızda ben Trump'ın kuklası olmayacağım diye başladı konuşmalara daha göreve gelmeden.
0: Tabii ki o normal konuşmalar ama zaten kendisi de bir indirim, yani indirime daha yakın faiz indirimli bir başkan. Bunun gerekçelerini tabii Trump talep ediyor şeklinde değil ama teknik bir boyutta da açıklamaya çalışıyor. İşte Amerika'da bir verimlilik artışı olduğu, enflasyonun çok artmayacağı, işte iş gücünün payının azaldıkça toplam yaratılan gelirde yüksek gelir gruplarının tasarruf eğilimi yüksek olması, yani düşük gelir gruplarının getirisi azalacak. Yüksek gelir grupları da tasarruf eğilimi yüksek, fazla tasarruf olunca da faizler düşer gibi aslında daha uzun uzun konuşabileceğimiz teorik yaklaşımları var. Ama burada tabii buna karşı argümanlar da çok fazla geliştirilebilir. Neden o kadar tasarruf olmayacağına dair. Fakat şunu söyleyebiliriz. Walsh'un indirim tarafında olması tek başına yetmiyor. Çünkü orada bir kurul var. 12 kişiden oluşan ve onların kararı gerekiyor ve şu anda ağırlıklı olarak da faiz indirimine yakın değil. İndirim isteyenler var. Son toplantıda bir tek eyalet başkanı bu indirim yönünde oy kullandı. Hatta Scott Bessent, işte Hazine Bakanı falan da, daha önce indirim yönünde görüş bildiren bakan da biraz daha bekle gör modunda olunmalı dedi. Yani özetle başkan tek başına istese bile indiremez. Bence şartlar pek ona izin verecek gibi gözükmüyor. Yani fırsatını bulduğunda indirmeye çalışacak. Hemen indirmesi kolay olmayabilir. Çok sembolik 25 baz puanlık indirimler yapabilir ama güçlü bir indirim, devam edecek bir indirim için ne şartlar ne de kurulun yapısı çok müsait değil diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, size de iyi haftalar diliyoruz hocam. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Efendim, paranın yönünü burada noktalıyoruz. Yarın A Para ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: paradan %15 nakit iadeli kasko. Hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın, en iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli, üstüne bir de %15 nakit iade alın.
1: İvade, aylık 75.000 TL taksit fırsatını kaçırmayın.
2: Duratile Seramik, hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 9 derece. Kocaeli 13, Sakarya 12, Bursa ve Balıkesir 15 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 9, en düşük sıcaklığı 3 derece. Konya ve Nevşehir 9, Kayseri 13, Sivas 14 derece. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 8 derece. Denizli 12, Aydın 19, Muğla 15, Manisa 18 derece. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mersin 18, Adana 19, Kahramanmaraş ve Hatay 15 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 10 derece. Bolu ve Karabük 8, Rize 15, Samsun 16 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 6 derece. Malatya ve Ardahan 16, Erzincan ve Van 18 derece. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8 derece. Mardin 16, Şanlıurfa ve Diyarbakır 19, Siirt 21 derece.
3: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Uyanmadı mı daha?
2: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
3: İnanın. Uyanmış benim Sambacım. Şu tarzı, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım artist olur.
4: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
5: Olcu benim oğlum, olcu.
6: Annen.

0: telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesini...
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de...
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.

0: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
2: Çağ teknoloji çağı. Eğitimden sağlığa, uzaydan ev aletlerine bambaşka bir dünyanın kapıları aralanıyor. Her alanda ve sektörde teknolojideki değişim ve dönüşümü gerçekleştiremeyenlerin geleceği risk altında. Türkiye'nin iş dünyasının ve hayat yolculuğumuzun teknolojiyle nasıl değiştiğini ve değişeceğini merak edenler ekran başına. Teknoloji hayatımızı nasıl değiştirecek? Dünyada hangi adımlar atılıyor? Hangi sektörler teknolojiye ve geleceğe hazır? Zehra Öney soruyor, teknolojinin liderleri yanıtlıyor. Zehra Öney ile Teknoloji ve Gelecek, Çarşamba 12'de Apara'da.
3: Vakıf Yatırım sunar.

0: Piyasa notlarıyla karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde 2 saat kadar sonra BIST Düz Endeksi haftanın ilk işlem gününe nokta koymuş olacak. Piyasalardaki baskı havasını konuşacağız. Bir geri çekilme olacak mı? Yeni bir rekor görülür mü? Aslında hem baskı diyoruz hem rekor diyoruz. Arada sıkışmış bir fiyatlamadan bahsetmek mümkün. Tabii ki önümüzdeki süreçte beklentiler ne yönde? Bilançolar hisse bazlı fiyatları beraberinde getiriyor mu? Haber akışı böyle dönemlerde ne kadar etkili? Piyasa profesyoneli Üzeyir Doğan'a soracağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Aslında çok arada kalmış bir piyasadan bahsediyoruz. Biraz gerilese rekordan uzaklaşacak. Biraz yükselse yeni rekor söz konusu olacak belki de. Hangi tarafa evrilebilir? Merak ediyorum bu konuyla alakalı değerlendirmenizi ama önce fiyatları ekrana getirelim. 14.375 gelinen nokta %0.47 düşüyor. 14.533 yukarıda görülmüştü. Bir de BIST100'de işlem gören şirketleri de ekrana taşıyorum. Aselsan bugün endeksli ağırlığı yüksek olan şirketler noktasında en fazla katkıyı sunan şirket olarak kayıtlara geçiyor. Günün ilk yarısında %5'leri bulan yükseliş şu anda da %2.62 seviyesinde 430 TL'nin üzerinde. Bu arada Astor'da da görüntü yeşil, 300 liraya dayanmış durumda %3.52 artı bir fiyatlama var ve enerji hisselerinde de yine yukarı yönlü hareket görüyoruz. Bazılarında Gesan, Europower onlardan iki tanesi. Altınay Savunma'da da %2.81'lik alım var. Peki hangi hisseler düşüyor? Emlak Konut, Pasifik Güreş'e, Şişe Cam, Patek, Vakıfbank, TRMET, Akbank, Türk Altın İşletmeleri gördüğüm kadarıyla bankalar öncülüğünde geri çekilme var. Buna enflasyona bağlayabilir miyiz?
1: Bağlayabiliriz. Aslında direkt konuda orası. Bankalar tarafı yani bu savaş başladığından beri enflasyonun yükseleceği, faiz indirimlerinin gecikeceği beklenti çok net bir şekilde kendini hissettirdi. Zaten savaşın başladığı hafta sonu Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla bu haftalık fonlamadan gecelik fonlamaya geçilmişti. Aslında fiilen bir faiz artışıydı ve bunu bankalar sert bir şekilde negatif fiyatladı. Devamında savaşın etkileri, petrol fiyatlarının rally yapması tabiri caizse $60'dan $120'a kadar gitti. Bunların etkisiyle beraber de çok hızlı bir şey gördük. Yani enflasyon beklentilerinde bozulma gördük. Bu enflasyon beklentilerindeki bozulmaya paralelde faiz indirimlerinin gecikebileceği hatta bir faiz arttırma olabileceği beklentisi oluşmaya başladı. Bunlar da ilk olarak bankacılık endeksine vurdu. Yani oradaki negatif ayrışmanın temel sebebi buydu. Bu tablo değişmediği müddetçe bu bankalar üzerindeki baskıyı bir süre daha izleyebiliriz. Ama ne zaman ki savaş bitti, petrol fiyatları örneğin $90'ın altına inmeye başladı, bu sefer de en hızlı reaksiyon veren şirketler bankalar olacak. Yani bir tarafta sürecin en negatif etkilenenleri, sürecin bitmesi ve normale dönüş emarelerinde de en hızlı reaksiyonu verebilecek hisse grubu da bankalar olabilir. Ama ne zaman olur bu dersen, yani savaşın bitişini tahmin etmek gerçekten zor.
0: %4.18'lik enflasyon bu beklentiyi biraz erteledi mi?
1: Yani şöyle, aslında enflasyon tek başına değil, gerçekleşenden ziyade gelecekte ne olacağı, piyasa nasıl bakacağı yer orası. Şimdi 4.18 sürpriz mi? Sürpriz. Yani ben 3.25 bekliyordum, açık söyleyeyim. Benim beklentimin bir puan üstünde. Yani aylık enflasyonda bir puan yanılıyoruz beklenti olarak.
0: %33 yani, ortalama yanılma
1: tabii,
0: payı.
1: Tabii yıllığa vurduğun zaman yanılma zaten inanılmaz yüksek. Yani 16 bekliyorduk sene başında. Ben hiç 16 beklememiştim ama 21 civarı bekliyordum. Şu anda baktığınız zaman 30'lar civarı bekliyoruz. Yani hatta 30'un altı olur mu? Şu an tartışmalı konu. Şimdi burada baktığın zaman %50'ye yakın yanılma var. Yani böyle bir enflasyon yanılmasının olduğu bir atmosferde fiyatlamalarda da bu agresiflik çok sürpriz değil. Ama gelecek dönemde ne olacak? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Yani hızlı bir savaşın bitmesi haberi, petrol fiyatlarının örneğin $90, $80 gerilemesi, yaz aylarında bu mevsim koşullarda normal gittiği senaryoda belki eksi enflasyon bile getirecek ve biz tekrar eski trendimize hızlı bir dönüş de yapabileceğiz. Ama bunun öncesinde de risk var. Bu risk nedir dersen, ben Aralık ayından beri hep bahsettiğim risk Fed Başkanı değişim süreci. Mayıs 15 geliyor. Ve şu anda Fed'de fikir ayrılıkları son toplantıda çok daha net ortaya çıktı. Yani 8'e karşı 4 oy var. Şimdi bu %33'lük ayrışma Fed içerisinde ciddi bir belirsizliği de beraberinde getiriyor aslında. Fed Başkanı göreve geldiğinde hangi yönde nasıl aksiyon alacak? Ve piyasa bunu görmek isteyecektir. Yani hep bahsettiğim konu, bir yeni Fed Başkanı testini göreceğiz biz. Yani gerçekten faiz indirebilecek mi? Gücü nedir? Yani piyasa geçmiş dönemde bu tarz beklentiler oluştuğunda bunu alabilmek için çok ciddi negatif senaryolar da ortaya koymuştu. Yani biz ciddi bir volatilite göreceğiz bu süreçte. Yani şu 15 günlük sürecimiz kaldı. Belki hemen öncesi, hemen sonrası. Bu 1-1,5 aylık dönem biraz sıkıntılı. Yani Haziran ortalarına kadar bu sıkıntılar yaşayacağız. Bu dönem içerisinde savaşın da hani böyle hemen bugünden yarına çözümlenmesini artık kimse beklemiyor. Belki müzakereler 15 gün sürecek, 1 ay sürecek, belki 2 ay sürecek. Ama çok uzamayacağı kanaatindeyim orada da. Çünkü Amerika'da da bir seçim süreci var. Onun öncesinde bir dengelenme olması şart. Tüm bunları göz önüne koyduğumuzda evet, yılın ilk yarısı biraz problemli. Haziran sonuna kadar olan dönem belki. Ama yılın ikinci yarısı bankalar için ciddi fırsatlar da oluşabilir. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Benim tavsiyem bankalarda düştükçe pozisyon arttır. Özellikle Fed Başkanı değişimi sonrasındaki yaşananları da bir gördükten sonra. Yani bu ayın 15'inden sonraki süreci biraz izleyip.
0: O zaman hiç maliyetlenmemiş kişi bir 15 gün beklesin. 15 günden sonra bu dediğiniz gibi davransın.
1: Aynen. Yani şu anda piyasa kalkıp ralliye gidecek. Rekorlarını daha da geliştirecek. Yani bu 2 aylık dönem içerisinde hiç risk almasan kümülatif %7 civarında mevduattan, para piyasa fonundan getiri elde edebilirsin.
0: Bu arada şunu da unutmayalım. Tam söylediğiniz takvime enflasyon raporu sunumu da denk geldi.
1: Aynen, 14'ünde enflasyon raporu sunumu var.
0: Bir anlatı da olacak. Kesinlikle. Merkez Bankası'nda.
1: Orası da çok önemli. Bence yılın en önemli enflasyon raporu sunumu bu olacak. Yani diğerlerinin 3 aşağı 5 yukarı ne olacağını öngörebiliyorduk ya da tahmin 3 aşağı 5 yukarı konuşabiliyorduk ama şu an geldiğimiz bu toplantı Merkez Bankası'nda da majör bir değişiklik yapılması gereken bir toplantı haline geldi. Çünkü şeyde majör bir değişim oldu beklentilerde. Yani gıdada 16-17 bekliyorduk. 30'ların üstünde gıda enflasyonu. Petrol $60 bekliyorduk. $120 oldu. Diğer ara mallarında keza artışlar devam ediyor. Ya da talepte de çok ciddi bir kesilme görmedik. Hatta benim gördüğüm talepte bir hızlanma bile var. Yani o da neden kaynaklı? İşte tekrar enflasyon geliyor. Fiyatlar hızlı artacak. İşte diğerlerine yansımadan ne alabilirsem alayım modu tekrar başladı. Yani bu da bir miktar talep tarafından da enflasyona katkı geliyor. Sadece maliyet enflasyonundan bahsetmek zor şu aşamada. Ki böyle bir atmosferde Merkez Bankası'nın da bu majör değişiklikleri dikkate alarak piyasadaki fiyatlamalardaki tahminlerinde ve ara hedeflerinde de bir majör değişiklik yapması gerekiyor. Öbür türlü yani ara hedefler hani bugünden itibaren demeyeyim ama sene başında da biraz tartışmalıydı. Ara hedefler tamamen hani rafa kalkmış olacak. Gelecek yılın ara hedefinin de bir anlamı yok artık. Çünkü bu yıl geçen yılın ara hedefi tutmadı. Bu yılın ara hedefi tutmayacak. Gelecek yıla yönelik ara hedef çok düşük kaldı. Hani Merkez Bankası'nı ben anlıyorum. Yani ara hedef koyuyoruz. Bizim amacımız bu hedefe yakınsamak, bunu yakalamak. O nedenle ara hedefte değişiklik yapmayacağız diyor ama artık ara hedefin hiçbir geçerliliği kalmadı.
0: O hani zaman şöyle bir sürece mi giriyoruz Üzeyir Bey? Nasıl siz bir piyasa profesyoneli olarak bazı dönemlerde borsada para kazanmaktan ziyade parayı korumak da önemli diyorsunuz. Artık bu hedefleri yakalamaktan ziyade mümkün olduğunca düşük bir noktada ya da mümkün olduğunca yükselmesini engelleyeceğimiz bir konjonktürdeyiz enflasyon açısından.
1: Kesinlikle, yani bu saatten sonra düşmesi değil.

yükselmemesi bile büyük başarı. Yani genel itibariyle baktığımızda. Çünkü dış şoklar burada daha etkili. Bizim gibi böyle dışa bağımlı ekonomilerde maalesef bu şokların etkilerini daha sert hissediyoruz. Yani enerjide hissediyoruz, ara mallarında hissediyoruz, gübrede, tarımda, gıdada hissediyoruz. İçerideki diğer fiyatlama davranışlarındaki bozulmalardan hissediyoruz. Yani bu dış şoklara çok açığız ekonomi olarak ve bunların etkisinin hepsini görüyoruz. Örneğin Amerika'daki halk da diyor işte benim benzin fiyatım %50 %60 arttı ama diyor. Dönüyorsun enflasyonuna bakıyorsun. Enflasyonunda bu kadar yüksek bir artış oranı yok. Yani bizim ekonomik alışkanlıklarımız en yüksek hangisi artıyorsa kendini ona göre benchmark almak ve ona göre fiyatlama yapmak. Yani %60 girdisi, %50 girdisi petrol olmayan biri %100 sanki petrol girdisi varmış gibi petrol fiyatlarındaki artışı, benzin fiyatlarındaki artışı maliyetlerine yansıtma eğilimine gidebiliyor. Ya da işçilik arttığı zaman sanki tüm maliyet işçilikten oluşuyormuş gibi tüm ürünlerini işçilikteki artışa göre ayarlayabiliyor. Yani en yüksek artış hangi kalemdeyse sanki tüm maliyetler o kalemden artmış gibi bir yapılanmamız var ve fiyatlama davranışlarında bunu görüyoruz. Bunu işte aracılarda görüyoruz, işte üreticide görüyoruz, başka yerde görüyoruz ama görüyoruz. Yani şu an evet üretici bazı konularda fiyatlamayı yapamadığını söylüyor. Onda da kar marjı erimesi var diyorsun ama nihai fiyata bakıyorsun, nihai fiyatta öyle bir erime yok. Yani üretici kazanmıyor belki, tüketici kazanmıyor ama arada birileri kazanıyor yine. Bunu tarımsal ürünlerde de görüyoruz. Yani inanılmaz afaki rakamlar söz konusu olabiliyor. Yani bakıyorsun tarlada tamam bir maliyeti var. Bunun nakliye ücreti var. Bunun yolda zayisi var. Bunlar tamam kabulümüz ama aradaki fiyatlamaya bakıyorsun. En son nihai tüketicinin geldiği fiyata hiçbir böyle sanki şey yokmuş gibi. Yani talepte hiçbir azalma yok. Hatta talep katlanmış artmış ve öyle bir fiyatlama davranışı içerisindeyiz. Diğer alanlarda da bunu net bir şekilde hissediyoruz. O nedenle gerçekten enflasyonla mücadelede çok zorlanıyoruz. Yani çok net bir şekilde gözüküyor. Ve her sene kötü bir şey oluyor. Yani hiç ıskalamıyoruz. Yani bu sene savaş oldu. Geçen sene kuraklık ve don oldu. Ondan iki sene önce işte deprem oldu. İşte bir şeyler oluyor. Yani hep bir şeyler ters gidiyor. Ya da ondan önceki sene kur hareketi oldu. Onun enflasyona yansımasını gördük. Yani silsileye bakacak olursan kur arttı. Gecikmeli artış ve onun enflasyona yansıması. Evet. Sonra işte o arada deprem, kuraklık, işte savaş vesaire. Gelecek yıl bunların hepsinin optimum seviyede yürüyeceğine dair de bir inanca kapılamıyorsun böyle olunca. Hep bir şey oluyor ve bir şeyler ters gidiyor gibi. O da enflasyon beklentilerin kırılmamasına sebebiyet veriyor. Hı hı. Yani bizim en büyük sorunlarımızdan biri de o. Yani şu an bakıyorsun geçen ay mesela TÜİ'ye söylenen bir sürü söz vardı. Yani enflasyonu düşük açıklıyor. 1.94 mi atmış? Ha falan böyle şeyler vardı. İşte o gecikmeli etkiyi bu ayda gördük. 4.18 geldi. Yani biz burada kendimizi de ciddi manada sorgular hale getiriyoruz. Evet. Yani yapılan verileri sorguluyoruz. Diğer unsurları sorguluyoruz. İşte şimdi ana harcama gruplarına baktığın zaman giyim ve ayakkabı. İşte mevsim geçişi.

0: en az 5400 gün gerekiyor bir kere. 2009 girişine göre, yani kısmi emeklilik için söylüyorum, yoksa tam emeklilik için 7200 gün gerekiyor.
1: Evet. Bir de 16 yaş galiba.
0: Evet. Ve 58 yaş gerekiyor. Her ikisi için de, yani 5400 gün SSK'lı olup 58 yaşında emekli olabilir, kısmi emekli 7200 günü tamamlayıp tam emekli olabilir. Yok çalışamıyorum derse hani bir 100 gün daha çalışıp 58 yaşını beklemesi lazım.
1: Hayriye Karaca, 2000 yılında sigortalı oldum. 6500 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Tabii 2000 girişine göre 7000 gün gerekiyor bir kere.
1: Evet.
0: Ve 58 yaş gerekiyor. Zaten 500 gün kalmış. Yaşını yazmamış. Eğer şu anda 58 yaşındaysa ve doğumu varsa 2000'den sonra mesela, borçlanıp işte 500 gün, işte 1,5 yıldan fazla beklemeden emekli olabilir. İşte doğum borçlanmasının erken emekli etme şekli bu. Ama yoksa 500 gün çalışacak, 7000'i tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Bu arada ilk sorumuz, Esra Hanım'ın sorusu, 60 yaşımı beklemeliyim demişti Esra Durak. 58 olması gerekiyor galiba, değil mi? Biz 60 dedik ama.
0: Yok, o kısmı emekli olduğu için 60 yaşını bekleyecek. Evet. Kadınlarda 58 ama zaten kısmı emekli olacağı için Bağkur'da 60 evet. yaşını bekleyecek.
1: Peki devam ediyorum. Emrah Ayduvan. Babam 1960 doğumlu ve 2900 prim günü var. Sigorta girişi 2003 yılında nasıl emekli olur?
0: Şöyle, yaşı dolmuş 2003 yılından 4500 gün, 25 yıl ve 60 yaşla emekli olabilir.
1: Devam ediyorum. Şerife Hanım. 1973 doğumluyum. Sigorta girişim.
0: Bunu okuduk, evet. Evet.
1: Ayşe Ulu'yu da okuduk ve Ergin Çelik'le devam ediyoruz. İş giriş tarihim 1998, prim gün sayım 8100. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi şöyle, Ergin aslında Çelik. İşe giriş tarihine baktığın zaman EYT'li olmuş, prim gün sayısı da çok yüksek ama belli ki Bağkurlu arkadaşımız. Dolayısıyla 9000 gün gerekiyor anladığım kadarıyla. Yoksa hani 5975 gün en fazla EYT'den emekli olunan evet. prim günü. Onu çok aşmış. 8100 muhtemelen 9000 olacak Bağkurlu ve emekli olacak.
1: Devam ediyorum. Abdülaziz Yıldız. Temmuz 1999 sigorta girişim. 55 gün var. 2009 yılında devlet memuru olarak göreve başladım. Emeklilik için 58 günümü beklemeliyim yoksa hemen emekli olabilir miyim? Demiş Abdülaziz.
0: Şimdi şöyle ne demek istemiş anlamadım 58 gününü ama herhalde ben şartlarını söyleyeyim.
1: Evet.
0: Devlet memuru olduğu tarih, işe giriş tarihi, yani devlet memuruna başladığı tarih emeklilik hesabı için kullanılacak. Dolayısıyla 60 yaşını bekleyecek ve 25 yıllık hizmeti de tamamlayacak. Şimdi bu 55 günü de istiyorsa kesenekliğine ekletebilir ama burada hemen emekli olma gibi bir şeyiniz yok. 60 yaş, 25 yıl tamamlanacak.
1: Evet. Peki, anlık mailden de soru geliyor. Murat Bayrak sormuş. Devam ediyorum mailden. 2023 Haziran ayında emekli oldum. 1978 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1998 ve toplam 7864 gün sigorta primiyle emekli oldum. 1999 yılında 550 gün askerlik yaptım. Bu 550 günü borçlu olarak yüksekten ödersem emekli maaşımda dişe dokunur bir artış olur mu?
0: Şöyle, zaten emekli olmuşsunuz. Emekli olduktan sonra bir borçlanma imkanı yok zaten.
1: Evet.
0: Hani zaten bir dişe dokunur bir artış olmaz da. Hı hı. Diyelim ki hani olsa bile şu anda emekli olan birisinin artık hesabı kitabı kapanmış.
1: Evet.
0: Emekli maaşı hesaplanmış. Bunu emekli olmadan önce
1: yapması gerekiyor.
0: Yapmanız gerekiyordu. Şu anda emekli maaşına bu şekliyle müdahale etmek mümkün değil.
1: Evet. Yaşar Duru. 1 Ekim 1999 SSK girişliyim. 5800 günüm var. 1981 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum?
0: Artık EYT'yi kaçırmış arkadaşımız. Dolayısıyla 7000 günü tamamlayacak. 5800 gün 7000 evet. olacak. 1981 doğumlu, 60 yaşında da emekli olacak. 2041 oluyor galiba.
1: Evet. Devam ediyorum. Handan Atay. Yıl sorusu. 2000 yılında

0: itibaren yüksek kazanç üzerinden 4A statüsünde sigortalı olarak çalışmaktayım. Toplam 7000 günü doldurdum. EYT kapsamına girmemem sebebiyle yaş şartını beklemek üzere mevcut işimden ayrıldım. Mevcut verilere göre SSK üzerinden emekli olmam durumunda alacağım tahmini maaş 60 bin lira civarında. Güncel durumda kendi iş yerimi açmış bulunmaktayım ve zorunlu olarak Bağkur kapsamında sigortalılığım başlamıştır. Bağkur primlerimin asgari tutarı üzerinden yatırılması durumunda 58 yaşında hak kazanacağım emekli maaşımın bu durumdan nasıl etkileneceği konusunda bilgi rica ediyorum. Özellikle uzun yıllar yüksekten yatan SSK primlerimin üzerine eklenecek olan düşük tutarlı Bağkur primlerinin nihai emekli maaşı tutarımda bir düşüşe yol açıp açmayacağı hususunda tarafımı bilgilendirmenizi saygılarımla arz ederim demiş.
1: Şimdi baştan başlayayım. Mesela evet. 60 bin lira rakamını nereden buldunuz? Bir kere 60 bin lira değil sizin maaşınız. Çünkü siz 58 yaşında emekli olacaksınız. O zaman hesaplanacak. Bugün 58 yaşında olsaydınız, bugün emekli olsaydınız 60 bin lira alacaktınız. Evet. Dolayısıyla 60 bin lira gibi bir rakam üzerinden hesaplama yapmayın. Yani o sizi yanıltıyor bir kere. Birincisi o. İkincisi, yüksek kazançtan kasıt ne mesela, onu da bilmiyoruz. Hani şu anda diyelim ki asgari ücret, brüt asgari ücret 36 bin lira. Bunun kaç katı mesela yüksek kazançtan kasıt? Ne yatırıldı onu bilmiyoruz. İkincisi, evet, yani siz yüksekten yatırmışsınız, bir ortalama alınıyor.
0: Evet.
1: Burada kalsaydınız evet bu ortalamaya göre daha yüksek emekli maaşı alacaktınız. Birdenbire daha düşük prim yatırdınız. Bu düşük primler buradaki ortalamayı aşağı çekecek. Aşağı çektiği için de maaşınız düşecek. Ama diyelim ki 60 bin lira bugün alıyordunuz. Yarın bu Bağkur primlerini yatırdınız diye 58 bin liraya düşmeyecek. 70 bin olacağına atıyorum bu rakamları. 65 bin olacak. Yani rakam düşmeyecek ama önceki gibi hızla yükselmeyecek.
0: Evet.
1: Onu söyleyeyim. O yüzden de prim yatırırım, maaşım düşer anlayışına karşıyız biz. Yani maaşım düşerden kastı şu aslında. Yani siz bugün 60 bin lira hesaplamışsınız, bugün emekli olursam. Bu maaş 55 bin liraya düşmüyor siz prim yatırdığınız için. Bu maaş 70 bin lira olacaksa 65 bin lira oluyor. Yine yükseliyor. Evet. Ama o kadar hızlı yükselmiyor. O
0: daha
1: yüzden Bağkur'da da imkanınız varsa yüksekten evet. yatırın. Ama asgari ücret yatırırsanız evet ortalamanız düşecek. Hatta Bağkur 3,5 yıl olursa emeklilik şartlarınız da değişecek.
0: Evet. Peki devam edelim.
1: Uzun soruduğu için uzun cevap vermiş olduk. İzleyicimize teşekkür ederim.
0: Kısa cevap vermek olmazdı.
1: Yok, izleyicimiz güzel izah etmek için o sorusunu yazmış. Evet. Teşekkür ederiz. Çünkü eksik soruda cevap da eksik oluyor.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden de hani bütün bilgileri verirlerse cevap da tam oluyor. Evet, buyurun.
0: Peki devam ediyorum. Eyüp Bey'in sorusu. 1978 doğumluyum. 1993 sigorta girişim. 2500 sigortalı günüm var. 2014-2026 arası Bağkurluyum. Ne zaman emekli olurum?
1: Artık Bağkurlu olmuş bu izleyicimiz. O yüzden de hani EYT'li olmuş ama Bağkur şartları oluşmuş. Ya tekrar SSK'ya dönüp şöyle söyleyeyim, 93 girişine göre SSK'da onu söyleyelim hemen.
0: Evet.
1: 5675 gün biriktirecek ama SSK'ya dönüp 3,5 yıl çalışması lazım ve emekli olacak. Ya da Bağkur'dan devam ediyorsa 9000 günü tamamlayıp yine EYT'den emekli olacak. Ha, bana sorarsınız eğer imkan varsa SSK'ya dönüp 5675 günle emekli olsun 3,5 yılı tamamlayıp.
0: Evet. Pınar Kazan'ın sorusu. 1978 doğumluyum. İşe giriş tarihim Aralık 2002. Şu an çalışmıyorum. Prim günüm toplam 7745. Ne zaman emekli maaşı bağlanır?
1: Evet, kısmı 58 emeklilik yaşında bağlanır.
0: Evet, kısmi emeklilik yürürlüğe girecek mi demiş.
1: Kısmi emeklilik zaten yürürlükte.
0: Evet.
1: Dolayısıyla siz 7745 günle primleri tamamlamışsınız. 58 yaşını bekleyip emekli olacaksınız. Sizin için kısmi emeklilik şartları yok. Zaten hani priminiz tamam. Kısmi emeklilik daha düşük primi olanlar için. İşte 4500 gün olsaydı o zaman 2027'de 58 yaşında emekli olursunuz diyecektik. Evet.
0: Peki. Murat Bayrak tekrar mail atmış. Bu 2023 Haziran ayında emekli oldum demişti. 1978 evet. doğumluymuş. Onu da sorayım. 7000 lira almaya hak kazanacak şekilde prim ödeyen bir emekliyle 20000 lira almayı hak edecek biçimde prim ödeyen bir emekli şu an aynı maaşı alıyor.
1: Bu aynı maaşı almıyor tabii. Yani evet. Bak şimdi burada bu da yanlış değerlendiriliyor. Kimseye aynı maaş verilmiyor. Yani atıyorum bir tanesi 13000 lira, evet. bir tanesi de 25000 lira. Birisi bu 13000 lira alana 20000 lira ödeniyor. Evet ama İşte demin artış oranlarını gösterdik. Yüzde diyelim ki 18 artış yapılacak. O artış bu 13 bin lira üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla bunu bir sosyal yardım olarak devlet ödüyor zaten. Yoksa burada maaş 20 bin lira değil. Ha evet bu bir tartışma konusu. Ben de burada söylüyorum. Yani bu taban maaşa çok yakın maaşlar açısından bir kademeli artış yapılabilir. Ama yani bu sosyal yardımı işte filan benim kadar maaş alıyor diye başkasının maaşına bakmak yerine herkes kendi maaşına bakmalı evet. yani. Evet yani başkasına sosyal yardım yapılıyor bana da yapılsın tamam doğru ama ona niye yapılıyor bu yanlış.
0: Evet. evet. Lütfullah Köseoğlu 1974 doğumluyum. 1999 Mayıs ayında esnaflığa başladım. Prim ödemedim. 2001 yılında çıkan af kanunundan faydalandım. Başlangıç olarak 2000 Nisan ayı itibarıyla Bağkur girişim oldu. 2020'ye kadar primlerimi kısmen ödedim. 5800 gün prim ödemem var. 1999'daki esnaflık başlangıcına SGK'mı çekebiliyor muyum?
1: Çekemiyorsunuz zaten. SGK çekebilseydiniz sizi çekerdi. Evet. 2000 başlangıç tescil edilmiş. Yani eğer 99 Mayıs'ta Bağkur'a gidip kayıt alıp bir Bağkur numarası alıp başlasaydınız ödemeseniz bile bugün ihya edebilirdiniz ve EYT'li olurdunuz ama artık o şans kaybolmuş yani. Esnaflığa başlayıp Bağkur'a gitmemek demek bir insanı işe alıp sigortası çalıştırmak demek aslında. Evet. Kendinizi sigortası çalıştırmışsınız.
0: Devam ediyorum. Kadın bir izleyiciyim. 2012 tarım sigorta başlangıcım var. 5041 prim günüm var. 53 yaşındayım. Prim yatırımı durumum yok. Yaştan bu primle emekli olabilir miyim?
1: Evet ama tabii yaştan emekli olabilmek için 5400 gün gerekiyor. Yani burada bir 360 gün daha yani bir yıllık daha bir prim ihtiyaç var. Hani bu primle emekli olunmuyor.
0: Evet. Süleyman Kurt, 1981 doğumluyum, 2000 staj girişim, 2005 uzun vade başlangıcım, prim 3600. Benim emeklilik nasıl olur demiş.
1: Şöyle olur, 60 yaşında olur ve 7000 günle emekli olursunuz.
0: Sevil Akici, 1976 doğumluyum, 95 SGK girişim var, 3400 prim günüm var, 4 çocuğum var. Nasıl emekli olurum?
1: Şöyle yapabilirsiniz, bu 3400 güne 200 gün bir doğum borçlanması yapılır. Çocuklar 95'ten sonra doğmuş olmak şartıyla.
0: Evet.
1: 3600 tamamlanır ve 58 yaş beklenir. Ya da çalışırsınız ve borçlanma yaparsınız 3 çocuk için 5750 gün tamamlanır ve yaş beklenmeden emekli olunur. Yani 4 çocuk aslında bir avantaj. Burada 3 çocuk borçlanması yapabilirse 2160 gün kazanır. Dolayısıyla 2160 eklediğin zaman 5500 güne ulaşıyor.
0: Evet.
1: Ne kadar dedim? 5750 gün. Yani 250 günde çalışabilirse
0: evet.
1: veya isteğe bağlıyla öderse hiç 58 yaşını beklemeden emekli olabilir ama tabii 3 çocuk borçlanması için de bir ciddi bir para vermek gerekiyor.
0: Evet. Doğan Düz, 2006 SSK girişliyim, 1974 doğumluyum, 3000 günüm var, ne zaman emekli olacağım?
1: Evet, 7000 gün 60 yaşında emekli olacak arkadaşımız.
0: Cem Hatay, 1975 doğumluyum. Ağustos 1993 sigorta girişim var. 96-97 arası 550 gün askerlik yaptım. Toplam 2000 gün sigortam var. 2004 yılından beri Almanya'da yaşıyorum. Nasıl emekli olurum?
1: Şöyle, tabii Sigorta girişi var ama ne kadar primi var? Ha, 2000 gün sigortam var demiş. Bunu 5400 güne tamamlaması lazım. Yani Almanya'daki çalışmalarla birlikte onları evet. borçlanıp yani 2000, 3400 gün daha borçlanacak. Belki 550 gün de oraya ekleyebilir. Aşağı yukarı zaten aynı para ödeniyor. Artık %45 oldu biliyorsunuz. Doğum borçlanması haricinde bütün borçlanmalar eşitlendi. Asgari ücretin %45'i kadar her ay ödeme yapılıyor. Dolayısıyla ha askerlik borçlanması ha yurt dışı borçlanması sorun yok. Siz 3400 gün daha borçlanın Almanya'dan ve 62 yaşını bekleyin.
0: Celalettin Rüstem. 2023 yılında EYT'den emekli oldum. %90 engelliyim. Emekliliğimi iptal ettirerek normal çalışmaya dönebilir miyim?
1: Şimdi şöyle biliyorsun Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Yani niye iptal ettiriyorsunuz? Çalışabilirsiniz ama burada %90 deyince acaba maullen emeklilik mi var? Maullen emekliyse çalışamıyor. Zaten maaşı kesiliyor. Her türlü hani maullen emekliyseniz çalışmaya başlayın zaten maaşınız kesilecek. Yani emekliliğiniz iptal olacak. Evet. Öteki türlü çalışmaya başlayın emekliliğiniz de devam etsin. Niye iptal ediyorsunuz?
0: Ayhan Gökçen'in sorusu. Prim gün sayısı çok olan neden daha az maaş alıyor? Gün sayısı az olanla aynı maaşı veya daha az almak adil mi? Bu konuda düzenleme yapılacak evet. mı demiş.
1: Ya soruda şöyle bir yanlışlık var. Yani yanlış tespit diyeyim yani izleyicimiz o tespiti yapmış. Birincisi prim gün sayısı çok olan az maaş almıyor. Prim gün sayısı değil ödediği primler az olan az maaş alıyor. Çok prim ödeyen de çok maaş alıyor. Bu adalet işte bu. Evet. Yani eşitlik olsaydı adalet olmazdı ki. Yani
0: olmazdı tabii.
1: Ödeyen çok alsın, çok ödeyen de çok alsın. Böyle bir şey olmaz ki. O zaman adalet olmaz. Siz evet. adil mi diyorsunuz? Evet adil. Çünkü çok prim ödeyen yani maaşı yüksekten evet. olup da daha fazla maaşından para ödeyen daha yüksek maaş alıyor. Daha az ödeyen daha az maaş alıyor. Doğrusu da bu, adil olan da bu. Sizin söylediğiniz doğru değil. Yani prim gün sayısı çok olan az maaş almıyor. Prim gün sayısı çok da olsa az da olsa maaşı düşük olan az maaş alıyor. Evet. O yüzden böyle bakmak lazım. Günle hesaplanmıyor emekli maaşı. Ödediğiniz parayla hesaplanıyor. Ha, günde etkisi var mı? Var evet ama çok az. Bana kalırsa günde katılmalı ama burada en önemli şey para olduğu için siz ne kadar prim. Maaşınızdan prim para ödüyorsanız ona göre de maaş alıyorsunuz. Adil olan da bu zaten. Evet.
0: Selma Çevik, 1980 doğumluyum. İşe giriş tarihim 1 Eylül 1998. Prim gün sayım 1960. Nasıl emekli olurum?
1: Valla 5975 gün şartı var. Evet. Selma Hanım'ın EYT'den emekli olmak için oraya biraz uzak ya çalışacak bunu tamamlayacak ve EYT'den yaş şartı olmadan emekli olacak ya da daha yakın bir sayı olan 3600 günü tamamlayacak evet. orada da 58 yaşını bekleyecek şu fotoğrafta emeklilik yok
0: evet. Peki Adnan Kaplan'ın sorusu 14 yıl aile hekimliğinde çalıştıktan sonra devlet hastanesine atandım. 14 yıllık tazminatımı alamadım. Nasıl alabilirim? 4700 gün sayı var.
1: 14 yıl aile hekimliğinde özel diyor. Demek özel. Özel bir hastanede çalışmış. Hani evet. orada zaten kamuda çalışsaydı devam edecekti memuriyet. Özel hastanede çalışırken ben memur oldum diye istifa edip ayrılırsanız bu kıdem tazminatı alamayacağınız anlamına geliyor. İstifa etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla istifa ettiğinizde kıdem tazminatı alamıyorsunuz. Onlar sizi işten çıkartmışlarsa kıdem tazminatı hakkınız vardır ama orada da 5 yıllık bir zaman aşımı var. Bu alacaklar için dava açmakta. Dolayısıyla siz cevap şu. İstifa ettiğiniz için yani kendi isteğinizle ayrıldığınız için sebep memur olmak bile olsa tazminat alamıyorsunuz. Evet.
0: Muzaffer Kulaç, eşim 1963 Ocak doğumlu, SGK girişi 31 Aralık 2015, SGK öncesi 3 çocuk oldu, ne zaman emekli olabilir?
1: Şimdi çocuklar tabii borçlanılamıyor, onların bir faydası olmayacak. Bu girişe göre 5400 günü çalışarak tamamlaması gerekiyor kısmi evet. emeklilik için. Yoksa 7200 günde tam emeklilik için.
0: Melike Güngör. Babam 1978 doğumlu, 5020 günü var. İlk sigorta

0: hayata girişi 2005 ne zaman emekli olur?
1: Evet, prim eksik, prim tamamlanacak, yani 7000 gün olacak. Yaş da zaten eksik, yaş da tamamlanacak 60 yaşında. Öyle gözüküyor ki 2038'de 7000 günü tamamlarsa doğum gününde babanız emekli olur.
0: Devam ediyorum. 1978 doğumlu kadınım. İşe giriş tarihim 1998. Toplam gün sayım 4383. En erken ne zaman emekli olurum? Olmak için de ne yapmam gerekir demiş.
1: Burada en erken emeklilik 5975 günle. Şimdi şöyle, 20 yaşında işe girmiş, ondan sonra bir evlilik olduysa ve bir doğum gerçekleştiyse doğum borçlanması yaparak bunu 5975 güne tamamlayabilirsiniz. Hani burada bir 1600 gün civarında bir sayı var. Yani bir çocuk için 700, mesela iki çocuk için 1440 gün kazanabilirsiniz ve bunu tamamlayıp hemen emekli olursunuz. Böylece geri çekmiş olursunuz. Tabii bu primle emekli olayım derseniz o zaman 58 yaşını bekleyeceksiniz. Hani en erken ne zaman dediği için 5975 günle en erken emekli olursunuz EYT'den. Evet.
0: Korkut Horasan. 4 Ocak 1971 doğumluyum. 8 Eylül 92 sigorta girişim var. 4300 prim günüm var. Askerlik ödemesi 540 gün ve yurt dışı çalışması da 200 küsür gün. Geriye dönük ödemeleri yaparsam ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi şöyle, geriye dönük ödemelerinizi yapın. Hani 240 yani 740 gün yapacaksınız. 5140 gün olacak. Ama 5600 gün gerekiyor. Dolayısıyla orada bir 500 gün ya da 460 gün neyse daha çalışıp 5600'ü tamamlayın ve EYT'den emekli olun.
0: Ramazan Balcı. Eşim 16 Mayıs 1979 doğumlu. İşe giriş tarihi 1 Ocak 1998. Prim gün sayısı 2360. Kaç yaşında EYT veya normal emekli olur?
1: Şimdi burada da, bu fotoğrafta da bir emeklilik yok. 3600'ü tamamlarsa 58 yaşında, 5975 günü tamamlarsa yaş şartı olmadan EYT'den emekli olur. Ama bu primle emeklilik yok.
0: Evet. Devam ediyorum. Aysel Yılmaz. 1972 doğumluyum. 93 işe giriş. 3350 gün var. 1275 gün borçlanma hakkım var. 2500 günüm var. SSK kalan Bağkur. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi şöyle, 5600 gün gerekiyor EYT'den, SSK'dan emekli olmak için çalışarak. Bunu tamamlarsanız emekli olursunuz. Ama bu primle Bağkur devam ederse 5400 gün SSK'ya geçilirse 3600 gün 58 yaşında emekli olur. Ama borçlanmayla birlikte bence 5600 günü tamamlarsınız gibi geliyor.
0: Daha öksüz. 4500 günüm var. %50 engelliyim. 1998 işe giriş tarihim. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 5900 günle EYT'den emekli olur. Engel oranı onaylanırsa, hani engelli olmadan söylüyorum, 5900 günle EYT'li olmuş emekli olur. Ama engel oranı onaylanırsa 20 yıl 4400 gün gerekiyor. 20 yıl geçmiş. Bir 400 gün daha 4400 günde tamamlanmış. Eğer engellilik oranı onaylanırsa emekli olur. Yok, onaylanmazsa 5900 günü bekleyecek.
0: Volkan Seçkin. 1980 doğumluyum. 2003 yılında öğretmenliğe başladım. 1 Temmuz 1999 yılında 3 günlük sigorta girişim var. Öğretmenlikte 25 yılımı doldurunca EYT'den emekli olabilir miyim?
1: Hayır, tabii ki. Yani burada sizin memuriyete başlama yılınız 2003. Bu da EYT değil. Dolayısıyla 60 yaş şartı var. Tabii 25 yılı da dolduracaksınız.
0: Ayhan Gödek. 76 doğumluyum. 8 Aralık 2000 tarihinde SGK girişim 6900 günüm var. 2003'te 15 ay askerlik yaptım. Askerliği bağlayabilir miyim? Bağlarsam ne avantajı olur?
1: Hiçbir avantajı olmaz. Siz 7000 günü tamamlayın, 100 gün daha çalışın, evet. Ya da 100 gün askerlik borçlanın, her neyse, ama zaten 60 yaş şartı var. O 100 günü her türlü doldurursunuz çalışarak, 3 aylık bir süre. O yüzden boşuna para ödemeye gerek yok. 60 yaşını bekleyeceksiniz.
0: Peki, tekrar devam ediyorum.

0: Elden Zahide Eker. Ablam 1982 doğumlu, işitme engelli raporu mevcut. Tarım Bağkur'dan prim ödemesi yapıyoruz. Yine 9000 gün mü olmalıdır?
1: Tabii bu bir oran nedir? Hani engellilik oranı. Bu oran bu hastaneden sevk alarak mı alınmıştır EYT raporuyla? Bunu SGK onaylamış mıdır? İkincisi, Tarım Bağkur'u ne zaman başlamıştır? Onlar bir soru sormuş, ben daha çok soru sordum. Evet, siz bütün daha bunları çok bilmeniz lazım. Evet.
0: Peki, cevapları bekliyoruz.
1: Ama dediğim gibi bu oran engellilik onaylanmamışsa evet 9000 günü bekleyeceksiniz. Evet. Ya da 5400 gün kısmi emeklilik, evet.
0: Ramazan Tunç. Benim kardeşim askerliğini yapamadı. Sağ baş parmağı kesildiğinden dolayı daha evvelinde de %40, %50 belden aşağı kaynar su üstüne döküldü, yandı. Bu durumda engellilikten faydalanabilir mi? Nereye müracaat etmeli demiş.
1: Yani şöyle, askerlikten muaf olmak SGK'da malulen ya da engelli emeklilik olmayı gerektirmiyor. Askerlik başka bir şey. Onların ölçüleri başka. SGK'nın baktığı başka. Yani askerliğe elverişli olmayan birisi iş göremezlik raporu alamayabilir. Yani çalışabilir ama askerliğe elverişli değildir. Yani koşamıyordur mesela, atıyorum, ya da silah tutamıyordur vesaire, neyse. Dolayısıyla hani bu bütün bu başına gelen sıkıntılar için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuracaksınız. Sizi sevk edecekler. Dolayısıyla işte hani belden aşağı bir kaynar su döküldü diyor ya, orada büyük bir arıza olduysa %60 ve üzeri bir iş göremezlik raporu alabilirlerse mahallen emekli olur. Orada da 1800 gün prim şartı var.
0: Evet. Bir soru daha sormuş Ramazan Tunç. SSK girişim 1995, 2001 yılında Bağkur kaydım var. Bunun dışında 3800 SSK primi var. Geriye dönük Bağkur'dan faydalanabilir miyim?
1: Bu Bağkur kaydı var da ne olmuş yani mesela? Dükkan devam etmiş de ödememiş mi? Evet. Bu belli değil. Eğer Bağkur devam ediyorsa, yani bir şirket, dükkan, neyse Bağkurlu durumu, Bağkurlu olmuş zaten, 9000 günle emekli olur. Geriye doğru ihya yapabilir. Ama 2001'de Bağkurlu oldu, ondan sonra ne oldu? Yani evet, devam mı etti Bağkurluk durumu, o belli değil. Devam etmediyse zaten bir anlamı yok. Yani 2001'de ben Bağkurlu oldum, sonra dükkanı kapattım. Evet. 25 yıllık geriye ödeyeyim mi? Öyle bir şey yok.
0: Peki. Erdem Atçı. 2003 SSK girişim var. 5700 prim günüm var. EYT'den emekli olabilmem için şartlarım neler?
1: EYT'den emekli olamazsınız. Evet. Zaten 2003 girişlisiniz. EYT 99, 8 Eylül 99 öncesi. Dolayısıyla siz EYT'li olamamışsınız. 7000 günü tamamlayın ve 60 yaşınızı bekleyin.
0: Fatma Büyük Özden. 1976 doğumluyum. 1436 günüm var. Prim borçlanması yapabilir miyim? Bir de iki çocuğum var. Doğum borçlanması yapmak istiyorum. Buna göre ne zaman emekli olurum?
1: Ne zaman işe girdiğini yazmamış. Evet. İlk sigorta olduğunuz tarihten sonra dünyaya gelmişse çocuklar, evet, borçlanabilirsiniz. İki çocuktan 1440 gün kazanırsınız ama toplamda 2800 eder. Yani 8 Eylül 99 öncesi de olsa sonrası da olsa bu rakamla emeklilik yok.
0: Peki. Serdar Çağlar. 6000 sigorta günüm var. %42 engelli raporum var ama yeni kanuna göre iş gücü kaybına bakılıyor. Nasıl emekli olurum?
1: İşte işe giriş tarihini de bir bilsek
0: cevap vereceğiz. Şaban Bey'in sorusu. Şaban Öztürk. 9000 günden emekli olan ve en düşük 20000 lira maaş alan kişiyle 3500 gün yaştan emekli olup 20000 lira maaş alan arasında 9000 günden emekli olana haksızlık yapılmıyor mu? Bugün çok var böyle karşılaştırma. Evet.
1: Şimdi 3500 günden emekli olan, atıyorum, 12-13 bin lira alıyor.
0: Evet.
1: Siz de atıyorum 19 bin lira alıyorsunuz. Arada bir fark var. ona işte 7 bin liralık bir sosyal yardım, size de 1000 liralık bir sosyal yardım yapılıyor. Ama dediğim gibi siz 9 bin gün evet ödemiş esnaf, Bağkurlar bu konuda biraz mağdur da oluyorlar. Ama hep asgari ücretten ödüyorlar mecburen. Yani bir küçük esnaf yüksekten ödeme imkanı bulamıyor, asgari ücret

0: cepten ödüyor Bağkur'u. Dolayısıyla da maaşları düşük oluyor. Ama bir iş yerinde çalışan kişinin maaşı daha yüksek olabiliyor ve o yüksekten ödüyor. Daha az günü olmasına rağmen Bağkur'dan daha fazla maaş alabiliyor. Ama bu söylediği az önce anlattığım gibi, yani bunların maaşı düşük zaten. Hani 13 bin lira, yani o 13 bin lira alsa siz mutlu mu olacaksınız? Neticede ona da 7 bin liralık bir sosyal yardım yapılıyor ve 20 bin liraya çıkartılıyor. Ha, dediğim gibi bu taban maaşa yakın komşu maaşların kademeli olarak yükseltilmesi, belki seyyanen artışta oradaki o yanlış anlaşılmayı, haksızlık hissiyatını ortadan kaldırabilir. Sadece orada bir sorun yaşanıyor. Yoksa hani 13 bin lira alan birisine niye sosyal yardım yapılıyor demek de doğru bir şey değil. Hani o 13 bin lira alınca sizin maaşınız yükselmeyecek. Dolayısıyla onlara da 20 bin lira böyle bir taban maaş uygulaması var.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Orkun Bey'in sorusu. SGK'dan emekli olma hakkım var. Ama başka bir şirket ortaklığım olduğu için Bağkur borcum görünüyor. Bağkur'a hiç ödeme yapmadım. Nasıl emekli olurum?
0: Borç olduğu sürece emekli olamıyorsunuz. Kuruma borcunuz olmayacak. Yani emeklilik için Bağkur günlerinizi sildirme imkanınız varsa, diğer günler yetiyorsa tamam, ama Bağkurlu olup da bu 3,5 yıl kuralını da delmişseniz, yani son 3,5 yıl Bağkurlu olmuşsanız artık Bağkurlumuş pozisyondasınız. Evet. Dolayısıyla bunları sildireyim de 4 A'dan emekli olayım olmuyor. Ya SSK'lı çalışmaya devam edeceksiniz ya da bu borcu ödeyeceksiniz.
1: Evet. Merve Kızılateş. Annem 1967 doğumlu, SGK girişi 2008. Toplam 3000 günü var. Nasıl emekli olur? Aradaki boş prim gününü tek seferde ödeyebilir miyiz?
0: Yok. Maalesef öyle bir imkan yok. O zaman herkes emekli olurdu. Keşke öyle bir imkan olsa. Hani çalışmadığın günleri çalışmış gibi ödemek diye bir şey söz konusu değil. 3000 günlük emeklilik söz konusu değil. En az burada eğer Mayıs'tan önce ise 2008'de 4500 gün ve 25 yıl 58 yaş gerekiyor. 4500'ü tamamlayın. 25 yılda 2033'te bitecek. Hı hı. 58 yaşını doldurmuş zaten ama 25 yıl şart var. Çok geç sigortalı olmuş anneniz. Evet. Hani bu primle şu anda emeklilik yok. Peki. Toplu ödeme diye bir şey de yok.
1: Evet. Kadircan'ın sorusu. 2018'de emekli oldum. 9300 günden az prim ve gün ödeyenle çok prim ve gün ödeyen arasında ayrıcalık olacak mı?
0: Var zaten. Yani olmasın mı? Yani 9300 günden emekli olmuş, az prim ve gün ödeyenle çok prim ve gün ödeyen arasında bir ayrım var zaten. Az prim, evet, ödeyen az maaş alıyor, çok prim ödeyen çok maaş alıyor. Günden bahsetmiyorum. Paradan bahsediyoruz. Evet. Neticede bir para hesabı yapılıyor. Öyle bakın. Hani yok aslında bir ayrım demeye getiriyor ama var.
1: Evet.
0: Yani kök maaşlara bakarsanız, hı hı, çok ciddi farklar var. Buradaki bütün herkesin takıldığı nokta o 20 bin lira meselesi. Ama kök maaşlar, zamlar kök maaşı oluyor. 20 bin lira bir sosyal karar, yarın kaldırdık denilebilir. O zaman kök maaşlar kalır, aradaki fark kalır. O yüzden düşük maaşlara niye 20 bin lira ödeniyor demek bence çok vicdani değil. Ama şunu söyleyebilirsiniz ya, bize de ödensin, evet size de ödensin, onu kabul ediyorum ama şimdi orada az önceki cümlemi tekrarlayayım. Yani o insan 13 bin lira alınca sizin maaşınız artmıyor, 20 bin lira alınca da değişmiyor. Dolayısıyla evet, o niye 20 bin lira alıyor demek doğru bir şey değil, vicdani değil.
1: Evet. Serkan Siper. Oğlum 18 yaşını doldurduktan sonra SGK'dan isteğe bağlı prim yatırdım. Emeklilik yaşına sayılır mı?
0: Evet, bak bu güzel bir şey aslında. Evet. Özellikle üniversiteli gençler için anne babalar isteğe, hı, bağlı sigorta başlatabilirler 18 yaşını doldurduktan sonra. Ve bu emeklilik için işe giriş tarihi olarak kabul edilir. Yani şimdiden yaparsanız ileride çocuğun emeklilik yaşı, evet, geri düşecektir. Yani 2035'te sigortalı olmakla 2026'da sigortalı olmak arasında, evet, ciddi bir fark oluşacaktır. Evet, buyurun.
1: Hakan Rüzgar. Eylül 1976 doğumluyum. 96 yılı sigorta girişim var. 4929 gün sigortam var. Dışarıdan ödeyerek 4 A'dan emekli olabilir miyim?
0: Olmaz. Yani dışarıdan ödeyerek dediğin, hani eğer SSK ödemek istiyorsa böyle bir imkan yok. Yani

0: çalışman lazım. Ama isteğe bağlı sigorta ödeyecekseniz evet 800 bakayım 5000 825 gün gerekiyor arkadaşımız için. Yani aşağı yukarı bir 896 güne ihtiyacı var. O 896 günü de isteğe bağlı sigortayla ödeyebilirsiniz. Askerlik yaptıysanız bunu 550 gününü toplu ödeyebilirsiniz. Dolayısıyla geriye kalır 300 gün onu ödeyebilirsiniz. Dolayısıyla evet 4 A'dan sigortalı olabilirsiniz. Yani 528 günü tamamlayın da siz öyle emekli olun ama 1261 günü geçmesin dışarıdan ödeyeceğiniz tutar.
1: Evet. Enver Kamiloğlu, 1 Mart 2008 SGK başlangıç tarihim, ne zaman emekli olurum, halen çalışmaktayım.
0: Evet, 7000 gün 60 yaşı doldurunca emekli olursunuz.
1: Peki Faruk Erdem, çok teşekkürler. Ben bu da son sorumuzdu. Sayın seyirciler, Z raporunu bize sorunu noktalandırıyoruz. Saat başında Z raporuyla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Ankara Yatırım sundu. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye.

0: kaçırmayın.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 9 derece. Kocaeli 13, Sakarya 12, Bursa ve Balıkesir 15 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 9, en düşük sıcaklığı 3 derece. Konya ve Nevşehir 9, Kayseri 13, Sivas 14 derece. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 8 derece. Denizli 12, Aydın 19, Muğla 15, Manisa 18 derece. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mersin 18, Adana 19, Kahramanmaraş ve Hatay 15 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 10 derece. Bolu ve Karabük 8, Rize 15, Samsun 16 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 6 derece. Malatya ve Ardahan 16, Erzincan ve Van 18 derece. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8 derece. Mardin 16, Şanlıurfa ve Diyarbakır 19, Siirt 21 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Anneler gününde altın başlamak lazım.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: İçim yanmadı mı daha?
4: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
5: İnanın. Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa.
4: Sambacım, artist oğlum.
6: Bakma oğlum sen babanın pas vermediğine.
7: Oğulcu benim oğlum, oğulcu.
8: Annenin

TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu Perşembe 16'da Ankara'da.
2: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: Ahbap ekranlarından mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen özetlerle başlıyoruz. Sayın seyirciler, Kabine Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Milyonların merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri. Ekonomi, dış politika ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler de masada. TÜİK verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık %4,18 artarken yıllık 32,37 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentilerin üzerinde gelen Nisan enflasyonuyla ilgili olarak enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin bugüne kadar 89 bin şirketten toplam 290 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çektiğini söyledi. Bu yatırımların %70'inin Avrupa Birliği ülkelerinden geldiğini belirtti. Türkiye ve Avrupa'nın tedarik zincirlerindeki güçlü bağına dikkat çekti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin Hürmüz üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söyledi. Çatışmalar sona erdiğinde benzin fiyatlarının hızla gerileyeceğini ifade etti. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi ve şimdi ilk haberimizle devam ediyoruz. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Ağpara canlı yayınında Türkiye'nin savunma sanayi hamlesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akyol, finansal sonuçlardan yatırımlara, Ar-Ge'den yüksek teknoloji üretimine kadar birçok başlıkta şirketin güçlü performansını anlattı. Borsanın en değerli şirketi Aselsan'ın bugün itibariyle piyasa değeri 2 trilyon lirayı aştı.
1: Savunma sanayiinde yerli ve milli üretim gücünü artırmayı hedefleyen Aselsan, yatırımlar ve teknoloji odaklı büyüme stratejisiyle yoluna devam ediyor. Borsanın en değerli şirketi Aselsan'ın piyasa değeri 2 trilyon lirayı aştı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin savunma sanayiinde yükselen gücünü Ağpara canlı yayınında değerlendirdi. Hem finansal performansı hem de teknoloji yatırımlarını anlattı.
2: 2026'nın ilk çeyreğinde de tempomuzu arttırarak devam ettiğimizi finansal tablolarımız ortaya koydu. Tabii güzel olan

0: bizim açımızdan değerli olan şeylerden biri de şu. 3 yıldır artık yaptığımız bu istikrarlı büyümeyi kalıcı hale getirecek adımları attık. Geçtiğimiz işte 3 yıla bakarsak 2024'ün ilk çeyreğinde %5'lik bir hasılat büyümesi açıklamıştık. 2024'ün ilk çeyreğinde 25'te bunu %9 olarak devam ettirmiştik. Bu yıl ilk çeyrekte hasılat büyümemiz %15 olarak gerçekleşti.
1: Akyol, Aselsan'ın üretimden ihracata, büyümeden yeni teknolojilere kadar istikrarlı bir performans sergilediğini söyledi. Şirketin dengeli büyüme stratejisiyle yılı güçlü bir şekilde yönettiğini vurguladı.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir teknoloji şirketinin Borsa İstanbul'un en değerli şirketi haline gelmiş olması hepimiz açısından çok gurur verici bir şey. Bundan 2-3 yıl önce Aselsan uluslararası arenada stok marketleri kayıtlı şirketler arasında piyasa değeri açısından ilk 30'da yer almıyordu. Bugün dünyanın en değerli 12. savunma şirketi, Avrupa'nın en değerli 5. savunma şirketi durumuna gelmiş oldu. Bu gerçekten milletimiz açısından, ülkemiz açısından da gurur kaynağı.
1: Oğul Bey teknoloji üssü yatırımına da değinen Akyol, yeni bir Aselsan doğuyor dedi.
0: 6800 dönüm alanda 710 bin metrekare bir kapı alana sahip Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin yatırımından bahsediyoruz. Adeta özetlemek gerekirse bir Aselsan daha doğuyor Oğul Bey'de ve tamamlandığında kapasitesi, Ar-Ge altyapısı, seri üretim altyapısıyla Aselsan'a bir Aselsan daha eklemiş olacağız.
1: İhracatta müşteri çeşitliliğini artırdıklarını belirten Akyol, küresel pazarda daha geniş bir yapıya ulaştıklarını ifade etti. Aselsan'ın Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olduğunu hatırlatan Akyol, kurumsal yatırımcı oranının %50 seviyelerinden %70'in üzerine çıktığını açıkladı. Son 2 yılda 372 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Akyol, üretim kapasitesini %40 artırdıklarını ve 200 bin metrekarelik yeni kapalı alan yatırımlarının sürdüğünü belirtti. Yapay zeka destekli üretim süreçlerine dikkat çeken Akyol, bu sayede geçen yıl 40 milyon dolarlık tasarruf sağlandığını ifade etti. Yapay zeka ürünlerinin siparişlerde ilk 3'te yer aldığı bilgisini paylaştı. Ciro'dan %7'nin üzerinde Ar-Ge payı ayırdıklarını belirten Akyol, kilogram başına ihracat değerinin 2200 doların üzerine çıktığını söyledi. 2025 yılında millileştirilen ürünlerle ekonomiye yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlandığını da açıkladı. Son süreçte pozitif beyin göçünün yaşandığını vurgulayan Akyol, bugün itibariyle 194 mühendis Aselsan'a döndü. Bu ayrılanların 3 katı bir sayıya karşılık geliyor dedi.
2: Evet, devam ediyoruz. BIST 100'deki son duruma hemen bakalım. 14.533 ile başlamıştı güne. 14.325, gün içerisinde gördüğü en düşük seviye ve halihazırda 14.375 seviyesinde BIST 100 endeksi. Şimdi konuğumla devam ediyorum. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray bizlerle birlikte. Tunç Bey, hoş geldiniz.
3: Merhaba Ahmet Bey, iyi haftada, iyi yayınlar dileyim.
2: Teşekkür ederiz. Şimdi Nisan ayına baktığımızda BIST 100 endeksi 14.600'ü görmüştü. Aslında tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti Nisan ayında. Son bir ayda da %12 civarında değer kazandı. Mayıs ayına ilişkin genel beklentiniz nedir? Bununla başlayalım.
3: Aslında baktığında Borsa İstanbul tarafı dediğiniz gibi Nisan ayı tarafında yukarı yönlü bir sert bir hareketin olduğunu söylemek doğru olacaktır. Fakat bu ay içerisinde baktığımızda özellikle Mayıs ayı çerçevesinde değerlendirmemiz gerekirse de endeks tarafımız artık kritik direnç seviyeleri. Yani bu seviyenin yukarı yönlü bir haber akışı kırılıp kırılmaması bu hareketin devamını sağlayacaktır veya sağlamayacaktır. En çok buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki haliyle baktığımız zaman da bu, yani size bahsettiğiniz gibi bu seviye aslında 14.500-14.600 bölgesi. Özellikle 14.500-14.600 bölgesi yukarı yönlü Mayıs ayı içerisinde kırıldığını biz görür. Hatta arka planda savaşla ilgili olumlu haber akışları gelirse ve bu momentumu arkasa Borsa İstanbul tarafı alabilirse o zaman yukarı 14.800-15.000'e doğru bir hareket görme ihtimalimiz olacaktır. Ama böyle bir haber akışının olmaması ve böyle bir haber akışıyla endeks tarafının desteklenmemesi gibi bir durumda da endeks tarafı biraz da testleri piyasası görme ihtimalimizin ben yüksek olduğunu düşünen noktadayım. Aşağıda ise 14.000'e en çok dikkat edeceğim nokta olacaktı. 14.250 kısadaki desteksiniz ama 14.000 üzerinde kapatışlar sürdüğü sürece birazcık da endeks tarafının burada testleri piyasası yapma ihtimali var gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi haber akışta burada 14.500-14.600 hattı kırılırsa o zaman işte endeks tarafında bizim yeni bir momentum dalgası, yeni bir yükseliş hareketi karşılaşma potansiyelimiz çok daha yüksek olacaktır ama Genel itibariyle Borsa İstanbul tarafının yukarı yönlü hareketine baktığımız zaman da belli başlı hissettir, belli başlı kağıtlarla aslında yukarı yönlü hareketini yaptığını söylemek doğru olacaktır. Çünkü bunlar birazcık da ilerleyen zamanlara ekonomik veriler olsun, datadan kısmı olsun, bu datalardan ve ekonomik verilerden birazcık defansif olacak hisseler veya sektörler olarak ön plana çıkıyor. Veyahut gelişecek gelişmelerden olumlu etkilenme ihtimali olan şirketler olarak ön plana çıktığından dolayı bu hisse senetleri birazcık da yukarı yönlü hareketlenme söz konusu. Yani bir rotasyon söz konusu olduğunu söylemek doğru olacaktır. Fakat dediğim gibi haber akışını takip edeceğiz. Mayıs ayında olumlu haber akışları karşımıza geliyor. Bu da 14.500'e 14.600'e attın yukarı yönde kırılsa 14.800'e 15.000'lere doğru hareketlenme karşımıza gelebilir. 14.000'i en kritik kırmamız gereken destek seviyesi ilk etapta teknik anlamda toparlamış olayım.
2: Peki bankacılığı da sorayım size. Çok az bir zaman kaldı kapanışa. Şimdi güne 16.990 üzerinde başlamıştı ancak düşüşe geçti. Tabii bugün önemli bir gün. Enflasyon verisini takip ettik. Yıllık enflasyondaki artışı aslında takip ettik ki son Merkez Bankası son iki kararında da faizi sabit tutmuştu. Bundan sonrasına yönelik beklentiniz nedir? Bir faiz artırımı olur mu? Şayet böyle olursa bankacılığa nasıl yansır bu durum?
3: Yani şu an için baktığınızda enflasyon verisi bu hafta gelen enflasyon verisi 4.18'de beklenti üzeri olarak karşımıza geldi. Yıllık enflasyonda 32.1-37'ye yükseldiğini söylemek doğru olacaktır. Bu Merkez Bankası'nın ilerleyen dönemde birazcık da sıkılaşma ihtimalinin gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle dezenflasyon sürecinde hafif bir baskı oluştuğunu söylemek gerekirse. Bu da tabii ki haliyle baktığımızda X-Bank tarafında bir baskı yarattı gün içerisinde. X-Bank tarafında bu faiz indiriminin ötelenmesi, belki ilerleyen dönemde faiz artışı ihtimali konuşulmaya başlanması gibi durumlar X-Bank tarafında net faiz gelirleri olumsuz etkileyeceğinden dolayı geriye çekimlere sebebiyet verdi. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken kritik nokta özellikle savaştan dolayı bir enflasyon verisinin yüksek geldiğini söylemek doğru olacaktır. İşte gıda tarafı, ulaştırma tarafının negatif etkisi söz konusu, baskı etkisi söz konusu. Özellikle Mayıs ayında bu baskı devam ederse Haziran ayı tarafında Merkez Bankası'nın birazcık da makro ihtiyacı anlamda sıkılaşma ihtimali olacaktır. Ben faiz arttırma birazcık da etkinin kalıcı olup olmadığını görerek karar vereceklerini düşünen noktadayım. Evet.
2: Peki Tunç Bey, kapanışa gidelim, ardından devam edelim. Peki. BIST endeksi günü tamamladı 14.369-370 puandan özür diliyorum ve %0,51'lik bir düşüş var. Tunç Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz kapanışı? Zaten açılışta da aslında bunu konuştuk. Sanayiyi de soracaktım size. Sanayi endeksi rekorunu tazeliyor. Bir süredir 18.000'in üzerinde enflasyonu baskı aslında hafiflemişti. Fakat bugünkü enflasyon verisine baktığımızda sanayide beklentiler nasıl şekilleniyor?
3: Aslında baktığımda sanayi tarafına ilk etapta şunu söyleyeyim. Endeks 14.200 puan üzerine kapatması bence olumlu. Burada özellikle 14.500, 14.600 hattını ilerleyen günlerde takip edeceğiz. Bu seviyenin yukarı yönde kırılması bile 14.800'lerin ve 15.000'in önünü açacaktır. Sanayi tarafına baktığımızda gelen bilançolar bence birazcık beklenti üzere olumlu bilançolar geldiğini söylemek doğru olacaktır sanayi tarafında ki bu da aslında baktığımızda fiyatlama davranış anlamında sanayi destekleyen unsurlar olarak karşımıza geliyor. Genelde X-Bank tarafının geri çekildiği zamanlarda sanayinde birazcık ön plana çıktığını söyleyebiliriz ama kritik olan nokta şu, sanayi tarafında gerçekten yorucu veya burada zor zamanlar geçtiğini söylemek doğru olacaktır. Fakat gelen bilançolara baktığımız zaman da kar marjı anlamında olsun bir toparlanma, EFK marjı anlamında olsun bir toparlanma söz konusu. Bu da aslında baktığımızda bu hisse senedi, özellikle demir çelik sektörü tarafındaki hisse senedine olumlu yansımasına sebebiyet veriyor. Ama tabii ki burada faizler tarafında inceleyecek olursak eğer bir faiz artışı karşımıza gelir veya fonlama maliyetleri bu seviyede kalırsa sanayi tarafında bir finansman maliyeti, finansman gideri tarafı bilançoları baskılayacaktı ama kritik olan nokta şu sanayi tarafında. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasına da en çok etkileyen ülkelere veyahut bölgelere baktığımız zaman da işte Hindistan tarafı, Çin tarafı ve sanayi tarafındaki ülkesel bazda en büyük rakipler genelde Çin ve Hindistan firmalı olarak karşıda çıkıyor. Çünkü bunlar düşük marka, kar marjı çalışır, sıfır maliyet politikaları vardır ve ihracatı yaparak bizim sanayi firmalarımızın birazcık da pazar paylarını alıyorlar. Fakat oralardaki maliyet artışının karşımıza çıkması ve bölgedeki diğer sanayi firmalarında işte saldırının gerçekleşmesi, üretimlerin durdurması gibi durumlar bizim sanayi firmalarımıza yönelilmesine sebebiyet verdi. Daha güvenli bir liman olması açısından bu da aslında baktığımızda sanayi tarafının yukarı yönlü hareketini yapmasın hem temel sebebini hem teknik sebebini hem de haber akışı sebebini net bir şekilde karşımıza çıkarıyor diye toparlayabilirim.
2: Peki Tunç Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
3: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.

0: Edilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. Körfez'de İran'ın saldırılarına en fazla hedef olan Kuveyt'in sağduyuyla hareket etmesinin savaşın yayılmasını engellediğine dikkat çekildi. Türkiye'de enflasyon savaşın etkisiyle Nisan ayında beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık %4,18 arttı. Yıllık artış ise %32,37 oldu. Enflasyona en yüksek katkı gıda, konut ve ulaştırma gruplarından geldi.
1: Türkiye'de Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık %4,18 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,37 olarak kaydedildi. Aynı dönemde kira artış oranı %32,43 olarak hesaplandı. Fiyat artışlarında en dikkat çeken kalem konut oldu. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %46,60'a ulaştı. Ulaştırma grubunda %35,06, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %34,55'lik artış kaydedildi.
2: Gıda 3,7 gelmiş. Yani oradan 0,2 puana yakın bir katkı var bir kere. Yiğimin her türlü iki yöne de risk olabileceğini söylemişim. Yani yiğimin bu sezonluk, yeni sezonu geçişlerde hep böyle yanıltabiliyor. Enflasyonda şimdi yıllık 32'lerde. Yuhutuskin üstüne çıkmış çıktı ve hani Temmuz Ağustos'a kadar da 30'un üzerinde hani 31-32'lerde kalacak gibi gözüküyor.
1: Aylık bazda da benzer görünüm dikkat çekti. Konutta aylık artış %7,99 olurken ulaştırmada %4,29, gıdada %3,70 artış yaşandı. Enflasyona en yüksek katkı gıda, konut ve ulaştırma gruplarından geldi. Özel kapsamlı enflasyon göstergesi ise yıllık %30,51 olarak gerçekleşti. Veriler enflasyonda konut ve temel tüketim kalemlerinin belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koydu.
0: Nisan ayı enflasyonu aylık %4,18, yıllık %32,37 arttı. Veriyi BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş değerlendirdi.
3: Bir savaş var, evet, bir petrol fiyatlamasında bozulma var. Bunların etkilerini elbette göreceğiz ama bu ayki enflasyona etki eden doğalgaz başta olmak üzere bazı fiyatlamalarda da aşağı yönlü hareketleri göreceğiz. Peki neydi burada bozan bu durumu? Eşer mobil sistemine geçmekle birlikte enflasyonda petrol fiyatlamalarının yansıması enflasyon üzerindeki etkileri kısmen engellerken bununla birlikte diğer sektörlerde farklılıklar söz konusuydu ama yine konut ve gıda başta olmak üzere fiyatlamalarda etkiliydi. En çok doğalgaz fiyatlamasındaki artış dikkat çekerken gıda tarafında ise yumurtadaki fiyat azalışları yine dikkat çeken bir enflasyon özellikle fiyat belirlemesinde etkiliydi. Şimdi aylık bazda baktığımızda %4,18 yıllık bazda %32'nin üzerinde bir enflasyona işaret ediyor. Ve bundan sonraki süreç içerisinde özellikle savaşın ne yöne doğru evrileceği ve petrol fiyatlamaları ne şekilde etkileyeceği enflasyonla ilgili beklentileri, tahminleri revize etmeyi gerektirebilir. Sayın Karahan'ın, Merkez Bankası Başkanı'nın mecliste bütçe komisyonundaki yapacağı açıklamalar oldukça önemsiyorum. Bununla birlikte 14 Mayıs'taki ikinci enflasyon raporunda da Merkez Bankası'nın savaş riskine de dikkate alarak özellikle petrol fiyatlaması noktasında yıl sonu için 65 dolar seviyesinde herhangi bir değişim yapacak mı? Orada da malum savaşın ne yöne evrileceğinin bilinmemesiyle birlikte bir bant aralığı, bir alt ve üst bant belirlenecek mi? Bunları piyasa takip edecek ama genel anlamda baktığımızda evet, Nisan ayı enflasyonu yükseliş eğilimi içerisinde ancak bu geçici bir durum olabilir. Nisan ayının istatistiksel özellikleri bu açıdan bizi yanıltabilir. Ama burada asıl dikkat etmek gereken husussa bana göre çekirdek enflasyon tarafındaki yükseliş, yani maliyetler tarafında ciddi bir artışın olması ve çekirdek enflasyon rakamının %30'lar seviyesine doğru yaklaşması. Bu açıdan baktığımızda demek ki petrol fiyatlamaları ile ilgili bozulma.

0: şu anda maliyetler tarafında ciddi bir baskı yaratıyor. Bu açıdan baktığımızda dikkatle takip etmemiz gereken bir veri diyebiliriz.
1: Nisan ayı enflasyon rakamlarını Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Biliyorsunuz bu ay ve belki daha sonraki aylarda da benzer şeyler olacak. Özellikle Körfez'de ortaya çıkan petrol fiyatlarındaki artış, bu çok doğrudan etkiliyor her şeyi. Petrol fiyatları arttığı zaman aynı zamanda gıda fiyatlarının üzerinde de baskı oluşturuyor. Onu da göreceğiz önümüzdeki aylarda. İklim koşulları da keza benzer şekilde baskı oluşturuyor. O nedenle aslında fiyatların bu yönde artması beklenen bir şeydi. Benim açımdan sürpriz olan şu oldu. Piyasa beklentilerinin oldukça üstünde gelen bir veri açıklaması gerçekleşti. Bağımsız yapılan anketlerle örtüşüyor, ne de İTO'nun anketiyle, yani aylık bazda yapmış olduğu TÜFE hesaplamasıyla örtüşüyor. Bayağı bir sapma var. Onlarla korele giden bir yapıda bakarsak, geçtiğimiz ayda olumlu yönde sapma çok fazla olmuştu. Piyasa beklentisi çok yüksekken TÜİK'in açıkladığı rakamlar oldukça düşük kalmıştı. Ama genel olarak baktığımızda ben bu ayın ve hatta belki eğer böyle giderse savaşın nerede sonlanabileceğini bilmiyoruz. Gerçi en kötüsünün geride kaldığını söyleyebiliriz ama özellikle bu müzakere belirsizliğinin getirmiş olduğu her gün fiyatlar üzerinde yarattığı baskı önümüzdeki aylarda da oldukça etki yapacak. O nedenle ben bu ayın açıkçası, yani sadece içeride bizim beklentilerimizin üstünde, oldukça üstünde bir enflasyon olması hariç zaten yüksek bir enflasyon bekliyorduk. O nedenle şaşırmadığımı söyleyebilirim. Benim tahminim yıl sonu itibariyle %30 ila 35 arasında bir enflasyonun çok makul olduğu yönünde. Dediğim gibi bu sadece savaşa atfedilecek bir durum değil. Yani Merkez Bankası'nın burada beklemesi bence çok garip değil. Çünkü ortaya çıkan durum, yani savaşın getirdiği etkilerin ne olabileceğini, politika tepkisinin nasıl verilmesi gerektiği konusunda kafalar karışık. Beklentiler daha da bozulursa, zaten kendileri de daha önce ifade etmişlerdi. O beklentilerin bozulmasıyla beraber fiyatlama davranışlarında görülebilecek olan bozulma, ki bence bu var. O zaman bir faiz artışı konusu gündeme gelebilir ama şu anda faiz bir çözüm değil. Çünkü gelen etki dışsal bir etki. Zaten böyle bir fiyatlar üzerinde etki yapacağını bekliyorduk. Sadece şu oluyor, yani tabii enflasyon, yıllık enflasyon %32'nin üzerine çıktığı için Merkez Bankası'nın faiziyle aradaki marj azalmaya başlıyor. Ama Merkez Bankası zaten fonlamayı koridorun üst bandıyla gerçekleştiriyor.
1: Türkiye'nin ihracatı Nisan ayında rekor kırdı. Bu dönemde ihracat %22,3 artarak 25 milyar doları aşarken 26 sektörün tamamında artış kaydedildi.
3: Türkiye'nin ihracatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret hacmi %10,5'lik artışla 59,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı da bu dönemde %29,8'lik düşüşle 8,5 milyar dolar oldu.
4: Takvimin de etkisiyle Nisan ayında 26 sektörün tamamı ihracatını artırdı. Sektörler sıralamasında otomotiv 3,9 milyar dolarla liderliğini sürdürdü.
5: Türkiye'miz ve ihracatçı firmalarımız için çok olumlu bir gelişme. Zaten ülke olarak hedefimiz ihracat pazarında hakimiyetimizi ve ekonomik hacmimizi arttırmak yönünde. Bu alanda ihracatçı bir firma olarak da başta biz olmak üzere tüm ihracatçı firmalarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Amacımız yıllar önce Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 500 milyar dolarlık hedef doğrultusunda her geçen gün, her geçen yıl arttırarak ihracatımızı büyütmek.
3: Otomotiv sektörünü 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,8 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,4 milyar dolarla hazır giyim sektörü takip etti. Türk lirası ile ihracatta Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %56,6 artışla 38 milyar 54 milyon lirayı buldu.
1: Turizm sektörü Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasını bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da tatilin uzatılmasının sektör açısından olumlu olacağını ifade etti. Ancak nihai karar kabine toplantısında verilecek.
3: Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala turizm sektöründe beklentiler canlandı. Tatilin 9 güne çıkarılması bekleniyor. 2026 yılı Kurban Bayramı takvimine göre resmi tatil şu an için 4,5 günde sınırlı. Ancak bayramın hafta ortasına denk gelmesi, tatilin 9 güne çıkarılması ihtimalini gündeme taşıdı. Sektör temsilcileri özellikle yaz sezonunun başlangıcına denk gelen bu dönemde tatilin uzatılmasının iç turizmi ciddi şekilde canlandıracağını belirtiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı değerlendirmesinde tatilin uzatılmasının sektör açısından olumlu olacağını ifade etti. Ancak nihai kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından verileceğini hatırlattı.
6: 9 günlük bir tatil periyoduna ulaşacağını düşünüyorum. Tabii ki turizmci açısından çok olumlu. Bunu Kültür ve Turizm Bakanımız da aynı şekilde bahsettiler. Daha sonrasında da tabii artık yüksek sezonun başlangıcı olan Haziran ayına gelmiş olacağız. Biraz zor geçiyor. Savaş malumunuz bizi zorluyor, savaş şartları. Bu anlamda da bize bir nefes olacaktır diye düşünüyorum açıkçası bu tatil periyodunun uzamasının.
3: Otel doluluk oranlarında artış, erken rezervasyonlarda hızlanma ve turizm gelirlerinde yükseliş beklentisi öne çıkıyor. Turizmcilere göre 9 günlük bir tatil sadece kıyı bölgelerinde değil, kültür ve doğa turizmi yapılan destinasyonlarda da hareketlilik yaratacak. Şu ana kadar resmi bir uzatma kararı bulunmuyor. Turizm sektörü kabineden çıkacak kararı bekliyor.
1: ...15 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlayan çalışma yasalaştı. Detaylarına bakalım.
7: Çocuklarla çok fazla bir araya gelen bir akademisyenim. Çocuklara şunu soruyorum, kimler hiç tanımadığı biriyle sosyal medya üzerinden konuşuyor diye soruyorum. Çocukların %90'ı el kaldırıyor ve diyor ki biz diyor evet tanımadığımız kişilerle konuşuyoruz.
8: İnternet ve sosyal medyada tehditlere karşı yeni bir dönem başladı. 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması geldi. Karar resmi gazetede yayımlanarak yasalaştı. Peki şiddeti önleyecek yeni çalışma kimleri ve neleri kapsıyor?
9: İnternet ve sosyal medya platformlarında milyonlarca genci ve aileyi ilgilendiren düzenlemede 15 yaş altı çocuklara hizmet verilmeyecek. Yine yaş doğrulama dahil gerekli tüm tedbirler alınmış olacak. Aynı zamanda 15 yaş üstü çocuklar için ayrıştırılmış, yani daha güvenli bir hizmet sunulacak.
8: Ebeveynlere yönelik kontrol araçları zorunlu olacak. Aileler çocuklarının hesaplarını denetleyebilecek.
9: Düzenlemenin en önemli ayaklarından bir tanesi de oyun platformları. Zira oyun şirketleri artık çok rahat edemeyecek. Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye'den günlük 100 binden fazla erişimi olan yurt dışı oyun platformları artık ülkemizde temsilci bulundurmak zorunda ve usulüne uygun derecelendirilmeyen oyunların sunulması da yine yasaklanmış olacak.
8: Tüm bunların yanında yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun şirketlerine ağır yaptırımlar gelecek. Cezalar 10 milyon liradan 30 milyon liraya kadar kesilebilecek. İhlallerin devam etmesi halinde reklam yasağı ve bant daraltma olacak. Karar 1 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şirketlerin altyapılarını yeni mevzuata uyumlu hale getirmesi için de 6 ay süre verildi. Yeni yasayla birlikte çocukların dijital ortamlardaki güvenliği en üst seviyede tutulacak. Ailelerse rahat bir nefes alacak.
1: Şirket haberleriyle devam ediyoruz.
3: Aselsan'da uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125.1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı. TürkSat AŞ Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay, TürkSat 7A projesi için şartnamenin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, muhtemelen önümüzdeki ay final hali paydaşlarla paylaşılacak. Ondan sonra da artık üretim safhasına geçiyor olacağız dedi. Otokar, Romanya'da faaliyet gösteren otomekanika sahanın sermayesinin %96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 80

5 milyon euro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşmeye imza attı. Üniversitelerde dijital dönüşüm hız kazanıyor. Artan rekabet, akreditasyon baskısı ve verimlilik ihtiyacı, yükseköğretim kurumlarını teknoloji odaklı bir yapıya yönlendiriyor. Küresel eğitim teknolojileri pazarının 2026'da 230 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de BİMSER'in geliştirdiği çözümlerle üniversiteler tüm operasyonlarını tek merkezden yönetebilir hale geliyor. BİMSER CEO'su Murat Atıcı, üniversitelerin tüm idari ve operasyonel süreçlerini tek bir dijital platformda topladıklarını belirtti.

Çağ teknoloji çağı. Eğitimden sağlığa, uzaydan ev aletlerine bambaşka bir dünyanın kapıları aralanıyor. Her alanda ve sektörde teknolojideki değişim ve dönüşümü gerçekleştiremeyenlerin geleceği risk altında. Türkiye'nin iş dünyasının ve hayat yolculuğumuzun teknolojiyle nasıl değiştiğini ve değişeceğini merak edenler ekran başına. Teknoloji hayatımızı nasıl değiştirecek? Dünyada hangi adımlar atılıyor? Hangi sektörler teknolojiye ve geleceğe hazır? Zehra Öney soruyor, teknolojinin liderleri yanıtlıyor. Zehra Öney ile teknoloji ve gelecek, çarşamba 12'de A Para'da.

0: Türkiye ile Litvanya arasında ikinci dönem JETCO toplantısı gerçekleştirildi. İki ülke arasında 1,1 milyar dolar olan ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
1: Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkiler son yıllarda istikrarlı bir gelişme göstermiştir.
2: Türkiye-Litvanya arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi ikinci dönem toplantısı gerçekleştirildi. Litvanya ile ticaret hacminde kısa vadede 2 milyar dolarlık hedef belirlendi. İki ülke arasında gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Krikşas başkanlık etti. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin gelecek dönem yol haritası masaya yatırıldı.
0: Amacımız her iki ülke için kalıcı değer yaratmak ve sürdürülebilir uzun vadeli bir işbirliğinin temellerini atmaktır.
2: Toplantıda ikili ticaretin yanı sıra müteahhitlik hizmetleri, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, tarım ve turizm gibi birçok stratejik alanda işbirliğinin artırılması ele alındı. Ayrıca Avrupa Birliği gündemindeki başlıklar ve gümrük birliğinin güncellenmesi konusu da detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantı sonunda Türkiye-Litvanya JETCO ikinci dönem protokolü taraflar arasında imzalandı. Öte yandan Bakan Bolat, Türkiye'nin bugüne kadar 89 bin şirketten toplam 290 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiğini söyledi. Bu yatırımların %70'inin Avrupa Birliği ülkelerinden geldiğini belirtti. Sanayide Türkiye ve Avrupa'nın tedarik zincirlerindeki güçlü bağına dikkat çekti.
0: Sivil toplum kuruluşları Suriye'de saha ziyareti gerçekleştirdi. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Eyüp Akbal, ülkenin yeniden yapılanmasına yönelik projelerin toplam hacminin 154 milyon dolara ulaştığını söyledi.
3: Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Suriye'de bir saha ziyareti gerçekleştirdiniz. Orada neler gözlemlediniz? Oradaki halkın Türkiye'ye ve Türk kurumlarına bakışına dair izlenimleriniz nasıldı?
4: Dolu dolu bir 3 gün. Keşke daha fazla zaman harcasaydık. Buradan başladık. Biz karayoluyla bir yolculuk yaptık. Yol boyunca gördüklerimizden bir tanesi de gerçekten Baas rejiminin ülkeyi harabeye çevirdiğini görmekteyiz. Köyler terk edilmiş vaziyette ve geri dönüş bekliyor köyler. Bunun için de hem altyapının tekrar hazır hale gelmesi, enerji büyük bir sıkıntı orada, su ve kanalizasyon ve sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri.

bütününe baktığımızda yani altyapı sorunları çözüldüğünde bu geri dönüşlerin çok hızlanacağını düşünüyoruz. Özellikle Şam bölgesinde de gördüğümüz yani hem kırsalda gördüklerimiz hem de şehir merkezinde gördüklerimiz bir beklenti içerisinde halkın büyük bir kısmı ve şunu istiyorlar ki yeni dönem nasıl olacak? Bir umutlarımız gene yeşerecek mi? Ve istihdamdan tutun yapılanmaya yeniden yapılanmaya kadar her şey yerli yerine oturacak mı? Bir beklenti var. Burada Türkiye ile ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin 13 yıldır Suriyelilere ve Suriye devletine ve Suriye hükümetine daha doğrusu vatandaşlarına yapmış olduğu ev sahipliği aslında bir nevi doğal Türk diasporası oluşturmuş. Çünkü gezdiğimiz her kurumda yaptığımız her ziyarette tercüman kullanmadık. Çünkü artık çoğu Türkçe biliyor. Burada nüfusun büyük bir kısmı Türkiye'de yaşadığı için 5 milyon bir gruptan bahsediyoruz. Bizimle bir vücut gibi olduklarını gördüm. Ama bir beklenti var. Bizim artık eskiye dönmemiz lazım. Yani yeniden evimiz olsun, yeniden işimiz olsun, yeniden sağlığımız olsun, okullarımız olsun. Çocuklarımız sağlıklı bir şekilde Suriye'de ve bir Suriyeli olarak yetişsinler, büyüsünler diye bir beklenti var. Bunu gördüm. Türkiye'de birçok kurum, orada işte birçok firma orada zaten ürünlerini satıyor. İş dünyasını da bir çağrı yapıyoruz sizin aracınızla. Bir fırsat imkanı var. Yatırım yapılması lazım. Kaç zamandır Türkiye'de uluslararası Suriye inşası konferansları yapılmakta. Artık bunun bir somuta indirgenmesini bekliyoruz. Ama tabii gibi İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği bir çatı kuruluştur. Sadece Türkiye'de değil 60 ülkede 400'ün üzerinde üyesi olan bir organizasyon. 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönem başbakanıydı. Bakanlar Kurulu kararıyla onun tensipleri kurulmuş bir birlik bu. Bu birlikte faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşlarımız var. Onların çoğu da İslam Dünyası'nın işte Sudan'dan tutun Yemen'e, Yemen'den tutun Gazze'ye, Gazze'den Suriye'ye kadar birçok alanda faaliyet gösteriyorlar. Ben sadece bize gelen rakamları söylüyorum. Bizi üye olan kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarımızın orada yapmak istedikleri çalışmalarla ilgili olarak 154 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını, bunun bir kısmını 2026 yılında, bir kısmını da 10 yıla yayılmış bir şekilde bir perspektifle yapacakları projeleri gösterdiler.

ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'ndan özgürlük operasyonu başlatacağını açıkladı. ABD'nin açıklaması bölgedeki gerilimi artırırken İran basını ABD savaş gemisinin vurulduğunu duyurdu.

0: ABD-İran arasında 28 Şubat'ta başlayan gerilim her geçen gün derinleşiyor. Savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 2000 gemi hareket edemez hale geldi.
1: İran bu noktada net bir şekilde devreden çıkmadığı veya İran'ın ikna edilmediği bir denklemde Hürmüz Boğazı ile ilgili süreç devam edecektir.
0: Bu gemilerde bulunan 20 bin denizcinin de zor koşullarda beklediği belirtiliyor.
1: Hürmüz Boğazı'nın geleceği bundan sonra dünkü gibi, yani savaşın öncesindeki gibi asla olmayacak.
0: Bölgedeki krizde yeni bir boyuta geçildi. ABD Başkanı Donald Trump, Boğaz'da mahsur kalan binlerce ticari gemiyi kurtarmak için özgürlük operasyonunu başlattı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere askeri refakat sağlanacağını açıkladı. Operasyonun insani bir adım olduğunu vurguladı. Tahran'dansa özgürlük operasyonuna sert tepki geldi. Bu durumu ateşkes ihlali saydıklarını açıkladı.
1: Hürmüz'ün geleceğinin belirleyicisi aslında Amerika değil, İran'dır.
0: ABD-İsrail operasyonlarıyla başlayan savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı aylardır büyük ölçüde kapalı. Dünya petrolünün önemli kısmı burada tıkanmış durumda. Piyasalarsa büyük ölçüde tedirginlik yaşıyor. ABD'nin 15 bin askerle desteklediği özgürlük projesi bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. İran, ABD savaş gemisinin

0: Hürmüz'e girmesini engelledi, savaş gemisinin iki İran füzesiyle vurulduğu iddia edildi.
1: OPEC ve OPEC Plus grubu Haziran ayı için üretimi günlük yaklaşık 188 bin varil artırma kararı aldı. Bu adım son aylarda alınan kademeli üretim artışı kararlarının devamı niteliğinde geldi. Ancak kararın hemen ardından piyasalarda beklenen rahatlama sınırlı kaldı. Küresel enerji piyasalarının odağı bu kez Orta Doğu'ya çevrildi.
2: OPEC ve OPEC Plus grubu Haziran ayı için günlük 188 bin varillik üretim artışı kararı aldı. Karar küresel piyasalara arzın artırılacağı yönünde mesaj verdi. Ancak bu adımın etkisi sınırlı kaldı.
3: Piyasadaki fiyatları dengede tutmak istiyorlar, piyasada müdahale etmek istiyorlar ki önceki ayda da yaptılar bunu. Tabii buradaki miktar ne kadar yeterli gelecek hep beraber göreceğiz. Aslında Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin %20'si anlamına geliyor. Çok ciddi bir rakam. Yani bunu sadece 150 bin, 200 bin varille telafi edebilmek çok fazla mümkün değil. Ama en azından bir nefes veriyor.
2: Küresel petrol piyasalarında yönü belirleyen asıl gelişme Orta Doğu'da yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim, arz güvenliği endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Bölgede tanker trafiğinde aksama riski yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri donanması bölgede doğrudan eskort yerine gemilere yakın destek ve rota bilgisi sağlayacağını açıkladı. Bu adım güvenliği artırmayı hedeflese de tansiyonu düşürmedi. İran tarafının sert açıklamaları ise risk algısını daha da artırdı. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında dalgalı seyir öne çıktı. Üretim artışı fiyatları aşağı çekici etki yaratırken jeopolitik riskler yukarı yönlü baskı oluşturdu. Uzmanlara göre mevcut üretim artışı petrol fiyatlarını kalıcı şekilde düşürmek için yeterli değil. Piyasada kısa vadede yönü belirleyen ana unsur ise Orta Doğu'daki gelişmeler olmaya devam ediyor.
1: ABD Merkez Bankası üyelerinden yeni faiz mesajları geldi. Fed yetkililerinden gelen son açıklamalar faiz indirimi beklentilerine temkinli yaklaşılması gerektiğine işaret ediyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda temkinli duruş güçleniyor. Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee son enflasyon verilerini olumsuz sinyal olarak değerlendirdi. Enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğuna dikkat çeken Goolsbee, faiz indirimi için erken adım atılmaması gerektiğini vurguladı. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari ise jeopolitik risklere işaret etti. İran'daki savaşın uzamasının enerji fiyatlarını ve enflasyonu yukarı çekebileceğini söyledi. Kashkari artan belirsizlik nedeniyle Fed'in politika yönlendirmesinin zorlaştığını belirtirken gerekirse faiz artışının bile gündemde kalabileceği mesajını verdi. Fed üyelerinden gelen bu açıklamalar faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığına ve bekle gör politikasının öne çıktığına işaret ediyor.
1: Japonya'dan döviz piyasasına sert müdahale geldi. Yenin hızlı değer kaybı sonrası Tokyo yönetimi tek operasyonla piyasalara 35 milyar dolar sürdü. Müdahale sonrası dolar yen karşısında geriledi.
2: Japonya yendeki değer kaybını durdurmak için harekete geçti. Tek operasyonda yaklaşık 5.48 trilyon yen yani 35 milyar dolar piyasaya sürüldü. Müdahale etkisini gösterdi. Dolar yen karşısında Şubat ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti. Ancak uzmanlar temkinli. Geçmiş örnekler yenin kısa sürede yeniden değer kaybedebildiğini gösteriyor. Kritik seviye ise 160. Analistlere göre dolar yen paritesi bu seviyeye yeniden yaklaşırsa yeni müdahale kaçınılmaz olabilir. Piyasalarda gözler Tokyo'dan gelecek yeni adımlarda.
1: İsrail telekomünikasyon altyapısı ondan fazla ülkede casus yazılım programlarıyla küresel bir telefon takip cihazına dönüştürüldü. İsrailli şirketler bu altyapıyı kullanarak 15.700 telefona anlık olarak erişim sağladı. Konum bilgilerini an be an görüntüledi.
0: İsrail'in yeni bir casusluk ağı ortaya çıktı. İsrailli siber güvenlik şirketlerinin ondan fazla ülkede 15.000'den fazla cihaza erişim sağladığı belirlendi. Kişisel veriler sistematik şekilde toplandı. İsrail soykırımların yanı sıra dijital alanda da hukuka aykırı hareket ediyor. Son olarak Kanada merkezli siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab'in raporu gerçekleri ortaya çıkardı. İsrail bağlantılı telekom altyapısının son 3 yılda Tayland, Güney Afrika, Norveç, Bangladeş ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu ondan fazla ülkede telefon takibi için kullanıldığı belirtildi. Rapora göre İsrail'in bu altyapısı gelişmiş casus yazılımlarla küresel ölçekte bir izleme sistemine dönüştürüldü ve 15.700'den fazla telefonun konum bilgileri İsrailli şirketler tarafından yasa dışı yollarla ele geçirildi. İsrail'in kullandığı yöntemler arasında simjacking saldırısı öne çıkıyor. Kullanıcının fark etmesi neredeyse imkansız olan özel mesajlar aracılığıyla cihazların konum verileri anlık olarak takip ediliyor. Suçlamaların merkezindeki İsrailli şirketler ise iddiaları reddediyor. Şirketler sanal operatör olduklarını ve sistemlerin taklit edilmiş olabileceğini öne sürüyor. Ancak araştırmalar ve raporlarla İsrail'in yasa dışı bu eylemleri kanıtlarıyla birlikte kamuoyuna duyuruluyor.

0: City'den gelen altında 5000 dolar senaryosunu ve altın fiyatlarını emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Zaten bir süreden beri altın tarafında bir baskı vardı. Yani bu sene başında yaşadığımız gelişmeler zaten altın tarafındaki o yükseliş eğiliminin birazcık bir miktar törpülenmesini, bir miktar satış baskısını getiriyordu, gerektiriyordu. O da gerçekleşiyor. Tabii savaşla birlikte senaryolar daha da fazla değişti. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Enflasyon daha uzun süre yüksek kalacak. Bu da faizlerin daha yüksek kalması demek. Ekonomik büyümede yavaşlama olması anlamına geliyor. Bu veya beklenildiğinden daha yavaş toparlanması anlamına geliyor. Bütün bunlar baktığımız zaman dolar endeksinin daha güçlü olması demek. Dolar endeksinin güçlü olması da genel olarak kıymetli metaller tarafında bir miktar satış baskısı demek. Savaş nedeniyle de nakit ihtiyacı ve likiditeye yönelme bu anlamda da ons altın tarafında baskı oluşturmuştu. Bu baktığımız bu tablo içerisinde bir miktar satıcılı seyir devam ediyor. Devam edecek gibi de. Hep söylüyorum, önceki yayınlarda da söylemiştim. Savaş bittiği zaman da 5000-5200 dolar seviyesine gitme ihtimalimiz yüksek. Ama ben bu sene içerisinde 5200 dolar seviyesinin yukarı geçilmesini açıkçası çok fazla beklemiyorum. Bu beklentilerimizi de aslında Citibank rapor olarak yansıtmış durumda. Bu yüzden de ben paralel düşündüğümüzü görüyorum, anlıyorum. Genel anlamda bir süre yatay piyasa göreceğiz gibi gözüküyor. Savaşla birlikte, ki özellikle savaş yeniden şiddetlenirse veya çatışmalar yeniden başlarsa, ateşkes sonlanırsa yeniden daha düşük seviyelerin görülmesi de mümkün bu anlamda. 4550 seviyesi önemli. Bu seviyeden destek aldı zaten o saatin. Ama savaş bitse bile o güçlü yukarı bir eğilim görme ihtimalimizin ben hala düşük olduğunu söyleyebilirim. En azından öyle düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi de, en başta söyledim, enflasyon beklenildiğinden yüksek devam edecek. Faizler bir süre daha yüksek kalacak. Bu da ekonomik büyümede yavaşlama ve dolar endeksinin beklenildiğinden daha güçlü olması demek. Bu da maalesef kıymetli metaller üzerinde bir miktar baskı oluşturacak. O geçen sene gördüğümüz çok güçlü performansı görme ihtimalimiz oldukça düşük.
0: Hisse senedi piyasasında takip edilen gelişmeleri ve beklentileri destek portföy fon yöneticisi Ahmet Deniz Yiğabasan değerlendirdi.
2: Haber akışlarının özellikle portföyler üzerinde direkt olarak etkili olduğu bir dönemdeyiz. Kararları iyi vermek gerekiyor. Haber akışlarını çok yakından takip etmek gerekiyor. Ve tabii ki buna göre de biraz daha portföyleri şekillendirmek gerekiyor. 2026 yılının ilk başına başladığımız zaman hisse senedi yıllarından bir tanesi olacağını düşünüyorduk. Tıpkı 2025 gibi. Ama tabii ki yaşadığımız gelişmeler bir miktar daha bizi beklentilerin ötesinde bir performansa itmiş durumda. En azından hisse senedi tarafı için baktığımız zaman beklentilerin altında kalan bir performans olsa da savaş haberleri ve bunun gibi diğer gelişmeler bir miktar daha faiz indirim beklentilerini maalesef beklentilerimiz üzerinde öteleme gösterdi. Şimdi tabii ki hal böyle olunca da yatırımcı portföylerinde bir miktar daha farklılaşma oldu. Ocak-Şubat'ta hisse senedi piyasaları açıkçası çok iyi bir performans gösterirken Mart başında başlayan İran-ABD-İsrail gerilimi maalesef hisse senedi piyasasına bir o kadar da negatif yansımasını gösterdi. Şimdi açıkçası söylemek gerekirse biz diğer savaşlarda da gördüğümüz üzere eğer yakın bölgede bir jeopolitik gerilim varsa bundan hemen hemen en çok negatif etkilenen borsalardan bir tanesi tabii ki Türkiye oluyordu. Ama bu savaş üzerinde biraz daha farklı durumlar var. Tabii ki savaş süresi boyunca özellikle Mart ayında düşen bir Borsa İstanbul olsa da özellikle Nisan ayında gerçekleştirmiş olduğu bu toparlama hareketi aslında gelecek döneme ilişkin ne kadar da ışık uyandırdığının göstergelerinden bir tanesi. Hep söylüyoruz, söylemeyi de devam etmemiz gerekiyor aslında. Ucuzuz, iskontoluyuz ki içerisinde bulunduğumuz dönem, yaşamış olduğumuz coğrafya maalesef zaman zaman bu beklentilerin bir miktar daha sapmasına neden olabiliyor. İçerisinde bulunduğumuz dönem de öyle bir dönem. Eğer şu anda bir ABD-İran savaşı gerçekleşmeseydi biz Borsa İstanbul'u çok daha farklı seviyelerde görüyor olabilirdik. Bunun etkisini zaten yakından takip etmek gerekiyor.
0: Sayın seyirciler, Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Bulls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratay Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 9 derece. Kocaeli 13, Sakarya 12, Bursa ve Balıkesir 15 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 9, en düşük sıcaklığı 3 derece. Konya ve Nevşehir 9, Kayseri 13, Sivas 14 derece. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 8 derece. Denizli 12, Aydın 19, Muğla 15, Manisa 18 derece. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mersin 18, Adana 19, Kahramanmaraş ve Hatay 15 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 10 derece. Bolu ve Karabük 8, Rize 15, Samsun 16 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 6 derece. Malatya ve Ardahan 16, Erzincan ve Van 18 derece. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8 derece. Mardin 16, Şanlıurfa ve Diyarbakır 19, Siirt 21 derece.
2: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
3: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlence dolu alanlar, sizin için şef dokunuşlu lezzetler. Gezinomi ile hayallerini erteleme. Tatil olsa
5: Gezinomi. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Bilek Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
2: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: Sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey, jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
2: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü yarın 19'da Apara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Besteci, piyanist, yazar sevgili Angelika Akbar bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok çok tebrik ederim. Aforizmalar 432 hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizden dinlemek istiyorum fikir tabii. Nasıl ortaya çıktı?
1: Tamam tabii ki. Şimdi ben aslında 3 sene önce 432 Hz ile albümleri kaydetmeye başladım. Yani o demek değil ki bütün yapımlar öyle olacak ama 432 Hz konusuna insanların dikkatini çekmek istedim. Önemli bir konu olduğu için isterseniz biraz ileride onu da konuşuruz. Ve aynı zamanda insanlara çok faydalı olan bir frekans olunca bazı albümleri böyle yapmaya başladım. Ve Ahenk 432'den sonra 2-3 tane single çıktı yine 432 konseptiyle ve frekansıyla ve şimdi Aforizmalar 432 yine bir albüm. Bu sefer farkı şu, her bir eser vokalli. Bazılarında da ben vokal söylüyorum. Az önce dinlediğiniz gibi o benim sesim. Bazı insanlar şaşırıyor, nasıl yani?
0: Evet.
1: Söylüyor musunuz?
0: Sizi hep çünkü piyano başında o çalarken böyle
1: olarak biliyorum.
0: Ve sesiniz muazzam.
1: Ay, çok teşekkür ederim. Şimdi böyle bir fikir ortaya çıktı ve benim sevgili menajerim Yeşim Doran, aynı zamanda albümün prodüktörü, yapımcısı ismini önerdi, Aforizmalar. Benim de çok hoşuma gitti. Zaten isim olarak da yani fonetik olarak da çok güzel, manalı ve seçtiğim eserler, seçtiğim şarkıların hepsinin derin bir manası var. Onun için böyle bir şey ortaya çıktı.
0: Derin mana dediniz. Suren Maksutov'la bir düetiniz var.
1: Evet.
0: Bu şarkının da hikayesini çok merak ediyorum.
1: Tabii. İlkini biliyorsunuz şu anda dünyada müzik sektöründe artık fiziki olarak CD çıkartılmadığı için genel olarak dijital platformlarda albümleri bütün olarak değil tek tek de single şeklinde ayda bir belli bir periyodunda çıkartıyorlar. Ben de bu albümde Pasaj Müzik'le biz böyle bir yayın politikasını tercih ettik. Aslında da güzel oluyor çünkü her bir single ayrı bir sürpriz oluyor. İnsanlar sindirme zamanına sahip oluyor ve bir sonraki tekrar sürpriz oluyor. Böylece ilkini Uletay şarkısını yaptık. Borodin'in operasının, Prens Igor operasının bir ariyesi aslında, koro için yazılan bir eser. Fakat sözler çok güzel ve ilk cümle Uletay na krilyakh vetra Rusçası, rüzgarın kanatlarında git. Yani uç anlamında. Uletay uç demek. Ve şarkıda esasında özgürlük ve güzellik unsurları ortaya çıkıyor. Yani bizim öz memleketimiz dediğimiz, hani kalbimiz, bizim öz ruhsal bir özümüz. Ondan bahsediyor esasında. Her ne kadar operanın içeriği farklı da olsa mana bu. Ve ben Rusça söyledim ve de yazmış olduğum Türkçe sözleri de söyledim.
0: Hem yani Rusça hem Türkçe.
1: Şarkıda iki dilde söylüyorum. Suren Maksutov ise opera sanatçısı. En son San Petersburg Operası'ndaydı. Dünyanın birçok sahnelerde misafir solist olarak davet ediliyor. O da Rusçasını söyledi. Böyle bir işbirliği oldu.
0: Çok güzel bir işbirliği olmuş. Çok beğendim.
1: Teşekkür
0: Peki,
1: ederim.
0: Peki albümün dinleyicilerde nasıl bir his bırakmasını istiyorsunuz? Nasıl bir mesaj veriyorsunuz?
1: Şöyle, her bir şarkı sonuçta bizim en önemli olan ve herkes için olmasını dilediği şeyler. Vicdan, sevgi, merhamet, özgürlük, dürüstlük, dostluk, bütün şarkılar bunu işliyor. Ve hangi şarkılar yer alacak derseniz genel olarak Türkiye'de sevdiğim Türkçe popüler şarkılar ve türküler.
0: Ha, çok güzel.
1: Evet, hepsinin piyano uyarlamasını ben kendim yaptım. Zaman zaman mesela hani ikinci single çıktı. Orada sevgili Çetin Akdeniz bağlama virtüözü ve de eşi sevgili Ceren Tügen Akdeniz. Onlar da beraber böyle bir hem enstrümantal hem de Ceren Hanım söyledi. Sesiyle katıldı. Böyle bir aranjman oldu. ve bazı albüm bazı eserlerde de böyle olacak. Hı-hı. Kendi enstrümanı ile katılan mesela üçüncüsünü da şimdiden söyleyebilirim. Evet. sevgili Fuat Güner ve evet ve gitarıyla katılıyor ve de şarkısı Rüzgar'ın Lafı Yok. Evet, çok da güzel. Hoş bir şarkı. Ben onun piyano uyarlamasını yaptım ve birlikte Fuat Bey'in gitar solosuyla birlikte yer alıyor albümde.
0: Çok tebrik ederim. Çok, çok güzel. Biraz önce 432 Hz evet. frekansında evet. kaydettik şarkıları Doğru. dediniz. Bu nasıl oluyor? Nasıl anlatırsınız bize bunu?
1: Şöyle anlatırım. Yaklaşık 100 sene önce dünyada şöyle bir karar alındı ve o karar aslında tek taraflı alındı. Nazi Almanya'sında böyle bir talimat verildi. Hı hı. Bütün müzik aletleri 432 ve diğer faydalı olan frekanstan 440 la notasının bir saniyede titreşim, kaç kere titreşim yaptığını anlatan bir şey. Hertz. Yani öyle bir ölçüm var müzikte. La notasının frekansını ölçen bir şey. Titreşim olarak bir saniyede kaç kere titreşiyor. Aslında 432 ve 440 arasında dersiniz ki bir fark yok. Nedir yani? Hı hı. 8 basamak ama muazzam bir fark. 432 kalbin frekansı, doğanın frekansı, daha kendinin yani insanın kendiyle barışık olduğu bir titreşim. Çünkü biliyorsunuz biz atomlardan ve titreşimden oluşuyoruz. Ve bizim karşımıza çıkan müzik neyse biz onunla o iç dünyamızla rezonansa geçiyoruz. Yani bu spiritüel, metafizik bir şey değil. Bu gayet fiziki bir şey ve psikosomatik olarak insan vücudu buna cevap veriyor. Ve eğer siz dışarıdan verdiğiniz müzik frekansı, notaların frekansı uygunsuz olursa o zaman insan hastalıklara kadar götürülebilir bir şey ve daha agresif olabiliyor, doğadan daha kopuk olabiliyor vesaire ve biz son 10 yıllardır aslında dünyada bunu izliyoruz. Çünkü bilenler bilir, müzik sadece bir yani hoş zaman geçirmeye aracı değil, aynı zamanda çok önemli bir araçtır ve bazen de silah olabilir. Hı hı. Ve yani böyle bir iyi olmayan niyetle diyelim bu çevirmeye yapıldı ve şu anda dünyada 440 ve üstü kullanılıyor. Orkestralar, piyanolar bu şekilde akort ediliyor. Dolayısıyla 432 Hz'de kaydedilmiş eser benim bu albümde. O demek ki ben piyanoyu 432 Hz'de kullandım. Hı hı. Dolayısıyla bütün vokaller de o titreşimde oldu ve dinleyiciler onu o şekilde dinler. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bence onu açıklamakta fayda var. Şöyle mesela siz normal süre gelen 440 Hz'lerde yükseği kaydediyorsunuz ve elektronik olarak şu anda teknoloji buna müsait. Orada çevirebiliyorsunuz 432'ye ama olmaz. Niye biliyor musunuz?
0: Neden?
1: Ki yapılıyor öyle. Normal kayıtları alıyorlar, çeviriyorlar. Çünkü o insan, o müzisyen ya da müzisyen grubu o sırada o frekansın içinde olmalı. Müzik aletlerinden o titreşim gelmeli. Ve o ona konsantre olup müziği öyle icra etmeli. Dolayısıyla mekanik olarak onu oraya çevirmenin bir anlamı yok. Diğer yandan daha da önemli bir unsur, önünüzde mesela bir müzisyenin önünde 432 Hz hani güya faydalı bir ayarlanmış bir müzik aleti var fakat o insan nefret dolu, kızgın, kin dolu, çok kötü duygu ve düşünceleri taşıyor. Hiçbir 432 onu kurtarmaz. Ve kaydedilen müzikten yine onun o duygu ve düşünceleri ve sevimsiz şeyler gidecek. Çünkü onlar da kaydoluyor.
0: Şu Tabii. an çok şaşırttınız Durum beni. Bu. Çok derin bir yerden açıklıyorsunuz. O yüzden de çok hoşuma gitti. Biraz sonra zaten psikolojiyle ilgili de sorularım var ama öncesinde bir başka projeniz daha var bu albüm gibi beni çok heyecanlandıran aforizmalar çok heyecanlandırdı. Bu da siz müziğinizi resimle buluşturdunuz. Evet. Müzelerde, galerilerde sizin evet. müziğinizle beraber resimle buluştu. Bu proje fikri nasıl ortaya çıktı?
1: Yine sevgili menajerim Yeşim Hanım'la ortaya çıktı.
0: Yeşim Hanım yani ne şahane evet, yani. İnsansınız
1: gerçekten
0: ya.
1: Kendisi aynı zamanda mimar. Yani böyle bir iki mesleği var ve hı-hı. çok şahane bir organizatör, prodüktör, çok ince hisseder müziği ve sanatı. Şöyle biz bu projeyi de San Petersburg'da başlatacaktık. Hı-hı. Ahenk üzerine ve altın oran üzerine, kendisi mimar olduğu için onun doktora yaptığı doktora tezinin de konusu bu. Ve biz o alanda da onunla çok iyi anlaştık. Çünkü ben müzik tarafından bunu irdeliyorum. Frekans mı müzik? Kendisi ise mimarlık ve güzel sanatlar, görsel sanatlar konusunda. Ve biz San Petersburg'da müze veya sanat galerilerinde oradaki eserlere, ki ben esere baktığım zaman onun ne denli ahenkli olup olmadığını kendime göre karar hı hı. veriyorum. Bende böyle bir ölçüm var. Aslında hepimizde var ama çoğu zaman kullanmıyoruz. Akıl ve öğretilmiş şeyler daha baskın çıkıyor. Ama böyle nötr bir şekilde baktığım zaman ben seçiyorum benim o anlamda kriterime uygun eserleri ve onları özellikle vurgulayıp o yerlerde konser verip ahenk yine 432 olarak o konuları hem konuşup hem görsellikle hem Yeşim Hanım'ın mimarlıkta ve görsel sanatlarda neler olduğunu altın oran olarak anlatarak hı hı. böyle bir müzik felsefe yani ruhani bir şey aslında bu.
0: Kesinlikle.
1: Ve insanları durdukları yerden bir nebze daha içe, daha ahenkli olduklarından daha güzelliğe doğru akan bir sürece çağırmaktır bu.
0: Çok
1: ve açılışını burada Türkiye'de o zaman olmadı. Hı hı. Rusya'da olmadı. Ama sevgili İnci Aksoy'la bir işbirliği yaptık.
0: Ve Ekavart. İnci Hanım'a da selam olsun. Burada.
1: Evet selam olsun. O da çok sevdi bu projeyi. Dedi ki tamam ilkini o zaman Türkiye'de biz de yapalım. Hatta hı hı. tekrarını da yapacağız. Çünkü birçok kişi gelemedi. İkincisi da olacak ve sonra bakalım Türkiye'de birçok yerde onu yapmayı planlıyoruz beraber.
0: Bence çok güzel bir fikir ama burada şunu da konuşmak lazım. Müzik mi bir mekanı dönüştürüyor yoksa mekan mı müziğe hizmet ediyor? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Çok güzel bir soru. Aslında ikisi birbirini etkiliyor. Kesinlikle evet. Şöyle olabilir bazen biri ya da diğeri hı-hı. baskın olabilir ama iç içelik mutlaka yaşanıyor. Yani hı-hı. etkileşim oluyor karşılıklı olarak.
0: Peki günümüz dinleyicisinin algısını nasıl değiştiriyor? Ne gibi tepkiler aldınız bu projeye başlayarak?

0: aynı şekilde faydalı olan şeyler damla damla içine işliyor. Bir hoşuna gitti. Bir ertesi gün kendini güzel ve enerjik hissetti. Sebebi kim bilir ne? Böyle bir şey o. O işleniyor yavaş yavaş.
1: Müzik ruha gerçekten çok iyi geliyor. Zaten kesinlikle bilimsel araştırmalar da bunu destekliyor, evet. Ama sizin tam bu anlamda bakış açınızı merak ediyorum. Müzik insanın ruhuna neler katıyor? Evet. Müzisyen olarak, evet, ne söylersiniz? Tabii.
0: Çok çok önemli bir konu. Sırf bunun için o önünüzde olan kitabı yazdım. Her İnsan Bir Bestedir. Destek Yayınları'ndan çıkmıştı. Ve gerçekten bu müzik terapisi konusuna da geliniyor. Dünyada bu konu çok çok çalışıldı. Günümüzde de, daha önce de, hatta Osmanlı'da da biliniyor, Edirne'de. Yani bu çok önemli bir şey. Direkt bir bağlantısı var. Hı hı. Çünkü dediğim gibi biz atomlardan oluşuyoruz. Atom ne demek? O titreşim demek, frekans demek. Hı hı. Önümüze çıkan her müzik bize ya zararlı ya faydalı ya da nötr de olabilir. Hı hı. Ve bu kitapta özellikle o yüzden de bazı böyle bir anketleri bile yaptım. Boşlukları bırakarak soru yazdım. Yani insanı çalıştırıyorum o kitapta. Ve bu çok güzel. Albümler, ahenk olsun, aforizmalar olsun aslında bu kitabın devamı. Orada teorik ve bir takım pratik altyapısı var. Albümler ise bunun müzikal dönüşümü diyebilirim. Ve hakikaten biz bu beden değiliz. Onu artık yani sanıyorum ki herkes anlamıştı. Biz bu bedende geçici olarak bulunuyoruz ama biz kimiz? Yani ben bunu kullanıyorum ama ben kimim? Hı hı. İşte o asıl ben olan için müzik çok önemli.
1: Çok.
0: Ve dolayısıyla bu bedene de doğrudan bir dokunuşu ve erişimi var müziğin. O yüzden de müzik bütün sanatlardan en etkileyici oluyor. Niye? Çünkü ses, siz onu duymazsanız bile ama titreşimle o size ulaşıyor. Ve zararlı müzikler, zararlı ritimler de var çokça. Onlardan da bahsediyorum. Hmm,
1: onları ayrıca bilmiyoruz.
0: Evet, evet,
1: yani ne dinlediğimiz aslında çok, çok önemli. Biz sözlerine de dikkat etmeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Müzik kesinlikle terapi bana göre. Evet. Ama size göre mesela bir iyileşme aracı mı yoksa bir yüzleşme biçimi mi müzik?
0: Her şey. İnsana bağlı. Hı hı. Nasıl kullanacağı önemli ve hı hı. O yüzden dinleyici çok dikkatli ve bilinçli olmalı, hı hı. idrak etmeli. Ve bana birçok kişi yazdı, bu kitabı okuyan kişiler. Bu kitabı okumaya başladığımda ve bitirdiğimde farklı bir kişiyim artık. Ve bambaşka bakıyorum dünyaya. Çünkü bu kitapta sadece müzikten bahsetmiyorum, ses. Hı hı. Evreni saran ya da başlatan diyebiliriz ses. Müzik onun bir bölümü. Her şey titreşiyor, bu da titreşiyor. Yani biz o açıdan hayatı okuduğumuz zaman bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Ve gerçekten sözlere de özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü sözler, kelam, onlar da çok etkileyici. Ve bizi onlar da çok etkiliyor.
1: Kesinlikle. Burada zararlı müziklerden de bahsetmişsiniz. Mesela bilmiyoruz. Popüler kültür diye bir şey var. Bir şey moda oluyor ve biz sürekli tekrar tekrar onu dinliyoruz. Aslında o belki psikolojimize zarar veriyor.
0: Kesinlikle.
1: Ruh halimizi gitgide daha da aşağıya çekiyor. Evet. Bilmiyoruz. Modumuz düşüyor.
0: Evet.
1: Burada neye dikkat etmeliyiz?
0: Şöyle bazı şeyler var. Mesela en basit, müzik çok yüksek desibellerle dinlenmemeli. Hı hı. En azından bu. Biliyorsunuz özellikle gençlerin gittiği bir takım mekanlarda müzik çok yüksek olarak veriliyor.
1: Hı hı.
0: Ve bu fiziki olarak yani insanı belli bir desibelin üstünde ise ölüme götürebilir insanı. Ya da çok ağır hastalıkları verebilir. Mesela biz yanlış bir şey yediğimiz zaman midemiz hemen reaksiyon veriyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani zehirlendiğimizi hemen vücut biliyor. Ama müzikle zehirlenme olduğu zaman vücut hemen buna reaksiyon vermiyor. Benim vücudum veriyor. Zararlı müziğe reaksiyonum direkt oluyor. Ama çoğu insanda bu mekanizma çalışmıyor.
1: Bilmiyoruz,
0: o zaman
1: evet.
0: toplu kullanıyor ve belli bir maksimuma ulaştığı zaman işte başka bir yere evriliyor. Onun için çok yüksek dinlenmemeli. Aynı zamanda mesela çok düşük de dinlenmemeli. Biliyor musunuz çok, niye?
1: Aa, niye?
0: Evet, çünkü çok düşük dinlendiği zaman insan ister istemez geriliyor. Bir şey yapıyor. Orada da pısır pısır bir şey var. Neydi belirsiz? Ve o zaman çok büyük bir enerji oraya harcanıyor. Neydi bu diye çözmek için. O bile zararlı.
1: Peki uyur

0: uyurken dinlenmeli mi sizce?
1: Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü uyurken biz daha da savunmasız oluyoruz. Ve yani ninni dinlenebilir mesela uyurken. Ama böyle sözleri ve müziği hoş olan, güzel olan ninniler olur.
0: Yani bir
1: ama
0: klasik mesela, müzik olur
1: klasik
0: mu?
1: Klasik müzikte de bazı zarar verebilecek şeyler de var. Tabii ki, tabii ki. Mesela siz bir Chopin'in eserini dinliyorsunuz. O böyle daha kişisel bir şey. O eser size müthiş bir duygu veriyor. Ama başka bir insan çocuklukta tam da o müzik çalarken bir yerde çok sevimsiz, kötü, travmatik bir şey yaşadı. Ona direkt bir travma oluyor bu. Herkes mesela 10 kişi hoşlanır, bu insan nasıl kaçacağını bakacak yani. Ve de uykusunda o travmatik bir şey duyarsa o zaman daha da zararlı olur.
0: Tabii.
1: İnce ince binlerce
0: müziğin
1: detay var.
0: Müziğin hatırlatıcı etkisi var gerçekten.
1: Var tabii ki.
0: Özellikle de olumsuzları hemen getiriyor. Peki şu an günümüzde özellikle mesela Türk insanı için konuşacağım. Çok arabesk dinliyor, çok melankolik şarkılar dinliyor. Ben dayanamıyorum mesela o kadar böyle düşük enerjili şarkılar beni üzüyor, mutsuz ediyor. Evet. Diyorum ki hayat çok güzel, ben uyanıyorum mesela. Çok güzel enerjik bir müzik açıyorum diyorum ki. Bununla güne başlamak istiyorum. İnsanlar sürekli arabalarına biniyorum arabesk. Evlerine gidiyorum arabesk müzikte. Sürekli arabesk kendileri söylüyorlar ya da canlı müziklere gidiyorlar vesaire. Bu yüzden mi acaba sürekli mutsuzluktan şikayet ediyorlar? Bununla bir etkisi var mı?
1: Şöyle diyeyim, Türkiye olsa bile sadece arabesk diyemem. Arabesk bir müzik türü ve içinde mutlaka hoş eserler de vardı. Onun için genelleme yapmaktansa farklı farklı müzik türlerinde mutsuzluğa götüren şeyler var. Pop'ta da var, rock'ta da var. Ne bileyim bir sürü müzik yani özellikle modern akımlarında. Klasik müzikte de var, yok mu? Bir sürü romans var, çok üzücü.
0: Var tabii ki.
1: Yani
0: çok...
1: hüngür hüngür ağlatır insanı. Dolayısıyla
0: çok duygusal zaten bence klasik müzik.
1: Duygusal evet ama işte duygu duygudan farklı. Katarsis yaşatan, müthiş bir evet insandan böyle bir yerlerde üzüntü adacıklar varsa onları ortaya çıkartır ve akıtır. O mesela güzel bir şey. Benim mesela örneğin parantez açayım sonra o konuya tekrar dönerim. Benim müziklerimde hüzün yok ama dinleyen insanlar çoğu zaman bana ay bu çok hüzünlü. Benim için hüzünlü değil. Çünkü ben onu yaparken ve icra ederken hiç hüzünlü değilim. Ama onun içinde o hüzün var. Ona dokundu, o tellere dokundu. O ağladı ya da bir hüzünlendi, bir şey oldu ve o katarsis denilen işlemle o aktı. Orası hafifledi, o başka bir şey. Ama mesela dediğiniz gibi sözlerde, müzikte, ritimlerde aşağıya düşürücü, ızdıraba sürükleyen ya da ne bileyim agresyona sebep olan bir sürü şey var. Pop müzikte de var. Onlar çok zararlı. O yüzden bu kitapta bunların hepsini yazdım.
0: Yani dinlediğiniz şarkıların sözlerine dikkat edin. Hatta volümüne dikkat edin.
1: Peki yani bir sürü unsura.
0: Rap için ne düşünüyorsunuz? Rap de bana mesela çok gergin geliyor.
1: Orada da genelleme yapamam. Bazı iyi örnekler var. Özellikle bazen bazı ülkelerde ya da bazı işte rap müzikte çalışanlarda bir melodiye bir şey var, yer var. Hatta güzel melodiler ve aranjmanı fena değil. O zaman bir nevi dengeleniyor. Fakat beni çok etkileyen şey sürekli olarak aynı ses tonunda monoton olarak hızlı söylemler. O mesela bana bünye olarak çok ağır. Ben dinleyemiyorum. Bazen dediğim gibi güzel melodili ve güzel armonili o şarkılarda tamam olabilir. Dayanabiliyorum ama eğer monoton bir şey varsa ve o ritim ve o agresif bir şey varsa neden konuşursa konuşsun hiç fark etmez. O monoton tonda çiçekler çok güzel, hava çok güzel falan dese bile bana zarar veriyor. Bazı insanlar belki ondan keyif alabilir.
0: Aslında şarkılara keşke böyle baksak. Yani bu kitabı inşallah okur izleyicilerimiz. Bu şarkı bana zarar veriyor. Mesela bazı şarkılarda küfür var.
1: Evet.
0: Şunu düşünmek lazım. Bu şarkı benim psikolojime kötü etki ediyor. Ve benim modumu düşürüyor.
1: Evet.
0: Ben bunu dinlemeyeceğim.
1: Popüler kültürünü,
0: radyo onu her dakika çalıyor ama ben onu çevireceğim.
1: Evet.
0: Diğer şarkıya
1: özgür
0: geçeceğim.
1: Özgür iradeyi kullanarak herkesin yaptığını yapmak zorunda değiliz zaten.
0: Tabii ki.
1: Bir farkımız olsun.

0: Genele baktığımız zaman peki günümüzde şarkılar bize zarar mı veriyor yoksa iyi mi geliyor ruhumuza?
1: Yine genelleme yapamıyorum. Öyle de var, böyle de var. Tabii frekans olarak
0: radyo olarak düşünseniz mesela araba yolculuğu yapıyorsunuz. Radyonuz açık, bir saatlik bir yolculuk. Çalan şarkılar üzerinden mesela.
1: Radyo voyaj mesela, hiç yormaz neredeyse.
0: Evet, o da aslında hangi kanalı dinlediğimizle
1: evet, yani,
0: etkili.
1: Bir sürü kanal var.
0: Tabii. Ama ben genel baktığım zaman çok düşük enerjiler.
1: İşte size bağlı. Yani dinlemek ya da dinlememek, kapatmak ya da açık bırakmak ya da kendi kaydınızı olan şeyleri dinlemek. Yani insan o seçenekleri mesela kendisi ayarlamalı. Ona dayatılan sistemin yapması şart değil.
0: Ama mesela Yunan şarkılar da beni üzüyor.
1: Anlıyorum.
0: Çok ciddi bir aşk acısı var orada mesela,
1: evet,
0: dinlediklerimi,
1: evet,
0: de Yunanlar da beni üzüyor. Ama mesela
1: tamam,
0: Fransızca şarkılar beni çok yükseltiyor.
1: Evet, tamam. Ben o yüzden buna müzik menüsü dedim. Biz nasıl açık büfeye gittiğimiz zaman,
0: evet,
1: hepimizin tercihlerimiz var. Hatta gün günden değişebilir. Bugün zeytin istiyorum, yarın istemiyorum.
0: Evet.
1: Aynı şekilde müzikler. Bir sabit bir şeyimiz var. Çocukluktan beri toplanan gelen daha ninnilerden başlayarak ve de her gün modumuza göre olan bir şey. Mesela orada soruyorum, çalışman için, yani mesela ders çalışmak ya da şunun için, bunun için hangi müzikler sana uygun, seç, onları not al. Hangileri seni düşürüyor, sabah dinlememem lazım dediğin zaman çünkü hemen anında düşürüyor, not al ve onlardan kaçın.
0: Uzaklaş hemen. Peki.
1: Ya da belli saatlerde dinle. O da bir ille
0: dinlemeyin ya, dinlemeyin, vazgeçin. İyileştiren müzikler bölümü var mesela kitapta. Mesela sizden şu anda öneri isteyeceğim. Depresyondaki bir kişi uyandığı zaman ne dinlemeli?
1: Kendini.
0: Kendini dinliyor, o buhrandan çıkamıyor, çok mutsuz.
1: Şöyle
0: diyor ki, çok mutsuzum, yani çıkış
1: şöyle
0: yolu arıyorum ve bir müzik açacağım, bir şarkı açacağım.
1: Önce tavsiyem, aynaya gidecek.
0: Evet.
1: Kendi gözüne bakacak.
0: Aynaya gidiyorsunuz da kendi,
1: evet,
0: gözünüze bakıyorsunuz.
1: Birkaç dakika gözünü kaçırmadan birkaç dakika merhaba diyecek kendi kendine. Ne yapıyorsun? Ne yani?
0: Mutsuzum.
1: Bu mudur?
0: Mutsuzum, evet,
1: soracak
0: bu.
1: Soracak kendini. Tamam. O zaman şimdi birlikte çözeceğiz.
0: Aynaya gittim. Bakıyorum ve ayna, çok mutsuzum. Bugün dışarı çıkmak istemiyorum. Bütün gün uyumak istiyorum.
1: Tamam, uyusun. Ne dinleyecek? Hiç mutlak bir tavsiye yok. Kendini tabii. Çünkü diyelim ki bir insan klasik müziğe alıştı. O zaman Bach Air dinlesin. Şahane. Yani direkt söyleyebileceğim. Evet, üçüncü suite'den Bach Air dinlesin. Mesela, ama hiç klasik müzikle haşır neşir olan insan değilse ben ona Bach dinle söyleyemem çünkü ona işkence gelir o. Belki çocukluğunda annesinin söylediği bir ninnisini dinlerse. Bakın mesela çok güzel bir gelenek var bazı milletlerde. İnsan doğduğu zaman ona herkes, onu sevenler ona bir şarkı oluşturuyor. Onun güzel niteliklerini anlatıyor. Böyle büyüdükçe, birkaç yaşına kadar geliştikçe bir şarkı oluşturuyor. Cesur, işte duygusal, sevgi dolu, çok işte ne bileyim, adaletli vesaire. Bu şarkı onun şarkısı oluyor. Ve orada, o yaşadığı yerde herkes o şarkıyı biliyor. Ve büyüdükçe insan zor durumlarda olunca ona o şarkıyı söylüyorlar. Bak sen şöylesin, sen böylesin, özünü unutmaması için. Aslında her insan kendi içinde öncelikle kendi ne olduğunu, neyi seviyor ya gerçekten, biz ne, bu
0: ne iyi geliyor bana.
1: Ne yani, önce sen kimsin? Yani en azından 3 tane kendinde sevdiğin şeyleri bul, yaz onları. Unutma. Bu nitelikler benimle. Onlar değişmez. Ondan sonra da buna, yani nasıl yemekle ilgili bir şey karar veriyorsak müzikle ilgili de karar verebiliriz. Bana şu iyi geliyor. Bırak o moda ya da şeyleri. Belki ne bileyim, bir türkü olabilir.
0: Tabii.
1: Belki bir ilahi olabilir. Her şey olabilir.
0: Tabii ki.
1: Belki sazın bir sesi. Belki dağlardan akan nehrin

0: su sesi. Belki onu özlemiştir. Anlatabildim mi?
1: Tabii ki.
0: Herkesin kendine göre bir yol var kendi içine. Onu çizmeli. Sadece ona karar vermeli. Ben bunu yapmak istiyorum. İlk önce gitsin aynaya baksın ama.
1: Önce aynaya bakıyorsunuz, sonra kim olduğunuzu, ne yapmak istediğiniz, neyden mutlu olduğunuzu buluyorsunuz, sonra şarkıya geçeceğiz.
0: Çünkü gözler ruhun aynasıdır. Bazı insanlar kendine uzun uzun aynada bakamıyor.
1: Yani İnsanlar kendi yanında kalamıyor ki, insanlar kendine de katlanamıyor.
0: İşte katlanamıyor.
1: Yani katlansın. Aynada bakmak şurada dursun.
0: Katlansın.
1: Katlanmalı bence de, kendiyle baş başa kalmalı. Evet. Ve bence şahane müziklerle yalnızlık müthiş bir şey.
0: Evet, bence de.
1: Ama insanların müzik zevki konusunda çok emin değilim. Bilmiyorum, zevkler çok değişmiş.
0: İşte onu sorgulayacak en azından. Herkesin götürdüğü yere gitmesin, kalbin götürdüğü yere gitsin.
1: Peki siz hangi dönemlerde üretiyorsunuz? Yani mesela böyle hep diyorlar ya, mutsuzken daha çok üretiyorum diyor besteciler.
0: Hiç inanmıyorum buna. Öyle bir şey yok. Hayır. Şöyle söyleyeyim, en mutlu zamanlarda en kendime göre iyi şeyleri çıkarttım. Onun dışında ne zaman yapıyorum? Bir olaydan etkilendimse ya da bir tablodan, görsel sanatlar eserinden etkilendimse veya bir edebiyat eserinden, bir şiirden o zaman. Yani sonuçta ben çocukluğumdan beri bestecilik deniliyor ona, ama benim için o şu: etkilendiğim şeyleri müzik diline çevirmek. Hep öyle. Çevirmenim aslında.
1: Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Peki gece üretenlerden misiniz yoksa her an mı?
0: Her an. Her yerde. Uçakta da, tatilde de, bir kafede mesela çok müzik çalabiliyor. Hı hı. Bambaşka müzik, ama ben o sırada mesela bir senfonik beste yapıyorsam önümde partisyon var. 32 satırlı ve ben rahatlıkla kafamdan onu çalışıyorum ve her an, hiç benim için fark etmez.
1: Ah, çok güzel. Peki şu an Türkiye'de müziğin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Buna çok zor cevap vermek. Hem Türkiye'de hem dünyada geldiği nokta, yani bir yere gelmedi. Devam ediyor. O bir, yani bu bir süreç. Hep müzik bir süreçtir. Ve burada keskin bir şekilde bu artık şu oldu, artık bu oldu, bu artık yapılmıyor. Öyle bir şey yok. Dönüşümlü bir şekilde insanlar. Mesela gençlerde görüyorum. Çok mesela Türkiye'de çok genç klasik müziğe dönüş yapıyor. Yani daha derin şeyleri aramaya başlıyor. Ben onu gözlemliyorum. Hı hı. Ya da mesela ne bileyim 1960'lı 70'li yılların müziklerini merak edip onları dinleyip bazen de işte remixler falan yapıyorlar. Hı hı. Bence hoş bir şey. Çünkü o zamanki müzikler hiç olmazsa biraz daha iyi, popüler müzikler anlamında.
1: Peki biz gelenekselle modern arasında sağlıklı bir köprü kurabiliyor muyuz sizce?
0: Biz dediğiniz Türkiye'de,
1: Türkiye'de
0: mi?
1: Türkiye'de. Bütün müzisyenler adına
0: bütün
1: soruyorum.
0: Bütün müzisyenler adına söyleyemem. Kimisi kuruyor, kimisi kurmuyor, kimisi istemiyor kurmak. Hı-hı. Ve de şart değil bu arada.
1: Tabii ki şart değil.
0: Tabii ki. Dolayısıyla bence bu köprüyü kurmuş olan birçok önemli sanatçı var, müzisyen var. Ve yani ben izliyorum, çok güzel, çok sıkı. Hı-hı. Müzisyenler var. Mesela klasik müzik eğitimini alıp Türkiye'deki geleneksel müzikleri, ritimleri, enstrümanları kullanan, çok da ustaca kullanan ve her iki kitleye hitap eden insanlar var. Çok da takdir ediyorum.
1: Çok. Peki dijitalleşme müziğin ruhunu sizce zenginleştirdi mi yoksa yüzeyselleştirdi mi? Derinlik kayboldu mu?
0: Dijitalleştirmeye siz müzik yayını olarak mı diyorsunuz, yoksa dijital müziği işte yapay zeka ile yarattığım sürecini
1: hepsini
0: mi soruyorsunuz?
1: Hepsini diyorum aslında. İkisi de.
0: Tamam. Birincisi, dijitalleşmeye yaygınlık anlamında aslında yani kötü bir şey değil. Hı hı. Sonuçta her bir insan bir konser salonuna gidip canlı performans dinleyecek durumda olmayabilir. Coğrafi sebeplerle ya da başka ya da zamansızlık sebeplerle, ama böylece aslında muhteşem müzik kataloğuna dijital dünyadan ulaşabiliyor. Bu, o onun ruhunu besliyor, belki ilham veriyor. O güzel bir şey. Onun dışında Yapay zekaya gelince tabii orada yaratıcılık yok. Eğer yapay zekayı olduğu gibi, yani şu anda görüyoruz o örnekleri, çok da dünyada büyük bir tartışma var bu konuda. Yani yaratıcılık bir yana, bir sürü üretilmiş eserlerin o toplamını, o deposunu, müzikal deposunu kullanarak sipariş verip de ben buyurun şarkı yazdım diyenler var. Hiçbir var. Eğitim görmeden hiçbir şey. O haksızlık. O üreten insanlara, yaratıcı olan insanlara haksızlık. O aynı şekilde, yani tabloyu hiç yapmayıp yapay zekaya onu yaptırıp ondan sonra print alıp buyurun ben yaptım. O olmaz. Ama eğer insanlar gerçekten diyelim ki eğitimini de almış ya da olmasın eğitim, özden gelen bir müzik yeteneği varsa ama bazı enstrümanları kullanamıyor ya da bir kayıt stüdyosuna erişimi yoksa ama kendi emeğiyle o şarkıyı yazdıysa, sözleri yazdıysa niye olmasın? O bir enstrüman. Yani sonuçta bir ressam tablo çizmek için bir fırça kullanıyor. Ama kendisi yapıyor, değil mi? Aynı şekilde eğer böyle minimum olarak fırça niyetine birileri o yapay zeka yeteneklerini diyelim, imkanlarını kullanıyorsa tamam, olur. Ama tamamıyla yapay bir şekilde ve sonra da üzerine alıp ben yaptım demek, yani en azından etik değil.
1: Çok güzel açıkladınız. Peki Türkiye'ye geleli tam 36 yıl olmuş.
0: Olmuş mu o kadar?
1: 36. Yani maşallah. Bu 36 yılı bize nasıl anlatırsınız? Şanslı bir yolculuk muydu, zorlu bir yolculuk muydu?
0: Kesinlikle şanslı. Bakın, ben 4 Aralık'ta geldim Türkiye'ye. Hindistan üzerinden geldim. Ve 4 Aralık gününü her sene kutluyorum. Yakınlarım biliyor. Nerede olursam olayım. Bazen sahnede, bazen televizyon programında bir kere bana pasta getirildi. 4 Aralık diye. Bazen işte arkadaşlar grubunda, ama mutlaka kutluyorum. Çünkü evet, kutlanacak bir şey benim için.
1: Sizin tamam. için bir doğum günü aslında,
0: evet,
1: Türkiye'ye evet. gelişiniz. Her zaman da söylüyorsunuz
0: evet,
1: Türkiye'ye ne kadar aşık olduğunuzu.
0: Çok çok. Yoksa ben burada durmazdım. Niye durayım? Bazıları zannediyor ki ben hani mecburi geldim. Sovyetler Birliği dağılmadan önce geldim. Ben UNESCO için uluslararası bir film projesinde eski eşimle birlikte çalışıyorken Hindistan'dan, başka ülkelerden sonra yolum buraya düştü. O sırada oğlum doğdu, öyle denk geldi ve ben zaten hali hazırda aşık oldum. Sonra Sovyetler Birliği dağıldı, benim ailem bütün dünyaya dağıldı ve herkes birazdan oraya buraya beni çağırıyordu. Amerika'ya, Avrupa'ya, Avustralya'da bile var, her yerde akrabalarımız var. Ama ben buraya aşık oldum, ben gitmedim ve hala buradayım. Ve bütün ailem de Türkiye'ye aşığı oldu bu arada tabii ki.
1: Sizin için o zaman çok güzel bir 36 yıl olmuş diyelim.
0: Evet.
1: Ya peki bize nasıl anlatırsınız? Yani Türkiye ilk geldiğinizde böyle hangi farklılık sizi şaşırtmıştı ya da en çok neyine aşık oldunuz?
0: Önce sesler, kokular, yani martı, vapur sesleri, o ilk günden bahsediyorum.
1: Evet, ilk gün.
0: İlk gün o. Ondan sonra hemen o gün bazı Türk insanları ile temasım oldu. Dil yok. Ben hala da Türkçe öğrenmedim. Hiçbir ders almadım. Ama işte aşk öyle bir şey. Kendiliğinden öğreniliyor. Ve insanlarla kalp, yani gönül diliyle anlaşmak bana çok iyi geldi. Muhteşem geldi. Yani aslında burada tanışmış olduğum insanlar ve hala tanışıyor olduğum insanlarla ben sevdim Türkiye'yi. Ve ben kitap yazmıştım. İçimdeki Türkiye'm adlı kitap. Bakın orada Türkiye'm yazdım. Sonunda M var. Ve niye öyle yazdığımı da bilmiyorum. Öyle çıktı. Ve bir söyleşide bana soruldu. Niye Türkiye'm? Çünkü dedim Türkiye'm şuramda. Ve böyle kalbime yaklaştırım. O M olmasaydı ben Türkiye'de kalmazdım zaten. O M olduğu için
1: ya,
0: buradayım.
1: Peki o hangi an ben buraya aitim dediniz?
0: Ertesi gün.
1: O kadar.
0: Evet, hemen. Ya ben hemen mektuplar yazmaya başladım. Ya vuruldum, öyle diyeyim. Yani çok etkilendim. Ve o mektupları ben anneme yazmıştım. O da sonra kopya yapıp bütün akrabalara yollamış. Aa, Angelika aşık oldu. Türkiye. Böyle bir şey.
1: Ay, ne güzel. Nasıl?

0: Sovyetler dağıldı, ben dönebilirdim ya da bir sürü yere gidebilirdim. Gitmedim ve gitmiyorum. Tek vatandaşlığım var bu arada. Bazıları yani çift vatandaşlığı zannediyorlar. Hayır, değil. Yani başka bir şey aramıyorum. Sevdiğim bir sürü şey var. Ben eski Sovyetlerin topraklarını da, benim o çıkmış olduğum kültürü de çok seviyorum. Oradaki bütün kültürel altyapısını çok seviyorum ve o beni besledi ve buraya kadar getirdi. Ama bir o kadar da Türkiye'yi seviyorum. O bir, yani boş bir laf değil benim için. Her seferinde böyle bir kalbim titrer bunu söylerken.
1: Ne güzel.
0: İnsanlardan dolayı işte.
1: Ne mutlu, ben bunları duyunca gerçekten çok mutlu olurum. İyi ki gelmişsiniz ya, ne
0: İyi
1: kadar
0: ki
1: güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten. Peki yabancı bir ülkede kariyer inşa etmek psikolojik olarak sizi zorladı mı?
0: Ben kariyer inşa etmedim. Çünkü müzik için, benim için kariyer değil, ben onu hep söylüyorum. Aa. Ben sadece sevdiğimi yapıyorum. Hı-hı. Sevdiğimi de insan sevince bir şey paylaşmak ister ya.
1: Evet.
0: Çocuk gibi aslında. Bir şey çizer, anne bak ya da işte arkadaşlara. Hı-hı. Ben bu şekilde müzik yapıyorum. Tamam, ben işte bütün eğitimini geçtim. Yüksek lisans, doktora da yaptım ve bitmiyor bu. Ve her seferinde, her gün taze taze ben böyle müziğin karşısında bir ilkokul öğrencisiyim. Böyle hissediyorum. Dolayısıyla benim için kariyer planı diye bir şey yok. Hı-hı. Öyle bir şey olsaydı biliyor musunuz ne olurdu?
1: Ne olurdu?
0: Ben Türkiye'de olmazdım. Çok basit, çünkü Türkiye böyle klasik müzik kariyeri için ilk tercih edilecek yer değil benim için. Çünkü dışarıdan geldim, tamam, burada doğmuş, hı-hı, olan insanlar bile gidiyor batıda eğitim görüyor. Sonra dönüyor çoğu, yani klasik müzikte, hı-hı, bilinen, tanınan insanların çoğu öyle. Ben ise kariyer olarak bakmıyorum, bu benim için aşktır. Nerede olursam olsun, ben çok zamanları, yılları Himalayalarda, dağlarda geçirdim. Orada da ben gayet iyiydim. Orada da benim alanım, yani alanlarımdan biri, sevdiğim bir yer.
1: Bunu da anlatır mısınız biraz? Himalayalar nasıldı?
0: Himalayalar
1: nasıl
0: güzel.
1: Yaşar bir insan
0: çok,
1: orada?
0: Çok yükseklere gitmiyorum, yani dağcı değilim ama çok seviyorum. Küçüklüğümden beri böyle bir sevdiğim bir yer, yeryüzünde.
1: Oraya burada nefes almak boyunca. Kolay mı, zor mu?
0: Kolay, benim için kolay, seviyorum çünkü. Evet, ama değişik tabii.
1: Değişik bir deneyim.
0: Evet.
1: Peki Türkiye, yani farklı bir kültür, sizi böyle zorlayan bir şey oldu mu?
0: Ne oldu zorlayan, size söyleyeyim. Aa, çok enteresan, hala da zorlanıyorum bazen. Şimdi Sovyetler zamanında, hı-hı, bizim kültürümüzde direkt söylenir.
1: Aha.
0: Böyle dümdüz. Hiçbir arkadan bir şey bu böyle ya da ay onu üzmeyeyim şöyle diyeyim. Hayır, direkt. Ve, hı-hı, herkes öyle iletişim kuruyor. Hı-hı. Biliyor ki oradan böyle doğrudan bir şey gelir. Hı-hı. Yani iltifat o yüzden bizde çok olan bir şey değil. Ben size az önce söyledim, çok güzelsiniz. Elbiseniz de çok şık vesaire. Çok tamamıyla kalbimden geldiği için, yoksa yani mümkün değil, ben iltifat öylesine etmem. Fakat Türkiye'de hep böyle başkasını üzmeyeyim diye bir şey, mesela bir yere gelemiyor ama onu bekliyorlar. Galiba gelemeyebilirim diyor. Gelecek
1: aslında
0: misin?
1: Gelmeyecek.
0: Aslında gelmeyecek.
1: Evet.
0: Ya da bir toplantıda hep böyle bir
1: ya o işin olmayacağını orada söyle mesela.
0: Söylemiyor. Söyleyemiyor ama o kadar dolambaçlı bir şey oluyor ki, ve de ben dümdüz söylediğim zaman kendimi de, yani ben direkt ifade ediyorum ama insanlar da o psikolojiyle öyle diyor da onun arka planda başka şey yok, benim arka planda bir şeyim, anlatabildim mi? O beni hala zorluyor. Hmm, ya da ikram, evet, ediyorsunuz. Bizde bir kere ikram ettin, istiyorsan alıyorsun, istemiyorsan hayır teşekkür ederim.
1: Bizde ısrar
0: burada
1: var.
0: Burada en az 3 kere.
1: Tabii.
0: Ondan hayır diyeceksin mesela. Çok
1: hayır
0: zor.
1: Dersen de bozulurlar.
0: Evet. Onun için o biraz zor. Belki de buranın özelliği bu. Kötü bir şey değil ama işte zorlandığımı soruyorsanız.
1: Ya geleneklerimizde o var ama yeni nesil bence bununla çok güzel baş ediyor. Ya yeni nesil hayır demeyi çok güzel öğrendi.
0: Değil mi?
1: Hani ben,
0: evet,
1: mesela tatlı,
0: evet,
1: yeni mesela bir bayramdan çıktık. Tatlı yemiyorum çünkü artık yeni nesil, evet, şeker tüketmiyor. Hani,
0: evet,
1: daha sağlıklı yaşıyor,
0: evet,
1: falan. Ve ben bu tatlıyı yemek istemiyorum. Bu bana zararlı. Bunu söylüyor mesela,
0: evet,
1: artık.
0: Evet, haklısınız. Evet,
1: biz böyle bir ayıp olur diye söyleyemezdik. Biz hani işte misafirliğe gittik. O tatlı çıkıyorsa biz onu yeriz.
0: Ya tabağındaki hepsini
1: de kilo alıyoruz ama yemememiz lazım. Ben
0: ya,
1: artık şey,
0: evet,
1: diyorum mesela,
0: doğru
1: çok şeker falan, hani, evet, olmaz.
0: Mecburen, mecburen. Ve

0: Hayır konusunda çokça insan gördüm, yani yaşça büyük insanlar hala çevreye hayır diyemiyor. Ailesine de hayır diyemiyor. Izdırap çekiyor. Evet. Izdıraplar içinde hayat geçiyor. Ama o onlara diyemem ki.
1: Onlar hayır demeyi bilmiyoruz. Orası. Evet.
0: Evet,
1: hayır demek lazım. Bence işte bu da yetiştirilme tarzı küçüklükten. Hayır demeyi bence öğretmiyorlar. Evet. Dolayısıyla evet, hayır demeyi çok zor öğrendik.
0: Çok ayıpmış gibi geliyor.
1: Evet, zor öğrendik.
0: Ama bu insan hayatını zorlaştırıyor.
1: Çok zorlaştırıyor.
0: Her iki tarafı da. Ve böyle bir karışıklık yaratıyor. Net, hatlar net değil. Hmm, ama evet, berraklık olması için ve herkesin daha hafif mutlu olması için çok net olarak basitçe ifade etmeye gerekiyor. Telepati gibi.
1: Telepati
0: mesela.
1: Gibi. Doğru. Ya biz de karşımızdakini kırmayalım diye kendimizi kırıyoruz.
0: İşte o da doğru bir şey değil. Sonra kırık kalplerle dolaşan milyonlarca insan oluyor.
1: Evet.
0: Kırmak değil. Eğer siz yumuşak bir dille, gerçekten sevgiyle anlatıyorsanız o insan kırılmaz. Kırılıyorsa da yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O da bir yani ifade özgürlüğü. Eğer sizin niyetiniz iyi ise, onu da güzel güzel tatlı tatlı anlatıyorsanız, o zaman bence sorun olmaması gerekiyor.
1: Kesinlikle. Ama şu güzel Türkiye'mizi çok güzel anlatıyorsunuz. Biraz daha anlatmanızı istiyorum. Sizi böyle şaşırtan, tamam, en beğendiğiniz insanları, tamam, mesela dostluk kavramını nasıl buluyorsunuz?
0: Evet.
1: İş dünyasını nasıl buluyorsunuz? Sosyal hayatı nasıl buluyorsunuz?
0: Şimdi size bir olay anlatacağım. Nerede? Kandilli'de yaşadığım bir şey. Bir arabanın içinde yola yakın bir şekilde ve ışıklara yakın bir şekilde birini bekliyorum. Bakıyorum ki bir hanım adres arıyor. Belli ki bir yerlerde soruyor. Bir amca geliyor ama böyle belki 65-70 yaş var. İki elinde de kocaman böyle lokantalarda kullanılan şey gibi yoğurt kapları ama, hı hı, kap değil, bildiğiniz böyle büyük bir şey. Aha. Ne denir onun ismi, hatırlamıyorum şimdi. Her neyse, elleri dolu. Şimdi adres sordu ya o hanımefendi. İlk önce onları koydu. Adres anlatmaya başladı. Böyle yukarıya doğru. Kandilli'de de böyle bir yukarıya doğru bir şey, yokuş var.
1: Evet.
0: Anlamadı belli ki. Şimdi amca dedi hadi gel. Ben tabii konuşmaları duymuyorum ama tamamıyla böyle pantomim olarak seyrediyorum. Aldı o amca o ağır ağır şeyleri.
1: Onu oraya götürdü.
0: Götürüyor tepeye doğru. Canım benim. Ve kadıncağız belli ki oraya kadar götürdü. Ben bekliyorum. Amca indi. Gideceği yere gitti. Ben ağlamaya başladım arabada. Bu müthiş bir şey.
1: Evet.
0: Ve ben bunu hiçbir yerde görmedim. Mutlaka vardır demiyorum yani bu Türkiye'ye özgü. Evet, Türkiye'de çokça var. Dünyada birçok yerde çok güzel insanlar var eminim. Ama bu o kadar bariz ki burada çok var.
1: Bizim insanımız
0: ve
1: bu anlamda çok
0: inanılmaz,
1: güzel.
0: İnanılmaz, o kadar tatlı kalpli ki. Ve ben o yüzden kitabımda yazdım. Ben Türkleri sevdirmeye çalışıyorum. Yeteri kadar kendini sevmiyorlar ve değer görmüyorlar.
1: Evet.
0: Ama değer görmeleri lazım çünkü
1: o da bizim kültürümüzde
0: var. Onu bilmeye gerekiyor. O özellikleri bilirse o zaman daha güzel bir duruşu olacak ülke olarak. Yani bizden bir şey çıkmaz dediği zaman başka bir duruş. Ama evet, bizde bu değerler var ve bunlar çok önemli. İnsani değerler çok önemli.
1: Çok.
0: İşte bunlar beni en çok etkileyen şeyler.
1: Tatlı kalpli insanlar. Gerçekten öyle. Evet, bizim sokağımızda herkes birbirine yardım eder.
0: Evet,
1: bizde
0: o kadar güzel
1: çok,
0: ki.
1: Çok çok var.
0: Evet.
1: Ben de bayılıyorum gerçekten bu özelliği ama diğer dediğinizde biz birini çok övmeyiz şımarmasın diye. Aslında övmek lazım. Yani herkes kendini
0: doğrusunu
1: bilsin.
0: Doğrusunu söylemek
1: evet, doğrusunu
0: lazım. O bir objektif
1: lazım.
0: Bir şey. Yani olumsuz şeyler de söylenir. Olumlu şeyler de söylenir. Neden olmasın? İşte o berraklık zaten öyle kazanılıyor. Ya, olumsuz şeyler yok mu? Her ülkede var.
1: Tabii ki.
0: Görürüz, değiştirmeye çalışırız, düzeltiriz elimizden geleni. Ama önemli olan iyi şeyleri görüp onları vurgulamak. O örnekleri çoğaltmak. Kesinlikle. İnsanlar idrak edemiyor. Aa, normaldir. Hani insan boğaz manzarasında yaşadığı zaman bakmıyor ya o boğaz tarafına. Bir iki gün bakar, ondan sonra bakmaz oluyor genellikle. Yani o nasılsa var. Bu değerler de öyle. Sanki ya hep bizde var ama evet kardeşim var ve onları idrak etmeniz gerekiyor ve onları vurgulayıp çoğaltmak

0: gerekiyor. İdrak önemli.
1: Kesinlikle. Ya iyi ki geldiniz. Ne harika şeyler anlattınız. Dilerim albümün yolu çok açık olur.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ahenk konserlerini galerilerde, müzelerde, tarihi yerlerde dilerim ki görmeyi Allah nasip eder.
0: Evet, bekleriz tabii ki.
1: Çok isteriz. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konumla karşınızda olacağım. Sizlere şimdi Angelika Akbar'ın şahane şarkısıyla veda edeceğiz.

Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Ay aşkım geldikçe geliyor valla. Ne dediysek oldu.
1: Ay. Bir de şu sabahki kazanın sonra dövesi yatsa.
0: Teşekkürler.
1: Şurada kafa kokları çıkardım valla.
0: İnsan düğününde bunu mu diler ya?
1: Çok sağ ol.
0: Pazar günü ne hasar ödemesi ayrıca?
2: Damat beyden!
3: Boşa gitmiş bir dilek.
2: Damatçı biraz vizyon ama ya, vizyon.
4: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi...

0: Hep iyi sigorta.
1: Pazar günü bile.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Anneler gününe özel Kütahya porselen ürünleri ve nehir markalı çatal bıçak kaşık setleri sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 9 derece. Kocaeli 13, Sakarya 12, Bursa ve Balıkesir 15 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 9, en düşük sıcaklığı 3 derece. Konya ve Nevşehir 9, Kayseri 13, Sivas 14 derece. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 8 derece. Denizli 12, Aydın 19, Muğla 15, Manisa 18 derece. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mersin 18, Adana 19, Kahramanmaraş ve Hatay 15 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 10 derece. Bolu ve Karabük 8, Rize 15, Samsun 16 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 6 derece. Malatya ve Ardahan 16, Erzincan ve Van 18 derece. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8 derece. Mardin 16, Şanlıurfa ve Diyarbakır 19, Siirt 21 derece.
3: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
6: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
7: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Go through partner CB Enerji.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Ya budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
2: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
3: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen hep

0: Nerede bu adam?
1: Nerede? Nereye gider? Ne kaçırdık? Ne kaçırdık?

0: Getirdiniz mi aldakçıyı? Konuştu mu?
1: Sen bizimle oyun mu oynarsın Mejin?
0: Ne?
1: Söylediğin yerde adam yoktu, pusuya düşürüldük. Amacın ne?
0: Amacım ne olabilir Temur? Aldakçıyı o evde saklayan.
2: Şiş. Ama kimseye demez, merak etme. Hem kime diyecek sarayda? Kim bilir?
3: Şu balamıyla başına bir şey gelmeden konuşmam gerek. Çin'le bir olup anama tuzak kuran kimmiş? Vargı, buyruğu kimden alırmış emin olmam gerek.
2: Ben konuştum. Senin kaybolduğun gün.
3: Bir şey dedi mi?
2: Ulayca'ya sevdalıymış. Benden buyruk almadıysa Ulayca'dan almıştır dedi.
4: Sen Batuga Hans'ın değil mi?
3: Batuga. Han olduğum bir daha kalmamıştır.

0: Hoş geldiniz. Oturun.
1: Hoş bulduk.
2: Haydi oturalım. Yememişsiniz bir şey?
3: Yok, biz yemeyelim.

0: Biz sizle bir şey konuşuyoruz aslında ama... Batuga Hanım, Tekin'im, sizle de dışarı gelirseniz.
1: Senden şüphelenirdim. Yanılmamışım. Ulu Ece'nin çaşıdısın sen.
2: Sen benden kuşku ettiğin için saçmalar durursun. Ben kimsenin...
1: Seni takip ettim. Aldakçının yerini öğrendiğimizi duyduğun gibi Ulu Ece'nin yanına koştum. Sen Akkız'ın anası değilsin. Yanılmak istedim. O kızın ana hasretine son veresin istedim. Akkız'ın yüreğine bir acı daha düşmesin istedim. Ama sen o yetim kıza ana acısı yaşatmaya gelmişsin. Akkız seni ilk gördüğü vakit ne demişti hatırlar mısın?
3: Eğer anam değilse seni öldürürüm.
1: Anam değilsen seni öldüreceğim demişti. Şimdi seni onun yanına götüreceğim. Öldürürken de izleyeceğim.
2: Alpago Han. Çolpanı öldürürken de karşısına geçip izleyecek misin Saltuk?
4: Biz ikimizi öldürüp oyumuzu yok eden gök için kılıç düşürmeyiz.
5: Onu mu derdiniz? Tamam. Kılıç düşürmeyin içine. Sefere de gelmeyin. Zaten sefer hazırlıkları çok uzun sürer. O arada kanıtı bulur. Ulu Ece'yi yere çalarız. Ben de o yüzden kalırım zaten burada.
0: Akkız. Biz kalamayız.

0: gece gideriz.
1: Nereye?
2: Göksaray'dan. Gökorda'dan gideriz biz Akkız. Beni yalnız mı bırakırsınız? Sen de gel bizimle. Yine eskisi gibi çapula çıkalım. Gök kervanlarını çapullayalım. Namızı yok ettiler. Biz birbirimize sahip çıkalım candaşım. Ben Batuga'yı bırakıp gelemem. Bulacayı da yere çalmadan buradan gidemem. Ama sizin gitmenizi de istemem. Kalsanız he? Ne olur kalsanız. Senelerce Yaman'ımla evlenme düşleri kurdum. Sonra gök hecesi geldi. Al bulağımı alkanlara buladı. Düğün günüm yurdumun kıyım günü oldu. Batuga Hanım acaba öldürüldü mü diye endişe etmekten ben kendi acımı yaşayamadım. Bu Göksaray benim yurdumu yuvamı yere çaldı da... senin omzunda ağlayamadım Akkız. Şimdi nereye baksam, nereye dokunsam cayır cayır acı. Temur Tekin yanar. Batuga Hanım yanar. Saltuk yanar. Sen yanarsın Akkız. Bu sarayda her gün başka başka yangınlar düşecek. Yüreğimize görmez misin Akkız?
0: Bizimle gel canım.

0: Hamamım. İpek yolundan gelen vergi kervanımızı soymuşlar. Vergi toplayan Tudur'u da, adamlarını da, gökbenleri de öldürmüşler. 30 sandıkta altını boşaltmışlar.
1: Kim yapar onu? Bunu kim yapar?
0: Eskiden olsa pençe derdim ama o gayrı senin kulun.
2: Onun yanındaki çapulcular olmasın? İpek onları dün gece saraydan ayrılırken görmüş.

0: Dur.
1: Bırak!
0: Yapma!
1: Bırak, parçalayacağım onu!
0: Bak kız, kendini parçalayacaksın! Yapma! Bak kız, ben etmedim diyecek. Edeni de bilmem diyecek. Onca kan döktü. Yakalanmadı. Bir umurba içinde yakalanmayacak, hak kız, etme.
1: Bırak! Bırak! Bırak! Her şeyimi aldı elimden! Her şeyimi aldı! Obam aldı! Kiratamı aldı, yamanı aldı, sırmayı aldı! Şimdi de ananın emaneti. Ben de onun canını alacağım. Onun canını alacağım. Bırak.
2: Alpagoan seni çağırır. Hemen.
3: Yandaşlarına git sor. Sonra gelip bana çapullamamışlar dersen sana inanırım.
1: Sorarım. Ama onlar yapmaz, bilirim.

0: Eğer bugün yola çıkacak vergi kervanımız varsa Saltuk Bey'le birlikte pusu kuralım. Kimdir öğreniriz.
1: İyi edersiniz, kurun.
0: Çıkabilir miyiz hanım?
1: Şimdi sizinle bir anlaşma yapacağız. İkinizle. Hatta üçünüzle. Madem bir olduk, Çin'le savaşmak için tek yumruk olacağız. Bugün itibariyle bana yalan söylemeyeceksiniz.
0: Çolpan'la Balamir'i sakladığımızı öğrenilirse, AlphaGo'yu duyarsa...
2: AlphaGo'ya söylemeyesiniz. Bizi bağışlasa bile Çolpan'ı bağışlamaz.
3: Merak etmeyesin. Bizim AlphaGo Han'a dürüstlük borcumuz yoktur. O bir şeyleri unutmaya karar verdi diye biz de unutacak değiliz.
0: Öyle. Göksaray'da Ulay Ece'nin oyunlarını ortaya çıkarmak için dururuz. Çolpan Han'ı sakladık diye suçluluk hissedecek değiliz.
3: Evet ama Saltuk, Gökorda'dan bir an evvel gitmeleri şarttır. Balamir'in taht sevdasıyla teyzemin öç sevdası birleşirse hiç iyi şeyler olmaz.
0: Gidemem.
4: Sen beni anlamaz mısın be kadın? Senin canına zarar gelecek diye ben düşmanımla savaşamam.
2: O kadını ele veremem.
4: Hakkıza ana diye sığındığın kadın çaşıt diyemem.
2: Ben seni korumak için ve sevdiklerime yalan söylerim.

0: senin canınla tehdit etmesin.
1: Tuzu kaç altından verirsin?
2: Veremem, kaya yapkun. Çünkü elimde hiç tuz kalmadı. Bir bekle, bir hatun hepsini aldılar.

0: Buradan da arpalara... Kaya bu nerede? Dün ne dedi babam Kaya? Kandaş kandaşı bıçaklamış. Dönmüş yine kucaklamış. Benim kandaşım sevdiğimi bıçakladı. Ben sevdiğimin ölüsünü kucakladım.
1: Ben yapmadım.
0: Aldakçı başını, senin çaşıdın olduğunu bilirim Kaya. İkimiz de biliriz bunu. Söyle. Kim verdi buyruğu? Sen mi verdin, anam mı verdi? Şimdi bu bıçağı buradan çıkartırsam damarlarından kan fışkıracak. Göz açıp kapayıncaya kadar öleceksin Kaya. Söyle. Kim verdi buyruğu? Kandaş katili mi olayım? Ana katili mi olayım? Söyle! Söyle!
2: Ne istersin Mecin? Size Temur'dan bir haber getirdim.

0: açıklayacağım. Ne haberiymiş bu? Saraydan çıkmadan bana dedi ki... kıymetli oğlunuz Kaya Yavru'nun damarına bir bıçak saplayacakmış. Ve o bıçağı çıkardığı an tavana kan fışkıracakmış. Tavan kirlenmesin ya da oğlunuz ölmesin derseniz... Alpa Gohan'a dağı bastığınızı ve tutkunu öldürdüğünüzü itiraf edebilirmişsiniz.
1: Çiçek.
2: Gök Tengri'm alkışlar olsun. Sağ salim kurtuldun.
1: Sağ olasın. Ha, niye geldin Kır Çiçek? Önemli bir şey mi oldu?
2: Oldu. Bak kızın anası. Ece'nin çaşıdıymış.

0: çapulayan sen misin? Hanım. İşler çevirdiğini bilirdi. Hanım.
1: Çoban.

İyi madem. Madem bana inanmadın, beni son kez dinle o vakit Selçuk. Benim uyruğum kara kurganlarda yatarken ben öcümden vazgeçmem.

0: Göğün tüm ambarlarını boşalttık. Göğün arpalarını, darılarını, tuzlarını ambarlarıma taşıttık. Onları da ister misin?
1: Sen ne dersin?
0: Çolpana ele veremezsin ya. Ben rahat rahat itiraf ederim. Hem de tarlalarınızı da kireçlettik.
2: Ne? Bir daha yaparsınız.
0: Yok, o aşıktan kırılsın diye. Aç kurt nasıl şehre inerse, gök halkı da öyle yapacak. Saraya yürüyecek. Hanınızı da, ulayıcınızı da yerlere çalacak.
2: Halka aç bırakarak öç alınmaz.
1: Alpaguan Çin'le savaşa girer. Savaşa! Duydunuz mu? Sadece halkı değil, orduyu da aç bırakırsınız.
2: Eğer ben de ak kızsam, ne halkımın, ne ordumun aç kalmasına izin vermem. Madem Çin'le savaşıp bir oluruz, o zaman bir olmayan ölür.
3: Birliği sağlayacak olan benim. Gök Hanı olunca Çin'i yere çalacak olan benim. Ölecek olan da sensin.

Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
2: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
3: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

Karl Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 9 derece. Kocaeli 13, Sakarya 12.

0: Bursa ve Balıkesir 15 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 9, en düşük sıcaklığı 3 derece. Konya ve Nevşehir 9, Kayseri 13, Sivas 14 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

0: kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Uzmanlık ister, hisseleri borsa, iş portföyle hepsi bir arada. Fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar, ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
2: Tüm yatırımlara yatırım imkanı iş portföyde. Uzmanlığıyla fark yaratan iş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda. Yatırım.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Ya budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Bahar geldiyse...

0: kaçırmayın.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkan bana.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
2: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Yok. Önce suçunu itiraf edeceksin. Olayıcının çaşıdı olduğunu bilirim.
1: Olayıcının çaşıdı mı? İftiradır Tegin'im. Ne ben ona tanırım ne o beni.

0: O zaman Alpagon'un önünde tanışırsın. Tasmanı tutan Ulayca'yla. Aynen. Yürü.
1: Sana derim. Beyşin doğru mu söyler? Dağ baskınını sen mi yaptırdın? Onca canı sen mi kıydın?
2: Benim bunların hiçbiriyle bir ilgim yoktur. Bunların hepsi Çin'in oyunudur. Meijin bizi içten parçalamak ister. Görmez misin?
3: Bu meselenin Çin'le hiçbir ilgisi yoktur hanım.
2: Ben senden gizli soluk bile almam Alpago. Bilmez misin?
1: Alpago Han!

Kendini Ak Kız'ın anası olarak tanıtan hatun kişi. Uzaycının çaşıdı çıktı.

0: Ben bu hatunu tanımam.
1: Yalan söyler.
2: Ben de kendisini olayacağım biz olarak bilirim. Başka bir ilgim yoktur.
1: Artık yeter. Yeter. Yeter! Hana söylediğiniz yalanlar yeter! Ettiğiniz oyunlar yeter! Suçunuzu itiraf edin artık!
0: Görünen o ki... bu sarayda herkes bir olmuş... bana tuzak kurar. Onlarca bahar. Konuşamam diye gözlerinin içine baka baka yalan söyleyen Batuga'ya mı inanırsın? Yoksa sana iki tekin veren hatununa mı inanırsın? Eğer bunlardan birine bile inandıysam

0: ne kadar susarsın İpek? He? Daha ne kadar susarsın? Onlar senin kızını öldürdü. Benim obamı, yurdumu, insanlarımı öldürdüler. Daha ne kadar susarsın? Görmez misin? Onlar için senin bir değerin var mı sanırsın? He, var mı sanırsın? Yok. Benim bir değerim yok. İlay'ın bir değeri yok. Gel konuşalım Alpaguan'la. Bildiğin her şeyi anlat. Kendin için değilse bile. İlay için. Sen ona değil misin? İçin yanmaz mı? İçin acımaz mı? Kızının öcünü öylece bırakır mısın İpek?
1: Hanım.

Hatta Alaca Hatun, Ulu Ece'nin hem çaşıdı hem kandaşıdır.

0: Süleyman'ım gel, neredeyse pişti.
1: Ellerin dert görmesin Sırman. Soğuk bunlardan gelir kokusu. Öyle de güzel koktu ki koşarak çıktı.
0: Ne güzel bir yol seçtik kendimize. Biz bize gezer dururuz. İstediğimiz yere yuvamızı kurarız.
1: Hem yol boyu çapulculuk da yaparız.
0: Yaparız Emanım, yaparız. Eski günlerdeki gibi. Haydi.

0: Sanki bir şey eksik. Kekik mi koymadın?
1: Eksik olan kekik değil. Aks. İlk kez onsuz çapul yaptık. İlk kez ondan bu kadar uzakta yaşarız.
0: Üzülme Sırmam. Uzun sürmez. Hem Akkız bizsiz de yapamaz. Yakında yine eskisi gibi beraber çapıldarız. Beraber de yaşarız.
1: Bu ses de ne?
0: Bilemedim Sırmam. Yol kenarından gelir.
1: Nereye gidersin? Görmez misin canavardır bunlar?

kadar durmayın. Yol üzerinde ne kadar Türk varsa kılıcınızın tadına baksın.

0: Ben ne daha baskın düzenledim, ne de bu kadın benim çaşıdımdır. Bir künenin sözüyle bunları yaptığıma mı inanırsın?
1: Ama bir tekinin sözüne inanır. Anlama. Dağ baskınına. Anamla kaya yaptı. Dağlı masumları, tutkunu öldüren anamla kayadır. İkisi yaptı her şeyi.
2: Bedel bu kaya. Doğru mu söyledi? Sana derim.
3: Konuş!
2: Doğrudur hanım.

Sısımın canını alman da mı iftira? Kandaşını çarşıda olarak kullanman da mı iftira? Daha obasını bastırıp onca masumun canını alman da mı iftira? Sen bir albızsın. Albızlığın yeri de Kızıltam'dır. Hanım! Öfke gerçeği gizler. Yine öfkeyle hüküm vermeyesin. Bu durumu ancak ulu yargı çözer.

öğretmenler. Alın bunları. Derhal ulu yargı kurulsun. Ödenler ettiğini bulsun.

0: Ben Alpagoan. Üste mavi gök, altta Yağız yer ve ikisinin arasında yaratılmış yüce Türk budununun hanı, ulu gök tengrinin yeryüzündeki çerilerinin başbuğu. Türk ilini, Türk töresini yaşatmak için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Az budunu çok, yoksul budunu varsıl yapmak için. Aşmadığım toprak, geçmediğim sınır kalmadı. Hanlığa kasteden dış düşmanları Kızıltamu'ya gönderdim. Ancak düşmanları hep dışarıda. Moğol'da, Rus'ta, Çin'de aradım. Eğer düşman sarayımda, ocağımda, yatağımdaymış.
1: Hanım.
0: Öldüğünü zannettiğim kandaşım Balamir. Veda Hanı Çolpan Han kanlı canlı karşımda durur. Kendilerini öldü gösterip kervanlarımı çapırlarmış.
2: Alpagoan.
0: Abisine ihanetle suçlanan bir kandaş. Evdeşine ihanetle suçlanan bir hatun. Ve atasına ihanetle suçlanan bir oğul. Devletine ihanetle suçlanan bir avuç albıs. Danışatı.
2: Ulu yargı başlasın. Balamir kendini savunsun.

Balamir, Türkmen beklerini topladın, Alpago Han'a baş kaldırdın. Canının alınacağını bildiğin için teslim olmadın, sır oldun. Bu da yetmezmiş gibi sefere çıkacak orduyu budaysız bıraktın.

devletin Yakusu Palamir. Tek ülke bu devleti Altaguhan'dan daha iyi yöneteceğime olan inancımdır. Tek suçum

0: Sırma! Yaman! Canavarlar! Ve canavarı ne dersiniz?
1: Kimseye sağ bırakmadılar. Kafalarında it başlığı vardı.
2: İnsan soylu. İt huylulardı. Yok oraya gelirler. Türkleri kılıçtan geçirecekler.
3: Yoksa... İt baraklar. Dönmüşler.
0: İt baraklar kim?
3: İt baraklar... geçmişin derinlerinde kalmış korkunç bir budundur.

0: Düşmanlarını korkutmak için it başlığı takarlar. Acıma duygusu olmayan bu canavar budunun tek arzusu vardır. Türk budununu acundan silmek.
1: Halit!
0: Oğuz atamızın yenildiği tek budun da bu it baraklardır. Öyle ki Oğuz atamız iki nehrin arasında bir adaya sığınıp 17 bahar boyunca orada kaldı. Daha sonra toparlanan Oğuz atamız it barakları yenip hem Türkleri yok olmaktan hem de Acun'u bu kana susamış budundan kurtardı. Belli ki o çağda yenilen it baraklar yüzyıllardır saldırıya geçeceği günü beklemişler.
2: Görünen o ki danışıdı. Yüzyıllardır Türk budununa kin güden düşman kapımıza dayanmıştır.
0: Ne Çin, ne Rus bunların önünde duramamıştır. Korktuğum odur ki Türk budununun tamamı bu sefer daha büyük tehdit altındadır.

0: Kervan. Kervana saldırdılar. Herkes öldü.
1: Kim saldırdı?
0: Canavarlar. İt başlıklılar.

0: ki? Ya birlik olup çoğalacağız, ya da parçalanıp yok olacağız.
1: Buyruğumdur. Madem ki Türk ili, Türk töresi tehdit altındadır, İlk barak tehlikesi geçene kadar Çin seferi ve ulu yargı ertelenmiştir.

yaptığınız hainlikleri öğrenecek gücüm yok. Öğrenirsem düşmanla savaşacak gücüm kalmaz. Şimdi herkes işinin başına. Yüzyılların savaşını tamamen bitirme vaktidir. Kurt soyunun iç soyunu alt etme vaktidir.

vakitler dağların arkasında, çukurlarda, deliklerde yaşardık. Şimdiyse size bir zamanlar bizi kuytulara kaçıran tüm Türklerin topraklarını vaat ederim. Attığınız her adım toprağınız, gördüğünüz her tür avınızdır. Acımak yok, geri durmak yok. Yakın, yıkın.

0: Bu itlerin nereden saldıracağı belli değil.
1: Baskın yaparak, yakıp yıkarak bugüne kadar gelmişler. Önce Karayan'daki oba baskını. Sonra kervan.

0: Ortak noktaları. Gök Orman. O itlerin yeri burasıdır hanım.
1: Onlar bizim üstümüze oyun kurarken biz oyunu onların üstüne kuracağız.
2: Otağımızı da.
3: Hambalam. Kaya'nın bunca ettiğinden sonra nasıl olur da sarayı ona bırakırsın?
1: Kararlarımı sorgulayamazsın, Timur.
4: İzin ver yanında olayım Hambalam. Bu şerefi bana çok görme.
1: Olmaz. Sen burada kalacaksın. Bu yarayla savaşamazsın zaten.
4: Buyruğun senindir hanım. Güvenini boşa çıkarmayacağım.
1: Çıkarırsın, baba kargışı üzerine olsun. Şimdi herkes hazırlıklarını tamamlasın. Hakkısın. Sen kal.

0: Sen bana bunu nasıl yaparsın? Sen bana nasıl ihanet edersin? Ben her şeyi senin için yaptım.
1: Ne yaptıysan kendin için yaptın. Geçmişte Tılsım'ın canına kıydın. Kan dışını çaşıt yaptın. Belki amacına ulaşsaydın benim de canıma kıyacaktın. Sırf senden önce davrandım diye mi kızarsın bana ana?
0: Kaya. Sen nasıl bir canavara dönüştün?
1: Bu canavar senin eserin ana. İmdi eserinde gurur duyma vakti.
0: Ben arkanda olmazsam asla oturamazsın, Kaya Tekin.
1: Benim senin başarısız oyunlarına ihtiyacım yok. Ulu Ece.
2: Sırmayla Yaman Kervan'a soymamış. Haklıymışsın. İndi sarayda. Her yanım ihanet doluyken bir tek sana güvenirim. Ben itbarakların üzerine giderken sen sarayda kalacaksın.
3: Hanım, benim yerim saray değil, savaş meydanlarıdır. Sarayı zaten Kaya Yabgu'ya bıraktınız.
2: Töre gereği sarayda han soyundan biri kalması gerek.
3: Siz soyumuz için kan dökerken ben sarayda oturamam. İzin verin. Pençeniz olarak yanınızda geleyim.
2: Olmaz. Sen saraydaki pençem olacaksın. Hem saraydaki kadınları hem Gökorda'yı koruyacaksın.

0: Ne yaparsınız siz?
1: Alpago hanımızın emridir. Bundan sonra hanımızın odasına girmeniz yasaktır.
0: Ben Ulu Ece'yim. Açın dedim kapıyı.
1: Hanım kesin buyurudur. Giremezsiniz.

0: Koskoca Gökorda'yı yönettim. Ama evdeşimi yönetemedim. Gözümün önünde olanları göremeyecek kadar kör müydüm? Danışadı.
1: Oduncunun gözü mumcalığa, dilencinin gözü çömçede olur hanım. Han soyunun taht oyunları senden önce de var idi, senden sonra da var olacak.
0: Tahtı hak etmek, tahta sahip olmaktan daha zor.
1: Haklısın hanım, haklısın. Saraydaki sular durulacağı benzemez. Savaşa gitmek yerine sarayda mı kalsan hanım?
0: Yok. Pençem Akkız ve sen sarayda olduğunuz sürece gözüm arkada kalmaz. Hem sarayda kalıp ihanetlere göğüs gerecek kadar gücüm olduğunu sanmam. Sarayda ihanet acısıyla harcanmaktansa savaş meydanında parçalanmayı yeğlerim.

0: Senin ne yüzün ısık?
1: Apagon. Sarayda bıraktı ya beni. Senin yanında olamam diye canım sıkılır.
0: Ben de onun yerinde olsam aynı kararı verirdim. Hem sen güvende ol da benim de gözüm arkada kalmasın.
1: Kim sıkılır? Yüreğim dağlanmış gibi.

0: söz ver. Geri döneceğine söz ver. Gök Tengri'nin huzurunda beni yalnız bırakmayacağına söz ver. Söz ver ki yüreğimdeki kara bulutlar dağılsın.
1: Geri döneceğim. Söz.

0: çok ağır şeyler yaşadın. İyi gelir safrancayı. Ellerimle yaptım hem.
1: Sağ ol.
0: Orduyla beraber sefere katılman beni endişelendirir. İtbaraklar daha önce Çin'le savaşmışlardı. Yenilmelerinin ne kadar zor olduğunu bilirim. Çok tehlikeliler.
1: Senlik bir şey yoktur. Sarayda kalacaksın.
0: Senin için korkarım, evdeşim.
1: İtbaraklar. Hanlığımıza göz dikmiş. Ne yapayım? Sarayda mı oturayım?
0: Orduyla beraber savaşa katılmaktansa sarayda kalıp hanlığı yönetmen daha iyi olmaz mı? Kaya Yavgu yaptığı onca şeye rağmen sarayda kalmayı başardı.
1: Hele şu savaş bitsin. Önce ülkemizi itbaraklardan, sonra sarayımızı hainlerden temizleyeceğiz. Han babam, bütün hainlerin gereken cezasını kesecek. Meraklanma.

0: Yay girişi boynumuza dolanmak üzereydi Kuzubek. Eğer itbaraklar saldırmasaydı, İm diye Erlik Han'ın boğalarıyla boğuşuyor olurduk.
1: Hala kirişten kurtulmuş sayılmayız Yapkum. Alpogan saraya dönünce yarın bıraktığı yargıyı yeniden kuracaktır.
0: O zaman babamız saraya dönmesine engel olmamız gerek.
1: Nasıl?
0: Nasıl? Öyle bir şey yapacağım ki. Hem hanlık kutu benim olacak. Hem de Gök Hanlığı İtbarak tehlikesinden kurtulacak.

Güçlü Tengri, Gök Tengri. Gök hanlığını koyun karşısında kurt kıl. Alaca atlar sarsın dört bir yanı. Acunun her toprağını bize yurt kıl.

0: Kahramanı Alpaguhan. Uluha. Pusad'ın pas tutması. Hanlığın yas tutması. Gün doğusundan gün batımına. Ülkende güneş batmasın.
1: Ulukan. Ey Ulukan. Söyle bana. İhanetler ne zaman bitecek?
0: Hanlar Hanı Alpaguhan. Bil ki ihanet insanlık var oldukça olacak.

0: Lokan. Ey Lokan. Söyle bana. Bu savaşı kim kazanacak?
1: Hanlar Hanı Albaruhan. Bil ki savaşı kazanan sevdiklerini kaybeden olacak. Bu suyla arınasın. İç barakların soyunu kesesin. Su gibi gidesin. Su gibi gelesin.

0: Gök orada. Türklerin en güçlü yurdu. Yakında bizim olacak. Hanlığa dair ne varsa bilmek isterim.
1: Emredersin Yüce Obar.
2: Hanım. Gök Tengri'me adaklar adadım. Sağ salim geri dönebilin diye. Sen büyük bir hana yaraşır şekilde ordunu yönetirken, ben de sana yaraşır bir hatun ve ulu ecen olarak sarayda senin yokluğunu aratmayacağım.
1: Vera.
2: Buyur hanım.
1: Bundan böyle ulu ece değilsin.

0: Danış ata. Ulu Ece'nin bütün yetkilerini aldım.
1: Buyruk hanımındır.
0: Ağacını çıkar. Ver ha.

0: Ben dönene kadar sarayın ve gök ordanın güvenliği Akkız'dadır. Ağzımdan çıkan her söz görevi gereği benim buyruğum gibi olacaktır.
1: Buyruk hanımındır.

artık sarayda ihanet, bozgunculuk ve taht oyunları istemem. Herkes sınırını bilsin. Kimseye affım yoktur.

0: O kadar ihanetten sonra Gök Tengri başımıza it barak belasını salmıştır. Çok eski ve çok güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Şimdi birlik olmazsak yarına birlik olacak bir budun kalmayacaktır. Ben Alpagoan. Üzerime düşeni yaparım. Sizden de kendi üstünüze düşeni yapmanızı beklerim. İt kurda galip gelecekse, Türk topraklarından sürülecekse, Acun bana dar olsun, içtiğim su kor olsun. Bu var olma savaşında benimle birlikte misiniz?
1: Biriniz!
0: Benimle misiniz?
2: Alpagoan'ımız kararlı gözüküyor Ulayacan. Ya hiç sizi affetmezse?
3: Öyle bir şey olmaz. Bu mümkün değildir.
4: Bu ne öfke Ulayacan? Sesiniz dışarıdan duyulur. Ver altını demeliydim.
3: Atın bu çin yılanını dışarı. Kime diyorum? Atın dışarı dedin.
4: Seni dinlemezler artık. Künelerin artık benim hizmetimde Vera Hatun. Yalnız benim emirlerimi yerine getirirler. Sana bir tane fazla bile. Gidebiliriz.

0: doğusu ve gün batısındaki bütün burçlara 20'şer okçu yerleştirin. Karayanda atlı birlikler sürekli iz sürsün. Yaman, başlarında sen ol.
1: Buyruk senindir Akkız.
0: Kızıl yanda ve ön kapıda bütün gökben sayıları artırılsın. Beklenmeyen bir durum olduğunda bana bildirin.
2: Soyumuz tehlikedeyken sen sarayda ne diye gökbencilik oynarsın? Bizim de pusatlarımızı kuşanıp peşlerinden gitmemiz gerekmez miydi Akkız?
0: Gök ordanın ve sarayın korunması için Alpagohan'a söz verdim. Bilirsin, ben sözümü tutarım. Alpagohan saraya dönene kadar bir yere ayrılmam.

0: itler diğerlerinden farklı.
1: O itler az önce geçmiş olmalı buradan.
2: Hanım, bu izler doğrudan Karayan'daki obalarımıza gider hanım.
0: Haydi, kestirmeden gidip onlardan önce davranalım. Gün Türk'ün toprağını itlerin izinden temizleme günüdür. Haydi.
3: Buyruğunuzu üzere Gökhanlı ile ilgili gerekli bilgileri topladım barak başı. Hanlık kutu Alpagun'un elinde. Teginlerin en cesuru Temur. Aklı en kıvrak olansa...

Türklerin soyunu tüketmeyi aklına koyan bu itlerin soyunu tüketin!

0: Demek Kaya Tekin sensin ha? Buraya kadar geldiğine göre ölümden korkmazsın.
1: Beni huzuruna getiren, hakkımda verilen ölüm hükmüdür. Senden bu hükme engel olmanı isterim.
0: Sen kimsin ki büyük obardan bir şey istersin? Şşş. Sen ölürsen topraklarımızdan bir Türk daha eksilmiş olur. Bu da beni fazlasıyla mutlu eder.
1: Eğer ölmez de sağ kalırsam, vaktiyle sürüldüğünüz Batı Gökhanlığı sizin olur. Tabii ben ana olursam.
0: Alpagohan ve Teginler hayattayken hanlık kutu sana nasıl kalır?
1: Buraya gelme sebebim de bu zaten. Babamı ve kandaşlarımı öldür. Batı Gökhanlığı tahtı kan dökülmeden senin olsun.

İki taraf için de iyi bir anlaşma. Hanı ve Teginleri ölmüş bil. Sen yeter ki yerlerini göster.

0: shit.
1: Abisine ihanetle suçlanan bir kandaş.
2: Devletine ihanetle suçlanan bir avuç aldız.
1: Buyruğumdur. Madem ki Türk ili, Türk töresi tehdit altındadır. İtbarat tehlikesi geçene kadar Çin seferi ve ulu yargı ertelenmiştir.
3: Bu oyuna yay girişi dolabına izin vermeyeceğim. Al bakalım.
4: Üçüncüler!

Follow me!

0: Aynı anadan doğma kardeşim. Değdi mi bunca acıya? Değdi mi bunca ihanete? Değdi mi taht için yaptıklarına? Han olduğumdan bu yana kutumu kabul etmedin. Ana boyun eğmedin. Şimdi de toprak seni kabul etmez.
1: Ben zaten öldürecektim.
0: Savaştan sonra sana bir şans daha verip affedecektim.

Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara.

0: bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
1: Dondurulmuş lezzetli tatlılar A101'de. Patisvis dondurulmuş Icy Bites 139 lira. Seferusta öz süt dondurulmuş pasta 229 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
7: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.

0: Dağın candaşları. Hiç ayrılır mı?
1: Ayrılamazmış ya. Değil mi Yaman?
2: Ayrıldıklarında yüreklerindeki acıyı da beraberinde götürürlermiş Sırma.
1: Öyle.
2: Biz canımızı kurtardık Hakkız. Ama masumlar, iç soyu, çoluk çocuk demeden arabadaki herkesi kılıçtan geçirdi. Hiç acımaları yok.
0: Yok Handan'ın orduları da onlar acımayacak. Türk topraklarından defolup gidecekler. Bir elin beş parmağı gibi ayrıyız. Ama düşman bir olunca elimizi sıkıp tek yumruk oluruz.
2: Çoban Hatun'da birlikte bahsettiğine göre Gökhanlı'nın karşısında kimse duramaz artık.
0: Halk tahıl yokluğundan yakınırmış. Gün doğmadan sakladığınız buğdayları alıp saraya getirelim.
3: Gücümüzün yerinde olması gerek. Yiyin. Doyun. Afiyet olsun.
4: Han babam. Biz birlikken güçlüyüz ama saray Kaya oradayken içim rahat etmez.
5: Hakkı sarayda Temur. Gözün arkada kalmasın.
3: Temur. Uyut Barak vedasını. Topraklarımızdan def etmediğimiz sürece endişe edeceğim bir sarayda olmaz. Saltuk. Hanım. Orduyu toparlayırsan. Gün doğumunda yola revan olacağız.
4: Buyruk senindir hanım.

0: Yüzünde bahar yerleri estiren nedir evdeşim?
1: Mutlu olmam için bir muştu gerekmez. Balamızın varlığı yüzümde her zaman bir bahar yeri estirir. Gök Tengri'ye alkışlar olsun.
0: Hanımızdan, teginlerimizden haber var mıdır?

0: Oğlum! Kalmışım. Atın kılıçlarınızı!
1: Bırakmayın baba! Bu it için başınızı yere eğmeyin!
0: Türk töresi görmeyeli Teginler hanına buyruk verir olmuş!

0: Sürü geri gitti mi? İt başa kalırmış. Sen kimsin ki Türk'e töreyi öğretirsin?
1: Atın kılıçlarınızı Alpago!
2: Atmayın.
1: Yoksa oğlun ölür.

Demek beni ciddiye almazsın ha?

0: bir oğlum için 15 bin oğlumu feda etmem. Öleceksek savaşarak ölürüz. Yiğit'in karşısında diz çökmeyiz.
1: O vakit Kurt Dağı'nda kurganınız olacak.
2: Buğdaylar için kaç araba gerektir Çolpan Hatun?
3: Ne kadar varsa gelsin. Hepsini dolduracak kadar var.
4: Haydi, gidesiniz.

0: Sen de kimsin?
1: Adım Barsuk.
2: Türklerimle Acun'da yaşayan her Bolu'nun hanı, Büyük Avar'ın elçisiyim. Hanınızla görüşmek isterim.
0: Sen kim olursun da Gökhanı ile görüşmek istersin? İç soylu!

0: Bak. Elim boş gelmedim.
1: Yaman. Madem bedenim yanında olamaz, ruhum yanında olsun.

0: Ja, Yavgum. Söyledin Haşat'a. Söyle derim Danışat'a, niye susarsın?
1: Alpaguhan'dan haber var.

0: Beni sınama, iç soylu. Vurmaların sahipleri nerede?
1: Ormanın her yanındalar. Ancak onları toplaman uzun vakit ister. Handan ve Teginlerden geriye kemiklerden başka bir şey kalmadı. Teslim olmazsanız Gökhanlığının tamamı aynı sonu yaşar.
0: Kurdun ite boyun eğdiği nerede görünmüş?
1: Bir düşünün. Yoksa yiyecek boynunuzda kalmayacak.
0: Dur şunun kellesine kız. Var!
2: Sen ne yaparsın kız? Elçiye kılıç çekmek de nedir?
0: Ne elçisi? Görmez misin urbaları?
2: Elçi, elçidir.
0: Kendine gel Kaya Tekin. Geri çekil.
2: Siz geri çekilin. Töre var.
0: Töre Türkleri korumak için var.
2: Diyeceğim başka bir şey yoksa kelleni uçurmadan burayı terk et.

0: tez birlik gönderelim.
1: Neden? Onlar da ölsün diye mi?
0: Öldüklerinden nasıl bu kadar eminsin?
2: Cevap ver Kayategen.
0: Nereden bu kadar eminsin?
1: Urbaları görmez misiniz? Hepsi ölmüş belli ki. Babam, kandaşlarım hepsi. Neyine inanmazsınız?
0: Temur. Alfago. Hepsine kıymışlar.
2: Temur.
0: Babamın kıyafetleri yok. Belki de yaşar.
1: Bu kadar kayıp yeter. İt baraklara saldırıp daha fazla kayıp vermeyeceğiz. Artık savunmaya geçiyoruz.
3: Ne demek savunma yapacağız?
0: Babanın, kandaşının ölüsünü görmeden ruhun nasıl rahat eder? Babamın kıyafetleri yok. Belki...
1: Kararım kesindir. Kaybedecek tek bir kişiye daha tahammülüm yok. Artık savunmada kalacağız.

0: Göksaray, yanlış karar veren çok kişi görmüştür. Ama hiçbiri senin kadar alçalmamıştır. Senin buyruğun geçersizdir. Tanımayız. Cenk'e gideriz.
1: Yeter! Gökmenler, bu buyruk tanımaz dağlıyla. Diğer dağları da sırmanın yanında kapatın.
0: Bırak! Bırak!
2: Bırak!
3: Ben bir yalın kılıç babamın peşine düşerim. Han soyunda kilit altın alacak değilsin ya.
1: Gökmenler!

0: Hepsi öldü. Sen de ölmek istemezsen eğer sorun çıkarma hatun.
1: Bunu ne yaparsınız bilmem. Ama gerçeği ortaya çıkaracağımdan kuşkunuz olmasın.
2: Bırakın gidip babamı, hanımızı arayalım. Sağlar mı değiller mi anlayalım.
0: Duydunuz Kaya Yabgu'yu. Hiç kimse bir yere gitmez.
1: Eğer bu işte Karatekin'in parmağı varsa o tahtı onun başına yıkarım.
0: Tutsak olan biri için fazla cesursun. Kapıda bekleyin. Kaçmaya kalkan olursa hepsini öldürün.
1: Kararlar olsun hepinize. Ah kız, Yaman. Kuzubek'in dedikleri doğru mu? Hanımız ve tekinleri öldü mü?
3: Göz gördüğüne inanırım sığmam. Ben ne hanımızın ne de tekinlerin ölüsünü gördüm.
1: İnanan sadece Kaya.
4: Kaya Tekin tahta oturduğu müddetçe Gökhanlı tehlikededir.
1: Burada böyle eli kolu bağlı oturamayız. Hanlı ve itbaraklardan da o Kaya'nın esaretinden de kurtarmamız gerek.
2: Bizim önce kendimizi esaretten kurtarmamız gerek.
5: Kuzubek kapıya gökmenleri dikti. Onlar oradayken çıkmamız imkansız.

0: Zamanında bu topraklardan büyük acılarla sürüldük. Şimdi ise Gök Hanlığı'nın geleceği iki dudağımın arasında.
1: Kayadan Entürk'e güvenerek doğru mu yaptık Hacı Ömer?
0: Ben hiçbir Türk'e güvenmem Kamaz. Bu yüzden önlemimizi almadık mı? O Gök oğlu sözünde durmazsa onu kendi soyuna boğdururum.

0: Hepinizin bildiği gibi babam Alpaguhan, amcam Balamir ve kandaşlarım Temur ve Batuga uçmağa vardılar. Onlar gök hanlığına yaraşır bir şekilde ruhlarını Ulu Tengri'ye teslim ettiler. Kahramanlıkları onlara, acılarını yaşamaksa bize düştü. Yaramız sağ olsun. Ancak bu acı bize yeni görevler de getirdi. Bildiğiniz gibi gök kanlığında kalan tek tekim benim. Gök Tengri de kutu bana verdi. Gök hanlığının hanı artık benim.
1: Danış ata.

Artık han ben olduğuma göre Ulu Ece'de Günsel'e atılır.

0: Epey yaş almış bir kandan öğrenmiştim bu karışımı. Ölü gibi uyutur, uçmağa varmadan diriltirmiş.
1: Ak kız, hanımız, teginler ya gerçekten uçmağa vardıysa? O iç soyu hakikati söylediyse?
0: Ağzından yel uçursun. Ölmedi. Eğer Batuga'ya bir şey olsaydı benim de içimden bir parça kopardı. Gizlidir. Hayatta. Eğer Batuga hayattaysa diğerleri de hayattadır.

0: Annenem. Belli ki otağımızı nereye kuracağımızı önceden bilirlerdi. Gökbenlerimizin su içeceği kuyuları zehirlemişler.
1: Belli ki aramızda bir hayın vardır.
0: Onu da düşüneceğimiz günler gelecek ama önce buradan kurtulalım. Saldık.
2: Aman baba, nasıl çıkacağız? O itler etrafımızı sarmışken.
0: Çıkacağız. Kanlı olacak ama çıkacağız. Hayır.

Prensesim. İyi misiniz? Bunca defne yaprağı ağır gelebilir. İçimdeki sıkıntıları gidermeye bu bile az gelir Zao.

0: Hayır.
1: İşte uçmaya varmış çoktan.

0: Alpaguhan ve kandaşlarıma ait ne varsa at Kuzubek. Onları hatırlatacak ne varsa hepsi silinip yok olmalı.
1: Emredersiniz hanım.
0: Sen bir haber mi var hatun? Ne bu yüzünün hali?
2: Ak kız, çorban hatun, kır çiçek. Hapsettiklerinde. Hepsi canı takıymış.
0: Bir sorun daha ortadan kalktı. Bugün baht bizden yana Kuzubek. Gök Tengri'ye alkışlar olsun.
2: Yuh yapmak gerek. Evren Alp, Kün Ata, onların yanına gömülsünler. Ruhları uçmakta huzur bulsun.
0: Bana isyan eden uçmakta da huzur vermem. Hepsini yaksınlar. Küllerinde lanetli kara çukur atsınlar.

0: Emredersiniz hanım.
1: Bu kadar acımasız olma hanım. Rahat bırak onları.
0: Yeter. Karşında hanım var. Unutma hatun.

sen sadece yavrumuzun sıhhatini düşün. Ve bir daha da benim kararlarıma itiraz etme.

0: Kendi isteğinle teslim olsaydın, şimdi bu halde olmazdın. Bak, kuyruğundan yakalanmış bir fare gibi elimdesin.
1: Kurt kafese kapatılsa da ruhundan bir şey kaybetmez.
2: Ama itler tasmaya dolaştığından kurdu anlayamazlar.
0: Öfkelenmeyin. Sandığınız gibi kötü biri değilim. Dışarı çıkmanız için size bir fırsat vereceğim. Tanrınız Gök Tengri'yi bırakıp benim tanrım Çora'ya taparsanız yine kurtlar gibi bozkırda özgürce dolaşabilirsiniz. Tabii tasmanız benim elimde olmak şartıyla.
3: Cevabımızı merak eder misin?

0: Geçen yüzyıllar sizleri pek değiştirmemiş. Esaret altındayken bile fazla cesursunuz.
1: Oğlum Kaya, elbet gelip bizi kurtaracaktır. O zaman kaçacak delik arayacaksınız.
0: Oğlum Kaya demek. Onunla tanışmayı çok isterim. Belki o Gök Tengri'ye sizin kadar bağlı değildir.

0: Evet, durmayın. Haydi kurtulacağız buradan.
1: Yüce o var. Kaya Han'la zaten anlaşmaya vardık. Neden içeridekilerle anlaşma yoluna gidersin?
2: Sana Kaya Han'a güvenmediğimi söylemiştim. Taht için atasından vazgeçen yarın bizden de vazgeçer. Kayağına karşı Alpaguan ve Teginler bizim güvencemiz olacak. Onlara karşı da Kayağan.

0: Kalk! Isırma! Yanıyoruz! Kalkın!
1: Isırma!
0: Yaman! Yaman! Kalk!
2: Isırma! Isırma! Isırma! Isırma! Isırma! Isırma! Isırma! Isırma!

0: Uçma vardın sandım.
1: Vardım ama baktım yoksun, geri döndüm eve.

0: Öldüyse ona kavuşurum.
1: Ama
0: bir içim üstelemez.
1: Çiçek dayanım. Çiçek. Çiçek. Çiçek. Kır çiçek. Kır çiçek. Andolsun babanın olduğunu bulacağım. Kır çiçek.
2: Bak kız. Kaya yaşadığımızı öğrenmeden Hamlet'e günleri bulmamız gerek. Eğer yaşıyorlarsa kendilerini, uçmağa vardılarsa bedenlerini.
0: Koskoca orman. Nasıl buluruz onları?
1: Kurt Dağı eteğine gideceğiz. Ordumuz orada. Orada otağı kurardı. Elbet bir iz buluruz. Önce kır çiçeği gömerim. Ruhu huzur bulsun.

0: Kumanım.
1: Nedir bu halin? Sararıp solmuşsun.
0: Ak kız. Ölmemiş hanım.
1: Ne demek ölmemiş? Otacı öldüğünü söylemedim.
0: Soluğunu bir süreliğine durduracak bir ilaç içmiş. Gökbenler yakacakken de kendine gelip kaçmış.
1: Tez Obar'a haber gönderin.
0: O canavarlara nasıl bu kadar güvenirsiniz hanım? Ya sizi yarı yolda bırakırlarsa?
1: Onlara güvendiğimi kim söyler? Ben önceden önlemimi almadan boyun kurar mıyım?

0: Ne yaparsın sen?
1: Kaçıyorum lan!
2: Devam.
1: Baba! Neyse! Neyse!

0: Peynirindekilere de böyle kıydı iç soyları.
1: Görünüşe bakılırsa bunlar Danışatan'ın söylediklerinden daha tehlikeli. Alpagoan ve Tekinlere ait hiçbir şey yoktur.
2: Ben de bulamadım bir şey.
0: Belki de Kaya Tekin haklıdır. Hanımız ve Tekinlerimiz çoktan...
1: Yaşarlar. Aksi olsa ölülerini bütün Budona gösterir, insanlara korku salarlardı.

0: Nal izleri. Bizimkilere benzemez. Belli ki ip baraklarınki.
1: İzler burada biter.
2: Bu taraftan gelmişler zaten. Önüne gitmediklerine göre uçtular mı?
1: Tam da dediğin gibi. Köyüne giderler.
3: Nalları ters mi çakmışlar dersin?
1: Öyle derim. Belli ki izlerini takip etmeyelim diye. Yüzler bizi hem ağlımıza, hem teginlere, hem de o itlere götürecek. Haydi, haydi gidelim.

0: Yakında olabilirler.
1: Haydi çıkalım.
0: Buradan!
1: Kaçarlar! Kaçarlar!

0: Burada izler yok olur.
1: Çok tuhaf.
2: Tuzak olmasın.
0: Tuzak değil. Buradalarmış. Hoca Gökkanlı ordusunu 3-5 it kılıçtan geçirecek değil.
2: Evet, Oba baskında çok kalabalıklardı.
0: Onca it iz bırakmadan ortadan kaybolmuş olamaz.
1: Yer yarılıp da içine girmediler ya.
0: Ya girdilerse? Eğer böylece ortadan kayboldularsa yerin altındalar demektir. Sadece dövüşmek için yer üstüne çıkarlar.
1: Nasıl bulacağız peki?
0: Bizler burada kaybolduğuna göre gizli geçit yakınlarda bir yerde. Her yeri didik didik arayalım. Gözümüzü dört açalım. Haydi. Dikkatli olun. Haydi Tilbe.

0: işi o var. Diğer mağaraya götürün.
1: Emredersiniz Cüce Obar. Haydi götürün.

0: yandan bir tip geldi. Alpagon'un pençesi Akkız. Peşimizdeymiş. Dediğine göre de amacına ulaşmadan vazgeçmezmiş. Madem bu kadar inatçı, onu iyi karşıla Kamaz.
1: Emredersin Zücubar. Demek çift başlı kurdun pençesi sensin.
2: Kim olduğumu bildiğine göre kafanı gövdenden ayıracağımı da iyi bilirsin.
1: Sökün şunun pençelerini.
3: Yüzyıllar sonra ortaya çıkıp Budunu'nun alamadığı öcü almak değil midir amacın? Haydi. Ne durursun? Öldür hepimizi haydi.
0: Kavmimin asırlarca tuttuğu kin, Türklerin hanını öldürmekle soğur mu sanırsın? Ha? İntikamımız için bir tek Türk bırakmayacağım.
3: Ataların ve onların dostları gibi sen de düş görürsün. Türkleri yok edeceğinize inanırsınız. Şimdi vakti geldi. Dağları yırttık. Enginlere yayılırız. Bizim canımızı alsanız da yarın Oğuz Atam'ın torunları doğup sizleri yeryüzünden silecek.
0: Oğuz deden varken birliktiniz. İndi paramparçasınız. O günler sizin için artık bir destan. Eğer bir daha buradan kaçmaya çalışırsanız her gün bir uzvunuzu koparır, sizi acı çektirerek öldürürüm.
4: Bize ne acı çektirirsen çektir, varlığımızın sana yaşattığı kederden kurtulamayacaksın. Soyumuz var oldukça sizin soyunuza bu acından rahat yok.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere

0: Yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
1: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
2: Bahar geldiyse...

0: kaçırmayın.
1: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: hızla değişen piyasaları yakalamak isteyen Caner'le Caner oluyoruz. Caner canlı veriyle piyasaları anlık takip ediyor, yatırım kararlarına rehberlik eden Kaşif'le hisse senedi öngörülerine ulaşıyor. Mobil'den Akbank'la ol, yatırımlarını tek yerden yönet. Akbank.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
0: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Cimri'ye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz de çok iyiyiz. Sizleri de çok iyi gördük.
1: İyiyiz. Enerjiyiz.

0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Provalardan geldik.
2: Evet. Yoğun bir prova bizim.
0: Yoğun bir prova programı. Fosforlu cevriye.
2: Evet.
0: Evet, hanginiz başlıyor?
2: Bence fosforlu cevriye başlasın.
0: Peki.
2: Harika o zaman.
1: Çok büyük ölçüde tamamladık her şeyi ama heyecan yüklenmeye başlayınca tabii ki her şey bir anda prova esnasında da ay ne oldu şunu unuttuk, ay dur bu da vardı lara girmeye başladık artık. Çok keyifli geçiyor.
0: Kostümlü prova yapıldı mı?
1: Tabii. Artık zaten uzun zamandır kostümlü prova yapılıyor. Dolayısıyla da çok keyifliyiz ya. Çok heyecan iyice sarmaya başladı artık. İlk zamanlar çok bir şey anlamamıştık. Şu an herkes böyle bir heyecan ateşiyle tutuşmuş vaziyette.
0: Çok
1: o yüzden
0: güzel.
1: Çok keyifliyiz.
3: Çok versiyonlu izlendi, yapıldı daha önce. Buradaki yorum nasıl olacak?
2: Vallahi açıkçası biz tabii düşünce olarak da bunu savunan insanlarız. Böyle klasik olmuş, kült olmuş eserlerin çok da üzerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz özgün metne sadık kalarak bu çağda, bu ambiyans içinde kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Bir, nasıl söyleyebilirim, dişil enerjisi çok yüksek ve aynı zamanda çok genç ve çok hiperaktif bir oyun geliyor. 1940'larda, 40'larla 50'ler arasında geçen bir hikayenin bu kadar yani fresh, yani nasıl derler ya, taze ve böyle genç bir kadroyla gelmesi gerçekten çok hoş oluyor. Ben kendim mesela dans provalarını Lara'ları ve diğer kızları, ekibi, arkadaşlarımı izlerken kendimi alamıyorum yani. Defalarca izlememe rağmen, şarkıları ezberlemiş olmamıza rağmen artık izlemekten kendimi alamıyorum. Yani içinde oynayan bir oyuncu olarak çok keyif alıyorum. Umarım bunu da yansıtabiliriz seyirciye ki ben inanıyorum. Çünkü tiyatro yani sahnedeki enerjinin seyirciye direkt geçmesiyle olan bir şey. İyi bir iş çıkaracağız diye düşünüyorum.
0: Sahnede 30 kişisiniz.
2: Bayağı kalabalık. Evet. Dansçılarımız, oyuncularımız.
0: Galadan sonra ilk nerede oyun? Onu da söyleyebilir miyiz?
1: Lütfi Kırdar'da galamızı yapıyoruz. Lütfi Kırdar'dan sonra arada bir iki turne takvimimiz var. Henüz kesinleşmedi. O yüzden onları söylemeyeyim. Sonra Bostancı Gösteri Merkezi'ne giriyoruz. Tekrar Lütfi Kırdar'a geçiyoruz. Böyle bir Anadolu Avrupa arası gideceğiz, geleceğiz.
0: Anadolu ve Türkiye ve dünyayı da, Avrupa'ya da ulaşacaksınız.
1: Vallahi bizim çok yoğun bir turne takvimimiz var.
0: Ne güzel.
1: Özellikle Karadeniz ve Doğu turnelerimiz çok fazla.
0: Harika.
1: Onun için böyle bir 15-20 günlük bir zaman ayırdık. Normalde Haziran'daydı fakat işte bayram arası vesaire sıkışıklıktan dolayı herhalde Eylül-Ekim gibi yaparız diye düşünüyoruz.
3: Salonlar da güzel seçilmiş, geniş.
1: Evet.
2: Gerekiyor.
1: Evet. Çok büyük dekorumuz bizim. Ya yani şu an mesela prova yaptığımız sahneye bile sığdıramıyoruz dekoru. Hiç yapılmamış bir dekor olduğunu iddia ediyorum.
3: Oo, çok güzel.
1: Çok farklı bir şey izleyecek seyircimiz. Bir kere biz zaten çok büyük bir sorumluluk aldık Cevriye'nin bu yorumuyla. Sadece buradaki oynayan 30 kişinin ya da arka plandaki ekibin değil, dünyadaki bütün kadınları sırtlandık omzumuza. Dolayısıyla da zaten kötü bir şey çıkarmamız mümkün değildi bu sorumlulukla. Ve bütün oyuncularımız, bütün dansçılarımız, gerek yapım ekibimiz, arkada çalışanlar, herkes bunu biliyor. Dolayısıyla çok büyük bir saygı çerçevesinde yürüyor. Bu hiçbir zaman unutulmayarak. Dolayısıyla da bu saygıyı büyük bir sevgiyle birleştirip daha kutsal demek doğru olmaz ama
0: özel,
1: daha evet daha özel. Özel, daha özel, daha büyük bir ansambulla yaşatmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz.
0: İnşallah.
3: Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Dans dersi alındı mı?
1: Şöyle söyleyebilirim. Baştan beri İşte ses doktorlarıyla mı çalışılmadı? Dansçılarımız, koreograflarımızla birlikte böyle milim milim, gerçekten parmağının ucundan saç teline kadar işleye işleye gitti. Dolayısıyla da gerçekten çok yorucu, 7-24 çalıştığımız bir süreç oldu bizim için. Bugün hatta bir yerde erkek oyuncularımıza bir müsaade ettik biz kadın danslarını almak için. Ali Ersan geldi tekrar sahneye. O sıra bir sürprizimiz olacak sahnede. Onun çalışmasını alıyorduk. Bir anda Ali Ersan bitti. Büyük bir alkış kıyamet geldi yanıma.
2: Dayanamadım.
1: Unutmayacağım bunu.
2: Dayanamadım.
1: Ne kadar güzel bir şey geliyor, farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
2: Çalışmaktan farkında değil. Ya gerçekten değil. Çünkü işin aynı zamanda yapımcısı olduğu için kendisi birçok şeyle ilgileniyor.
0: Çalışmaktan mı yoksa...
2: Onun da tabii ki etkisi var. Evet. Onun da etkisi var ama gerçekten hani büyük bir özveri. Lara'nın yaptığı çok büyük bir özveri. Çok fazla şeyle ilgileniyor. Ben sadece partner olarak değil tabii ki, partner olarak elinden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda arkadaşım olarak da destek oluyorum. Çünkü tamamen bu işi sahiplenmiş durumdayım. Büyük bir müzikal, çok büyük bir proje. Az önce de sizin de zikrettiğiniz gibi çok büyük sahnelerde oynanacak. Yani bunlar bayağı geniş kapasitesi olan sahneler. Gerçekten oraları doldurup seyircinin alkışına nail olmak Allah'tan muradımız. Yani hedefimiz bu. İnşallah öyle olur. Ben de şöyle, ben dans ekibinde yokum. Çünkü adamı oynuyorum ben. Adamı oynadığım için de Cevriye'nin aşık olduğu erkeği oynuyorum. O da tabii ki hani kaçak göçek yaşayan, gizli saklı bir hayat hikayesi olan ve o da gitgide Cevriye'ye aşık olan fakat umutsuz aşkta kıza umut vermek istemeyen bir adam olduğu için o eğlenceli kadronun içinde, dans kadrosunun içinde yok. Zaten kızlarımız genellikle dans ediyor. Erkeklerimizin de koreografisi var tabii ki ama ben de dedim hani ben de bir girip izleyeyim bakayım nasıl oluyor falan diye. Son bir izlemediğim bir koreografi vardı çünkü. Ben meraklı Ali Ersan direkt girdim. Onlar beni görmüyorlar. Hocanın arkasına oturdum, izledim ve dayanamadım artık yani. Yani sürprizi de biliyorum ama söylemeyeceğim. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok, gerçekten hani kendim oynuyorum falan diye söylemiyorum. Güzel bir yorum geliyor ve tabii ki böyle bir kült projenin yeniden hayata geçtiği bir projenin içinde olmak benim için çok özel. Çok, çok sevindim. Güzel. Mutluyum yani.
0: Harikasınız.
2: Evet.
0: Evet, evet, Derin Lüleci. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Bağışla, yeni misin? Ben seni tanımadım. Bugün tanıyorum. Ne kadar süredir müzik hayatınız? Biraz kendinden bahseder misin?
3: Tabii ki. Ben yaklaşık 3,5 senedir falan sahne alıyorum.
0: Sahne alıyorsun?
3: Evet.
0: Harika. Nerede?
3: Yani Türkiye'nin herhangi yerlerinde, genel olarak İstanbul'da, otellerde, özel etkinliklerde, davetlerde sahne alıyorum.
0: Çok güzel.
3: Şimdi daha yeni şarkılarımı yayınlamaya başladım. İşte ilk şarkım çıktı Keşke. O benim göz bebeğim. Şimdi de 15 Mayıs'ta ikinci şarkım çıkacak, Rüzgar. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Sözleri, besteleri bana ait. Kendi yaşadığım hikayelerden esinlenerek yazıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı hedefliyorum. Hani hikayelerimde aslında bir şeyler bulmalarını ve yalnız olmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Hani bu sonuçta çok nasıl desem, böyle müzik çok enteresan bir şey. Ve ben şarkı yazarken genelde böyle anlatamadığım, paylaşamadığım şeyleri şarkılara döküyorum. O yüzden de hani hem mesleğimi çok severek yapıyorum. Çok keyifli geçiyor benim için.
0: Nasıl müzikle buluştun?
3: Müzikle şöyle buluştum. Bu lisede her gösteride şarkı söyleyen bir öğrenci olur ya. Evet, o ben de. İşte şiir dinletisidir, başka bir şeydir falan. Her şeyde ben bir şarkı söylüyordum. Bizim lise arası müzik yarışmaları oluyordu o zaman. Onlara işte 3 sene üstte okulumu temsil ettim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oluyordu. Çok büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylüyorduk. Orada dedim ki tamam ya, yani benim olmak istediğim yer burası.
0: Birinci oldu mu lise?
3: Sahne. Olamadık ama hiç önemli değil. Yani o kadar güzel bir tecrübeydi ki ve benim bütün kariyerimi belirledi orası.
0: Ne güzel.
3: Çok yetenekli gençler geliyor gerçekten. Burada konuk aldığımız genç neslin hepsi söz, müzik kendilerine ait şarkılarında. Ya şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diye bir muhabbet de var şu an günümüzde. Aslında benim çok korktuğum bir şey bu. Çünkü çok hızlı üretiliyor şarkı.
0: Sen de şarkılarını yapay zekayla yaptın değil mi?
3: Yok, ben yapmadım. Ama mesela ben anlayabiliyorum hangi şarkının tabii yapay zekayla yapıldığını. Ama normal bir dinleyici bunu anlayamıyor. Ve mesela
1: bilmiyorum hani ileride bu bize sıkıntı yaratır mı? Hani ya, bizim gibi söz beste yazarlarla
0: aynı duyguyu falan veremiyor yapay zeka.
1: Tabii ki.

0: Öyle. Ama mesela şeye çok dikkat ettim. Bazı dizi müziklerinde artık sadece yapay zeka kullanılıyor ve çoğu kişi aslında mesleğini yapamıyor şu anda.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: O telif vermemek için.
0: Tabii.
1: Oo.
0: Ya biz mesela atıyorum dizi müziği söylediğimiz zaman oradan bir gelir elde ediyoruz.
1: Tabii.
0: Ama şimdi artık onu yapay zekada söyleyebildiği için bizim...
2: Söylüyor muydun? Dizi müziği
0: dizi
2: yaptın
0: müziği,
2: mı?
0: Reklam müziği yaptım.
2: Yaptın.
0: Dizi müziği yapmadım ama çok da keyifli bir şey yani
2: Evet.
0: aslında.
2: Peki neden 3,5 yıl bekledin?
0: Neden
2: kendi
0: bekledim?
2: şarkın için?
0: Şu yüzden bekledim. Ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Ve mesela şu an 3 sene önce yazdığım şarkıya baktığımda diyorum ki bu ne yani, iyi ki bunu yayınlamamışım. Bir de ben biraz tecrübelenmek istedim sektörde. Hani sahne tecrübesi olsun, müziği daha çok öğrenmek olsun. Çünkü bunun bir sürü eğitimi var. Siz de belki tecrübe etmişsinizdir müzikalden karşı. İşte solfej eğitimi, şen eğitimi. Onların hepsini kavrayıp ondan sonra çok emin bir şekilde sektöre girmek istedim. O yüzden bekledim diyebilirim.
3: İyi, hadi
0: Hadi
3: bakalım.
0: Biz de dinleyelim o zaman Rüzgar'ı.
2: Rüzgar.
0: Emin
3: Olur.
0: olduğun şarkıyı bir dinleyelim.
3: Olur.
0: Çok sevinirim.

0: Wow, hiç fena değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Vallahi.
1: Biraz şeyden...
0: Sürpriz, enstrüman çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum biraz. Yani şarkı yazabilecek kadar aslında. Biraz da ben şu an şeyi çok seviyorum. Bu yeni bir kız grubu çıktı ya, Manifest.
0: Evet.
1: Ben onların şarkı aranjelerini çok beğeniyorum. O yüzden de şimdi bu yazın çıkaracağım 3 parçayı biraz da böyle onların enerjisinde yazmaya çalıştım. Çok da içime sindi, pop müzik yapıyorum zaten. Hani o yüzden böyle eğlenceli, insanların keyif alabileceği, biraz da genç nesile hitap edebilecek şekilde yazmaya çalıştım. İnşallah güzel olur.
0: Peki kendim yaşadıklarım mı?
1: Evet.
0: Yani bu yaşa kadar ne yaşamış olabilirsin ki bu kadar çok şarkı? Nasıl bir yerde duracaksın yani? Ne oluyor?
1: Ya ben çok bilmiyorum, çok fazla şey yaşadığımı düşünüyorum.
0: Öyle
1: hani
0: mi?
1: Biraz yani, erken yaşta evet, hani çok fazla şey deneyimlediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümde çok daha uzun bir yol var ama yani yazdığım şarkılar ya birine yönelik oluyor ya da bir olaya yönelik oluyor. O şekilde.
2: Evet. Keşke diye bir şarkısı var. Onu bugün söylemedi ama.
1: Evet, o da biraz daha depresif ve duygusal bir şarkı. Hani yazın kimsenin içini baymak istemedim.
0: Bir ayrılık sonrası yazılmış

0: Ses çok iyi. Gerçekten güzel oturmuş. Yolu açık gözüküyor. Ama şarkı sözlerinde yazarken hep şöyle diyenler var. Böyle olunca şaşırıyorum. Çok az var. Senin gibi çok az var. Gerçekten. Genelde ben çevreden etkileniyorum. Birisi bana anlatsın yeter. Benim yaşamam gerekmiyor diyor. Hmm. O yüzden de o şey yaptım. Derine öyle soru bir soru soru sordum.
1: Aynen.
2: Ama sound'un da 80'ler biraz sanki...
1: Ya var ben...
2: Çok bana şey direkt
3: var,
2: onları...
3: Şey var, var.
2: Evet var.
1: Ben yeni nesil bu çok elektronik altyapılı müzikleri çok sevmiyorum. Yani şey seviyorum, böyle sahneye çıkayım ve orkestrayla beraber böyle canlı çalalım ve herkesin böyle o içine işlesin.
2: Aynen, kesinlikle sana katılıyorum.
1: Evet, elektronik olunca böyle çok çok hızlı tüketilebilirmiş gibi geliyor bana
2: evet.
1: Şarkı.
0: Evet değerli patroniçe, hiç düşündün mü? Gürüs Ruri'yi izledin mi?
1: bu oyun bana rahmetli Güdris Hoca'dan yadigar.
0: Şaka yapıyorsun. Evet. Tanışıyordunuz.
1: Evet. Aa. Eğer hayatta olsaydı kendisi yapacaktı rejisörlüğünü.
0: Bir dakika ya. Bomba. Ne diyorsun? Evet. Ben tanıştığınız bilmiyordum.
1: Şöyle.
0: En son kendisi oynadı değil mi? Öyle biliyorum. Şimdi hayır. Sen oynayacaksın.
1: Yok. Kendisi oynamadı.
0: Arada başkası kim?
4: Sahneledi galiba değil mi?
1: Şöyle. 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu oynadı. O zaman Cevriye'yi sevgili Feray abla Feray Darıcı oynadı. Güdris Hoca rejisörlüğünü yaptı. O gün okuldan çıktım, dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum, annemleri bekliyorum. Annem hadi dedi bir yere gidiyoruz. Nereye ya dedim. Tiyatro izlemeye gidiyoruz dedi. Anne dedim biraz daha oynayayım öyle gidelim falan. Hayır dedi gidiyoruz. Çünkü bizim böyle belli şeylerimiz vardır ailecek.
0: Harika.
1: Gittim.
2: Ankara ailesi.
1: Evet. Oturdum. Feray ablayı izlerken hayatım değişti. Ve anneme döndüm dedim ki bu sahnede ben de bu oyunu oynayacağım. Ve o gün Feray abla beni buradan izleyecek. Ben de onun yerinde bu rolü oynayacağım. Sonra işte ben sürekli onların her provalarına gidiyorum. Sağ olsunlar beni işte içlerine aldılar. Sürekli hani görüşüyoruz falan. Güdris Hoca bana dedi ki tamam dedi sen bir büyü de. Bir konservatuara gir oku. Sonra dedi ben bu oyunu yine oynamak istersen rejisörlüğünü yapacağım. İşte ömrü vefa etmedi. Maalesef Allah rahmet eylesin.
0: Müthiş hikaye.
1: Denk gelemedik. O zaman işte ben yapamadım filan. Şimdi inanıyorum bir yerlerden izlediğine. İnşallah da layık olurum.
0: Ay, çok güzel bir hikaye. Evet. Yani
1: onun sayesinde oyuncu oldum yani.
0: Yani o yaştan bu yaşa kadar ben bunu oynayacağım diye hep kafanda vardı. Zaten evet. Bir şekilde yaptım. Sonunda da oldu.
1: En büyük hayalimdi. Yani ben bunu oynamadan ölmeyeceğim diyordum. O kadar büyük bir hayaldi benim için. Çünkü bu bir hani şey gibi ahdı vefa ve o bendeydi hep. Çünkü oyuncu olma sebebim benim o oyun. Belki o gün beni annem oraya götürmeseydi oyuncu olmayacaktım. Başka bir şey olacaktım. O günden sonra başka hiçbir şey düşünmedim. Hani işte şunu olayım, doktor olayım, polis olayım falan gibi bir şeyim olmadı. Şimdi de o günlerden bugünlere.
4: Ya, Cevriye'nin varlık mücadelesini nasıl anlatırsın?
1: Of. Yani çok kıymetlidir ki benim için. Ben Güdris Hoca'dan dinleme şerefine nail oldum Suat Derviş'i. Ve aslında Güdris Hoca'nın yazdığı Güdris Hoca'nın yazdığı Fosforlu Cevriye Suat Derviş'in hikayesi değil. Tabii ki Güdris Hoca bunu daha tiyatronun işte eğlence kısmına yedirerek daha kendince bir yorum katarak yaptı. Fakat aslında alt metinde çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve şu anda 2026 dünyasına baktığımızda sadece Türkiye'de de değil, şunu gördük biz rejisini yaparken. 1940'tan 2026'ya kadar değişen sadece eylemler olmuş. Her şey aynı. Çünkü o zaman da bir şarkıda Güdris Hoca şöyle bir yorum yaptırmış. Bir gün gelecek kadın erkek birlikte yürüyecek. Çünkü o zaman bu çok zordu. Evet şu an kadın erkek birlikte yürüyor. Dünya geneli için söylüyorum. Ama hala çok büyük problemlerimiz var bizim. Bu sadece kadın şiddeti değil. Kadın şiddeti, erkek şiddeti, hayvan şiddeti, çocuk şiddeti. Maalesef görüyoruz hepimiz yaşananları. Ama şu hiçbir zaman değişmiyor. Kadının varlık mücadelesi her dönem daha da artarak gidiyor. Çünkü bir şekilde kadının kadına yaptığı şiddette, erkeğin kadına yaptığı şiddette.

0: şiddette boyut değiştirerek artıyor. Dolayısıyla biz de dedik ya, bu hikaye şu an Cevriye çıkıp da bir işte plaza kadını olmuş olsaydı da aynısı olacaktı. Dolayısıyla içinde başka bir şey var. Bir de seneler önce Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlarsınız belki.
1: Evet.
0: Ceren Özdemir benim bölüm arkadaşımdı.
2: Oh.
0: Evet. Biz üniversitede iki balerindik. Biri Ceren, biri ben. O gün bir balerin öldürüldü diye haberlere çıkınca ben zannetmişler. Ben daha çok dansla iç içeydim Ceren'den ziyade. Sonra öğrendik, birkaç saat sonra öğrendik Ceren'in olduğunu. Ve yani ne denir bilemiyorum. O gün o adam katil, hep bizim eğitim verdiğimiz yerlerde dolaşmış, sürekli bizimle birlikteymiş o gün. Ve bu beni çok derinden etkileyen bir şeydi maalesef. Allah rahmet eylesin ona ve hepsine. Dolayısıyla da istiyorum ki bu oyunu başta Ceren'den sonra da bugüne kadar kaybettiğimiz ama kalbimizde taşıdığımız bütün kadınlara ithafen yapalım. Bu projeden sonra da bunun gelirleriyle kız çocuklarımızı okutalım
1: Ne güzel.
0: istiyoruz ve çok başarılı, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen kız çocukları yetişsin. Ve dileriz ki hayatlarından başka birisi tarafından koparılmasınlar. Gayemiz
1: İnşallah.
0: bu yönde.
2: Nara, bu olaydan sonra sende travma oldu mu?
0: Şöyle söyleyebilirim. Köpeklerim var benim. Çok büyük ırk. Ve ben gece gündüz onlarla birlikte çok rahat bir şekilde gezerim. O gün işte Ceren'in ameliyatı oldu. Ameliyatından sonra işte kaybettik mi, yaşıyor mu? Biz de tabii basından takip ediyoruz her şeyi. Çünkü çıkamıyoruz, ne olduğunu anlayamadık. Ve provalarımız var filan. Hocalarımız dedi ki hiç kimse okula tek başına gelmeyecek, hiçbir kız öğrenci. Bütün erkek öğrencileri kızların yanına gönderdi ve bizi onlar aldı, götürdü, getirdi okula. Akşam eve geldim, köpeklerimi gezdireceğim. Hayatımda ilk defa, çünkü ben gerçekten çok mükemmel bir anne babanın çocuğuyum. Hep kendine çok özgüvenli, kızım sen her şeyi yaparsın diyen bir ailenin kızıyken, o gün köpeklerimi gezdirirken o kadar büyük bir korkuyla gezdim ki, çünkü hayatım boyunca hiç yürürken arkama bakmamışım ben bu zamana kadar. O günden sonra bakma gereği hissettim. Çünkü şey düşünüyorum. Yanımda iki tane can taşıyorum. Bir şey olsa diyorum, onları nasıl koruyacağım? Acaba onları bıraksam, onlar saldırmaya kalksa onlara bir şey yapar mı acaba? Ve aradan yıllar geçti. Geçenlerde eşime dedim ki, taksiye bindim. Bir yere gittim, döndüm. Ben dedim, korkuyorum. Niye dedi? Hani yani sürekli taksiye biniyorum, ne bileyim bir yerlere gidiyorum, iş gereği zaten sürekli seyahatlerdeyim. Bilmiyorum dedim, korktum yani, tedirgin oldum, bir şey olacak zannettim. Neyse dedi, acaba hani bir travman mı tetiklendi? Ben dedim, bir şey yaşamadım ki, hani niye tetiklensin? 2 gün önce de bu provamızda bu yaptığımız koreografilerden birinde onları andık. Anınca bir anda dedim ki, evet, bu bende travma kalmış. Ve ben bunu farkında
1: Farkında değilsin.
0: değilmişim. Bastırmışım ve o gün sahnede çıktı.
2: Bu oyun onlara ithafen olsun.
0: Öyle olsun. Hepsinin.
1: Sana nasıl geldi teklif, Ali Ersan?
3: Eşi benim çok yakın arkadaşım. Ben bu sene bir dizi projesi yapmadım açıkçası. Çünkü birazcık tam hadi bir şeyler yaptık, hadi yapacağız. Ya öyle olmasın, yok dönem işi olmasın artık bilmem ne falan derken bir baktık Ocak ayı gelmiş. Bir taraftan da kendim

0: Yeni bir program hazırlıyorum, YouTube programı. Onun için işte şarkı seçimleri yapıyorum, işte bilmem ne falan, böyle bayağı bir projelendirmeyle uğraşıyorum. Bir taraftan şiir kitabı hazırlıyorum bir tane. Onlarla falan uğraşıyorum. Şimdi bir baktım hani, hani bu sene artık dedim şey, hani çok da şey değil, hani çok da verimli bir sene olduğunu düşünmüyorum. Dizi, televizyon bazında. Öyle olunca da dedik ki hadi, yapım şirketini kurdukları anda ben de birlikteydim. Çünkü üçümüz beraber bir, daha doğrusu eşi benim 16 senelik arkadaşım. Ve bizim bir hayalimiz vardı hep böyle. Yani biz kendimiz yazalım, kendimiz çekelim, kendimiz yapalım ve gönül verelim diye. Laracık da sonradan hayatımıza dahil oldu ama tabii ki böyle bir şey gibi geldi, bir güneş gibi geldi. Lara bizi tetikledi aslında. Hadi yapın, hadi yapalım diye. Ve böylelikle yola çıktık. Onlar şirketi kurdular. Ben onların genel koordinatör, kreatif direktörlüğünü bir süre yapmaya başladım. Derken işte ne yapalım, ne edelim? Bir gün Lara beni aradı. Araba kullanıyor. Fosfor cevriye yapıyoruz. Pardon. Müzikalde oynar mısın dedi. Evet, niye oynamayayım ki dedim. Tamam o zaman dedi, kapattı telefonu.
1: Adını bile söylemedi yani.
0: Ben de hiç sormadım zaten. Sonra akşam aradım tekrar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dedi ki fosforlu cevriye yapacağız. Adamsın sen dedi. Zaten başka bir şey düşünmedim seninle ilgili dedi. Okey.
2: Akşam ben aşağıdaki de kafede buluşalım, prova yapacağız dedim. Text verdim el.
0: Evet. Aa, harika. Çok iyi. Aynı sitede oturuyoruz. ya eskiden oturuyorduk, şu an ben taşındım. Evet. 2 gün oldu. Dedi ki bir okuyalım. Hemen başladık falan. Bizim böyle oluyor işlerimiz. Yani birazcık pıt pıt pıt pıt pıt, hani hemen harekete
3: hızlı
0: geçelim.
3: Hızlı ilerliyor.
0: Evet. Yani zaten ya önemli olan enerjisi ve hisset, yani hissiyatı ve güven. Güven çok önemli.
3: Adamın aşk derdi var mı?
0: Adamın hayat mücadelesi derdi var. Adam ölebilir her an. Adamın yaşama gayesi var. Böyle bir durumda da birdenbire canını kurtarmaya çalışan, cansiperane bir şekilde hayat mücadelesi veren bir adamın karşısına böyle dünya güzel çıtır pıtır bir kız çıkıyor. Adam ne yapacağını bilemiyor. Bayağı bir şokta adam. Son sahneye kadar da zaten o şeyi görüyoruz, gerginliğini görüyoruz. Cevriye'nin aşık olma sebeplerin ne anlayabiliyor yani seyirci bir süre sonra. Zaten Cevriye'nin kendine özgü çok farklı gerekçeleri var. Yaşam tarzı yüzünden falan. Bir çok güzel bir umut görüyor onda. Saygıyı görüyor. Saygıdan aşk doğuyor. Siz dedi bana diyor mesela.
2: Çünkü bunu
1: ne güzel.
2: Şu anda çok, dünyada
1: ben de bekliyorum bakayım, heyecanla geleceğim.
0: Bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz.
2: Şu anda kendisine siz denmeyen ve sizi duymayan çok, dünyada o kadar çok kadın
0: çok,
2: var ki.
0: Çok çok fazla.
2: Yani bu belki sizler için çok böyle kıymetli bir şey gibi gelmiyor olabilir be, erkek izleyicilerimiz için, ama biz bunların kıymetini çok daha fazla algılarız diye düşünüyorum. Yani şey, cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum ama.
1: Ben de evet şu anda böyle izliyorum.
2: Valla cinsiyetçi bir yerden değil ama kadınlar için çok daha kıymetlidir her zaman böyle şeyler, öyle değil mi?
3: Doğru.
0: Ama siz erkekler diye başladığı zaman insan ister istemez bir sorumluluk. Böyle bir acaba ben ne yapıyorum ya, ben evde televizyon izliyorum falan.
1: Ben suçluk duydum acaba ne yapsam diye şimdi eve gittim.
0: Değil mi, insan ister istemez.
1: Bugün ne yanlış yapıldım acaba diye.
0: Bu hisse kapılıyoruz yani. Evet.
1: Sabahtan beri Merve ile beraberiz zaten, gündüz beraber çalışıyoruz, akşam buradayız. Merve bir şey yaptın mı ben sana?
3: Vay estağfurullah.
0: İyi maşallah.
1: Derin Hanımcığım, evet, sizin hayaliniz ne gelecekte? En büyük... Sezen Aksu şarkıları söylemeyi çok seviyor musunuz?
3: Evet, aşırı seviyorum. Yani bilmiyorum, Sezen'in bana dokunduğu o kadar çok şarkısı var ki, içinde kendimi bulduğum, hissettiğim. Gelecekte de yani aslında tabii ki onun gibi olmak çok kıymetli, zor, önemli bir şey ama şu anlamda onun gibi olmak isterim. İnsanlar benim şarkılarımı dinlediğinde bir şey bulsun orada, kendiyle alakalı bir şey görsün.
1: O kadar çok eksik ki şu anda o.
3: Evet.
1: İnşallah başarırsın.
3: İnşallah. Yani ben şey hissini çok seviyorum. Şarkıyı ben durdurduğum zaman karşımdaki seyircinin bana karşı o şarkıyı geri söylemesi o kadar güzel bir his ki. Hani şeyi orada böyle fark ediyorum. Evet ya, ben yalnız değilim. Yani bu duyguyu yaşayan bir sürü insan var. Ve bence hepimizin de buna çok ihtiyacı var. Hani yalnız değiliz cümlesini şey yapmaya, algılamaya, duymaya. O yüzden de ileride bunu görmek, bunu hissetmek istiyorum.
0: İnşallah.
1: İnşallah. İnşallah. Evet, hazır Sezen demişken

0: Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Sizde aileden mi ses? Anne varmış. Anne şarkı mı söylüyor?
1: Ben
2: söylüyor
1: de
2: mu?
1: Annemin sesi çok güzel.
2: Çok güzel. Profesyonelliği var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Babam da absolut kulak. Yani çok iyi duyuyor sesleri. Ben onun ikisini böyle bileşimi gibi bir şey.
2: Çok güzel. Harika.
0: Sen ne üzerine eğitim aldın? Herhalde geçen sene mezun olmuşsun.
1: Ben evet geçen sene mezun oldum. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Şan ve solfej eğitimimi dışarıdan aldım. Şu yüzden aslında konservatuar okumak istedim. Bizim sektör birazcık şans işi aslında. Hani bizim ülkede. Yani eğer belli bir şan şöhret seviyesine ulaşamazsan çok zor bu işi, bu mesleği sürdürebilmek. O yüzden de endüstriyel tasarım biraz benim altın bileziğim gibi bir şey. Hani yine sanatın içinden bir şey okumak istedim. Tasarladığım şeylerde de bu arada müziğin her şeyini kullanıyorum. Atıyorum bir bisiklet tasarlıyorum, ona bir müzik aletiymiş gibi onu entegre ediyorum falan. İkisini birleştirerek yapıyorum o mesleği de. O yüzden hani dedim ki ileride müzik olmazsa bir B planım olsun. O yüzden endüstriyel tasarım okudum.
0: Eğitimde aldığın işi yapıyor musun bu arada?
1: Yani yapmıyorum. Önceliğim müzik ama ileride istersem yapabilirim.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Sen de mali okumuşsun.
3: Ha, benim de bileziğim o.
2: Kötü bir şeymiş gibi. Ne güzel.
3: Evet.
2: Sayılar aran iyiymiş.
3: Muhasebeli.
2: 6 kere 9. 6 kere 9. Peki yani okumak için okudun diye düşünüyorum.
3: Yok bayağı maliye okurken oyuncu olmaya karar verdim.
2: Ha öyle evet, mi? Yani çocukluktan beri oyuncu oldum.
3: Ya maliye de tabii ki böyle hedefim falan değildi. Yani Ankaralı bir ailedenim ben de Lara gibi. Yani bizim tabii ki memuriyetler falan çok fazla böyle salık verilir. Bak oğlum hayatın garanti altında olsun falan diye. Abim mülkiyeli benim. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İyi de bir yöneticidir. Askerler var ailemde. İşte şeyler var. Hani mülkiyeliler var. Böyle olunca da tabii ki aile biraz bu konuda yönlendirme yapıyor. Benim aslında tek derdim vardı. Ben sanatsal yönümün farkındaydım aslında ama Ankara'dan uzaklaşayım da biraz daha özgür kalayım en azından falan. Eskişehir'de mali okumaya başladım ama daha hala ne yapacağımı bilmiyordum. İkinci sınıfta sanırım oyuncu olmaya karar verdim. O da girdiğim tiyatro kulübündeki muhteşem ambiyans ve ortam beni ben bu işi yapabilirim, evet ben yapmalıyım diye insanın yeteneğini keşfetmesi gibi bir şey oluyor
1: evet.
3: Biraz. Yani çünkü o sırada ben 20 yaşındaydım yani 19-20 yaşında falandım yani. Tabii 19 yaşında kazandım, 21 falandım. 20-21 arası. Yani sonrasında da tamam dedim işte bu, ben bunu yapacağım. Okul bitirdikten sonra da İstanbul'a gelip tekrar bir üniversite eğitimi almadım. Özel akademiye gittim, stüdyo oyuncularına. Şahik Hoca'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şahik Atakan da sevgili. Sonrasında da işte tabii ki aslında derine katılıyorum ben. Kesinlikle insan yapacağı işin eğitimini almalı. Ben bir Başak Burcu ve fazla böyle titiz bir insan olarak kesinlikle hani bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Yani mükemmellik bize özgü bir şey değil. O Allah'a özgü bir şey ama yani en azından hani elimden gelenin en iyisini yapıp ruhsal tatminime ulaşayım diye elimden gelen ne yaptım oyunculukta, eğitim anlamında. Sonra da zaten popüler kültür bizi içine çekti. İşte dizilerle başladık.
2: Bayağı bir dönem projelerinde oynadın değil mi?
3: Ya benim aslında 11-12 tane projem var. Bunlardan evet. Sadece 3'ü
2: mü dönem?
3: 3 dönem.
2: Daha akıllı onlar kaldı.
3: Bir tanesi çok izlenen bir dönem dizisiydi. Ondan sanırım bir tane yurt dışında Rusya'ya yaptığım bir proje vardı. Sultan II. Mahmud'u oynadım. Onlar çok seviyorlar. Hala tekrar döndürüp izliyorlar. Bir de orada buradaki Türk dizilerinin oradaki yayını Gündüz Kuşağı'nda yayını gibi değildi. Bayağı Rus-Türk ortak yapımı olduğu için oranın çok önemli bir ulusal kanalında Prime Time'da yayınlandı. Bayağı da hala seviliyor.
2: Sen Rusya'ya indiğinde bayağı tanınıyorsun.
3: Gittim ve evet yani Kızıl Meydan'da -15 derecede Şubat ayında yürüyemedim yani. İnsanların çok ciddi bir teveccühü vardı.
0: Ne güzel.
3: Evet çok seviyorlar. Sultan, Türk falan diye böyle arkandan bağırarak ciddi anlamda bir sevgi gösterisine nail oldum ve çok, çok hoş bir şey ya. Yani şey gibi işte Derin'in söylediği gibi hani insanın kendi ürettiği şeyden karşı taraftan karşılığını bulması gerçekten çok güzel bir şey. Orada görmüş onlar. Ve benim orada yaşadığım o -15 derecedeki tatmin çok başkaydı yani. Ve bir Türk padişahını oynadığım için insanlar orada...
2: Ekstra o artı.
3: Evet. Yani ki o role çok ciddi hazırlandım. temel bir sürü oyunculuk eğitimime rağmen sadece 2 ay. 1 ay bir Osmanlı padişahı nasıl yaşara çalıştım. 2. ay 2. Mahmut nasıl bir padişah diye çalıştım. Yani çok ciddi bir şey bu. Ki önemli bir sorumluluk, gerçek bir karakter.
0: Evet.
3: Diğer dönem dizilerinde oynadıklarım hani kurgu karakterlerdi. Hani bir şekilde senaryoya göre ilerliyordu ama bu çok özel bir karakterdi. Tarihine ve kültürüne bağlı bir insanım ben. O yüzden de elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada da böyle bir şey oldu. Yani Rusya ya çok bu arada çok tatlılar. Yani o bir de o ortama alışmışlar. -15 derece, hava buz gibi Şubat ama sanki yaz gibi herkes sokakta. Çünkü ortamları öyle. Yani evet, tabii, hayat böyle mi geçiyor?
0: Harika. İstanbul'a geldikten sonra o süreç senin için kolay mı işledi yoksa zorluklar yaşadın mı?
3: Yaşadım biraz ama şöyle, nasıl zorluklar? Psikolojik zorluklar. Ya şimdi Ankara'da doğup büyümüşüz. Üstüne Eskişehir gibi daha böyle hani her şeyin çok düzgün işlediği, böyle tıkır tıkır gittiği ama öğrenci ortamının genç, yani jenerasyonun ciddi anlamda yoğun olduğu, çok eğlenceli bir ortam. Ama tabii ki her şeyin daha rutin, daha düzgün olduğu bir yerden sonra bir kaosa geliyorsunuz. Aman Allah'ım falan. Ve şey, hani Ankara'da bizi genelde işte bak İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü. Aman dikkat et oğlum, bak İstanbul bilmem ne, İstanbul falan, böyle Ankaralılar için öyledir. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir İstanbul. Evet. Harlem falandır yani. Yani öyle bir şey. Öyle olunca da tabii hani karar veriyorsun, bir şey yapacaksın. Bunu göze almışsın. Bir de ben direkt hani Taksim'e bir geldim. Yani ne oluyor? Hani kalabalık üstüme geliyor. Bayağı kozmopolit bir yer. Eskişehir'de, Ankara'da işte Türklerden başka kimseyi görmüyorsun. Yani onu bir yaşadım ve tabii ki sonrasında işte o yaşadığım şeyler, hani çalışıp kendi kendime işte okul taksitlerimi ödemem, işte emek vermem falan. Yani onlar benim için işin neşesi. Mücadele işin neşesi. Yeter ki karşılığını alabilelim ve insanlar hakkımızı bize teslim etsin. Ben zaten bu saatten sonra hakkımı teslim edenlere selam ediyorum. Diğerlerini de Allah'a havale ediyorum. Öyle bir karar verdim. O başka bir şey.
0: Bu mücadeleden sonra da zaten hızla roller geldi.
3: Evet. Sonra tabii ki böyle bir, hani bizim hepimizin hayatında oluyor. Böyle bir inişler çıkışlar tabii yaşıyoruz. Duranlıklar falan yaşıyoruz.
4: Bundan sonra da olur zaten, oluyor.
3: Ya bu imkansız yani öyle olmaması. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur.
4: Aynen.
3: Bu hayatta çok hızlı örnekleriydi. Çıkışları. Evet. Çok sert çıkışlar. Evet. Yani bu böyledir. Hızlı çıkışların çok sert inişleri oluyor. Tatmin olabilmek açısından benim gibi birisinin de, ya ben kendimi çok iyi tanıdığım için birazcık daha böyle temkinli ve düzgün adımlarla seyretmesi, ben yani ben bu hayatımın şu anından benim, ama bundan sonrası için hedef

0: Derime artık asılmak zorundayım çünkü her yaşımı, her dönemimi kendimce bir şekilde, Allah'ın izin verdiği şekilde planladım. Umarım hepimizin muratları gerçek olur.
1: İnşallah, inşallah. Ne güzel konuştun. Senin oyunculuk hikayen nasıl başladı?
2: Feray ablayla. Zaten ben ailem tarafından hep şeyle büyütüldüm. İşte 2 yaşında baleye başlıyorsun. Baleden sonra jimnastik, jimnastik dans. İşte şu kadar dil bileceksin, şu kadar enstrüman çalacaksın filan. İşte babam doğum günümde oyuncak değil, işte yan flüt, keman filan öyle şeyler alırdı bana. Tabii ki her kız babasının olduğu gibi babamın da bu mesleği yapmamda çok büyük tedirginlikleri vardı. İstanbul'a göndermek tabii ki. Ama annem babamla çok mücadele etti benimle alakalı. Ben şimdi anlattığı zaman diyorum ki yani olsun, onu da mı yaptım ya filan diyorum. Evet diyor, onu da yaptın diyor. Çok mücadele etti gerçekten. En son adamcağız da dedi ki yani başka bir şey yapmayacak. Tamam dedi, oğul ne yapayım, ama dedi okulunu okuyacaksın gidip. Ya baba filan dedim önce, sonra peki dedim. İşte sınavlara girdim, kazandım.
1: Ne okudun?
2: Konservatuvar okudum, tiyatro.
1: Çok güzel. Ha bir de okulunu kendi okulunu
2: okudun. Tabii tabii.
1: Çok güzel.
2: Sonra tiyatro bittikten sonra tiyatro ile birlikte sosyolojiye de başladım. Onu tabii finallemedim hala. İnşallah bir gün finallerim. Sonra konservatuvar bittikten sonra da dedim ki babama, sen dedim çok avukat olmamı da istiyordun. Hadi bir de hukuk okuyayım dedim. Bir de hukuk okudum.
3: Okudun.
2: Evet.
1: Oh süper. Bahsettiği öyle bir anlatıyorsa ki sanki çok geçerken okudum gibi. Hukuk fakültesine girmek. Hangi okulu bitirdin?
2: Atılım'da başladım. Atılım'dan sonra da Okan'a geçtim İstanbul'a yerleşince. Çünkü beni gece 12'de apar topar Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar ve direkt sete attılar. Oh. Yani sabah gözümü açtım, İstanbul'da setteyim şeklinde. O sırada kaçıncı sınıftaydım tam hatırlamıyorum ama tam final dönemi filandı. Dolayısıyla işte hemen başvuru yaptım, oraya geçtim. Derken sonra işte okul bitti. Diziler, filmler filan derken hep peş peşe geldi bunlar. Sonra işte eşimle tanıştım. Zaten eşimle ve Ali Ersan'la tanışmam da bir projeyle alakalıydı. Öyle tanıştık. Yine o da aynı bu tiyatro gibi oldu. Eşimle tanıştım. İşte onunla konuşurken Ali Ersan'la ilgili bir şey konuştuk. Ali Ersan benim arkadaşım ya, o da oynayacaksa dur çağırayım dedi. Ha öyle mi filan dedim. Aradı, Ali Ersan geldi. Merhaba merhaba, işte böyle bir proje yapıyoruz. Ha tamam okuyayım filan dedi. Böyle başladık.
0: 3-4 binanın çok tam güzel. Ortasında evet. Oturduğumuz
2: için. Gerçekten.
0: Yani. Öyle bir şey.
2: Ya, genel olarak böyle başlıyoruz projelere. Ha tabii ki sağ olsun eşim de bu konuda benim fikirlerimi dikkate alıyor. Yani ben biraz daha şirketin kötü polisi tadındayım projelerde. Çünkü çok ince eleyip sık dokuyorum. Eşim de daha çok ona yakın gelen bir şeyi, tamam bunu hemen yazıyoruz, hemen yazdırıyoruz. Gel hemen başlayalım kısmında. O yüzden güzel bir ekibiz bence. Ben bizi ama çok seviyorum.
4: Her zaman sen ikna ediyorsundur herhalde. Hukuk bitirmiş biri var karşımızda.
0: Hepsini ben ikna ediyorum. Lara, bak konuş. Mehmet Ali'ye söyle. Bunu yapacağız. Senaryo havuzu kuracağız. Hepsini orada biriktireceğiz. İlk önce şunu çekeceğiz. Sonra bunu çekeceğiz falan. Ciddi bir güzel bir senaryo havuzu yaptım yani. Öyle değil
2: yok
0: mi?
2: Yaptın.
0: Çok güzel yaptım.
2: Sadece yani, şöyle bir durum oluyor var. Bizde. Ali Ersan ve proje koordinatörümüz haricindeki o devasa ekibin hepsi, ben ve eşimle birlikte Koç burcuyuz.
0: Ben değil.
2: Dolayısıyla biz bir masaya oturup da işte iki proje varsa ve o iki projenin derecesi yan yanaysa
1: inadım.
2: Yani
0: işte orada Başak aklı olarak
3: ne kadar girebilirsin o boynuzların arasına bilemiyorum vallahi.
0: Girer, Başak girer. Ya ben giriyorum. Yükselenim de zaten aslan benim. Tamam.
2: Olsun.
0: Hallediyorum yani. Seviyorum. Yani.
2: En sonunda kadının fendi erkeği her zaman
0: yenilir. Ama ikna kabiliyetim var. Seni de ben de.
2: Biraz.
1: Alasan senin türkü, şarkı, Neşet Ertaş hayranlığı.
0: Aa, geçen sefer evet Neşet Ertaş söylemiştim. Ben seviyorum ya. Evet yani Türkü Maxi single'ım var zaten çok evet. Bayağı da seni o evet. 5-6

0: sene 10 yeni olduğu bir dönemlerde de söylemiştim. Seviyorum. Yani ya bir türkü bizim için hani daha farklı. Hani yetiştirme tarzımıza falan hani o içinde çok haşır neşir olduğum şey. Açıkçası müziğin her türünü seviyorum ben. Yani bir tanesi hariç. Onu da buradan söyleyeyim. Çok popüler bir müzik hariç. Onun dışında...
1: Üç harfli.
0: Aynen o. Peki, yanlış anlamasın kimse de hani yani bu bana zevk olarak hitap etmiyor. Yani müzik olarak...
2: Ben çok katılıyorum size. Evet. Katılıyorum.
1: Bu kadar duygusal, arkadaşım. Bu kadar güzel sözler yazan birisi aksi bir şey söylemesi zaten...
0: Ben o zaten aldım o vibe'ı zaten. Az önce elektronik müzikle ilgili yaptığı yorumda. Seviyorum ama türkünün hep yeri ayrı.
1: Harika.
0: Yani. Ve zaten yeni hazırladığım programda buna benzer bir şey olacak yani. Aa, konsept
1: güzel.
0: Olarak konuklu falan böyle.
1: Çok güzel.
0: Güzel
1: çok
0: bir şey yapacağız
1: güzel.
0: İnşallah.
1: O zaman iki Karadeniz olarak sizden bir Karadeniz türküsü
0: Karadenizliler...
1: rica ediyorum. Hatta üç Karadenizli. Samsun.
0: Tabii Samsun'da işte.
2: Çıtırışta ya. Öyle ucundan.
0: Yok bayağı Karadeniz canım. Samsun.
1: Evet Oğulcan melodiyi tınlat bakalım. Mikrofonlara burada bunları sever.
2: Bu seni. Sen böyle çok minicik yanından
1: olsun, minicik,
2: eşlik edeyim.
1: Minicik halkadan arkadan.
2: Hani şimdi derinin yanında böyle bir olmaz yani.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Harikasınız vallahi.
2: Sen bu türkü konusunda devam etmelisin bence. Ses edeceğiz. Çok iyi gidiyor.
3: İnşallah Allah ömür verdiği sürece elimizden İnşallah. Geleni yapacağız. Fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda vakit buldukça bizim yoğunluğumuzun arasında gerçekten çok önemli bir meslek ve çok önemli bir iş olmasına rağmen sadece böyle bir hobi haline geçebiliyor ama güzel projelerimiz var.
1: Şimdi bu projede ünlüleri mi ağırlayacaksın? Şarkıcıları?
3: Tabii. İlk başta böyle kendi arkadaş çevremden ve müzisyen çevremden almaya başlayacağım. Sonrasında programın kapsamı biraz daha genişledikçe ya ben şeyi de çok seviyorum. Şimdi aslında bu müzikli bir talk show programı olacak. Öyle. İşte sanki böyle evime gelmiş, beni ziyaret etmeye arkadaşlarım gelmiş ya da konuklarım gelmiş. Mesela Derin de gelebilir. Mesela ilk defa görüyorum ama Derin'i davet etmiş. Müzisyen arkadaşım gelmiş. Lara gelmiş. Oturmuşuz, konuşuyoruz. Bir taraftan arada orkestramız olacak tabii ki. Yani türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz. Artık neyse, herkes ne söylemek istiyorsa tabii ki önceden bunlar prova edilecek, çalışılacak. Sonrasında da işte bir 35-40 dakikalık falan bir program hayalimde var. İlk başta bir 12 bölüm çekmek istiyorum. Sonrasında işte devamını inşallah ona göre getireceğiz. Yani konular tabii ki daha çok işte güncel konular, işte sektörel konular, birazcık eğlenceli şeyler. Yani biraz daha hayatın içinden şeyler. Belki söylenen türkü hikayelerinden bahsetmek. Bu tarz şeyler. İnşallah yaparız. Yani bu bir şekilde artık tekrardan müzikle ilgili bir şeylere başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden de ilk bunu kafaya koydum. Umarım güzel olur. Bakalım.
2: Harika.
1: Şiir kitabı da vardı galiba değil mi?
3: Şiir kitabım yok. Şiir kitabı çıkaracağım. Ya şimdi toplanıp edit edilmesi lazım. Bir editoryasının yapılması lazım. Bayağı iş var. Çünkü yılların şiirleri var içinde. Yani besteye açık olanlar var. Serbest nazımla yazılmış olanlar var. Ben şeyi seviyorum. Ben edebiyatı çok seviyorum, Türk edebiyatını çok seviyorum ve hece ölçüsüyle eski usul 16. 17. yüzyıl tarzında şiirlerim var. Ve birazcık Dede Korkut, Yunus Emre falan çok okumuş birisi olarak eski Türkçe yazdıklarım var. Yeni jenerasyon pek anlamayabilir ama keyifli bir, nasıl diyeyim, ruhaniyeti olan, daha böyle... maneviyatı olan bir şeyler var. Bir öyle bir sekans var. Bir de tabii ki işte daha çok duygusallığımız, işte bahsettiği gibi yaşadıklarımız, aşklarımız, acılarımız, onlarla ilgili olanlar var. Yani birazcık yelpazesi geniş. Ben bile bazen diyorum bunu ne zaman yazdım ya falan diye. Yani inanamıyorum. Ya.
1: Ne sonra... zamandır yazıyorsun?
3: Vallahi işte bu sektöre girdiğimden beri yazıyorum. Bayağıdır yazıyorum. 15 senedir falan yazıyorum. Birikti bayağı. Ama son 5-6 senedir çok yazdım. Bir de son zamanlarda dediğim bu işte hece ölçüsüyle, hece ölçüsüne çok ağırlık verdim. Onlarla ilgili yazdım. Türkçenin şahikası olan işte insanlar, Yunus Emre'ler, işte Pir Sultan Abdallar, bunların eserleri, bunların yazım tarzları, Dede Korkut hikayelerindeki o şiirler, şiirsel anlatılar çok hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgili de bir şey düşünüyorum bakalım.
1: Kahve sever miyiz bu arada? Kahve mi çay mı?
3: Bana göre kahve.
1: Kahve.
2: Peki evet, hangi takımı tutuyoruz?
4: Fenerbahçe.
3: Benim tartışmasız bir şekilde
1: Galatasaray mı diyorsun?
3: Galatasaray.
2: Sen de.
4: Ben de çok koyu Galatasaraylı.
2: Koyu Galatasaray. Evet.
3: Yalnız Galatasaraylı'nın hepsi koyu.
4: Evet.
3: Koyu. Öyle sıradan
2: bir şey söyleyeyim.
3: Sıradan değil.
2: Bir dakika ya. Sen Samsunlu olarak Galatasaraylı mısın?
4: Evet.
2: Bu hafta peki Samsun mu Galatasaray mı?
4: Tabii ki. Yani soru
2: tabii
4: değil.
2: Ki Samsun
4: tabii
2: diyorsun.
4: Ki Samsun. Tabii ki Samsun.
2: Tabii ki Samsun.
3: Gerçekten bunu samimiyetle mi söylüyorsun?
4: Gerçekten. Çok samimiyetle Galatasaray'ı tutuyorum.
2: Allah Samsun. Allah.
3: Bu hafta Samsun mu kazansın peki?
4: Hayır. Tabii ki Galatasaray kazansın.
2: O zaman biz yanlış hesapladık. Ben Derin'in bugün Samsun Spor diyeceğini düşünerek size bir sürprizimiz var. Hediyelerimiz var.
3: Çok
2: Fenerbahçe olarak.
4: Buyurun efendim.
2: Sana...
4: Ay, çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Sana şimdi bu kahveniz olduktan sonra Galatasaray Marşı, orası da Fenerbahçe Marşı çalacak. Evet.
3: Gerçekten.
2: Evet.
4: Nasıl ya?
2: Hani, hani kahve bittikten sonra ses çıkar, evet, ya orada marş çalıyor.
3: Aa, çok güzel.
2: Evet.
3: Çok güzel.
2: Bak Larissa daha çok sevindi. Şimdi
3: yani pek de sevinecek
2: bir şey. Şöyle bir durum var. Buradan itiraf ediyorum. Son zamanlarda gelen konukların içinde Galatasaray ağırlıklı olduğu için.
3: Neden acaba?
2: Derincim, o yüzden de senin de Samsun Spor'u tutacağını düşündüğüm için seninkini sözünü aldık. Yarın evinde olacak.
4: Tamam.
2: Cumartesi günkü maçtan sonra kahve keyfini, daha sonra pazar günkü maçtan sonra kahve keyfini evde yaşayabilirsin.
4: Samsun
2: bir Galatasaraylı olarak.
3: Cim bom bom.
2: Derincim, seninki yarın yetişiyor.
4: Tamam, hiç sorun değil. Kahve makinemiz bozuldu.
3: Aa, ne güzel.
4: Gerçekten. Geçen gün Karaca'da gezerken eşime dedim ki ya şu kahve makinesine neyse provadan çıkınca bakarız hadi dedim. Kaynanam da beni zaten çok sever.
2: Evet, çok teşekkür ederiz
4: hepinize.
2: Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
3: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
1: Mutlaka bize gelip
3: bekliyoruz.
1: İzleyeceğiz.
2: Aynen
1: çok
2: öyle.
1: Gelip,
2: gerçekten
4: mutlaka bekliyoruz.
2: Derincim, yolun açık olsun.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Başaracağına
4: inşallah.
2: İnanıyorum. Sesin çok güzel. Sözlerin çok güzel.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Yine en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kesin görüşeceğiz seninle.
4: İnşallah.
2: İnşallah yine gelirsin ünlü
4: i̇nşallah.
2: Olduktan sonra.
4: Siz de sahneme bekliyorum.
2: Tamam.
4: İnşallah.
2: Çok seviniriz.
4: Çok mutlu
2: harika.
4: Olurum.
2: Çok
1: tekrar
2: teşekkür
1: çok teşekkür ederim.
3: Evet, biz teşekkür ederiz.
2: Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ahmara'da.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Eline sağlık. Başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ne mutlu.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor. Ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan mı? Hani bölseydik abi falan. Yok tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden böyle 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel
0: senin
1: bir işti.
0: Senin hayatında yani da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki yani sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın evet. Her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısakürek'i ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
0: Güzel.
1: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri.

0: Yani bu evet. teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm, bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim, nasıl olur, gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
1: çok güzel açıkladın, harika, aynı.
0: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün, ya da sırtlarsınız rolü, rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
1: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
0: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
1: Kaç dakika?
0: Hazır mısın?
1: 150.
0: 160.
1: 160.
0: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
1: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üstref olmuşsun yani. Gerçekten.
0: Yani evet. Çok.
1: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
0: Yoğun değil. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten ya, o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A-class festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B-class diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
1: Evet, izleyelim.
0: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı? İnsan ne içindedir Osman?

0: Çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika güzel görüntüler. Güzel oldu gerçekten.
1: Biz memnunuz yani, artık iş seyircide bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
3: ben
1: bu
3: onu söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
1: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
3: Ha, çünkü çıkmadım,
1: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hmm. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70... beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dedi.

0: gibi. Yani o bir, bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi, döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
1: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
0: Soru ölümden korkuyor musunsa, ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bunu, bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motor bisiklet kullanmam. Anlık evet, ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
1: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
0: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya, hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
1: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
0: Yani düşünüyoruz aslında bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki, yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
2: silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
0: Evet, olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda.

0: bulmuştun ki o fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
1: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti, biliyor musun? Yani 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
2: Çok güzel.
1: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
0: Aa, lüks o.
1: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti. Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yönelişe neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
0: Ne güzel.
1: Ben de çok yakından takip ediyorum.
0: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes, yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
1: Birebir bağlıyız.
0: O kadar.
1: Birebir, yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Sen de. Ve klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle olmuyor. Bir de eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin, döndük tekrar baştan çektik.
0: Bu kadar hassas davrandık.
1: Hassas davrandık. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
0: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
3: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
1: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
0: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda.
1: Evet,
0: yani ben bir filme gideyim değil.
1: Değil.
0: Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım, evet. Anladığım kadarıyla.
1: Yani öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım.

0: Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitap okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman kitabı varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Evet. Ne diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk okurken,
1: tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan, hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı. Yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı okuyanlar. Yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi, 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel maşallah, ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi
1: anlaştık.
0: Vardı.
1: Yılmaz Ekmekçi.
0: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim. Aa.
1: Tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda
1: mi?
0: Tiyatroda. Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlandım. Yavaş ya. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdım.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin hız yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım filan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin çekimden hep uzun sürdü ki gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene. Yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli oynaması. Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir bir aktör için. Ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın, hadi bakalım bugün başlıyoruz, 5 yıl sürecek desem bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz, her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım. Yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet, da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Olağanüstü.
0: Müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım
1: vardır.
0: Ne güzel. Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım güzel. Sabunlarını hazırladık. Sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak harika. Etme. Şimdi dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar orada. Oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje yaklaşık, ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak. 10 çünkü gün çok uzun.

0: uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
1: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tanıtımdaki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz, baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlanmış.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar,
0: baktığınız zaman oradaki yemekler, Oyur'daki kültür, Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı,
1: aynen,
0: o Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Kesin. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
1: evet,
0: kiloya
1: evet,
0: geldim.
1: Çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok,
1: inanılmaz bir babasın. Her evet, boşluğunda orada.
0: Kaçırmak istemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilir biliyorsun. Evet. Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Biri düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?
0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı evet, o motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Kenan'la da tanıştılar. Sıfır, değil mi?
0: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın gidiyoruz. Yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl olacak? Kızmıyorlar mı
0: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah'ı gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani o benden daha cesur.
1: Vay be.

0: genelde anneler daha şey olur.
1: Ala yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha. O yüzden cesaretli.
0: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak aynen geçmiş olduğu için de belki biraz daha hızla, cesur hızla, olabilir.
1: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu evet biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babuş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanırsın onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
0: Eyvah.
1: Peki diyorum tamam.
0: Boynuz kulağa geçiyor.
1: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
1: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motosiklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
0: Peki kızımız ne yapıyor?
1: Kızımız tenis oynuyor, piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
0: Tamam, tam kızları yere evet daha ne olacak? Harika, evet, tam prenses.
2: Kaç yani yaşında oldu şimdi?
1: Alara 8 yaşında.
2: Oy, maşallah.
1: Şimdi 7,5, bu Ağustos'ta 8'e girecek.
0: O zaman da 8.
1: Emir de 10 oldu.
0: Maşallah.
1: Aa, inanılmaz abi, o kadar hızlı.
2: Zaman çok hızlı geçiyor. Vallahi.
0: İyi, neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet zamanında biraz, o da akşamları evde falan ama uyku zamanına denk geliyordu.
1: 5'te falan geliyorduk biliyorsun. O zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5,5'te evde oluyorduk. O zamanlar da Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
0: Çok güzel. Bende.
1: Güzel. Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun ne biçim at binerdik sen dedi.
0: Çok iyi.
1: Ben
0: çok
1: hatırlıyorum tatlı da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
0: Sen de nasıl at binerdik?
1: Şu an o da biniyor.
0: Aa, ne güzel.
1: O da güzel at biniyor şu anda.
0: Harika.
1: Aynen.
0: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Neslişah sürekli spor salonunda zaten.
1: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
0: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
1: çocuklar
0: spora
1: da meraklılar. Çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
0: Ne güzel.
1: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Daha ne
0: olsun.
1: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
0: Alara tenis, binicilik diyorsun.
1: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
0: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten. Anneler.
1: Aynen. Anneanneler,
0: herkes de kayak yıllarca.
1: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Ya kışında Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da board, yani babayı taklit etmesinler, board öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
2: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
1: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce, yıllardır çocukluğundan beri.
0: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
1: eskiden
0: sana mı
1: okuyor? Ben okuyordum, o dinliyordu.
0: Şimdi?
1: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ay çok güzel.
1: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
0: Ne güzel.
1: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara ile Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
0: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
1: Akşam yemeğimiz beraber. Akşam yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim. Ondan sonra dışarı çıkardım.
0: Yani
1: bizim ailede
0: çok güzel.
1: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir. Ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım. Arkadaşlarımla gidiyorum. Eve gelmeyeceğim yemeğe. Üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
0: Çok güzel.
1: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak.
0: Konuşmak.
1: Hani nasıl geçti günü, onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
0: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor? Kuzen oluyorlar değil mi?
1: Kuzen oluyorlar, çok iyi araları.
0: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
1: Yakınız, çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
0: Oh, maşallah.
1: Emir tabii abilik. Aslan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun. Tabii. Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
0: erkek
1: şekilde.
0: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
1: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var, arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu, çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
0: Evliyorsun, çoluk çocuk arkadaşın halen kuzen oluyor. Ve her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş, evet, kadar yakındır.
2: En iyi arkadaşın, evet, oluyor bir yandan da.
1: Evet evet. Ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
0: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o Hülya biraz Hanım, sıkıntı galiba.
1: Hülya sağ olsunlar, geliyorlar.
0: Geliyorlar ha. İyi zor.
1: Geliyorlar, gidiyorlar. Tabii Selim amca, yani dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca şey, özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama şey, sağ olsunlar. Yani
0: çok sık gidip geliniyor.
1: Şey
0: olduğu için bir arada oluyorsunuz.
1: Evet, gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
2: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
1: Ah keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak yani benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi, Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedi. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
0: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu. Yani tarih, yani sinema tarihinde çok önemli.
1: Müthiş bir hanımefendi.
0: Aynen öyle.
1: Müthiş bir hanımefendi. Gerçekten yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten. Oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar. Bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o işte ilk ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk...

0: ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: İyiyim ben, bir şeyim yok. Rihanna. Bir yabguya yakışan halkı için yaşamaktır. Siz halkınızın malını talan edersiniz. Kanımıza dokunmaz mı?
1: Ben ne yaptımsa yok edilen obam için yaptım Akkız.
0: Halkını aç bırakarak mı öcünü alırsın?
2: Pençesi olduğun Alpagun'un haksız yere tahta oturması kanına dokunmaz mı?
0: Yağmacılığın bitti. İmdi de Gök Tengri'nin kutunu sorgularsın. Bu yaptığınızın affı yoktur. Gökmenler! Ulu Gök Kağan'ı hakkınızda kesin yargıyı verecektir.
3: Balamiri de. Çolfan'ı da tutuklayın. Tez Göksaray'a gidecek.

0: Beni istemişsin Batuhan.
1: Tekin. Batuka Tekin. Hani olduğum bir boy kalmamıştır.

0: Yok. Önce suçunu itiraf edeceksin. Ulay Ece'nin çeşidi olduğunu bilirim.
1: Ulay Ece'nin çeşidi mi? İftiradır Tegin'im. Ne ben ona tanırım ne o beni.

0: O zaman Alpagon'un önünde tanışırsın. Tasmanı tutan Ulu Ece ile. Aynen. Yürü.
1: Sana derim. Beycin doğru mu söyler? Dağ baskınını sen mi yaptırdın? Onca canı sen mi kıydın?
2: Benim bunların hiçbiriyle bir ilgim yoktur. Bunların hepsi Çin'in oyunudur. Meijin bizi içten parçalamak ister. Görmez misin?
3: Bu meselenin Çin'le hiçbir ilgisi yoktur hanım.
2: Ben senden gizli soluk bile almam Alpago. Bilmez misin?
1: Alpago Han!

Kendini Ak Kız'ın anası olarak tanıtan hatun kişi. Bu da Ece'nin çaşıdı çıktı.

0: Ben bu hatunu tanımam.
1: Yalan söyler.
2: Ben de kendisini olayacağım biz olarak bilirim. Başka bir ilgim yoktur.
1: Artık yeter. Yeter. Yeter! Hana söylediğiniz yalanlar yeter! Ettiğiniz oyunlar yeter! Suçunuzu itiraf edin artık!
0: Görünen o ki... bu sarayda herkes bir olmuş... bana tuzak kurar. Onlarca bahar. Konuşamam diye gözlerinin içine baka baka yalan söyleyen Batuga'ya mı inanırsın? Yoksa sana iki tekin veren hatununa mı inanırsın? Eğer bunlardan birine bile inandıysam

0: Daha ne kadar susarsın İpek? He? Daha ne kadar susarsın? Onlar senin kızını öldürdü. Benim obamı, yurdumu, insanlarımı öldürdüler. Daha ne kadar susarsın? Görmez misin? Onlar için senin bir değerin var mı sanırsın? He, var mı sanırsın? Yok. Benim bir değerim yok. İlay'ın bir değeri yok. Gel konuşalım Alpaguan'la. Bildiğin her şeyi anlat. Kendin için değilse bile. İlay için. Sen ona değil misin? İçin yanmaz mı? İçin acımaz mı? Kızının öcünü öylece bırakır mısın İpek? Bırakır mısın?
1: Hanım! Bulayacağım.
0: İpek!
1: Yalan söyler.

Hatta Alaca Hatun'u, Ulu Ece'nin hem çaşıdı hem kandaşıdır.

0: Leman'ım gel, neredeyse pişti.
1: Ellerin dert görmesin Sırmam. Soğuk bunlardan gelir kokusu. Öyle de güzel koktu ki koşarak çıktı.
0: Ne güzel bir yol seçtik kendimize. Biz bize gezer dururuz. İstediğimiz yere yolumuzu kurarız.
1: Hem yol boyu çapulculuk da yaparız.
0: Yaparız Eman'ım, yaparız. Eski günlerdeki gibi.

0: ki bir şey eksik. Kekik mi koymadın?
1: Eksik olan kekik değil. Aks. İlk kez onsuz çapul yaptık. İlk kez ondan bu kadar uzakta yaşarız.
0: Üzülme Sırnam. Uzun sürmez. Hem ak kız bizsiz de yapamaz.

0: dağ baskını düzenledim, ne de bu kadın benim çaşıdımdır. Bir künenin sözüyle bunları yaptığıma mı inanırsın?
1: Ama bir tekinin sözüne inanır. Anla bak. Dağ baskınına. Anamla kaya yaptı. Dağlı masumları, tutkunu öldüren anamla kayadır. İkisi yaptı her şeyi. Bedel bu kaya. Doğru mu söyledi? Sana derim. Konuş! Doğrudur hanım.

Ne yaptıysam anam için yaptım. Anamın tılsım bir kere öldürdüğü ortaya çıkmasın diye bütün kirli oyunlarına sırdaş oldum.

0: fısımın canını alman da mı iftira? Kandaşını çaşıt olarak kullanman da mı iftira? Dağ obasını bastırıp onca masumun canını alman da mı iftira? Sen bir albızsın. Albızlığın yeri de Kızıltam'dır.
1: Hanım! Öfke gerçeği gizler. Yine öfkeyle hüküm vermeyesin. Bu durumu ancak ulu yargı çözer.

Türkmenler! Alın bunları! Derhal ulu yargı kurulsun! Ödenler reddini bulsun!

0: Üste mavi gök, altta yağız yer ve ikisinin arasında yaratılmış yüce Türk budununun hanı, ulu gök tengrinin yeryüzündeki çerilerinin başbuğu, Türk ilini, Türk töresini yaşatmak için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Az budunu çok, yoksul budunu varsıl yapmak için aşmadığım toprak, geçmediğim sınır kalmadı. Hanlığa kasteden dış düşmanları Kızıltamu'ya gönderdim. Ancak düşmanları hep dışarıda, Moğol'da, Rus'ta, Çin'de aradım. Eğer düşman sarayımda, ocağımda, yatağımdaymış.
1: Hanım.
0: Öldüğünü zannettiğim kandaşım Balamir, Veda Hanı Çolpan Han, kanlı canlı karşımda durur. Kendilerini öldü gösterip kervanlarımı çapırlarmış.
2: Alpuhan.
0: Abisine ihanetle suçlanan bir kandaş, evdeşine ihanetle suçlanan bir hatun ve atasına ihanetle suçlanan bir oğul, devletine ihanetle suçlanan bir avuç albıs, Danışat'a,
2: ulu yargı başlasın. Balamir kendini savunsun.

Balamir, Türkmen beklerini topladın, Alpago Han'a baş kaldırdın. Canının alınacağını bildiğin için teslim olmadın, sır oldun. Bu da yetmezmiş gibi sefere çıkacak orduyu buğdaysız bıraktın.

devletin yakusu Palamir. Tek ülke bu devleti Altaguhan'dan daha iyi yöneteceğime olan inancımdır.

0: Sırma! Yaman! Canavarlar! Ve canavarı ne dersiniz?
1: Kimseyi sağ bırakmadılar. Kafalarında it başlığı vardı.
2: İnsan soylu. İt huylulardı. Yok orada gelirler. Türkleri kılıçtan geçirecekler.
3: Yoksa... İt baraklar. Dönmüşler.
0: İt baraklar kim?
3: İt baraklar... Geçmişin derinlerinde kalmış korkunç bir budundur.

0: Düşmanlarını korkutmak için it başlığı takarlar. Acıma duygusu olmayan bu canavar budunun tek arzusu vardır. Türk budununu acımdan silmek.
1: Halit!
0: Oğuz atamızın yenildiği tek budun da bu it baraklardır. Öyle ki Oğuz atamız iki nehrin arasında bir adaya sığınıp 17 bahar boyunca orada kaldı.

0: toparlanan Oğuz atamız İkbarakları yenip hem Türkleri yok olmaktan hem de Acun'u bu kana susamış budundan kurtardı. Belli ki o çağda yenilen İkbaraklar yüzyıllardır saldırıya geçeceği günü beklemişler.
1: Görünen o ki danışadı. Yüzyıllardır Türk budununa kin güden düşman kapımıza dayanmıştır.
0: Ne Çin, ne Rus bunların önünde duramamıştır. Korktuğum odur ki Türk budununun tamamı bu sefer daha büyük tehdit altındadır.

0: Kervan. Kervana saldırdılar. Herkes öldü.
1: Kim saldırdı?
0: Canavarlar. İt başlıklılar.

yaptığınız hainlikleri öğrenecek gücüm yok. Öğrenirsem düşmanla savaşacak gücüm kalmaz. Şimdi herkes işinin başına. Yüzyılların savaşını tamamen bitirme vaktidir. Kurt soyunun iç soyunu alt etme vaktidir.

Bir vakitler dağların arkasında, çukurlarda, deliklerde yaşardık. İndiyse size, bir zamanlar bizi kuytulara kaçıran tüm Türklerin topraklarını vaat ederim. Attığınız her adım toprağınız, gördüğünüz her Türk avınızdır. Acımak yok, geri durmak yok. Yakın, yıkın! Kahramanlar!

0: Bu itlerin nereden saldıracağı belli değil.
1: Baskın yaparak, yakıp yıkarak bugüne kadar gelmişler. Önce Karayan'daki oba baskını. Sonra kervan. Ortak noktaları. Gökorman. O itlerin yeri burasıdır hanım.
2: Onlar bizim üstümüze oyun kurarken biz oyunu onların üstüne kuracağız.
3: Otağımızı da Kurt Dağı'nın yamacına kurarız ki bir yanımız güvende olsun.

0: hanım.
1: Danış adı.
0: Şaşıtlarımızdan bilgiler gelir.
1: Ne der?
0: İt varaklar Karakoyun obasını basıp budunumuzu kılıçtan geçirmişler. Kızılyan'daki orman yolunda kervanlarımızı pusuya düşürüp tüccarlarımızı katletmişler. Gün doğusundaki çobanların sürülerini kırıp hepsinin kellesini almışlar.
1: Sağ ol Saltuk. Derhal hazırlıkları tamamlayıp it barakların üstüne yürüyeceğiz. Kaya.
2: Buyur hamam.
1: Sen burada kalacaksın. Saray senden sorulur.
2: Hamam. Kaya'nın bunca ettiğinden sonra nasıl olur da sarayı ona bırakırsın?
1: Kararlarımı sorgulayamazsın, Temur.
3: İzin ver yanında olayım hanbabam. Bu şerefi bana çok görme.
1: Olmaz. Sen burada kalacaksın. Bu yarayla savaşamazsın zaten.

0: senindir hanım. Güvenini boşa çıkarmayacağım.
1: Çıkarırsın baba kargışı üzerine olsun. Şimdi herkes hazırlıklarını tamamlasın. Hakkı'sın. Sen kal.

0: Sen bana bunu nasıl yaparsın? Sen bana nasıl ihanet edersin? Ben her şeyi senin için yaptım.
1: Ne yaptıysan kendin için yaptın. Geçmişte Tılsım'ın canına kıydın. Kan dışını çaşıt yaptın. Belki amacına ulaşsaydın benim de canıma kıyacaktın. Sırf senden önce davrandım diye mi kızarsın bana ana?
0: Kaya. Sen nasıl bir canavara dönüştün?
1: Bu canavar senin eserin ana. İmdi eserinde gurur duyma vakti.
0: Ben arkanda olmazsam o tahta asla oturamazsın. Kaya Tekin.
1: Benim senin başarısız oyunlarına ihtiyacım yok. Bulayacağım.
2: Sırmayla Yaman kervana soymamış. Haklıymışsın. İndi sarayda her yanım ihanet doluyken bir tek sana güvenirim. Ben itbarakların üzerine giderken sen sarayda kalacaksın.
3: Hanım, benim yerim saray değil, savaş meydanlarıdır. Sarayı zaten Kaya Yabgu'ya bıraktınız.
2: Töre gereği sarayda han soyundan biri kalması gerek.
3: Siz soyumuz için kan dökerken ben sarayda oturamam. İzin verin, pençeniz olarak yanınızda geleyim.
2: Olmaz. Sen saraydaki pençem olacaksın. Hem saraydaki kadınları hem Gökorda'yı koruyacaksın. Buyruğumdur.

0: yaparsınız siz?
1: Alpago hanımızın emridir. Bundan sonra hanımızın odasına girmeniz yasaktır.
0: Ben Ulu Ece'yim. Açın dedim kapıyı.
1: Hanım kesin buyruğudur. Giremezsiniz.

0: Koskoca Gökorda'yı yönettim. Ama evdeşimi yönetemedim. Gözümün önünde olanları göremeyecek kadar kör müydüm? Danışadı.
1: Oduncunun gözü omçalı. Dilencinin gözü çömçede olur hanım. Han soyunun taht oyunları senden önce de var idi, senden sonra da var olacak.
0: Tahtı hak etmek, tahta sahip olmaktan daha zor.
1: Haklısın hanım, haklısın. Saraydaki sular durulacağı benzemez. Savaşa gitmek yerine sarayda mı kalsan hanım?
0: Yok. Pençem Akkız ve sen sarayda olduğunuz sürece gözüm arkada kalmaz. Sarayda kalıp ihanetlere göğüs gerecek kadar gücüm olduğunu sanmam. Sarayda ihanet acısıyla harcanmaktansa savaş meydanında parçalanmayı yeğlerim.

0: Bütün hafızlar gerçek yüzünü gösterdi. Senin niye yüzün ısık?
1: Apagon. Sarayda bıraktı ya beni. Senin yanında olamam diye canım sıkılır.
0: Ben de onun yerinde olsam aynı kararı verirdim. Hem sen güvende ol da benim de gözüm arkada kalmasın.
1: İçim sıkılır. Yüreğim dağlanmış gibi.

0: söz var. Geri döneceğine söz ver. Gök Tengri'nin huzurunda beni yalnız bırakmayacağına söz ver. Söz ver ki yüreğimdeki kara bulutlar dağılsın.
1: Geri döneceğim. Söz.

0: çok ağır şeyler yaşadın. İyi gelir safrançayı. Ellerimle yaptım hep.
1: Sağ ol.
0: Orduyla beraber sefere katılman beni endişelendirir. İtbaraklar daha önce Çin'le savaşmışlardı. Yenilmelerinin ne kadar zor olduğunu bilirim. Çok tehlikeliler.
1: Senlik bir şey yoktur. Sarayda kalacaksın.
0: Senin için korkarım, evdeşim.
1: İtbaraklar hanlığımıza göz dikmiş. Ne yapayım? Sarayda mı oturayım?
0: Orduyla beraber savaşa katılmaktansa sarayda kalıp hanlığı yönetmen daha iyi olmaz mı? Kaya Yapko yaptığı onca şeye rağmen sarayda kalmayı başardı.
1: Hele şu savaş bitsin. Önce ülkemizi itbaraklardan, sonra sarayımızı hainlerden temizleyeceğiz. Han babam bütün hainlerin gereken cezasını kesecek.

0: Cahitirici boynumuza dolanmak üzereydi Kuzubek. Eğer itbaraklar saldırmasaydı, İmdiye Erlik Han'ın boğalarıyla boğuşuyor olurduk.
1: Hala kirişten kurtulmuş sayılmayız Yapkum. Alpogan saraya dönünce yarın bıraktığı yargıyı yeniden kuracaktır.
0: O zaman babamız saraya dönmesine engel olmamız gerek.
1: Nasıl?
0: Nasıl? Öyle bir şey yapacağım ki. Hem hanlık kutu benim olacak. Hem de gök hanlığı itbarak tehlikesinden kurtulacak.

Ulu Tengri, göklü Tengri, gök Tengri. Gök hanlığını koyun karşısında kurt kıl. Alaca atlar sarsın dört bir yanı. Acunun her toprağını bize yurt kıl.

Hanlar Hanı Alpagur Han, Ulu Han, Pusad'ın pas tutması, Hanlığın yas tutması, gün doğusundan gün batımına, ülkende güneş batmasın.

0: come. Ey ulu kan. Söyle bana. İhanetler ne zaman bitecek?
1: Anla kanı Alpaguhan. Bil ki ihanet insanlık var oldukça olacak.

0: Lukan. Ey Lukan. Söyle bana. Bu savaşı kim kazanacak?
1: Hanlar Hanı Albaguhan. Bil ki savaşı kazanan sevdiklerini kaybeden olacak. Bu suyla arınasın. İç barakların soyunu kesesin. Su gibi gidesin. Su gibi gelesin.

0: Gök orada. Türklerin en güçlü yurdu. Yakında bizim olacak. Hanlığa dair ne varsa bilmek isterim.
1: Emredersin Yüce Obar.
2: Hanım. Göktengrime adaklar adadım. Sağ salim geri dönebilin diye. Sen büyük bir hana yaraşır şekilde ordunu yönetirken

0: Ben de sana yaraşır bir hatun ve ulu ecen olarak sarayda senin yokluğunu aratmayacağım.
1: Vera.
0: Buyur hanım.
1: Bundan böyle ulu ece değilsin.

0: Danışata. Ulayıcı'nın bütün yetkilerini aldım.
1: Buyruk hanımındır.
0: Tacını çıkar.

0: Ben dönene kadar sarayın ve gök ordanın güvenliği Akkız'dadır. Ağzından çıkan her söz görevi gereği benim buyruğum gibi olacaktır.
1: Buyruk hanımındır.

Artık sarayda ihanet, bozgunculuk ve taht oyunları istemem. Herkes sınırını bilsin. Kimseye affım yoktur.

0: O kadar ihanetten sonra Gök Tengri başımıza İtbarak belasını salmıştır. Çok eski ve çok güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Şimdi birlik olmazsak yarına birlik olacak bir budun kalmayacaktır. Ben Alpagoan. Üzerime düşeni yaparım. Sizden de kendi üstünüze düşeni yapmanızı beklerim. İt kurda galip gelecekse, Türk topraklarından sürülecekse, Acun bana dar olsun, içtiğim su kor olsun. Bu var olma savaşında benimle birlikte misiniz? Benimle misiniz?
1: Alpagoan'ımız kararlı gözüküyor Ulayacan. Ya hiç sizi affetmezse?
2: Öyle bir şey olmaz. Bu mümkün değildir.
3: Bu ne öfke Ulayacan? Sesiniz dışarıdan duyulur. Vera Hatun'u demeliydim.
2: Atın bu cin yılanını dışarı.
3: Kime diyorum? Atın dışarı dedin.
4: Seni dinlemezler artık. Künelerin artık benim hizmetimde Vera Hatun. Yalnız benim emirlerimi yerine getirirler.
3: Sana bir tane fazla bile. Gidebiliriz.

0: Kaosu ve gün batısındaki bütün burçlara 20'şer okçu yerleştirin. Karayanda atlı birlikler sürekli iz sürsün. Yaman, başlarında sen ol.
1: Buyruk senindir kız.
0: Kızıl yanda ve ön kapıda bütün gökben sayıları artırılsın. Beklenmeyen bir durum olduğunda bana bildirin.
2: Soyumuz tehlikedeyken sen sarayda ne diye gökbencilik oynarsın? Bizim de pusatlarımızı kuşanıp peşlerinden gitmemiz gerekmez miydi Akkız?
0: Gök ordanın ve sarayın korunması için Alpagohan'a söz verdim. Bilirsin, ben sözümü tutarım. Alpagohan saraya dönene kadar bir yere ayrılmam.

0: itler diğerlerinden farklı.
1: O itler az önce geçmiş olmalı buradan.
2: Hanım, bu izler doğrudan Karayan'daki obalarımıza gider hanım.
0: Hadi, kestirmeden gidip onlardan önce davranalım. Gün Türk'ün toprağını itlerin izinden temizleme günüdür. Haydi.
3: Buyruğunuz üzere Gökhanlı ile ilgili gerekli bilgileri topladım Barakbaşı. Hanlık kutu Alpagun'un elinde. Teginlerin en cesuru Temur. Aklı en kıvrak olansa Kaya'ymış. Bir de Batuga. O ikisinden de farklı.
4: Neymiş farklı?
3: Cesur yüreğinde dağ, kıvrak zekasında göğü taşırmış. 15 bin Alpa olan Gökhanlı'nın da baş buymuş.
4: 15 bin de bakalım.
3: Vaktiyle bizim olan Gökhanlığı topraklarını Türklerin kanıyla sulamak için askerleriniz emirlerinizi bekler Yüce Obar.
4: Türklerin sayısı tahmin ettiğimden çok. Savunmada kalıp saldırı için uygun anı kollayacağız. Aksi halde hanlığın topraklarını kendi kanımızla sularız.
2: Gökhanlığından biri sizinle görüşmek ister Yüce Obar.
4: Gelsin.
2: Gel.

Türklerin soyunu tüketmeyi aklına koyan bu Hitler'in soyunu tüketin!

0: Demek Kaya Tekin sensin ha? Buraya kadar geldiğine göre ölümden korkmazsın.
1: Beni huzuruna getiren, hakkımda verilen ölüm hükmüdür. Senden bu hükme engel olmanı isterim.
0: Sen kimsin ki büyük obardan bir şey istersin? Sen ölürsen topraklarımızdan bir Türk daha eksilmiş olur. Bu da beni fazlasıyla mutlu eder.
1: Eğer ölmez de sağ kalırsam, vaktiyle sürüldüğünüz Batı Gökhanlığı sizin olur. Tabii ben ana olursam.
0: Alpaguhan ve Teginler hayattayken hanlık kutu sana nasıl kalır?
1: Buraya gelme sebebim de bu zaten. Babamı ve kandaşlarımı öldür. Batı Gökhanlığı tahtı kan dökülmeden senin olsun.

İki taraf için de iyi bir anlaşma. Hanı ve Tekinleri ölmüş bil. Sen yeter ki yerlerini göster.

0: Abisine ihanette suçlanan bir kandaş, devletine ihanette suçlanan bir avuç albıs. Buyruğumdur. Madem ki Türk ili, Türk töresi tehdit altındadır. İtbarat tehlikesi geçene kadar Çin seferi ve ulu yargı ertelenmiştir.
1: Boynuma yay girişi dolanmama izin vermeyeceğim. Al bakalım.
2: Ah!

0: Aynı anadan doğma kardeşim. Değdi mi bunca acıya? Değdi mi bunca ihanete? Değdi mi taht için yaptıklarına? Han olduğumdan bu yana kutumu kabul etmedin. Ana boyun eğmedin. Şimdi de toprak seni kabul etmez.
1: Ben zaten öldürecektim.
0: Savaştan sonra sana bir şans daha verip affedecektim.

Alamir'i toprağa verin. Gökorda'dan kimsenin Valamir'in ölümünden haberi olmayacak. Hiç kimsenin.

0: Dağın candaşları. Hiç ayrılır mı?
1: Ayrılamazmış ya. Değil mi Yaman?
2: Ayrıldıklarında yüreklerindeki acıyı da beraberinde götürürlermiş Sırma.
1: Öyle.
2: Biz canımızı kurtardık Hakkız. Ama masumlar, iç soyu, çoluk çocuk demeden arabadaki herkesi kılıçtan geçirdi. Hiç acımaları yok.
0: Gökhanlı'nın orduları da onlar acımayacak. Türk topraklarından defolup gidecekler.

0: Bir elin beş parmağı gibi ayrıyız. Ama düşman bir olunca elimizi sıkıp tek yumruk oluruz.
1: Çoban altında birlikte bahsettiğine göre Gökhanlı'nın karşısında kimse duramaz artık.
0: Halk tahıl yokluğundan yakınırmış. Gün doğmadan sakladığınız buğdayları alıp saraya getirelim.
2: Gücümüzün yerinde olması gerek. Yiyin. Doyun. Afiyet olsun.
3: Aman babam. Biz birlikken güçlüyüz ama saray Kaya oradayken içim rahat etmez.
1: Hakkı sarayda Temur. Gözün arkada kalmasın.
2: Temur. Bu it barak vedasını topraklarımızdan defetmediğimiz sürece endişe edeceğim bir sarayda olmaz. Saltuk. Hanım. Orduyu toparlayırsın. Gün doğumunda yola revan olacağız.
3: Buyruk sendir hanım.

0: Gökyüzünde bahar yerleri estiren nedir evdeşim?
1: Mutlu olmam için bir muştu gerekmez. Balamızın varlığı yüzümde her zaman bir bahar yeli estirir. Gök Tengri'ye alkışlar olsun.
0: Hanımızdan, teginlerimizden haber var mıdır?

0: Oğlum! Kardeşim. Atın kılıçlarınızı!
1: Bırakmayın baba! Bu itişin! Başınızı yere eğmeyin!
0: Türk töresi görmeyeli Teginler hanına buyruk verir olmuş!

0: Sürü geri gitti mi? İt başa kalırmış. Sen kimsin ki Türk'e töreyi öğretirsin? Atın kılıçlarınızı Alpago!
1: Atmayın.
0: Yoksa oğlun ölür.

0: oğlum için 15 bin oğlumu feda etme. Öleceksek savaşarak ölürüz. Birit'in karşısında diz çökmeyiz.
1: O vakit Kurt Dağı'nda kurganınız olacak.
2: Buğdaylar için kaç araba gerektir Çolpan Hatun?
3: Ne kadar varsa gelsin. Hepsini dolduracak kadar var.
4: Haydi, gidesiniz.

0: Sen de kimsin?
1: Adım Barsuk.
2: Türklerim ve Acun'da yaşayan her Bodrum'un hanı, Büyük Avar'ın elçisiyim. Hanınızla görüşmek isterim.
0: Sen kim olursun da Gökhan'ı ile görüşmek istersin? İç soylu!

0: Bak. Elim boş gelmedim.
1: Yaman. Madem bedenim yanımda olamaz, ruhum yanımda olsun.

0: Feuer, Yavgum. Söyledin Haşat'a. Söylerim Danışat'a, niye susarsın?
1: Alpaguhan'dan haber vardır.

0: Beni sınama, iç soylu. Vurmaların sahipleri nerede?
1: Ormanın her yanındalar. Ancak onları toplaman uzun vakit ister. Handan ve Teginlerden geriye kemiklerden başka bir şey kalmadı. Teslim olmazsanız Gökhanlığının tamamı aynı sonu yaşar.
0: Kurdun ite boyun eteği nerede görünmüş?
1: Bir düşünün. Yoksa yiyecek boynunuzda kalmayacak.
0: Turşu'nun kellesine Akkız. Varma!
2: Sen ne yaparsın Akkız? Elçiye kılıç çekmek de nedir?
0: Ne elçisi? Görmez misin urbaları?
2: Elçi, elçidir.
0: Kendine gel Kaya Tekin. Geri çekil.
2: Siz geri çekilin. Töre var.
0: Töre Türkleri korumak için var.
2: Diyeceğim başka bir şey yoksa kelleni uçurmadan burayı terk et.

0: herkes birlik gönderelim.
1: Neden? Onlar da ölsün diye mi?
0: Öldüklerinden nasıl bu kadar eminsin?
2: Cevap ver Kayategen.
0: Nereden bu kadar eminsin?
1: Urbaları görmez misiniz? Hepsi ölmüş belli ki. Babam, kandaşlarım hepsi. Neyine inanmazsınız?
3: Temur. Al bak. Hepsine kıymışlar.
2: Temur.
3: Babamın kıyafetleri yok. Belki de yaşar.
1: Bu kadar kayıp yeter. İtibaraklara saldırıp daha fazla kayıp vermeyeceğiz. Artık savunmaya geçiyoruz.
4: Ne demek savunma yapacağız?
0: Babanın kandaşının ölüsünü görmeden ruhu nasıl rahat eder?
3: Babamın kıyafetleri yok. Belki...
1: Kararım kesindir. Kaybedecek tek bir kişiye daha tahammülüm yok. Artık savunmada kalacağız.

0: Göksaray, yanlış karar veren çok kişi görmüştür. Ama hiçbiri senin kadar alçalmamıştır. Senin buyruğun geçersizdir. Tanımayız. Cenk'e gideriz.
1: Yeter! Gökmenler, bu buyruk tanımaz dağlıyla. Diğer dağları da sırmanın yanında kapatın.
0: Bırak! Bırak!
2: Bırak!
3: Ben bir yalın kılıç babamın peşine düşerim. Han soyunda kilise altına alacak değilsin ya.
1: Gökmenler!

0: Hepsi öldü. Sen de ölmek istemezsen eğer sorun çıkarma hatun.
1: Bunu ne yaparsınız bilmem. Ama gerçeği ortaya çıkaracağımdan kuşkunuz olmasın.
2: Bırakın gidip babamı, hanımızı arayalım. Sağlar mı değiller mi anlayalım.
0: Duydunuz Kaya Yabgu'yu. Hiç kimse bir yere gitmez.
1: Eğer bu işte Karatekin'in parmağı varsa o tahtı onun başına yıkarım.
0: Tutsak olan biri için fazla cesursun. Kapıda bekleyin. Kaçmaya kalkan olursa hepsini öldürün.
1: Kahraman olsun hepinize.
3: Hakkınız Yaman. Kuzubek'in dedikleri doğru mu? Hanımız Metegiller öldü mü?
4: Göz gördüğüne inanırım sığmam. Ben ne hanımızın ne de Teginlerin ölüsünü gördüm.
1: İnanan sadece Kaya.
2: Kaya Tegin tahta oturduğu müddetçe Gökhanlı'ya tehlikededir.
1: Burada böyle eli kolu bağlı oturamayız. Hanlı ve itbaraklardan da o Kaya'nın esaretinden de kurtarmamız gerek.
2: Bizim önce kendimizi esaretten kurtarmamız gerek.
3: Kuzubek kapıya gökmenleri dikti. Onlar oradayken çıkmamız imkansız.

0: Zamanında bu topraklardan büyük acılarla sürüldük. Şimdi ise Gök Hanlığı'nın geleceği iki dudağımın arasında.
1: Kayadan Entürk'e güvenerek doğru mu yaptık işi Omar?
0: Ben hiçbir Türk'e güvenmem Kamaz. Bu yüzden önlemimizi almadık mı? O Gök oğlu sözünde durmazsa onu kendi suyuna boğdururum.

Hepinizin bildiği gibi babam Alpaguhan, amcam Balamir ve kandaşlarım Temur ve Batuga uçmağa vardılar.

Artık han ben olduğuma göre Ulu Ece'de Gülsel'e atılır.

0: Epey yaş almış bir kandan öğrenmiştim bu karışımı. Ölü gibi uyutur, uçmağa varmadan diriltirmiş.
1: Ak kız. Hanımız. Teginler. Ya gerçekten uçmağa vardıysa? O iç soyu hakikati söylediyse?
0: Ağzından yel uçursun. Ölmedi. Eğer Batuga'ya bir şey olsaydı, benim de içimden bir parça kopardı. Gizlidir. Hayatta. Eğer Batuga hayattaysa, diğerleri de hayattadır.

0: Belli ki otağımızı nereye kuracağımızı önceden bilirlerdi. Gökbenlerimizin su içeceği kuyuları zehirlemişler.
1: Belli ki aramızda bir hayın vardır.
0: Onu da düşüneceğimiz günler gelecek ama önce buradan kurtulalım. Saltuk.
2: Aman baba nasıl çıkacağız? O itler etrafımızı sarmışken.
0: Çıkacağız. Kanlı olacak ama çıkacağız. Hayır.

prensesim. İyi misiniz? Bunca defne yaprağı ağır gelebilir. İçimdeki sıkıntıları gidermeye bu bile az gelir Zao.

0: Hayır.
1: İşte uçmağa varmış çoktan.

0: Canlarına kıymışlar belli ki.
1: Alpaguhan ve kandaşlarıma ait ne varsa at Kuzubek. Onları hatırlatacak ne varsa hepsi silinip yok olmalı.
2: Emredersiniz hanım.
1: Kim, bir haber mi var hatun? Ne bu yüzünün hali?
3: Ak kız, Çoban Hatun, Kırçiçek. Hapsettiklerinde. Hepsi canı takıymış.
1: Bir sorun daha ortadan kalktı. Bugün baht bizden yana Kuzubek. Gök Tengri'ye alkışlar olsun.
3: Yuh yapmak gerek. Evren Alp, Künata, onların yanına gömülsünler.

0: kadar uçmakta huzur bulsun.
1: Bana isyan eden uçmakta da huzur vermem. Hepsini yaksınlar. Küllerinde lanetli kara çukur atsınlar.
0: Ama...
2: Emredersiniz hanım.
0: Bu kadar acımasız olma hanım. Rahat bırak onları.
1: Yeter. Karşında hanın var. Unutma hatun.

Sen sadece yavrumuzun sıhhatini düşün. Ve bir daha da benim kararlarıma itiraz etme.

0: Kendi isteğinle teslim olsaydın, şimdi bu halde olmazdın. Bak, kuyruğundan yakalanmış bir fare gibi elimdesin.
1: Kurt kafese kapatılsa da ruhundan bir şey kaybetmez.
2: Ama itler tasmayla dolaştığından kurdu anlayamazlar.
0: Öfkelenmeyin. Sandığınız gibi kötü biri değilim. Dışarı çıkmanız için size bir fırsat vereceğim. Tanrınız Gök Tengri'yi bırakıp benim tanrım Çora'ya taparsanız yine kurtlar gibi bozkırda özgürce dolaşabilirsiniz. Tabii tasmanız benim elimde olmak şartıyla.
3: Cevabımızı merak eder misin?

0: Geçen yüzyıllar sizleri pek değiştirmemiş. Esaret altındayken bile fazla cesursunuz.
1: Oğlum Kaya, elbet gelip bizi kurtaracaktır. O zaman kaçacak delik arayacaksınız.
0: Oğlum Kaya demek. Onunla tanışmayı çok isterim. Belki o Gök Tengri'ye sizin kadar bağlı değildir.

0: Keşke Kaya ile ilgili söylediklerim gerçek olsa. Tahtı bırakıp gelip bizi kurtarmaz. Bilirim. O yüzden algayret durmayın. Haydi kurtulacağız buradan.
1: Yüce Obar. Kaya Han'la zaten anlaşmaya vardık. Neden içeridekilerle anlaşma yoluna gidersin?
2: Sana Kaya Han'a güvenmediğimi söylemiştim. Taht için adasından vazgeçen yarın bizden de vazgeçer. Kayağına karşı Alpaguan ve Teginler bizim güvencimiz olacak. Onlara karşı da Kayağan.

0: Yanıyoruz. Kalkın.
1: Sırma.
0: Yaman. Yaman. Kalk.
2: Sırma. Sırma. Sırma. Sırma. Sırma. Sırma. Sırma. Sırma.

0: Uçmaya vardın sandın.
1: Vardım ama baktım yoksun, geri döndüm eve.

0: 있을만.
1: 나영! 나영! 나영!
2: 나 우주마기 데르마크스
1: 요크

Eğer öldüyse ona kavuşurum.

0: Herkes. Çiçek, dayan. Çiçek. Çiçek. Çiçek. Kır çiçek. Kır çiçek. Andolsun babana ne olduğunu bulacağım. Kır çiçek.
1: Kız, kaya yaşadığımızı öğrenmeden Ahmet Eginleri bulmamız gerek. Eğer yaşıyorlarsa kendilerini, uçmaya vardılarsa bedenlerini.
2: Koskoca orman, nasıl buluruz onları?
0: Kurt Dağı eteğine gideceğiz. Ordumuz orada. Orada otağı kurardı. Elbet bir iz buluruz. Önce kır çiçeği gömerim. Ruhu huzur bulsun.

0: Nedir bu halin? Sararıp solmuşsun.
1: Ak kız. Ölmemiş hanım.
0: Ne demek ölmemiş? Ortacı öldüğünü söylemedi mi?
1: Soluğunu bir süreliğine durduracak bir ilaç içmiş. Gökbenler yakacakken de kendine gelip kaçmış.
0: Tez Obar'a haber gönderin.
1: O canavarlara nasıl bu kadar güvenirsiniz hanım? Ya sizi yarı yolda bırakırlarsa?
0: Onlara güvendiğimi kim söyler? Ben önceden önlemimi almadan oyun kurar mıyım?

0: Ne yaparsın sen?
1: Kaçıyorum lan!
2: Devam.
1: Baba! Neyse! Lan!

0: Kenarındakilere de böyle kıydı ihtimalleri.
1: Görünüşe bakılırsa bunlar Danışatan'ın söylediklerinden daha tehlikeli. Alpagoan ve Tekinlere ait hiçbir şey yoktur.
2: Ben de bulamadım bir şey.
0: Belki de Kaya Tekin haklıdır. Hanımız ve Tekinlerimiz çoktan...
1: Yaşarlar. Aksi olsa ölülerini bütün Budona gösterir, insanlara korku salarlardı.

0: Yol izleri. Bizimkilere benzemez. Belli ki ip baraklarınki.
1: İzler burada biter.
2: Bu taraftan gelmişler zaten. Bunların gitmediklerine göre uçtular mı?
1: Tam da dediğin gibi. Köyüne giderler. Nalları ters mi çakmışlar dersin? Öyle derim. Belli ki izlerini takip etmeyelim diye. Yüzler bizi hem ağamıza, hem Teginlere, hem de o itlere götürecek. Haydi, haydi gidelim.

0: yakında olabilirler. Haydi çıkalım. Buradan!
1: Kaçarlar! Kaçarlar!

0: Burada izler yok olur.
1: Çok tuhaf.
2: Tuzak olmasın.
0: Tuzak değil. Buradalarmış. Hoca Gökkanlı ordusunu 3-5 it kılıçtan geçirecek değil.
2: Evet, oba baskında çok kalabalıklardı.
0: Onca it iz bırakmadan ortadan kaybolmuş olamaz.
1: Yer yarılıp da içine girmediler ya.
0: Ya girdilerse? Eğer böylece ortadan kayboldularsa yerin altındalar demektir. Sadece dövüşmek için yer üstüne çıkarlar.
1: Nasıl bulacağız peki?
0: İzler burada kaybolduğuna göre gizli geçit yakınlarda bir yerde. Her yeri didik didik arayalım. Gözümüzü dört açalım. Haydi. Dikkat olun. Haydi Tilbe.

Yeah.